akşam yemeği yemek istiyorsa içeride veya dışarıda kendi masasını kendi tasarlasın. Veya bir sinema, bir televizyon izlemek istediğinde kendi televizyon izleme, sinema izleme konseptini kendi yaratsın veya jacuzziyi kullanmak istediğinde hani o ortamı kendi oluştursun. Biz sadece hani herkese hitap edebilecek basic şeyleri buraya koyup herkes kendi konseptini, kendi deneyimini kendi yaratsın ve hani o izolelikte de o güvende de hissetsin. Genel olarak vermek istediğimiz hizmet bu şekilde oluyor.

Renk seçiminde de yani ahşabın doğal tabii kendi rengi var. Bunu kullanmamız gerekiyordu ve hani her tarafı ahşaba boğmak yerine modernizmi de vermemiz gerekiyordu. Bu yüzden ahşapla en uyumlu renk olarak düşündüğümüz siyah, beyaz, yani ahşabın kendi rengi, siyah tonlarda koyu renkler ve beyaza yakın beyaz, krem renklere odaklandık. Yani bir eve baktığınızda bütünsel olarak hani 3 ana renk ve onun destekleyici renkleriyle işte 5-6 renkleri vermeye çalıştık. Çünkü baktığınız zaman farklı renkler olduğunda hani bu size boğucu gelebiliyor. O yüzden işte evin mesela ana en çok gözüken yerlerini ahşap olarak tuttuk. Taşıyıcıları siyah renkli yaptık. İşte mutfak kısmının ayrı bir yer olduğunu belirtmek için o tarafı beyaz tuttuk. Bazı beyaz eşyalarda orayı patlatmak için göze hitap etsin diye kırmızı seçtik. Ve hani olabildiğince ahşapla sarı renklerde, işte hardal sarısıyla uyumlu renklerde çalıştık. Evde aydınlatma konusunda da dediğim gibi yine böyle çok beyaz renklerden, işte gözü yoran renklerden uzak tuttuk. Daha çok böyle loş ışık, gün ışığını hani natural şeyliği bozucu ışıklardan da uzak durduk. Daha çok zaten cam kullandık. İşte evin büyük kısmı zaten full cam mekan ve her odada dışarıyla entegre olabileceğiniz camlar mevcut. Olabildiğince gün ışığını kullanmaya çalıştık. Çünkü hani en iyi ışık gün ışığı diye düşündük natural olduğu için. Yapay verdiğiniz bir ışık, kullandığınız bir ışıkla natural ışığı hiçbir şekilde karşılayamıyorsunuz. O yüzden hani mutfakta yemek hazırlarken de gün ışığını alabiliyorsunuz. Hem o anda hani evin içindeki modernizm içerisindeyken camdan dışarı baktığınızda da o ağaç, işte kuşları, sincapları görebiliyorsunuz. Yani her ikisini hep aynı şekilde, aynı anda yaşayabilme hissiyatı vermeye çalıştık. O yüzden her odanın büyük camları var ve baktığınızda direkt dış ortamı da deneyimleyebiliyorsunuz evin içerisinde. Burası da mutfak bölümümüz. Aslında hem mutfak hem de oturma, yani yemek yeme yeri gibi beraber düşünebilirsiniz. Yani salonla da entegre bir yer. Burada işte ana tezgahımız bulunuyor. İşte ocağımız, çay makinemiz, kahve makinemiz ve mini barımız var. Yani konaklamalar genelde kısa süreli olduğu için küçük bir mini bar kullandık ve renk seçiminde de hani oraya biraz daha farklı, canlı gösterebilecek kırmızı rengi kullandık. Burada hani masada da yine dediğim gibi çok böyle içeri girdiğinde direkt masayı görmesini istemedik. Yani masa direkt göze gelmesin diye hani yere daha yakın ve uzun bir masa kullandık. Hani renk seçiminde de direkt gözü yormayacak ahşapla uyumlu siyah rengini seçtik. İşte yine yani çok da düz gözükmesinden korktuğumuz için de işte birkaç parlak canlı kırmızı gibi renkleri kullanarak da zıt renklerle burayı patlattık. Yine burası hani farklı bir yer, hani farklı bir bölüm olduğunu hissiyatını vermek için buradaki ahşapları beyaz boyadık. Yine taşıyıcılarımız siyah. Yani yine baktığınızda ahşabın kendi rengiyle uyumlu ve hani dış ortama baktığınızda da yine renkler dış ortamla da uyumlu. Yani burada insanlar yemek yaparken, yemek yerken, otururken, konuşurken, herhangi bir aktivite yaparken hani keyif almasına odaklandık. Ve hani yapaylığın onu hiçbir şekilde bozmasına izin vermedik. Banyo ve diğer kısımlarımız da yan tarafta. Oraya da göstermek için geçebiliriz.

Burası jacuzzi odamız. Yani burada hani insanların bir deneyim yaşamasını istediğimiz için hani deneyim olarak farklı ne yaşatabiliriz diye düşündüğümüzde hani bir jacuzzi keyfi aklımıza gelmişti. Yine yurt dışı örneklerine baktığımızda genelde dışarıda havuz veya jacuzzi örneklerini görmüştük. Ama hani bizim insanımız biraz daha izoleliği sevdiği için biz jacuzzimizi içeri tarafta kullandık. Dışarıda çok kullanışlı olacağını düşünmemiştik. Ama burada her ne kadar jacuzzi odamız içeride gibi gözükse de işte full cam mekan olduğu için hani içeride olup aslında bir ormanın içerisinde sanki dışarıda jacuzziye giriyormuş hissiyatı oluşturmaya çalıştık. Tabii rahatsız olanlar için yine perdelerimiz, her şeyimiz bulunuyor. Burada da yine dediğim gibi full ahşap renk tonları kullanmak yerine işte ahşapla uyumlu hem modernliği de gösterebilecek siyah ve beyaz renklerini kullandık. Aydınlatmamız yine dediğim gibi göze çok yormayacak, ahşapla da uyumlu amber rengine odaklandık. Yani burada bir jacuzzi deneyimi yaşarken aynı anda da bir doğal orman manzarasına bakıp sanki bir orman içerisinde jacuzzi keyfi yaşıyormuş hissiyatı oluşturmaya çalıştık. Ve o yüzden apayrı bir jacuzzi odası tasarladık. Genel tasarımsal olarak da mesela jacuzzi kaplamamızı da hani kendi normalde bu jacuzziyi aldığınızda bir plastik size bir kaplama veriyorlar. Hani biz onu direkt kullanmadık çünkü hani doğallığa ve buranın hani bütünselliğini bozacağını düşündüğümüz için onu çıkarttık ve hani kendimiz ahşap kaplamalı bir tasarım oluşturduk. Yine burada diğer ekipmanlara baktığınızda işte havluluktur. Yani buradaki yazı bile yine ahşap tabanlı, ahşap malzemeden oluşuyor. Hani dediğim gibi burada hani en pahalısını, en lüksünü almak yerine hani kendisiyle hani malzemelerin birbiriyle uyumlu olduğu bir bütünsellik sağlamaya çalıştık. Bu ev modeli büyük bir ev modeli olduğu için hani burada direkt apayrı bir jacuzzi odası kullanmak istedik. Daha diğer minimal hani iki kişilik ev modellerimizde farklı kare modellerimiz var. Orada hani bazılarında yine farklı şekilde cam dizaynları var. Yine orada doğal ortamla farklı bir şekilde entegre olabiliyorsunuz. Bazıları daha modern, işte ayna seçimi ve oradakiler tuvalet ve banyo beraber olduğu için farklı dizaynlara odaklandık. Yine orada da dediğim gibi en fazla natüralliği verip bir taraftan da olabildiğince modernizme verebildik. Aslında bu ikisi biraz kendisiyle uyuşmayan konseptler ama biz olabildiğince ikisini bütünleştirmeye çalıştık. Bu tüm modellerde tasarlarken de olabildiğince gözü yormayan, natural ortama uyumlu ve hani modernliği, kaliteliği de esinlettirecek malzeme seçimlerine odaklandık. Diğer modellerde banyo ve tuvalet entegre olduğu için işte fayans seçiminde modern fayanslar seçerken işte jacuzzi tasarımında veya jacuzzi kaplamalarında olabildiğince ahşap malzemelere odaklandık. Aydınlatma seçimlerinde de yine dediğim gibi işte yeşil, sarı, beyaz, siyah tonlarına odaklandık.

Burası loft yatak odamız. Burada da yine buraya dizayn ederken insanların sadece yatma amaçlı kullanacakları için olabildiğince çok fazla eşyadan kaçındık. Çünkü hani genel olarak üçgen bir yapı olduğu için alan dar olduğundan dolayı ve insanların çok problem yaşamasından dolayı hani neredeyse hiç eşya kullanmadık bile diyebilirim. Burada da hani yine doğayla nasıl haşır neşir olabilir, hani dış ortamla da nasıl etkileşim sağlayabiliriz diye düşündüğümüzde de burada böyle bir full cam mekanlı bir fikir düşündük. İşte burada sabah uyandığınızda zaten yatak hani burada çok baza yok, direkt yere yakın. O da hani daha yeryüzüyle etkileşimde olabilme şeyi veriyor ve hani burada işte yer malzemesini de ahşap tuttuk o doğallığı sağlamak için. Ve uyandığınızda işte buraya direkt baktığınızda ağaçları görebiliyorsunuz, kuş seslerini duyabiliyorsunuz. Sanki yani bir ormanın içinde uyanmış hissiyatı barındırıyor. Ve yani yüksek tavan olduğu için de size ferahlık ve rahatlık hissiyatı oluşturuyor. Yine burada hani ayrı bir oda olmadığı için loft kat olduğundan dolayı da hani buradan kalktığınızda direkt hani salonla veya evin ön bahçesiyle etkileşime girebiliyorsunuz. Hani burada aydınlatmaya da geldiğimiz hani büyük tepeden bir avize kullanmak yerine işte bu taşıyıcıların arkasına koyduğumuz bir küçük lambalarımız var. Yine bu da hani insanların minimum seviyede ihtiyacını görebilecek şekilde aydınlatma koyup hani büyük fark gözü yoracak veya gözü yoracak ışıktan ve aydınlatma ekipmanından kaçınmaya çalıştık. Diğer ev modellerimizde de hani daha minimal küçük yatak odalarımız bulunuyor. Orada da hani orada da daha küçük yatak odaları olduğu için daha çok böyle salonla, mutfakla, evin diğer işlevsel odalarıyla bütünleşik bir şekilde tasarımlar yaptık. Burada ev modelimiz biraz daha büyük olduğu için yatak odası daha ferah ve büyük gözüküyor. Diğer ev modellerimizin aydınlatmalarında da şöyle, bazı ev modellerimizde hani yapısal sorunlardan dolayı yuvarlak cam kullandık. Bazılarında hani arka tarafta doğa manzarası olmadığı için yan tarafta uzunlamasına cam kullanıp hani gökyüzü deneyim yaşatmaya çalıştık. Yani her ev modelimizde o ortamın imkanının el verdiği şekilde çözüm üretmeye çalıştık. Yani arkasına böyle bir manzara oluşturamayacağımız daha basık yatak odalarında yuvarlak pencere koyup yine aynı şekilde doğaya bakan veya hani yüksek tavan camı koyup doğaya değil de gökyüzüne bakabilen modeller oluşturmaya çalıştık. Yani olabildiğince dediğim gibi her odada hem gün ışığını kullanıp hem de orada o oda deneyimini yaşarken doğal ortamdan da faydalanma vesilesini sağlamaya çalıştık.

Bu ev modelimizi tasarlarken hani direkt iki kişiye hitap edebilecek, ne çok büyük alanı hissedebileceği ne de çok dar sıkışık hissedebileceği bir yer tasarlamaya çalıştık. Hani tam iki kişinin rahatlıkla her türlü aktiviteyi yapabileceği bir optimal bir alandan faydalandık. İşte alt oturum olarak 36 metrekareden oluşuyor. Yine aynı şekilde loft yatak odası bulunuyor. Kendine ait bir banyo, jacuzzi odası birleşik ve oturma odasıyla entegre bir mutfağı bulunuyor. Kırmızı ev olarak nitelendirdiğimiz bir ev burası. Ondan dolayı da kapı rengini kırmızı yaptık. Diğer evden biraz daha farklı olsun diye evin ön cephesini ahşap rengini bırakmak ziyade ahşapla uyumlu siyah renginden faydalandık. Bu da hani hem evi natural hem de modern gösteren bir seçim oluyor. Hem de ahşapla uyumlu bir renk oluyor. Yine olabildiğince gün ışığından faydalanmak istediğimiz için yine ön cephemiz full camdan oluşuyor. İşte iki kişilik bir konsept olduğu için mutfağımız ona göre daha küçük bir bar masamız bulunuyor ve onunla entegre oturma odamız bulunuyor. Burada da hani renk uyumlarında biraz daha canlılığa ve modernliğe hitap etmek istedik. O yüzden hani biraz daha böyle hani siyah, koyu renklere kaçan veya direkt beyaza hitap edebilecek krem tonları, sarı tonları veya siyah ya da direkt siyah rengi kullanmaya çalıştık. Yine mutfaktaki tüm süsleme ekipmanları veya işte musluk seçiminden tutun da deterjan şişesinin seçimine kadar hani gözü yormayacak veya ortamla alakasız bir şey olmaktan kaçındık. Hani kapı kolunu bile rengini seçerken hani ya kapıyla ya da işte zemin kaplamasıyla entegre olabilecek bir renk seçmeye çalıştık. Ve hani dediğim gibi yani burada insan hem evin içerisinde şehir hayatındaki modernliği hissedebileceği hem de natural bir ortama geldiğini hissedebileceği hem de izole olabildiğini hissedebileceği bir yer yaratmaya çalıştık. Mesela diğer ev modellerine baktığınızda işte özellikle üçgen modellere baktığınızda full aşağı kadar inen modeller vardır. Hani biz biraz da ölü alan oluşumunu engellemek için yan duvarlardan bir 60 santim düz duvar çıktık ve burada hani ciddi bir şekilde alan oluştu bizde. Yoksa hani bu alanı yaratmak için belki 36 metrekare değil de 50 metrekare bir alt oturum oluşturmamız gerekecekti. Ama bu küçük bir dokunuşla bu kenarlarda ciddi bir şekilde eşya yerleştirebileceğiniz bir alan oluşturduk. Ve hani yüksek tavan yine aynı şekilde 6,5 metre yüksek tavanımız bulunuyor ve hani loft katı da bulunduğundan dolayı hani ferah bir yerde ve full cam mekan bir yerde olduğu için hem doğanın içindeyim hem de şehir hayatının içindeyim gibi bir hissiyat oluşturmaya çalıştık ve otururken işte bakarken baktığınızda da göze hitap edebilen konfor açısından da oturduğunuzda sizi iyi hissettirebilecek, rahat hissettirebilecek yani oturdukça oturmanızı devam ettirme hissiyatı oluşturan koltuk veya hani bir televizyondan ziyade hani daha farklı bir ambiyans oluşturmak için yine projeksiyon perdesi gibi şeyler kullandık. Yani olabildiğince buraya girdiğinde insanın hani dışarıyla bağlantısını kesip ben hep burada kalmak istiyorum, burada oturmak istiyorum veya burası bana iyi geldi. Yani insanın doğasına uyan hissiyatları insanda yaratmaya çalıştık diyelim.

Pantolon kabin olarak kabin modellerimiz bu şekilde oluşuyor. Günümüzde daha büyük yapılar bütünleşik birbiriyle iç içe veya görkemli, lüks ya da büyükten ziyade hani daha natural, doğayla iç içe ve daha minimal modellerin popüler olduğu bir dönemdeyiz. Biz de kendi tasarımlarımızla, fikirlerimizle umarım sizin için esinlenebileceğimiz fikirler oluşturmuşuzdur. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Dediğim gibi inşallah sizin de kendi evinizi tasarlarken esinlenebileceğimiz fikirler verebilmişizdir.

0: delil yetersizliği sebebiyle Murat Yıldırım'ın tahliyesine...
1: Beni sakat bırakan ve silahından çıkan bu kurşunu seni tekrar içeriye atıncaya kadar saklayacağım.
2: Bırak artık bu karanlık hayatı Murat.
3: Görüşmeyeli epey oldu, 4 yıl.
4: Sen teklifini yaptın, ben de reddettim. Ben bu işlerden elimi çektim.
5: İyiyim babacığım.
4: Peki, ne istersen yapacağım. Yeter ki çocuğumu geri ver.
3: Ha şöyle, yola gel bakalım. Bize çok çektirdin.
0: Murat nerede?
6: Murat kaçtı patron.
4: Bekir ve adamları kızımı kaçırdılar. Geri vermeleri için soyguna katılmamı şart koştular. Çocukla beraber bir saat sonra yeni kapıya sahile gel.
5: Baba!
7: Kanlı Para bugün 18'de TV4'te.

Akdeniz'de bir cennet. Türkiye'nin en güzel kentlerinden. Masmavi denizi, yemyeşil doğası ve tarihe ışık tutan kültürüyle kendine hayran bırakan bir şehir. Burası Türkiye'nin portakal bahçesi Antalya. Antalya, Anadolu'da insana ait bilinen en eski yerleşim alanlarından biri. Helenistik dönemde Bergama Kralı II. Attalos, askerlerine gidin ve bana yeryüzündeki cenneti bulun der. Askerlerinin gösterdiği yeri beğenen II. Attalos, bölgenin stratejik önemini dikkate alarak buraya bir liman şehri kurdurur ve kent kurucusu Attalos'un adına binaen Ateleia olarak adlandırılır. Şehrin adı eski Arap kaynaklarında Antalya, Türk kaynaklarındaysa

da Adalya olarak geçer. Yerleşme 20. yüzyılın ilk çeyreğinden başlayarak Antalya olarak adlandırılır. Antalya, doğası, palmiye ağaçlarıyla sıralanmış bulvarları, geleneksel mimarisini korumuş merkezi kale içi ve büyük ölçekli turizm yatırımlarıyla Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri. Yapılan arkeolojik kazılarda Antalya ve bölgesinde günümüzden 40 bin yıl önce insanların yaşadığı tespit edilmiş. Tarihin her döneminde uygarlıkların gözde mekanlarından biri olan Antalya, 1391 yılında Yıldırım Beyazıt zamanında Osmanlı topraklarına katılmış. Antalya ilinin kapsadığı bölge tarih öncesinden günümüze dek pek çok medeniyeti barındırmış ve Türkiye'de en çok antik kent bulunan il olmuş. Evliya Çelebi de seyahatnamesinde Antalya'dan şu sözlerle bahsetmiştir. Liman içinde her rüzgarın kasırga ve sağanağı eksik olmaz. Onun için gemiler palamarlarını sahildeki yüksek kayalara bağlarlar. Turuncu, kebbat, hurma, zeytin, incir, şeker kamışı nar cihanı tutmuştur. Her tarafı bağ ve bahçedir. Bu şehrin halkı Anadolu halkı gibi güzel Türkçe konuşurlar. Bu güzel ve etkileyici şehir şairlere de ilham olmuş. Birçok şair Antalya'yı anlatan şiirler yazmıştır. İşte onlardan biri Ali Bozkurt Niyazlar'a ait bu dizeler. Bir yağmur, bir bulutsun Antalya. Bir güneş, bir kumsun. Bir deniz, bir tarihsin Antalya. Tarih fışkırır toprağından. Uygarlıklar beşiği Antalya.

Anadolu'nun kuzeydoğusunda, Çoruh Vadisi'nde sarp bir tepenin üzerinde kurulmuş bir şehir. Doğal ve kültürel birikimiyle görülmeye değer bir kent. Burası Doğu Karadeniz'in küçük ve şirin şehri Bayburt. ...1647 yılında şehri ziyaret eden Evliya Çelebi, Bayburt adını zengin manasına gelen bay ve belde manasına gelen yurt gibi iki kelimeyle izah eder. Osmanlı dönemine ait kaynaklarsa ismi bugünkü söylenişine uygun olarak Bayburt şeklinde kaydederler. Şehir Azizler tarafından kurulmuş ve M.Ö. 770-665 yılları arasında Kimmer ve İskitlerin akınına uğramıştır. 2500 yıllık bir Türk şehri olan Bayburt'un adının tam olarak nereden geldiği ve ne zaman kurulduğuna dair kesin bir bilgi yoktur. Her şehrin bir hikayesi ve her hikayenin kahramanlık destanına imza atan bir kalesi vardır. Bayburt şehrine hakim bir tepede bulunan tarihi kalenin ne zaman kimler tarafından yaptırıldığı bilinmiyor. Bayburt'u 1647 senesinde ziyaret eden Evliya Çelebi, kalenin içerisinde 300 haneli bir mahalle ve cami olduğunu belirtmiş. Türklere geçmeden önce Roma, Ermeni, Bizans, Arap ve Komnenos hakimiyetlerinde kalan kaleye Çinimaçin Kalesi de denilmekte. Kaleye bu ismin verilmesinin sebebi ise duvarlarındaki çini süslemeleri. Bayburt, tarihi ve kültürel birikimin yanı sıra eşsiz doğasıyla da göz doldurmakta. Köylerinde ve mahallelerinde bulunan doğa harikalarıyla şehirde tam bir Karadeniz havası hüküm sürmekte. Bu küçük ve güzel şehir, şairlerin de dizelerinde yerini almıştır. Öyle ki Ferit Battal, Bayburt isimli şiirinde bu şehri şöyle anlatmış. Her yanı gül dolu bülbül aratmaz. Güllere gül katıp dal açar Bayburt. Samyeli esse de gönlü sarartmaz. Mazluma yurt olur. Yol açar Bayburt. Şairlere ilham, seyyahlara durak olan Bayburt, el değmemiş doğası, ulu dağların kar suyunu biriktirdiği dağ gölleri, köklü tarihi ve yüce çam ormanlarıyla adeta bir huzur şehri.

Yüreğini vatanına katık edenlerin yurdudur Anadolu. Gücünü topraktan alıp gözünü fezaya çevirenlerin memleketidir. Her karış toprağa inançla örülmüş, bereketli topraklardır Anadolu. Ve Gelibolu Yarımadası'nda her an cesaretle atan yürektir Çanakkale. Bir ayağı Asya'da, bir ayağı Avrupa'da yeşilin ve mavinin el ele tutuştuğu kurtuluş mücadelesinin öncü cephesidir Çanakkale. Nusret Mayın gemisidir, Anzak koyudur. 57. Piyade Alay Şehitliğidir, Aynalı Çarşı'dır Çanakkale. Şehitler Abidesidir, Dur Yolcu Anıtı'dır, Namazgah Tabiyası, Hamidiye Tabiyası'dır. Vatan sevgisini inançla birleştirerek bir solukta 215 kiloluk mermiyi sırtlayan Seyit Onbaşı'dır. Tarihe şan ve şerefle geçen bir kahramanlık destanıdır Çanakkale. Her karış toprağı tarihtir, mitolojidir. Doğu ile Batı arasındaki ilk büyük savaş bu topraklarda vuku bulur. Destan odur ki bir aşk uğruna Akhalılarla Troyalılar ilk bu topraklarda karşı karşıya gelir. Sparta kralı Menelaus, Troya kralı Paris'le güzeller güzeli Helen için savaşır ve 10 yıl süren bu savaşın sonunda ortaya zekanın ve cesaretin simgesi Truva atıyla kazanılan Truva savaşları çıkar ve destan olup Homeros'un sayfalarından dünyaya yayılır. İlyada destanında bahsi geçen ve Truva Savaşı'nın gerçekleştiği Milli Park listesindeki Truva Antik Kenti ise 1998 yılından beri UNESCO'nun Dünya Mirası listesinde kendisine yer bulur. İstanbul kuşatması sırasında Bizans ordusuna yardımların önlenebilmesi için Fatih Sultan Mehmet'in emriyle yükselir Kilitbahir Kalesi. Çanakkale Savaşları'nda adı gibi kilit bir görev üstlenen kale, günümüzde yine aynı heybetiyle ziyaretçilerini bekliyor. Kale-i Sultaniye, diğer adıyla Çimenlik Kalesi, hemen Kilitbahir Kalesi'nin karşısında boy gösterir. Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda can siperhane, kanlarıyla destan yazan atalarımızın bulunduğu Çanakkale Şehitleri Anıtı, Çanakkale Boğazı'nın ucundaki Hisarlık

Kafkasya'nın dağlarından İstanbul'un kalbine uzanan bir hikaye bu. Jambi Ceylan, hayallerini gerçekleştirmek için defalarca yeniden başladı. Ne sevdiği atlardan vazgeçti, ne de yapmak istediklerinden. Atlarla kurduğu o özel bağ, onu sahnede bambaşka bir dünyaya taşıdı. Kimileri ona atlara fısıldayan adam dedi. Ama o atların ruhunu dansla, müzikle, ışıkla buluşturdu. Çocukluğundan beri kalbinde taşıdığı tutkuyu şimdi atların destanıyla sahneye taşıyor.

Ben Canbi Ceylan. Uzun yıllardan beri Alplerle çalışıyorum. Sahne sanatları kökenliyim. Çok küçük yaşlarımdan beri atlara olan bir tutkum mevcut. Bu zaman içerisinde yaşam biçimim, işim, her şeyim oldu. Düzce'de doğdum, Türkiye doğumluyum. Küçük yaşlarımda Rusya'ya taşındık ailece. Ailem köklerine çok meraklıydı ve işte henüz Sovyetler Birliği iken babam Kafkasya'ya gidip, Rusya'ya gidip oradaki akrabalarımızı bulmuştu ve onun en büyük hayali oralarda yaşamaktı. 15 yaşındaydım ben Rusya'ya gittiğimizde. Orada eğitim aldım. Lise eğitimimi orada bitirdim. Sonra Devlet Halk Dansları Akademisi'nde dans eğitimi almaya başladım. Onun da nedeni yine 11 yaşım itibariyle işte bu Çerkez danslarını, Kafkas danslarını öğreneyim diye amatör dans kurslarına, derneklere babam götürmüştü. Dans benim için öyle başladı ama bir taraftan da atlara çok büyük tutkum vardı çok küçük yaşlar itibariyle. Zaten dansla at benim hayatım boyunca paralel gitti her zaman.

bir tarafta biniciliğim, hobi binicisi olarak devam ediyor. Yine atlarla da küçük yaşlarda tanıştım vesaire derken o benim için başka bir yere gitmeye başladı. Özellikle 1998 yılında bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında uzun bir atlı yürüyüş gerçekleştirdik. Ürdün'den 12 atlı olarak Çerkezler ana vatanlarına geri dönüyorlar sloganı altında bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdik ve 2500 kilometreye yakın Ürdün, Suriye, Türkiye ve Güney Rusya'nın belirli bölgeleri olmak üzere Kafkasya'da Elbruz Dağı'na kadar atlarla seyahat ettik. Bu benim hayatımın dönüm noktalarından bir tanesi oldu. Zaten ata dair iki tane benim için önemli viraj var. Bunlardan bir tanesi o oldu. Atlarla çok daha yakın ilişki kurdum. Benim için çok büyük bir tecrübe oldu. Geri dönüp baktığım zaman tabii çok gençtim. 21 yaşındaydım henüz. Büyük bir projeydi. Yaklaşık bir buçuk ay kadar yol sürdü. Onun öncesinde bir ay kadar eğitimler yaptık. Her gün işte Ürdün çöllerinde çıktık. 5 saat, 6 saat, 7 saat antrenmanlar yaptık. O 2-2,5 ay tamamen atlarla geçti. Ata dair çok şey öğretti bana. Yola dair de çok şey öğretti. Bir şekilde at benim hayatım orada çok derin bir şekilde girmeye başladı. Ama diğer taraftan da dans devam ediyor. Sonrasında 2001 yılında Moskova'ya gerçekleştirdiğimiz bir turnede sirkte atları gördüm. Moskova Nikolin sirkinde. Hatta bugün gibi hatırlıyorum. Aynı burası gibi arka tarafından sirke girdiğimde ilk provaları

Atları vardı, işte sahnede, manejde şaha kalkan beyaz bir at gördüm. O beni çok etkilemişti. Sonrasında atlı akrobatların atın üzerinde yaptıkları, bizim eski dilde cündi diye adlandırdığımız o binicinin at üzerindeki mahiretini temsil eden, bugün atlı akrobasi dediğimiz elementleri gördüm. Atın üzerinde işte atlıyorlar, amuda kalkıyorlar, karnının altından geçiyorlar. O beni çok etkiledi. Ben o zaman 8 seneden beri Devlet Halk Dansları'nda çalışıyordum kadrolu olarak ve bulunduğum ekibin baş dansçısıydım ama o kariyeri hiçe sayaraktan ben dedim bunu yapmak istiyorum. 3 ay sonra Rusya Devlet Sirki'nde artık çalışmaya başlamıştım. Oradaki ekol tamamen farklı tabii. İlk etapta ahırda çalışmaya başlıyorsunuz. Bütün ekibe yeni gelen, tabiri caizse çaylaklar, önce bir atın bakımlarını, atın ihtiyaçlarını organize etmeyi öğreniyorlar. Sabah 9'da ahırı devralıyorsunuz. Ertesi sabah 9'a kadar ahır size emanet oluyor. 24 saat boyunca atların bakımını, ahırların temizliği, atların yeme içme düzenleri, kontrolleri vesaire siz sağlıyorsunuz. O dönemde kaç tane çaylak varsa ona göre bir nöbet sistemi oluşturuluyor. Benim dönemimde 2 ile 4 arasında çaylak vardı. Yani bu demektir ki 2 günde bir bana sıra geliyor ya da 3-4 günde bir sıra geliyor. Bununla birlikte antrenmanlarınızı da yapmak durumundasınız. Yani akrobasi öğreniyorsunuz, atların bakımlarını öğreniyorsunuz, halihazırda bulunduğunuz gösterinin koreografilerini öğreniyorsunuz. Diğer taraftan da işte atlara bakıyorsunuz. Uykuya bol hasret olduğum ve inanılmaz bir şekilde yorulduğum bir dönemdi. Belirli bir noktada biraz boşlukta hissettim kendimi, açıkçası söylemek gerekirse. Çünkü aşağı yukarı 15 seneden beri Rusya'da yaşıyordum ve yalnız yaşıyordum. Ailem buradaydı. Zaman zaman belirli bir yaşa geliyordum artık. Bir karar vermem gerektiğini hissettim. Bir gün işi bırakıp Türkiye'ye dönmeye karar verdim.

Türkiye'ye döndüm. Tabii ki Türkiye'ye dönerken en büyük hayalim halihazırda bu ülkede olmayan bir şeyi gerçekleştirmek. Hoşuma giden, yapmak istediğim şey olan atları sahnede danslarla bir araya getirmek. Türkiye'ye döndüğüm zaman bununla alakalı belirli bir süreden sonra görüşmeler yapmaya başladım. Potansiyel yatırımcılar olsun, işte devlet kurumları olsun, sponsorlar olsun. Oralardan çok fazla sonuç alamadım. Oraya gelene kadar da biraz zor dönemlerim oldu açıkçası söylemek gerekirse. Çünkü kimseyi tanımıyordum. Sıfır sosyal çevrem vardı. Sosyal ağım da sıfırdı. Malum o zamanlar böyle sosyal medya, internet vesaire çok da fazla yoktu denilebilir. Her şey sıfırdan başlamak gibi oldu ve bu ikinci kere oldu. Yaptığım işin Türkiye'de bir benzeri yok. Zaten yıllar boyunca hep bu önüme çıktı ve benim için en büyük dezavantajdı. Yaptığım işin benzerinin olmaması ve insanların bunun ne olduğunu anlamaması. Malum bizde sirk kültürü çok fazla yok. Yani Rusya'da, Çin'de, Amerika'da, Avrupa'da atlı gösteri sanatları çok gelişkin. Bizde de vakti zamanında varmış. Geriye dönüp baktığımızda işte Nakkaş Osman'ın mesela 1583'ten kalma çok güzel bir minyatürü vardır. Sultanahmet'te, yani bugün eski at meydanında Sultan-ı Seyirlik dedikleri cündilerin at üzerinde yaptığı temaşaları resmettiği bir adam atın üzerinde amuda kalkar, öteki atın üzerinde ayaktadır. Öteki iki ata birden biner vesaire. Bizim bugün gösterilerimizde sergilediğimiz elementler aslında 1583'te bu minyatürde sergiler. Yani bu sanat bizde varmış ve bir noktada kaybolmuş. Bu beni daha da heyecanlandırıyordu. Unuttuğumuz bir şeyi tekrar hayata geçirmeye çalışıyor olmak.

Yıllar boyunca yaşadığım en büyük problemlerden bir tanesi bu sistemi, şu an içinde bulunduğumuz sistemi anlatırken insanların kafasında başka bir şeyin olması. Yani halihazırda dünyanın bütün sirklerinde sahneler aynıdır. Çapı 13 metre olan yuvarlak bir sahne vardır ve bu sistemde bu gösteriler yapılır. Antik tiyatro usulü. Ben bunları anlatırken insanların kafalarında hipodromda atlar koşuyordu. İşte bu kadar küçük alanda atları nasıl koşturacağız, nasıl gösteri olacak vesaire. Dolayısıyla bir noktada artık yaptığım iletişimlerden, kurduğum temaslardan bir sonuç alamayınca ben dedim ki o zaman şöyle olması gerekiyor. Ben kendim at alacağım, eğitmeye başlayacağım ve ne yapabildiğimi ben kendim göstereceğim. Halihazırda at bakmak zor. At çiftliğim vardı, iflas ettim, kapatmak zorunda kaldım. Daha fazla atım vardı, kimisini elden çıkartmak zorunda kaldım. Ya vazgeçtiğim değil ama vazgeçmeye çok yakın olduğum anlar da oldu o zorlukların içerisinden geçerken. Bir noktada belki de vazgeçemeyişimin sebeplerinden bir tanesi halihazırda atlarımın olması. Çünkü o bir noktadan sonra evin bir üyesi oluyor. İş çıkışlarım çok fazla oldu ama bir şekilde biraz da nasip kısmet, belki de biraz da işte hayat. Tam böyle ya olmayacak bu iş derken küçük bir proje geldi, hadi ona hazırlanalım. Onun bir heyecanı, tekrar dört elle sarıl. Sonra iş bitince kimsenin aramadığı bir insan, tekrar işte atlarla eğitim yap, çalış vesaire. Sonra tam yoruldum derken yeni bir proje. Mesela yılları o şekilde kovaladı ama yaptığım işlerden dolayı işte bu gösteriler olsun, sinema, televizyonlar olsun, en azından Türkiye'de bir bilinirliğim olmaya başladı ata dair. Halihazırda atlarımızı günde iki kere tımar ediyor oluyoruz. Mutlaka sabahleyin gösteriden önce. Malum bunlar sanatçılar, sahneye çıkıyorlar. İşte 1,5 sene evvel Bozdağ Film Platoları'nda Mehmet Bozdağ, yönetim kurulu başkanımız sağ olsun, telefon açtı, görüşmek istediğini belirtti. Geldim. Platonun belirli bir kısmını turizme açıyorlardı ve burada bir gösteri sergilemek istediklerini belirtti. Halihazırda bir gösterileri vardı ama o da yurt dışına gittiği bir seyahatte sirkte atları görmüştü. Biraz benim hikayeme benziyor o noktada. Ben de sirkte atları gördüm. Atlı akrobasiye başlamıştım. O da atlı gösteri, sirkte atlı gösteri izlediği zaman Türkmenistan'da ya bunu yapmalıyız biz orada dedi ve o noktada işte bunu kimle yapabiliriz Türkiye'de? Oklar beni işaret etti. Biz bir araya geldik. Derken bu projeye çalışmaya başladım. Aşağı yukarı 6-7 aylık bir çalışma sürecimiz oldu. İlk etapta bu içinde bulunduğumuz gösteri merkezini tasarladık. Bunun inşaatına başlarken bir tarafta işte senaryoyu yazmaya başladım ben. Kadro arayışlarına başladım. Atlar aldık, atları eğitmeye başladık. Yurt dışından akrobatlar getirdik. Yerelde insan kaynaklarını temin etmeye çalıştık. İşte koreografiler vesaire derken 6 aylık kummalı bir çalışma sonucu geçen sene 2 Haziran'da ilk defa Atların Destanı gösterisini seyirciyle bir araya getirdik. Bu Türkiye'de ilk oldu. Türkiye'de aynı zamanda tek oldu. Atlı bir şov. Atlı dans gösterisi diyorum ben buna. Türkiye'nin ilk atlı dans topluluğu oldu. Bunu kurmakta aşağı yukarı bir 20 küsur sene hayal ettikten sonra kurmakta bana nasip oldu. Bana ve Bozdağ Film Platoları'na nasip oldu. Atlarla uzun zaman geçiren herkesin ata dair anlatacağı keyifli ya da acı hikayeleri mutlaka vardır. Benim de tabii çok fazla maceram oldu, düşmelerim oldu, sakatlanmalarım oldu vesaire. Ama benim için en önemli noktalardan bir tanesi Kazbek'in hikayesi herhalde. Benim atlarımdan bir tanesi Kazbek. Aşağı yukarı 14 seneden beri benimle birlikte ve çok küçük yaşında, henüz 2,5 yaşındaydı aldığımda, hipodromdan aldım ve
O zaman ata ihtiyacım vardı. Bir at çiftliğim vardı. Ata ihtiyacım vardı. Telefon geldi. Satılık at oldu. Hipodroma gittim. Hipodromda atların ahırlarının pencereleri yoktur. Pencere kısmında kafes vardır. Yani halihazırda müsabaka olduğu için...

Kötü yani müsabaka sistemi olduğu için kötü niyetli insanların başka atlara, rakip atlara zarar vermesin diye biraz daha izole bir koşullarda atlar bakılır. Tabii ki biz bir at alırken mutlaka bakarız işte bir sakatlığı var mıdır, sıkıntısı var mıdır vesaire. Bir heybetini ölçeriz, bir fiziksel sağlığını ölçeriz. Atı çıkartmalarını istedim ahırdan ama seyisin olmadığını söylediler. Atın o an kilitli olduğunu ve anahtarın seyisli olduğunu söylediler. O teller arasından onun bir bakışını gördüm. Yani inanılmaz güzel bir bakıştı, çok güzel bir surattı ama çok ürkek gözlerdi. Ben dedim alıyorum. At geldikten sonra işte ahıra koyduk. At inanılmaz ürkek. Biraz sıkıntılar yaşamış. Açıkçası söylemek gerekirse çeşitli travmaları var. Ahıra giremiyorsunuz. Sürekli panik yapıyor en küçük bir şeyde. O zaman yardımcıma dedim ki bu kapıyı açın. Ahırdan çıksın at içeride almayın. Geniş bir bahçemiz var. Padok diye adlandırdığımız, orada bir at olduğunu hatırlasın tekrar. O kapı bütün gün açıktı ve at dışarı çıkmadı. O bir köşede sindi vesaire, hiç dışarıya çıkmadı. O zaman anladım bu atın çok büyük mental problemlerinin olduğunu. 6 ay kadar ata hiç dokunmadım. O sadece padokta, tek başına, ilk etapta otluyordu, geziniyordu. Sonradan diğer atlarla kaynaşmaya başladı. O sırada ben sadece gidiyordum. İşte yakınına oturuyordum, kahve içiyordum vesaire. Zaman içerisinde benimle iletişim kurmaya başladı. Birine bir güven gelmeye başladı. Derken 6 ay sonra ben atla çalışmalar yapmaya başladım. Önce hala binmiyorum, yerde çalışmalar yapmaya başladım. Birine bir iletişim kurduktan sonra binmeye başladım vesaire. O zaman İstanbul'da bir gösterimiz var. Artık atı ufak ufak gösterilerimize de dahil etmeye başladık. İstanbul'da bir gösterimiz var. Gösterimiz bitti. Atları nakliye aracına koyuyoruz. İlk kazbeyi koyduk. İşte orada bir bağlama sistemi vardır, yuvarlarla bağladık. Diğer atlar için indiğimde içeriden inanılmaz bir ses geliyor. Kazbek biraz da panik ve aşırı reaksiyon gösteren bir at. Orada bir şeyden korkmuş, kapıyı sökmüş, demirler birbirine vuruyor. O içeride panik, kamyonun içerisinden öyle bir ses geliyor ki yani inanamazsınız. Hızlıca kamyonun içerisine atlıyorum, tek yaptım. Islık çalmak oldu ve at tamamen durdu. Kafasında bir kapı asılı, orası yıkık, kamyonun burası kırık vesaire. Tamamen durdu ben geldiğim zaman. O beni çok etkilemişti. Yani orada evet, at dedi ki baba geldi. O noktadan sonra o atın, yani o ilk etapta kurduğumuz güven iletişiminden o atın zaman içerisinde ne kadar geliştiğini gözlemlemek benim hayatımın en büyük deneyimlerinden biri oldu. Sevginin, güvenin, kırık bir kalbi, kırık bir ruhu nasıl tamir edebildiğinden, neleri inşa edebildiğinden fark etmeme vesile oldu. Kazbek aşağı yukarı 14-15 seneden beri benimle birlikte. Bu gösterinin de solistlerinden bir tanesi. Hala zaman zaman o yaralı kalbini gösteriyor ama onun haricinde inanılmaz bir aramızda ilişki var. Ben Kazbek'le onun o kalbini tamir edip öyle bir ilişki seviyesine geldikten sonra dedim ki zamanın, emeğin ve sevginin veremeyeceği cevap yoktur.

0: delil yetersizliği sebebiyle Murat Yıldırım'ın tahliyesine...
1: Beni sakat bırakan ve silahından çıkan bu kurşunu seni tekrar içeriye atıncaya kadar saklayacağım.
2: Bırak artık bu karanlık hayatı Murat.
3: Görüşmeyeli epey oldu, 4 yıl.
4: Sen teklifini yaptın, ben de reddettim. Ben bu işlerden elimi çektim.
5: İyiyim babacığım.
4: Peki, ne istersen yapacağım. Yeter ki çocuğumu geri ver.
3: Ha şöyle, yola gel bakalım. Bize çok çektirdin.
6: Murat nerede?
7: Murat kaçtı patron.
4: Bekir ve adamlar kızımı kaçırdılar. Geri vermeleri için soyguna katılmamış şart koştular. Çocukla beraber bir saat sonra Yeni Kapı'ya sahile gel.
5: Baba!
8: Kanlı Para bugün 18'de TV4'te.

0: Merhabalar. Yeni bir programla yine beraberiz. Yine geleceği konuşuyoruz her zamanki gibi. Konuğumuz daha önce de konuğumuz olan sevgili Mümin Sekman. Kendisi Mümin Bey. Kendisi evet. Böyle konuğumuz falan ama benim yakın arkadaşım olduğu için bir an böyle konukluğu, beyi falan unutup Sekman diyebilirim. Ben ona normalde Sekman diyorum. Öyle şeyler yapabilirim. Şimdiden özür dilerim. Mümin Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Birol Bey.
0: Nedir senin bu başarıyla olan, ne diyelim?
1: Takıntılı
0: takıntın,
1: ilişki.
0: Takıntın abi. Senin tanıdığım günden beri başarı, başarı, başarı. Abi rahat bırak ya.
1: Ben başarı konusundaki toplumun kayıtsızlığına tepki olarak doğdum.
0: Ha, peki. Başarılı olmak zorunda mıyız?
1: Başarılı olmak zorunda değiliz. Başarılı olmak bir tercihtir. Ama evet. Çalışmak zorundayız.
0: Yok, çalışmak zorunda. Niye çalışmak zorundayız?
1: Evet, çalışmak zorundayız.
0: Çünkü neden söyleyeyim şimdi ben sana böyle
1: önce
0: şey...
1: Önce senin tezini söyle.
0: Ya ben çok yetenekliyim. Sergen, mesela Sergen Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi futbolcusudur. En yeteneklidir. Diyorlar ki sen niye antrenmana çıkmıyorsun diyor ki ben yetenekliyim diyor. Yetenekliyim. Niye antrenmana gideyim ki? Antrenmana yeteneksiz olanlar gitsin diyor.
1: İşte biz buna yeteneğin kullanıcı hatası diyoruz. Niye Sergen bir Cristiano Ronaldo, Messi olamadığının cevabı bu. Yeteneği hani yetenek sana verilir.
0: Bence
1: denk gelir.
0: Oldu. Bence ama oldu. Hiç aşağı kalmadı. Kendi
1: Edirne'yi geçince Sergen Yalçın'ı kaç kişi biliyor ya? Başarı, Ronaldo ile Sergen bir mi?
0: Bir şey söyleyeceğim. Benim için bir. Başarı Edirne'ye geç. Başarı Edirne'yi çok batı merkezli bir bakış açısı değil
1: Hayır,
0: mi?
1: Hindistan'da da bilinmiyor. Yani Hindistan'da da Çin'de de Ronaldo, Messi ya, biliniyor.
0: O zaman
1: Sergen
0: şu,
1: bilinmiyor.
0: O zaman şu mu? Başarı uluslararası olmak zorunda
1: Hayır.
0: mı?
1: Hayır. Başarının ligleri var. Aynen spordaki gibi. Diş hekimleri, marangozlar, futbolcular, şarkıcılar, doktorlar tamam. fark etmez.
0: Tamam.
1: Oynadığın bir lig var. Mahallenin en iyisi olabilirsin. İlçenin, ilçe liginin en iyisi olabilirsin. İl liginin en iyisi olabilirsin ya da ilk üçünde olabilirsin. Ülke liginin en iyisi ya da ilk üçünde olabilirsin. Dünya liginin en iyisi ya da ilk üçünde olabilirsin. Tarih liginin, bakın dünyanın en iyi doktoru bile olsan tarihin en büyük doktoru değilsin. Hipokrat var.
0: Bir şey
1: yani,
0: söyleyeceğim.
1: Yani Sergen Türkiye liginde yetenekli ama tembel sporcular liginde bir ikon, bir örnek. Ama Sergen'in üstünde Dünya Ligi var. Dünya Ligi'nde Ronaldo, Messi, Maradona, Pele bunlarla aynı ligde değil. Kariyer olarak alt ligde yani ya Türkiye şampiyonuyla dünya şampiyonu aynı değil ki.
0: Bir şey söyleyeceğim. Birini geçememek başarısızlık mıdır?
1: Yani Hayır.
0: Birinden daha iyi olamadığın zaman başarısız mısın?
1: Bir yarışa girmişsen onunla o senin kıyaslama havuzundaysa başarısız olmuş olursun. Mesela bir futbolcu için başka bir futbolcunun başarısı kıyaslama havuzundadır ama siyasetçi onun kıyaslama havuzunda olmadığı için
0: tamam.
1: yani bir doktor
0: yok tabii ki doktor
1: politikacıda kıyaslanmaz.
0: Van Gogh başarılı mıdır bir ressam olarak?
1: Van Gogh gibiler istisnai başarı modeli dediğimiz bir model. Yani şöyle bir şey kendi yaşadığı devirde değeri anlaşılmamış olan yaklaşık %1'lik bir dilim vardır. Belki %1'in de altında. Hayır,
0: belki bütün başarısızlık. O zaman şu başarı dur bir dakika dur. Ben şimdi, sana böyle şöyle başarısızlık nedir?
1: Şimdi şöyle Van Gogh'tan bir başlayalım isterseniz. Yok, Van Gogh'u toparlayalım
0: Van Gogh,
1: ortada kaldı.
0: Yok Van Gogh başarılı mı değil mi? Tek
1: Van
0: kelime.
1: Gogh başarılıdır ama başarısının değeri 100 sene sonra anlaşılmıştır. Buna karşılık Shakespeare.
0: Adam açlıktan öldü ya.
1: Ama bak Shakespeare, Goethe veya bir sürü daha böyle çağının büyük adamları hani Da Vinci bu insanlar yaşadığı devirde değerleri anlaşılmış. Sadece bir kişininki sonradan anlaşılmış veya üç kişininki veya beş yani bunlar %1'i geçmez. Hele bu devirde sen başarılıysan bu kitle iletişim çağında zaten senin değerin anlaşılır. Yani Van Gogh başarılıydı, değerliydi, değeri anlaşılmadı diye kendini Van Gogh sanan atanamamış Van Gogh'larımız var. Ya kardeşim sen yeteneksizsin. Yani ama Van Gogh gibi benim de değerim 100 sene sonra anlaşılacak demek bunu kurtarmıyor. Nietzsche de söylüyor. Schopenhauer da söylüyor. Ben 100 yıl sonra anlaşılacağım diyor değerleri için. Ama yine de yaşadıkları devrin sonunda anlaşılıyor. Yani
0: ben yeteneksizim. Neden başarılı olmaya çalışayım?
1: Çalışma.
0: Çalışmayayım
1: Sadece
0: işte. Ben de diyorum.
1: Sadece işini yapabilirsin.
0: Ha. Yani o zaman herkes başarılı olmak zorunda değil yani. Başarı
1: hedef... Tabii onu ben zaten söylüyorum. Herkes başarılı olmak zorunda değil ama herkes çalışmak zorunda. Sadece benim tezim o oldu. Ya çalışmanın mantığını anlatıyordum.
0: Ben şöyle düşünüyorum. Bu konuda ne düşünüyorsun bilmiyorum. Başarı çok azınlık işi. Yani dünyada o kadar az insan başarılı ki.
1: Doğru.
0: Ve milyonlarca insan, hatta milyarlarca insan o az kişilerin arasına girmeye çalışıyor. Diyelim ki işte milyonlarca futbolcu Messi olmaya çalışıyor. Bu anlamsız geliyor bana. Hı hı. Ne diyorsun sen?
1: Şöyle diyorum. İki türlü başarı var. Biri olmak başarısı, öbürü yapmak başarısı. Yapmak başarısı elindeki işi iyi yapmak. Yani doktorsan ameliyatını iyi yapmak.
0: Bir şey söyleyeceğim.
1: Çöpçüysen sokakları iyi süpürmek.
0: Bir şey söyleyeceğim.
1: Bu yapmak başarısı. Buna, işini başarıyla yapmak. Buna, eksiksiz tam yapmak.
0: Buna kesinlikle itiraz ederim.
1: Tamam.
0: Bir de, ona itiraz edeyim bire.
1: Ha, pardon.
0: İşini iyi yapmak, işini iyi yapmaktır. İşini iyi yapmak başarı başlığı altında incelenemez. Bence.
1: Hayır. Şöyle.
0: Ya işini iyi yapan insan başarılı değildir. Türlü... Bak kelime anlamı başarının. Şimdi böyle bir
1: çok
0: söylüyorum.
1: Sınıfsal gördüm seni. İlla başarı statüye çevirdin.
0: Hayır. Başarı kelimesine baktığın zaman birilerini geride bırakmak var başarıda. Rekabet var. Başarı rekabette içinde çıkıyor. Diğerlerinden daha iyi olmak. Hatta en iyi olmak zaten bir kişi anlamına geliyor ya. Ama işini iyi yapmakta böyle bir şey yok. Ben işini iyi yapmak tam ben o tarafta duruyorum zaten.
1: Peki tanımları yerine yerleştirelim.
0: Tamam,
1: belki
0: peki.
1: Ortak bir tanım tabanımız olursa en azından...
0: Kısmet.
1: Evet beyin güreşimiz biraz daha şey olur. Belirli bir şey içerisinde, çizgiler içerisinde olur.
0: Şimdi ben zaten şimdi bırakacağım bu soruları çünkü sen konuksun.
1: Yok, çok iyi bir
0: senin
1: şey.
0: Senin konuşman lazım.
1: Biz bu konuda kitap yazmalıyız. Ben hep onu söylüyorum. Yani bu itirazları karşılamak bizim işimizin bir parçası. Çünkü insanlar buraya takılıp kalıyor. Şimdi olay şu, tanım şu. Başarının tanımını şöyle yapabiliriz. Bir içsel başarı var, bir de toplumsal, dışsal başarı var. İçsel başarı, içindeki potansiyeli işinde performansa çevirmek.
0: Tamam.
1: Yani sonuç alıp üretmek,
0: bu
1: bir şeyi ortaya
0: şey,
1: koymak.
0: Bu güzel bir şey.
1: Yani hayal ettiğin hayatında görmek gibi psikolojik bir tarafı da var ama içindeki potansiyeli performansa çevirmek. Şimdi ben içindeki potansiyeli performansa çevirdim. Mesela marangozum, bir şey ürettim. Sporcuyum, maça çıktım. Tamam. Yazarım, kitap yazdım. Senaristim, senaryo yazdım ama... Aynı hedef isteyen başkaları da var. Aynı işi yapan başkaları da var. Ona ne diyoruz? Kıyaslama havuzu. Kariyer kıyaslama havuzu. Benim kariyer kıyaslama havuzundakilerle beraber ben bir yarışa da girdim. İşte senin dediğin şey orada devreye giriyor. Rekabet. Kıyaslama havuzunda ne kadar iyisin? Yani ilçe kıyaslama havuzu, ilin kıyaslama havuzu, ülkenin kıyaslama havuzu. Mesela marangozsan ilçe kıyaslama havuzunda rekabet edersin değil mi? Hani Malezya'daki marangozla rekabet etmezsin. Ama
0: ya marangozun
1: kıyaslama...
0: böyle bir derdi yoksa?
1: Kıyaslama derdi yoksa zaten o oyun dışında ona bir şey demiyoruz. Ama sen başarıyla ilgilenmesen de başarı seninle ilgilenir. Senin kendine ait bir başarı planın yoksa başkalarının başarı planına dahil olursun. Yani başarı oyununun dışında mutlak olarak duramazsın. Yani ya senin bir oyun planın vardır ve sen oyun kurucu olursun ya da başkalarının oyununda bir piyano olursun. Piyon olursun.
0: Yok.
1: Yani bu anlamda başarı oyunun dışında kalamazsın. Yani başarı senin üzerinden başarı oyunu oynanmaya devam eder. Yani başkalarının müşterisi, seçmeni, takipçisi olarak üzerinden bir başarı gerçekleştirilir. Şunu söyleyecektim. İki türlü başarı var. Bir statüye dayalı piramit tipi başarı modeli ki senin aklındaki başarı modeli biraz daha buraya yatkın. Biz buna olmak tipi başarı diyoruz. Yani böyle bir hiyerarşi var, bir piramit var. Birincilikdekiler, ikincilikdekiler, üçüncülükdekiler. Siyasette kudrete göre bu piramit oluşur. İş dünyasında servete göre bu piramit oluşur. Sanat dünyasında işte şöhrete ya da kabiliyete göre bu piramit oluşur. Bu sıfır toplamlı bir başarı oyunu dikkat edersen. Yani üniversitelerin birincisi işte bir tane kitap oluyor veya bir tane başbakan oluyor. Bir tane işte yılın golcüsü oluyor. En çok gol atan futbolcusu oluyor. Bu hiyerarşik ya sen ya başkası. Ama ikinci bir başarı tipi daha var. O da işini başarıyla yapmak. Başarıyla yapmak derken neyi kastediyoruz? Eksiksiz. Ve beklentiyi karşılayan, hatta beklentiyi bir tık aşan
0: ona
1: performans,
0: niye başarı diyorsun?
1: Ona da performans iyi tipi başarı diyorsun.

0: diyoruz. Bu statü tipi. Statü tipi herkesi çekmez. Bazılarında statü tipi başarıyı seviyor. Hiyerarşide benim yerim neresi? Rekabette başkasını geçmem lazım diyor. Hatta kimse kaybetmiyorsa benim kazanmamın ne anlamı var diyor. Olimpiyat
1: tabii, çok Amerikan mesela bu değil mi?
0: Ama bu tarih boyunca vardı. Romalılar da böyleydi. Osmanlı'da da bu böyleydi.
1: Çok rekabetçi
0: ama
1: bu.
0: Tarih boyunca bu böyle. Çünkü büyük olan rekabetçi düşünür. Çünkü piramidin tepesinde kendisi var. Ama piramidin tepesinde değilsen o seni motive etmiyor. Altlardaysan o zaman performans yani yaptığın işi, görevi, mesleği, işi iyi yapmak ki bu toplumsal yararı da fazla olan bu tip başarı. Yani işini iyi yap biliyorsun benim en çok yayılan videom da o. İşini iyi yap. Hani bu da bir başarı tipi ve buna biz performans tipi başarı diyoruz ve bu herkese açık. İnan ülkeye de yararlı olan. Yok, buna, asıl insanlığa yararlı olan işini iyi yapmak, eksiksiz bırakmak.
1: Benim itiraz ettiğim ne biliyor musun? Ya da ben itiraz edeyim de sen beyin fırtınası yapalım.
0: Tamam.
1: Şimdi başarı çok görünür. Başarı çok görünür.
0: Bu tip başarı görünür. Yani statüye ya, dayalı, piramide dayalı görünür.
1: Bak şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela 90'lı yıllar pop müziğin patladığı yıllar olarak geçer hep. Böyle tarih çi bir perspektiften pop patladı, pop patladı. Ya ne patladı? Otur say 10 kişiyi geçmez. Aha, yani tamam. Popun patladığı yıllar 10 kişiyi geçmez. Ben bunu araştırdım. Aynı 90'lı yıllarda çıkan kaset sayısı 5000. Hı hı. Yani 5000 kişi kaset çıkarmış. Bugünlere poptan bahsediyorum. Tabii. Saydım, şimdi saymayayım burada. Tamam. Böyle 10 ile tabii, 15 kişi arası kalıyor. Yani şimdi bu 5000 kişiden kimse bahsetmiyor.
0: Tamam, piramidin yani altındalar çünkü.
1: Görünür değil. Dolayısıyla hani hedeflediğim de başarının böyle bir sıkıntısı olduğunu düşünüyorum.
0: Bu başarının sıkıntısı mı, şöhretin sıkıntısı mı?
1: Şöhret demiyorum, başarı bu. Çünkü sadece onlar şu anda belki de şarkıcılık yapmıyorlar. Şöhret falan değil. Onlar olmadılar yani. Hı hı. Ya mesela şöyle düşün, başarısızlık hikayeleri anlatmak çok moda. Çıkıp başarısızlık hikayesi anlatıyorsun. Bak başarısızlık hikayesi anlatanlara bak çok başarılı.
0: Tabii tabii.
1: Ya çünkü yani gerçek bir başarısızı kimse bilmiyor.
0: Tabii
1: yani
0: tabii. Sen TEDx'e
1: çıkıp gerçekten başarısız olmuş birini gördün mü?
0: Tabii tabii.
1: Adam işte daha önce atıyorum Ali Sabancı çıkıp başarısızlıklarını tabii, tabii, anlatıyor.
0: Ya öncesinde bir başarısızlığı yani, vardır ya sonrasında.
1: Başarısızlığını anlatabilmen için bile başarılı olman gerekiyor. Çünkü başarı çok görünür ama istatistiksel olarak bakıldığında hani insanlar tabii ki hemen başarı görünür olduğu için hemen gaza geliyor. Hı hı. Ben de yapabilirim. Hı hı. Sen de yapabilirsin. Senin neyin eksik falan. Hani buralarda bir problem görüyorum ama senin uzmanlık alanın bu. Buralarda hani mesela şu örnekten 5000 kaset çıkıyor 10 yılda.
0: Tamam.
1: Bu gerçek bir sayı.
0: Tabii tabii.
1: Ama bizim bugüne baktığımızda hemen belki haksızlık da yapıyoruz. 15'ten de fazla olabilir ama ben 15 bile sayamadım.
0: Tamam.
1: Kendi pop müzik kültürüm içinde işte Tarkan, Mustafa Sandal yani hemen saydık 15 kişiyi sayabiliyorsun. 5015 kişi. Bu baktığın zaman bütün başarı hedefleri böyle değil mi? Mesela bir lise var. Lise 90 kişi alıyor. Milyonlarca çocuk oraya girmek için tamam, uğraşıyor.
0: Bu çok doğal ve normal. Bunun nesini sorguluyorsun ki? Yani herkes çok, olimpiyat şampiyonu olsa olimpiyatın bir anlamı olmayacak.
1: Çok
0: herkes
1: doğru.
0: Üniversite sınavını birincilikle bitirseydi üniversite sınavının seçicilik eleme gücü kalmayacaktı.
1: İnsanların önüne bunu sen de yapabilirsin diye koymanın bir problem olduğunu düşünüyorum.
0: Birebir de bunu yapıyorsa problem. Birebir de bunu yapıyorsa problem. Yani böyle mesela ben sana çok iyi bu yaştan sonra yarın işe başla balet olursun. Türkiye'nin en iyi baleti sen olursun desem uygun olmaz değil mi? Yani hani bu yaştan sonra başlayacaksın balede ve Türkiye şampiyon olacaksın.
1: Tabii ki. Tabii
0: çünkü
1: ki,
0: seni tanıyorum.
1: Tabii ki, tabii ki.
0: Bunun sana uygun, yapına uygun olmadığını biliyorum. Ama ben televizyon programında konuşuyorsam, genele konuşuyorsam, beni dinleyenin kim olduğunu bilmiyorsam sen de yapabilirsin dediğimde bu ahlaki olarak bir problemli ifade midir? Tartışmalı bir
1: ben
0: şey.
1: Şöyle,
0: kimin dinlediğini ben bilmiyorum.
1: Ben insanların kendilerini tanımadan, ait oldukları yeri bilmeden böyle genel şeylere kalkışmamaları gerektiğini düşünüyorum.
0: Doğru söylüyorsun. hani borsa yatırımcılarına falan hep yatırım tavsiyesi değildir diye bir uyarı var ya, bizde böyle bir ifade olsa kullansak keşke. Belli açıdan doğru. Gerçekten de ben şunu çok net görüyorum. Yapısı balık olan insan ağacın dalında bir kuş gibi yaşamak istiyor. Diyorsun ki isteğin yapına uygun değil. Sen bunu yapamazsın. Yapsan bile mutlu olamazsın, huzursuz olursun. Bir süre sonra geri aşağıya gelmek istersin. Yani o harcadığın bedele o ödül de değmez. İnsanlar yapılarıyla uyumlu olmayan istekleri olabiliyorlar. Ama bunun mantık filtrelerini oluşturması gereken insanlar kendileri.
1: Burada şöyle bir şey var ya. Mesela ben kısa boylu bir insan olduğum için bu konuyu çok iyi bilirim. İnsanlar basket oyunumunun boy uzattığını zanneder. Böyle bir şey yok.
0: Evet evet. Ben böyle bir şey yok. Gördüm akademik araştırmalarını.
1: Böyle düşünüyorsanız çocukları zorlamayın. Böyle bir şey yok. Basketçiler neden uzun? Basketçiler uzun olduğu için basket oynuyor. Galiba buna yüzücü yanılsaması, yüzücü vücudu yanılsaması bir kitapta okumuştum. Yüzücü,
0: evet evet. Yani kendini besleyen döngüler bunlar.
1: İnsanlar yüzdüğü için vücutları güzel olmuyor. Vücutları güzel olduğu için yüzücü oluyorlar
0: evet,
1: onlar.
0: Evet.
1: Yani bence insan, hani sen de yapabilirsin. Ya bir dakika, sen basketçi olabilir misin? Sen oraya mı aitsin? Ya da sen yüzücü olabilir misin? Başarılı olmak için... bu düşüncelerim sana şey geliyor mu?
0: Yok,
1: ne düşünüyorsun?
0: Sen mantıklı şey söylüyorsun. Ha. Yani bu boyutta, yani biraz koordinatlarımız sağa sola gitti ama hani konuşma koordinat anlamında. Fakat bu son
1: ben
0: bağlamda
1: çok
0: söylüyorum.
1: Ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Bu kesinlikle çok önemli. Ben de insanlara ne istiyorsun diye sormuyorum artık. Bireysel böyle bir danışmanlık yapacaksan veya bir genç yanımdaysan. Neyde iyisin diye soruyorum. Yatkınlığın ne? Yapısal olarak, genetik olarak, fabrik ayarları açısından yatkın olduğun, sonradan aldığın
1: çok önemli
0: yetkinlikle
1: bir konu.
0: Yatkınlığını beslersen o konuda iyi olacaksın. Hep bir üçgen öneriyorum insanlara. Tamam, ne istediğinin, neyi sevdiğinin de bir köşede yeri var. Bu köşe istek ve sevgi köşesi olsun. Neyi seviyorsun, neyi istiyorsun. Ama burada neyde iyisin? Neyi iyi yapabilmeye yatkınsın? Üçüncüsü de dünyanın neye ihtiyacı var? Dünyanın istediği, senin istediğin ve yapmak için yatkın olduğun şey. Bu üçünün iç açılarını toplamak gerekiyor. Öbür türlü ben
1: tabii,
0: ne istiyorum?
1: Çok
0: ya,
1: doğru.
0: Hem isteğin değişecek. 5 sene sonra senin ne isteyeceğini nereden biliyorsun? İstek üzerine kurulan kariyer sürdürülebilir değil. Suyun üzerine yapılmış bina gibi. 25 yaşındaki isteğin 35 yaşında değişecek. Bu kadar kırılgan bir zemin üzerine sarsılmaz büyük bir kariyer kurmak sağlıklı ve sürdürülebilir değil. Ha, bu kapitalizmin oyunu belki. İşte bu tür konuşmalarda, internette yapılan meşhur hani konuşmalarda herkesin eşit olduğu şey şudur ya, sen ne istiyorsun? Yeter ki iste. Hani ya bak, yetenekliysen dese bir sürü insanın cesareti kırılacak.
1: Ben şey kelimesi...
0: Zekisin dese kırılacak.
1: Ya ben şeyi çok, hani nereye aitsin? Yani çiçek bile toprağını severse. Ben şunun için başarı kelimesini yanlış anlama önemsemiyorum. Şundan dolayı önemsemiyorum.
0: Kavga edeceğiz burada.
1: Şundan dolayı. Bir insan ait olduğu yeri bulursa
0: evet,
1: zaten başarılı olur. O kaçınılmaz. Ve hiçbir şeyden şikayet etmez. Ya benim kendi geriye dönüp baktığımda ben de böyle bir yere bulduğumda orada çok başarılı oldum.
0: Evet.
1: Ama başarısız olduğum çok alan vardı. Ben onu o zaman çalışmadım. Daha çok çalıştım. Çalışmakla çözülmüyor. Ben başarıyla çalışmanın çok ilişkili olduğunu düşünmüyorum.
0: Bir yere kadar çalışma başarıyı destekler. Bir yerden sonra çalışma işe yaramıyor.
1: Yok, ait olduğun doğru yerde değilsen istediğin kadar ki gaza getirmesi lazım seni birilerinin.
0: Tabii.
1: Yaparsın, edersin.
0: Değil.
1: Ama ait olduğun yeri bulursan buna ihtiyaç yok zaten.
0: Tabii işte, tam o.
1: Hatta ben doğru yeri bulduğumu düşündükten sonra bana insanlar çalış demedi. Ya bir ara ver, bir tatile git falan demeye başladı. Evet. Onu demek istiyorum.
0: Tabii.
1: Hani bu mesela ben neden bunu özellikle seni bulmuşken söylüyorum biliyor musun? Okullarda, ailelerde şöyle bir problem var. Çocuklarını başarı üzerinden seviyorlar ya da sevmiyorlar. Yani ya da çocuklar şöyle düşünüyor. Ben başarılı olamazsam annem babam beni sevmez. Çünkü başarı öyle bir yere kondu ki başarı. Bunda bence senin payın %90'dır.
0: Kabul ediyorum.
1: Evet, ama şimdi öyle bir sorun oluşmaya başladı ki ya çocuklar başarılı olmak zorunda hissediyor kendini. Bir sınıf var, orada bir kişi başarılı olacak. Yani orada 49 çocuk başarılı olamayacak ve aile, yani aileleri şey demek lazım.
0: Yuva yıkan yazar mı demek istiyorsun bana?
1: Aileleri, ya şey çocukların

0: zen yazar pardon, olma. Yani.
1: De ki, zen yazar, pardon.
0: Yani herkes hani o yüzden belki yanlış ifade yer olabilirim ama başarı böyle herkesin başına gelen bir şey olmayacak yani. O sınıfın büyük bir çoğunluğu başarısız olacak. Bununla yüzleşmeleri gerekir onların ve bunu normalleştirmeleri gerekir.
2: Şimdi bir...
0: İnşallah doğru anlatabilmişimdir.
2: Doğru anlatabiliyorsun.
0: Derdimi. Yani çocuklar
2: üzerinden başarı olmak kötü bir şey. En temelde. Yani ben bu fikirleri insanların kendisi üzerinden başarılı olması için anlatıyorum.
0: Yok yok, ben şey diyorum. Anne baba çocuğunun başarılı olmasını istiyor. Evet. Bunu öyle bir koyuyor ki çocuğun önüne. Hı-hı. Bu maçı alacağın başka yolu yok gibi koyuyor.
2: Evet.
0: Çocuk çok küçük. Diyor Hı-hı. ki ben başarılı olamazsam annem babam beni sevmez. Bütün çocuklar böyle düşünüyor ve içinden biri başarılı olacak. Bence burada bir problem var. Kişisel gelişim açısından bir problem var ama o topluluk açısından kişisel gelişimde problem yok belki. Çünkü bir kişi onu başaracak ister istemez günün sonunda ama diğerleri başaramayacak. Ve bize şeyi anlatsana ya. Başarılı olamayanlar bunu nasıl yönetebilir? Onlar da insan abi, sen başarısızları hiç yazmıyorsun. Hep başarı, başarı, başarılı ol.
2: Onu ben sen yaz.
0: Yazacağım. Başarısızlık benim okurum daha çok olur.
2: Ya, okumazlar onlar. Evet. Birbirlerine inanmıyorlar. Şöyle bir durum. Şimdi bu anne baba meselesinden bir cevap vereyim istersen.
0: Tamam.
2: Ortada kaldı konu. Şimdi bir... Ben kitap yazarken veya başarıyla ilgili yüksek standartlar ortaya koyarken insanların bunu kendilerine uygulamaları için yazıyorum. Yani o fikirleri alıp başkalarını kırbaçlamak için, hele hele çocukları işte başarı aracına çevirmek için yazmıyorum.
0: Anne babalar yani, öyle okumuyor kitapları. Anne baba her şeyi çocuğu için okur, yazar.
2: Evet, ikincisi tabii ki çocukla anne baba arasındaki ilişki, dünya ondan zaten başarı bekliyor. Hı hı. Bari çocuk... Anneden özellikle, baba için de geçerli ama anneden özellikle, ben dünyada başarısız olsam bile annem beni koşulsuz olarak sever, bilincini, bilgisini, tutumunu şüphesiz değiştirilmesi teklif dahi edilemez bir fikir olarak görmeli.
0: Tabii ki hiç öyle bir şey yok. Realitede bizim anne ailelerimiz çocuklarını koşullu seviyor. Hatta bak bir örnek vereyim sana. Anne baba çocuğuna ne diyor biliyor musun? Yemeği ye yoksa seni sevmem. Bebeğe bunu yut yoksa seni sevmem diyor. Diyenler var tabii. Hepsi demiyor da.
2: Ya onlar şimdi bambaşka bir anne baba tutumları başka bir alan. Başka bir belki program içerisinde Özgür'ü de falan alarak, Özgür Bolat'ı falan da alarak bir şey yapabiliriz. Ben de en temelde şunu söylemek istiyorum. Bir kere 0-1 mantığını da belki bir yere bırakmakta yarar var. Dünyadaki herkes başarılı ya da başarısız diye... Bir iki kutuda değil, kategoride değil. Başarılılar, başa baş noktasındakiler, nötr. Yani ne başarılı ne başarısız ortadakiler. Bir de başarısızlar var. Hatta başarılılar da kendi içinde A grubu, B grubu, C grubu. Yani büyük başarılılar, orta boy başarılılar, küçük boy başarılılar var. Başa baş noktasındakiler zaten ortada. Başarısızlar da kendi içinde küçük başarısızlar, orta başarısızlar, büyük başarısızlar var. Görkemli kaybedenler. Adam banka batırmış, kaç kişinin birden hani... Serveti havaya uçmuş veya işte bir yanlış bir komutan bir yanlış karar almış, bir sürü asker ölmüş. Yani senin başarısızlığın kaç kişinin hayatında büyük bir etki yapıyor. Tabii. Bu da bir ayrı bir şey konusu. Dolayısıyla sadece başarılı ve başarısız gibi düşünmeyebiliriz. Başarının kendisindeki ölçekleri de farklı farklı olabiliyor. Daha böyle sistematik bir açıdan bakarsak daha farklı olabilir. İkincisi bu biz aslında tarihin ilginç bir döneminde yaşıyoruz. Eski çağlarda bu Adam Smith'in Milletlerin Zenginliği kitabını falan okursan orada bu oda ve şeylerin eski meslek odalarının inanılmaz bir kuralları olduğunu, locaların kuralları olduğunu, mesela terzin çocuğu olarak doğmamışsan terzi olamıyorsun. Kasap çocuğu olarak doğmamışsan kasap olamıyorsun. Bütün Avrupa'da, ki Osmanlı'da da belli bunların şeyleri var ama Avrupa'da özellikle, yani belirli meslekler babadan oğula geçiyor. Aynen kralın olarak doğmasan kral olamıyormuşsun gibi. Ama ne oldu? Son 300 yıl, 400 yıl içerisinde demokrasi yaygınlaştı. Demokrasi başarıyı demokratikleştirdi. Artık herhangi biri işte cumhurbaşkanı, başbakan olabiliyor. Herhangi biri farklı bir meslek, babasından farklı bir meslek alanına geçebiliyor. Başarıya erişimin bu kadar demokratikleşmesi bizi artık başarı karşısında bir güçsüz ve suçluluk duygusunu da getirmeye başladı. Yani eskiden kralın çocuğu değilsem, kral olamıyorsam hiç suçluluk duymuyordum. Çünkü zaten kralın çocuğu olarak doğman lazım. Diyelim ki yöneticinin çocuğu değilsem, yönetici olamıyorsam, kasabın çocuğu değilsem, kasap olamıyorsam suçluluk duyamıyordum. Ama şu anda öyle değil. Her şeyi olabilirsin gibi genel bir fırsat eşitliği var açık ama bu teorik bir olasılık. Pratikte o yolu isteyen, senin istediğini isteyen başkaları da var. Onlardan daha iyi olman lazım. Daha yetenekli, daha çalışkan, daha zeki, daha atak, daha işbirliğine açık.
0: Kapitalizm gibi hani...
2: Bu her başarının doğası. Şöyle, kapitalizmden önce de vardı.
0: Bir araba var, markasını söylemeyeyim, kırmızı. Kapitalizmde herkes o arabayı, herkesin o arabayı alma ihtimali vardır. Ama o dünyada en az satılan arabadır. Çok az insan onu alabilir.
2: Zaten erişilemezliği onu belki. Yani çok sayıda insanın istediği, az sayıda insanın erişebildiği şeyi pahalıya satabilirsin.
0: Demokratikleşti ama şu değişmedi. Hala dünyada gerçekten başarılı diye tırnak içinde söyleyeceğimiz insanlar hep az. Çok az.
2: Ama bu başarının doğasında işte piramitten kaynaklanan bir şey.
0: Son 300 yıl değiştirmedi bunu ama. Eskiden de çok az insan başarılı oldu. Ben şöyle düşünüyorum. Eskiden çok az insan başarılı oluyordu. Şimdi de çok az insan başarılı oluyor. Gelecekte de istersen oraya geçelim. Çok az insan başarılı olacak.
2: İşte başarıyı yani değerli yapan nadirliği zaten. Hı. Yani herkes mesela tıp fakültesini...
0: Bunu kabul ediyorsun.
2: Kabul ediyorum da bu zaten tartışmasız bir gerçek. Başarıyı değerli yapan nadirliği. Herkes üniversite sınavında tıp kazansaydı doktorluğu kazanmayı başarmanın bir anlamı olmazdı.
0: Ben kaybeden kalabalık ne olacak diyorum. Giderek artıyor ya bu kaybeden kalabalık. Başka bir yerden bakıyorum şimdi. Hı hı hı. Bu asıl kitle orada. Dünya aslında dünyanın en büyük kalabalık grubu orada. Yani onlar şimdi, hep daha kalabalık
2: onlar,
0: ya.
2: Onlar onları başıboş bırakmıyorlar bence. Kaybedenlere oynamak kazandırır stratejisi. Birçok farklı alanda, televizyonculukta, siyasette, sanat dünyasında çok kullanılan bir şeydir. Kaybedenlere oynayarak kazanmak. Çünkü çok sayıları çok, etkileri düşük olsa da sayıları çok olan bir kitle. Dolayısıyla da kaybedenlere arabesk müzik onlara hitap ediyor değil mi? Yani mesela komedilerden hani senin bildiğin ve ben de o dönemde seninle zaman geçirirken öğrendiğim hani kişi bir şey yapıyor işte hep çuvallıyor. Hani Kadir bir şey deniyor ya bir kere de başarılı olsun şu adam. Yok kaybedince komik oluyor. Yani o da böyle bu insanlar ne olacağın cevabı bir şekilde hayata adapte olmanın yollarını bulacaklar. Bu konuda mesela çok değişik sosyolojik görüşler de var
0: bunu
2: işte.
0: Bunu mesela dert etmiyorlar diye düşünüyorum. Bu dert midir mesela? Ya bu bir problem midir genel olarak yani hayatın içinde?
2: Bence şöyle bir şey
0: mesela
2: oluyor.
0: Mesela mutluluk açısından konuşabiliriz bunu. Mutluluk açısından bu bir problem midir? Başarısızlık.
2: Bir problem oluyor çünkü başarılı oldukça imkanlarınız genişliyor. İstediklerinize sahip olma oranınız artıyor ama başarısız kalırsanız imkanlarınız gittikçe daralacak. Dolayısıyla da şöyle bir sorun var. İnternetin icadıyla, sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla insanların artık oralarda gezerken beklentileri o kadar yükseliyor ki. Yani evin alacağı bir koltuk takımından tut, arabasına kadar. Arkadaşının gittiği tatil gittiği otelden tut, eski sevgilisinin bilmem aldığı yeni kıyafete kadar. Şimdi bütün bunları görünce beklentileri sürekli yükselmeye başlıyor insanların. Ama becerileri aynı oranda yükselmiyor. Işte beklentiyle beceri arasındaki bu boşlukta da mutsuz oluyorlar.
0: Bu tarif hep tüketim toplumu içinde. Hani başarı hep tüketim toplumu içinde.
2: Tarih boyunca tüketiyordu zaten. Ne yapıyorlar
0: ki? Yok son 300 yıldır böyle ya. İnsanlığı böyle hani ben demiyorum Baudrillard diyor.
2: Romalıların dönemi okuduğu zaman tüketmiyorlar mı? O zaman gösteriş yok mu? O zaman statüler yok mu? Hiyerarşi yok mu?
0: Ama şimdi bu Baudrillard'ın bahsettiği kapitalizm sonrası tüketim toplumu daha 70'lerden sonra başladı.
2: Kapitalizm sadece tüketimi biraz daha pohpohlayıp ama bu kapitalizmden çok kitle iletişim araçlarıyla da bağlantılı başarı, değil mi?
0: Başarı çok iyi müşteri yaratır. Başarı ve müşteri ilişkisi var mı?
2: Şöyle bir iş seçersin bu dünyada kendine. O işi...
0: Bak başarılı olursan bu evi alırsın. Başarılı olursan bu arabayı alırsın. Başarılı olursan bu otellere gidersin. Yazın tatil yaparsın. Ben başarıyla tüketim toplumu arasında çok ciddi bir ilişki olduğunu düşünüyorum.
2: Bir şeyi atlıyorsun bak. Ya bütün bunlar insan doğasından gelen bir şey. İnsanlar zaten bunu istiyorlar. Yani bak kapitalizmin oyunu değil diyorlar ya. Arkadaş İnsan... kapitalizm nasıl bu kadar oyun oynayabiliyor? Bunun cevabı şu.
0: Yok yok, böyle bir şey demiyorum.
2: Bunun cevabı şu. Kaldı ki zaten bunların hepsi kapitalizm 350 yıl önce yoktu. Ondan öncesinde de var.

0: insan doğasına baktığın zaman bunların hepsi insan doğasında. Yani elinde eski çağlarda diyelim ki bu kadar şeyi internet olmadığı için görmüyordu. Şimdi görüyor. E insan algıladığı içinden en iyisini seçer. Daha önce göremediği için bilmiyordu. Bilmediği için seçemiyordu. E şimdi görünce istiyor. Gönlü istiyor ama imkanı varsa elde edebiliyor. İmkanın olması için de ya başarılı olacak ya da başarılara yanaşacak
1: falan. Tüketmek için, daha çok tüketmek için daha başarılı olmamız lazım mı?
0: Yok, çok başarılı olup hiç tüketmeyen de var işte.
1: Bu peki o zaman gerçekten bunu bilmediğim için soruyorum. Başarı ile ideal arasındaki fark nedir? İdealist.
0: İdealist, onun Einstein'ın işte yaptığı bir tanım vardır. Topluma verdiği, toplumdan aldığından daha fazla olanlara idealist diyoruz. Belki de verdiğinden çoğunu alabilen insanlara da başarılı diye. Bu Einstein'ın
1: tanımı.
0: Bak
1: hep alıp vermek.
0: Tabii Einstein'ın tarifini söyledim. Einstein'a göre böyle idealist olmak hani o daha değerli insan olarak bunu tarif ediyor. Benim için idealist insan birinci çemberde kendi hayatında kendisi içindeki potansiyelin en iyi versiyonunu düşünüp onu gerçekleştiren insan. İkincisi olarak da dünyaya en iyi olduğu alanda dünyayı daha iyi bir yer yapmak için etki ölçeğinde, çapında, kendi çapında dünyayı bulunu daha iyi bırakmaya çalışan insandır. İdealist bu.
1: Peki dünyada başarılı insanlara mı daha çok ihtiyaç var, idealist insanlara mı? Hangisinin sayısı, ikisi de az olacak. Yani çok olamaz. İdealist daha çok olabilir aslında.
0: Bak şu çok sanki değişmiyor. İdealist... Dünyayı mahvedenler başarısız idealistlerdir. Kendini kurtarmaktan aciz olan insanların ülkeyi, dünyayı kurtarmaya çalışmaları mahvediyor.
1: Bu bilimsel bir şey değil ama. Bu
0: niye bilimsel olmasın? Yeteneksiz bir idealistten daha felaket ne olabilir? Yani sen idealist de olsan...
1: Ya öyle neden öyle diyorsun?
0: Başarılı da olsan neden yetenekli öyle olman gerekiyor.
1: 20 tane idealist kapanır, biri aşıyı bulur. Şimdi onlara başarısız, yeteneksiz mi diyeceğiz? Hepsi de aynı anda aşıyı bulacak.
0: Zaten o aşıyı bulursa zaten şimdi, başarılı demektir.
1: Yok, şunu demek istiyorum. İdealist uğraşır, aşıyı bulamaz ama belki de buldurtur. Ama bizim gözümüzde o başarısızdır, bulamamıştır. Ama o bir çabadır. Bir de üst üste konan bir şey değil mi bu?
0: Televizyonu kim bulmuştur? Televizyonu kim buldu?
1: Bilmiyorum.
0: Yani buzdolabını kim buldu? Çamaşır makinesini kim icat etti?
1: Ya bunları bilmiyor olmamız ne demek yani bu?
0: Bu şu demek kardeşim.
1: Bunlar idealist
0: değil. İdealist insanlar. Bunların bazıları telif hakkını bağışlamıştır. Yani hiç patent hakkını almamıştır. İdealist olup insanlığa hizmet edecekler değil mi bu insanlar? İnsanlığın hayat kalitesini artırmışlar. Bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, klima, buzdolabı hepsini yapmışlar.
1: Hayır, bilmem ne okul...
0: İnsanlık onu hatırlamadı bak.
1: Hatırlamasın abi, idealistin ne öyle demek? Başarılının böyle bir derdi var. İdealistin böyle bir derdi yok ki bak.
0: Niye adamın böyle bir ya adam korona bir şey icat ediyor.
1: Bak, korona aşısını buluyorlar.
0: Hem şöhret kazanmasın, servet kazanmasın, kudret kazanmasın, insanla kendini vakfetsin. Niye böyle bir şey göstermek bak, zorunda olsun?
1: Bak.
0: Gaybe Teresa bile öbür dünyadaki yeri için bunları yaptı.
1: Covid aşısını bulan.
0: Karşılıksız hiçbir şey yoktur ben sana söyleyeyim. Bu dünyada karşılık istemeyen öbür tarafta istiyordur.
1: Covid aşısını bulan Türk bilim insanları aşıyı bul... Eve bisikletle gidiyor, çay demliyor, içiyor. Öyle bir şeyleri yok yani. Onlar sadece dünyayı değiştirmek istiyor. İyi bir şey yapmak istiyorlar.
0: Tamam.
1: Servet falan çok önemli değil ki bunların.
0: Ama bedava vermedi. Aşıyı biliyorsun. Bedava vermedi.
1: Ama o endüstri aldı zaten onu. Çünkü endüstri içinde üretilmeliydi
0: ya bak,
1: o.
0: Teknik olarak şöyle bir şey var. İdealist insan var.
1: Biz nasıl bir program yaptık?
0: İdealist olmayan insan var. Başarılı insanlar var, başarısız insan var. Yani idealist ama başarısız insan da var. İdealist ama başarılı insan var, Marie Curie gibi. Böyle bir dörtlük içinde düşünebiliriz. Yani
1: idealist olup bir insanın idealist ve başarılı olmak zorunda olduğunu düşünmüyorum. Ve bir de böyle buluşlara falan da takılmayalım. Bilmem ne köyüne gidip öğretmenlik yapan idealist bir insan da belki tarih onun adını hiç yazmayacaktır. Yani tamam. Çok önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama o yaptığı işi seviyor. Tamam. Orada çocukları yetiştiriyor ve kimse onu anmıyor. Onu dert etmiyor ki o. Ya yani öyle bir şey kimse tarihe geçmek için de uğraşmıyor ki
0: orada
1: abi insanlar.
0: Ölçekler var. Küçük idealistler, orta boy idealistler ve büyük boy idealistler.
1: Sen her şeyi kategorize ediyorsun.
0: Kategorize etmiyorum. Zaten ta Aristo 2000 yıl önce bunu söylemiş. Akıl birbirine benzemeyen şeylerin benzer yanlarını, benzeyen şeylerin benzemeyen yanlarını bulup sınıflandırmaktan ibarettir. Mantık sınıflandırma yapmak, kategorize etmek üzere.

0: kurulu. Yani rahibe Teresa desem insanlar onu biliyor değil mi? Hindistan'da da bilirler, İngiltere'de bilirler. O çünkü büyük idealist. Ama küçük idealist de nedir? Bir köydeki bir öğretmendir. Herkes onu bilmeyebilir.
1: Bilinirlik çok önemli mi mesela? Oradan yürüyelim.
0: Ya bilmezsen zaten yoksun, algılanmıyorsun işte. Hani başarısızlarla ilgili Türkiye'nin en başarılı alan insanlarını spor, sanat, siyasetten seçebiliriz. Ama en başarısız adamlarını seçmeye kalksak seçemeyiz. Çünkü adamlar bilinmiyor
1: tabii
0: zaten.
1: Tabii görünür değil.
0: Başarı insanı görünürlük kazandırıyor. Başarı insana görünürlük kazandırıyor. Ve insanlar bak şu detayı atlıyorlar. Eğer kötüysen başarı seni daha da görünür kıldığı için kötülüğünün daha da görünür olmasını sağlıyor. Eğer iyi biriysen, idealist biriysen başarı senin iyiliğinin ve idealistliğinin daha iyi görünür olmasını sağlıyor. Eğer hırslıysan başarı senin hırslılığının daha çok görünür olmasını sağlıyor. Başarı insanı kötü yapmaz. Başarı insanı sadece görünür kılar.
1: Başarılı bir katil olur mu mesela? Çok başarılı katil.
0: Ahlaki testi geçemeyeceği için yani ama ahlaki
1: çok,
0: olarak...
1: çok bilinir dünyanın acayip en ünlü katili.
0: Bir iki yerden puan veriyoruz. Okulda karnemiz vardı ya hani bir notlarımız vardı bir de davranış puanlarımız vardı. Bir teknik bir de etik. Yani etik sınavı geçemeyeceği için onu başarılı saymıyoruz.
1: Ya başarılı mutlaka etik olmak zorunda.
0: Etik standart. Teknik olarak her şeyi doğru yapsan da etik olarak yanlış bir şeyse gene geçemeyecek.
1: Bir şey söyledin de o ilginç. Başarılı saymıyoruz dedin ya. Kim mesela saymıyor? Saymıyoruz derken.
0: Şöyle hepimiz birbirimizin başarı jürisiyiz aslında. Bak mesela biz şu an televizyondayız. Biz izleyenler bizim jürimiz. Ama yarın işte az önce sen yemek yiyordun. Yemek hakkında yorum yaptınız, sipariş verdiğiniz restoran hakkında. Siz de onların başarı jürisiydiniz. Restoranda bizi belki saygı izlerken bizim jürimiz olacak. Yani demek istediğim biz seçmen olarak siyasetçinin başarı jürisiyiz. Kime oy verirsek ona göre puan alacaklar. Maç izlerken taraftar olarak jüriyiz. Televizyon seyircisi olarak jüriyiz. Takipçi olarak sosyal medyada jüriyiz. Başkaları da bizim jürimiz. Müşterilerimiz varsa müşterilerimiz jürimiz. İzleyicimiz varsa jürimiz. Okurumuz varsa jürimiz. Hepimiz birbirimizin başarı jürisiyiz. Burada Türk insanının ilginç bir çifte standardı var. Kendisi başarının jüri koltuğundaysa, hani böyle o popstar yarışması gibi jüri koltuğundaysa, talep eden durumundaysa çok maksimalist. Her şeyin en iyisini istiyor. Başarı beklentisi tavan. Kaplan gibi kükrüyor. Seçmen olarak politikacıdan, oy verdiği politikacıdan maksimum başarı bekliyor. İzleyici olarak televizyon programından maksimum dizinin her bölümde heyecanlatmasını bekliyor. İşte ne bileyim takipçi olarak fenomenin iyi etkilemesini bekliyor. Müşteri olarak gittiği otelin dört dörtlük olmasını bekliyor. Bak şirketin dört dörtlük olmasını bekliyor. Beklentiler tavan ama başarı beklentisi kendisine yönelince, kendisi sahneye çıkıp başarıyı üreten, tüketen değil, üreten durumuna gelince birden o kaplan kediye dönüşüyor. Ama başarı bu, kapitalizmin oyunu, başarı nereye kadar, buraya başarıya mı geldik
1: ama
0: diyorlar.
1: Ama burada bir mantık hatası var. Ben mesela oy verdiğim politikacının çok başarılı olmasını isterim. Çünkü o aday olmuş. Ama ben başarılı olmak zorunda değilim.
0: Sen de bankacıysan yok öyle bir şey.
1: Ay ben işimi iyi yapıyorum, başarılı değilim. İşimi iyi yapıyorum mesela.
0: Sen de kitleden öne bir şey çıkartıyorsan doğal olarak senin seyircinde senden onu bekleyecek. İyi dizi yazmak, başarılı dizi yapmak zorundasın.
1: Kitlelerin önüne bir şey çıkarıyorsan.
0: Tabii. Yani zaten çalışmıyorsan yapacak hiçbir şey yok. Yani ama bankacıysan bankacılığı yani karşındaki müşteriye iyi yapmak zorundasın. Sosyal medya fenomeniysen yani ben başarı görevindeysen, adaysan böyle olmak zorundasın. Hepimiz çalışıyoruz. Profesyonel işimizde böyle.
1: Şu konuda aynı fikirde olmadığımızı düşünüyorum. Ben işini iyi yapmayı başarı olarak görmüyorum. İşini iyi yapmayı başarı olarak...
0: O da bir başarı biçimi. İşini iyi yapmak yani karşı tarafı bu başarının teknik tanımlarından biridir. Karşı taraftaki insanın başarı beklentisini beklediğinin ötesine geçerek karşılamak başarının temel tanımlarından biridir. Mesela karşı taraf 70 bekliyor üzerinden. 100 karşılarsan o zaman wow diyecek. Şaşıracak, seni tavsiye edecek.
1: Bir şey
0: 70 olursa...
1: Başarıyı nasıl tanımlıyoruz? Başarıyı nasıl tanımlıyorsun? Mümin Sekman başarıyı tanımla desek ne diyor?
0: İşte bireysel ve toplumsal olmak üzere zorunlu olarak iki farklı başarı katmanından kaynaklı iki farklı tanımımız var. Birincisi içimizdeki potansiyeli dış dünyada performansa çevirmek. Bu içsel başarının tanımı. Kişisel ve içsel bir tanım dikkatini çeker.
1: Bir daha söylesene.
0: İçinizdeki potansiyeli dış dünyada performansa çevirmek.
1: Tamam.
0: Veya işte hayal ettiğin hayatına görmek diye de düşünebilirsin. Ama içindeki potansiyeli dış dünyada sonuca çevirmek, performansa çevirmek. Şimdi bu kişisel ve içsel. Bir de benden başkaları da var. Değil mi dünyada? Tamam. Aynı hedef isteyen başkaları da var. Rekabet, kıyaslama havuzum var.

oradakilere geliyoruz. Oradakilere geldiğimizde başarı aynı kıyaslama havuzunda aynı işi yapan insanlar arasında o işi diğerlerinden daha iyi yapabilmektir. Hangi anlamda? Karşıdaki jüri kimse, seçmense, seyirciyse, okursa.

0: aynı işi diğerlerinden daha iyi yapmak. Diğerlerinden daha iyi yapınca ne oldu? Piramit oluştu. Ülke çapında en iyiler, bölge çapında en iyiler, il çapında iyiler, ilçe çapında iyiler, mahallenin iyisi, gönüllerin iyisi en sonunda.
1: Tamam. Programımız biraz garip oldu. Biz program son 5 dakikamızmış.
0: Tamam.
1: Programımıza uygun bitirelim.
0: Evet.
1: Bu gelecek nasıl gelecek nasıl inşa edilir?
0: Hı hı.
1: Ne gelecekle ilgili güzel bir şeyler söyleyelim seyircilerimize.
0: Evet.
1: Ben ilk defa bir programda bu kadar konuştum. Normalde gerçekten programın hani sunucu sahibisin ya, hiç konuşmuyorsun. Bir soru sorup böyle duruyorsun. Ama senden kaynaklanan nedenle ben konuştum, ama güzel oldu, ufuk açıcı oldu. Benim
0: başarı provokatörünüm senin. İlla böyle tetikleyici.
1: Gelecekle ilgili bir şeyler söyleyerek bitirelim bu programımızı.
0: Evet, başarılı insanların biyografilerini incelediğimde dikkatimi çeken şeylerden biri de şuydu. Bu insanlar bebek trendleri çok erken yaşta görmüşler. Erken dönemde trend daha bebekken, büyümeden görmüşler ve o alanda pozisyonlanmışlar. İşte Steve Jobs'a bakıyorsunuz, işte tam böyle internetin yükseliş döneminde ilk rayları atlamış. Bill Gates'te falan da aynısını görüyorsunuz. Ve birçok insan şunu söylüyor. Hani bu adamlar üniversite 2'de kaçtığı için başarılı oldu. Hayır. Bunlar üniversite 2'de kaçtığı için başarılı olmadılar. Yükselmekte olan teknoloji trendinin ilk vagonunu atladıkları için başarılı oldular. Yani üniversiteyi aynı tarihlerde ikinci sınıfta bırakıp gidip ne bileyim tüketim sektörü, restoran sektöründe çalışanların böyle bir başarı hikayesi çıkmamış oluyor. Çünkü yükselen trend, yani iki haneli büyüyen bir alanda, iki haneli büyüyen bir şirkette çalışırsanız, yani 10 ve üzeri büyüyen bir sektörde, 10 ve üzeri büyüyen bir şirkette çalışırsanız kariyeriniz roket gibi yükselmeye başlar. O anlamda bizim bu arkadaşlar da, izleyen arkadaşlar da kısa ve orta düzeyde, çok uzun için belki uygun
1: yani
0: olmayabilir ama.
1: İlk olmak mı? Erken
0: evet,
1: davranmak.
0: Yükselen trendleri görüp, yani ama böyle basit trendleri kastetmiyorum. Yani köpüklerle derin dalgaları ayırmaları lazım. Mesela insan ömrü uzuyor değil mi? Hani çok belirgin bir şekilde artık yaşlılara hitap eden, hizmet eden, sektörlere yatırım yapan insanlar kazanacak. Yani eskiden Eyfel Kulesi gibiydi nüfus yapısı, şimdi Galata Kulesi gibi.
1: Aynı fikirde.
0: Dolayısıyla
1: uzun yaşlılıklar
0: evet,
1: geliyor.
0: Şu anda o uzun yaşlılığa hitap eden 60'la yukarısı veya işte 55'le yukarı, neyse bunun tarihini kendileri seçebilirler. Bu kesime yönelik seçenekler, İş modelleri. Mesela bu bir köklü bir yükselen trend. Yani bu bir şey değil, köpük değil. Buraya ben 20 yaşında olsam ve bir iş arıyor olsam, iş fikri arıyorsam bu temel alana girmek isterdim mesela. Hani çok köklü bir alan. Bu tür alanları görmeleri iyi olacaklardır, olacaktır. Onun dışında teknolojinin, dijitalin getirdiği güzel bir fırsat eşitliği oldu. Hani bundan 1000 yıl öncesine gidersen hep büyük şöhretleri, büyük kudretlileri falan görüyorsun. Ama şimdi bu daha mikrolar da çıktı. Hani mikro. Yani ölçeklenebilirliği sağlıyor. Ve dünyada çıkan her yeni kanal yeni bir kahraman alanı yaratır. Mesela kitap kahramanını yarattı. Gazeteler kahramanını yarattı. Televizyon kahramanlarını yarattı. Şimdi internet kahramanlarını yaratıyor. Dolayısıyla da bu yeni kanallardan kendi karakterlerine en uygun olan kanala girmelerinde yarar var. Yani çıkan yeni kanallardan kendi karakterleriyle en uyumlu olana. Kanal karakter uyumunun başarıda çok önemli olduğunu inanıyorum. Yani kariyer yaptığın kanal karakterin uyumluysa orada daha da patlamalı büyüme gerçekleşebiliyor. Bu anlamda bir de şeye de inanıyorum. Yani kötümserliğe hiçbir şekilde kapılmaya gerek yok. Başarı her devirden çıkar. Hani bazı insanlara bakıyorum, tarih okumamışlar. Acının binbir hali, neler yaşandığını görmemişler. Tarihin en kötü devrinde falan yaşadıklarına inanıyorlar. Böyle bir şey yok. Şu an tarihin en doğru devirlerinden birindeyiz.
1: Galiba zamanımız sona erdi. Değerli seyircilerimiz, ben gerçekten kötümser bir insanımdır. Allah'tan Mümin Sekman konuğumuz. Onu dinlemekte yarar var. Çok teşekkürler.
0: Rica
1: Mümin. Herkese başarılı yıllar diliyorum, çocuklar için de inşallah, ama çocuklarınızı başarılı olmasa da sevin.
0: Evet, kesinlikle.
1: Tamam. Tekrar teşekkürler, görüşmek üzere.

0: Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o işi yapmaya çalışıyorum. Yapabiliyor muyum sizce?
1: Her zaman değil.
0: Sana sormadım dış ses, ben sevgili seyircilere sordum. Bunun kararını iş sonunda verecekler. Ben şu an neredeyim? Başakşehir'de bir halı yıkamacıya geldim. Ve burada bana söylenilenleri en iyi şekilde yapmaya çalışacağım. Hepiniz göreceksiniz. Hadi buyurun başlayalım o zaman. Evet, bize kim yardımcı olacak? Buranın medarı iftarı Soner Bey, Soner Bakan. Hoş geldiniz programımıza.
2: Teşekkür ederim, hoş buldum. Siz de hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Beni tam teşekkür hazırladılar. Çizmem yoktu, çizme verdiler. Ekmeğim yoktu, ekmek verdiler. Yeter ki çalış Tuğba dediler. Geldim, hazırım. Hazır mıyım sizce, iyi mi böyle?
2: Yani şimdilik iyi gözüküyor ama bakacağız.
0: Sonunu bilmiyorum, ben de çok merak ediyorum. Hiç vakit kaybetmeyelim. Buyurun.
2: Evet, alıyoruz halıyı.
0: Hangisi, bu mu?
2: Evet.
0: Eyvah eyvah.
2: Tamam.
0: Sonra?
2: Tamamız gerekiyor.
0: İçine atacağım.
2: Evet.
0: Eldiven? Ha, cebimde. Eldivenleri bileyim. Şimdi, profesyonelmiş gibi çek beni. Ne yapıyorum?
2: Tamam, burası önemli. Halıyı ıslamamız gerekiyor.
0: Böyle ıslatacağım.
2: Tamam, sonra kaldıracağız ve makineye vereceğiz.
0: Aa, ağır bu. Islandı ya, ağırlaştı. Böyle orada yıkanacak, öyle mi?
2: Evet.
0: Ay çok güzel.

0: Hocam. Gelmedi. Ay çok güzel burası. Aa geliyor. Ne yapacağım şimdi?
1: Ucunu tutup saracağız tabii. Ben dokunmak istemiyorum.
0: Böyle mi?
1: Evet.
0: Eyvah.
1: Tamam bırak alıyor. O kendi kendine sarıyor.
0: Kendi kendine sarıyorsa ben niye sarıyorum ki? Niye? İşi de ben size yaptırıyorum bu arada farkındaysanız.
1: Yok onu fark ettim de.
2: Hepimiz bunun farkındayız Tuğba. Yine işi kaytarıyorsun.
1: Tamam kaldırıp yere indirelim diyeceğim ama korkuyorum demeye.
0: Tamam indiririm bir şekilde.
1: Tamam.
0: Ya
1: hadi.
0: Çok
1: hadi
0: ıslandı.
1: Bunu da ben yapayım. Bunu da ben
0: yapayım. Islandığı için ağırlaştı. Anlatabiliyor muyum? Yapabileceğim bir şey yok yani. Biraz erkek gücü istiyor bu iş. Öyle kolay değil.
1: Tamam, şimdi üzerindeki tortuyu almamız gerekiyor. Şöyle vereceğim ben size.
0: Of! Biliyorum bunu ya. Çok yani, ağır değil mi?
1: Yani bayağı.
2: Ağır tabii Tuğba.
0: Yine korktuğum başıma geldi. Yine korktuğum başıma geldi.
1: Tamam.
0: Sağlam mı tutayım?
1: Sıkı tutuyoruz biraz.
0: Hazır mıyız?
1: Ben bir kontrol edeceğim sizi.
0: Hazırım.
1: Açayım mı?
0: Aç abi.

0: zor.
1: Yani sizin gibi 3-5 tane daha olsa muhtemelen 2 dekalı bulamayız. Çünkü hep zarar gördü dallar şu anda.
0: Zarar verdim mi şimdi ben
1: tabii
0: halıya?
1: Ki.
0: Ne kadar zarar verdim?
1: Bunu tekrar yıkamaya alacağız.
0: Nasıl yani? Hani
1: belki de yenisini alacağız, bilmiyorum.
2: İşler karışıyor.
0: Eyvah! Şu anda halının sahibi seyrediyorsa bilmiyorum. Alırım ben ya bir halı.
1: Yani
0: kaç para bir halı ya? Kaç para bir halı? Ne kadar olabilir? Evet, ne yapıyorum şimdi?
1: Tamam. Böyle buyurun. Burada elde yıkamamız var.
0: Elde mi? Makine yani yıkadı.
1: Hepsini makine yıkamıyor maalesef. Elde yıkanması gereken halılar var, özel halılar.
0: Ya bunları elde mi yıkayacağız?
1: Evet, onlardan bir tanesi bu oluyor.
0: Hangisini alacağım? Alacağım, konuşamadım.
1: Şunu alalım.
0: Konuşamadım ya.
1: Açacağız yere.
0: Nereye
1: buraya,
0: atayım?
1: Buraya, mümkünse. Buraya.
2: Tabii ki tüm halıları sandığın gibi makinede yıkayamazsın Tuğba. İşte elde özenle yıkaman gereken hassas bir halı.
0: Evet.
1: Tamam, üstleyeceğiz şimdi.
0: Kovayla.
1: Evet. Burada her şey elle yapılıyor.
0: Bizim işimiz biter mi bugün acaba? Bitmez. Bitmemeli.
1: Biraz halıya, biraz dışarıya.

0: alırsan evet. Şurası kaldı sadece. Yani biraz da hızlı olursak. Hani yıkayacağımız tek halı bunlar değil ya.
1: Nasıl yani? Bana bir halı dediler.
0: Siz dediniz ben yaparım diye.
1: Bir halı yıkayacaksın dediler bana. Bütün halıları bana yıkatmaya çalışıyorlar yani. Neyse.
0: Tamam. Evet. Deterjan sonra alıyoruz orada.
1: Hangisi?
0: İçerisinde onunla.
1: Sonra?
0: Sonra döküyoruz halıya.
1: Böyle mi?
0: Evet.
1: Aa, çok zevkli. La la la la la la. Deterjanı dışarı döktüm biraz. Ben size külliyen zararım.
0: Yani.
1: Yani. Şimdi oluyor bence. Oldu mu? Oldu. Çünkü ben yapıyorum. Yani öyle sıradan bir insan değil. Yeterli mi bu kadar deterjan?
0: Tamam, yeterli.
1: Yoksa zarar edersiniz yani. Evet, hazırım. Bununla mı yapacağız?
0: Evet.
1: Nasıl yapacağım?
0: Tuttuğunuz yeri kaldırırsanız makine sağ tarafa doğru gider. İndirirseniz sola doğru gider. Taktiği bu. Ama göründüğü kadar kolay olmayacak, göreceksiniz. Kaldırıyoruz. O zaman
1: kaldırıyoruz. Hayır.
0: Hayır. Sen panik.
1: Ama ne yapacağım bilmiyorum ki.
0: Daha sağlam bir metin.
1: Böyle dümdüz tutacağım.
0: Tamam.
1: Yok olmayacak bu ya. Hayır. Başka bir çözüm yolu yok mu bunun?
0: Var, var, var.
1: Ne var?
0: Ben
1: ne varsa ondan ver.
0: Ben yapamayacağınızı bildiğim için size şöyle ayırmıştım bir tane. Yani yapacak bir şey yok böyle akşama kadar.
1: Ben ne ya? Ben oynamıyorum. Bunu da yapacaktım olmadı. Böyle mi yapacağım?
0: Evet.
2: Hiç zorlama kendini Tuğba. Koy dizlerini de halının üstüne.
1: Bu halının sahibi çok şanslı. Çünkü ben yıkıyorum. Ünlü oldu halın, ünlü. Hadi geçmiş olsun. Ne yapıyorum?
0: Tekrar döküyoruz.
1: Çok yoruldum ya.
2: Tuğba bildiğimiz Tuğba. Her durumda oynamaya devam ediyor.
0: Şimdi halımızı saracağız.
1: Tamam.
0: Sıktıracağız.
1: Tamam, hazırım.
2: Yaprak sarar gibi Tuğba.
0: Bak en iyisi buydu.
1: Bak ne güzel oldu. En iyisi bu muydu?
0: Evet. Çok düzgün oldu yani. Şaşırtıcı ama çok düzgün oldu.
1: Şaşırtmayı severim. Şimdi?
0: Tamam bunu kaldırırsak. Şimdi götüreceğiz.
1: Evet. İkimiz tutalım mı? Nasıl gidiyorum? Biliyorum, harikayım. Şimdi sırada şu roket atara benzeyen makinenin içine halımızı koyacakmışız. Değil mi efendim?
0: Evet.
1: Şöyle bir çevireceğim bunu.
0: Evet, sola doğru.
1: Aa, açıldı.
0: İç tarafından tutup saracağız içe doğru. Halıyı, makineyi değil.
1: Makineyi söküyordum ben. Yok. Ya daha şunu şuradan çıkartamıyorum. Ben neyin telaşındayım? Tamam. Çıkmıyor.
0: Bırakır mısın?
2: İş yine Soner Usta'ya kaldı.
1: O da zor çıkartıyor. Soner Bey de zor çıkartıyor. Ha, zor çıkarttı. Allah Allah.
2: Hemen bir bahanem var Tuğba.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Böyle değil mi?
0: Evet. Açacağız ve sıkmamız başlayacak.
1: Burası. Basıyorum.

0: Aman da kızlar ne zor imiş. Halı yıkaması. Aldım. Şimdi kurutma odasında görüşürüz. Kurutma odasına geldim ben beyefendiden önce. Çünkü taşıyamadım halıyı. Ben taşıyayım dedi. Kibarlık etti. Ben de burada sırt çalışıyorum.
1: Ya ne yapıyorsun? Hava asacağız bu sıraya daha.
0: Eyvah, yakalandım. Ama çok güzel böyle.
2: Soner Usta Tuğba eğlenmeden duramaz. Buna siz de emin oldunuz değil mi?
0: Bir halının yolculuğuna şahit geldiniz. Bu halı kiminse, şöyle göstereyim. Kiminse bu halı çok şanslı. Neden mi? Çünkü ben yıkadım. Bir saattir bununla uğraşıyorum. Bir daha temiz kullan halını. En son halı paketlenecek tabii ki. Eve nasıl gidecek kirlenmeden? Değil mi?

0: artık değil mi yani? Bir şey de öğreneyim artık.
1: Aha. Eyvah.
0: Oldu mu?
1: Olmadı.
0: Yırtılmış. Ama niye bana mı denk geldi bu?
1: Hayır tabii ki.
0: Böyle aldık yine. Az önceki küçük bir yanlış anlaşılma oldu.
2: Yanlış anlaşılma mı?
0: Giydiriyoruz alayı. Bu şekilde.
2: Ha gayret Tuğba. Yırtmadan olacak sanki bu defa.
0: Sonra alttan kaldırıyorum. Anlatıyorum bak, evde de böyle yapın hanımlar.
1: Zorlandı, çok zorlandı. En az onun kadar da biz zorlandık. Geldi hevesiyle açıkçası. Yapacağından da emin gibi gözüküyordu ama bizim için de çok zor bir gündü bugün. Yani yanıma alır mıyım? Hani belki çalışacak kimseyi bulamazsak sohbet etmek için olabilir.
0: Evet, benim bugünkü işim halı yıkamaydı. Halı mı beni yıkadı, ben mi halıyı yıkadım bilmiyorum. Ama çok teşekkür ediyorum sabrınıza, iyi niyetinize, yardımınıza ve bize burayı, bu kapıyı açtığınız için çok teşekkür ediyoruz.
1: Rica ederiz.
0: İnşallah tekrar görüşürüz. Bu sefer halılarımı ben getiririm, burada yıkarım. Öğrendim ne de olsa. Ben Tuğba Akıncı, Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o işi yapmaya çalışıyorum. Artık Allah ne verdiyse, hocalarım, ustalarım ne diyorsa onu yapmaya çalışıyorum.
2: Sadece çabalıyorsun.
0: Olmuyor mu?
2: Bence olmuyor.
0: Buna sen değil, hocalarımız karar verecek.
2: Hocaların kararına saygım elbette sonsuz Tuğba.
0: Hayır, biz sana karışıyor muyuz? Bu sesi böyle oku, şu sesi şöyle oku diye. Şu köşe yaz köşesi, bu kış köşe kış köşesi. Ya ben bugün ne yapacağım ya? Çanak çömlek patladı arkadaşlar. Bugün çömlekçiyim ben.
2: Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, ortada su şişesi Tuğba.
0: Senin evinde yok mu çömlek?
2: Yok Tuğba.
0: Olmamasına şaşırmadım zaten. Ben sana yapar getiririm.
2: Tuğba bu, hiç de kıyamaz bana.
0: Tamam, ben daha fazla oyalanmadan Gülistan hocamın yanına gidiyorum. Hadi buyurun başlayalım. Evet, şimdi Gülistan hocamın yanına geldim. Kendisi bana bugün neler yaptıracak bilmiyorum. Öncelikle hoş geldiniz programımıza.
3: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Bizi bu ponçik, çok sevimli atölyenize davet ettiğiniz ve kabul ettiğiniz için bu çekimimizi çok teşekkür ediyoruz.
3: Ben teşekkür ederim, çok eğleneceğiz.
0: Emin misiniz?
3: Başlayalım.
0: Efendim, başlayalım çok uzatmadan, evet.
3: Ben şimdi sizin için yumuşak bir çamur hazırlamıştım. Onu alayım. Daha önce yapmış mıydınız?
0: Hayır, yapmadım.
3: İlk defa yapacaksınız. Tamam. Zor olduğunu söyleyeyim o zaman size.
0: Belli zaten.
3: Şöyle
0: zor
3: yumuşaktır.
0: Zor olduğu belli.
3: Aa, çok güzel. Onu bildiğince yumuşak ve rahat bir çamur. Makinede tekniklerle başlıyoruz o zaman.

0: Önce ben bir merkezleyeyim, ondan sonra vereyim.
1: Merkezlemek derken?
0: Merkezlemek şu. Tam düzgün çıkabilmesi için ortada, tam orta noktada sabit dönmesi gerekiyor. Hmm. O aşaması biraz zor, ustalık gerektiriyor. Siz de usta olmadığınız için. Ben yapacağım.
1: Korktum.
0: Ellerimizi ıslatıyoruz. Bu arada sağ el mi kullanıyorsun?
1: Solağım ben.
0: Aa, o zaman olmadı.
1: Neden elimi mi değiştireceğim?
0: Makineyi tam tersi çevirmem gerekiyor.
2: Gülistan Hoca hislerime tercüman oldunuz. Tuğba'nın usta olmadığını açıkça söylediniz.
0: Şimdi yönünü solaklar için olan tarafı çeviriyorum.
2: Tuğba sen solaksın değil mi?
1: Evet solağım. Neden dalga geçiyorsun?
2: Dalga geçmiyorum. Merak ettim sadece.
1: Yani solaklar ayrıcalıklı bence. Neyse çok konuşmayayım ben.
0: Şimdi ellerimizi ıslatalım.
1: Tamam. En sevdiğim şeyler bunlar böyle. Elimi içine soktuğum işler.
0: Tırnaklar da biraz şey olacak.
1: Olsun.
0: Bu kadar uzun olmamalı.
1: Ama kısa bak.
0: Çok torna için çok kısa değil. Neyse.
1: Öyle mi?
0: Önemli değil. Şöyle tutalım.
1: Çok zevkli.
0: İki tane parmağımızı bir şekilde içeriye bastırıyoruz. Evet. Çok derin değil.
1: Yapabiliyor muyum? Hayır. Ne yapayım şimdi? Ben bunu bırakınca duracak mı?
2: Buradan pek oluyor gibi gözükmüyor Tuğba.
1: Nasıl? Nasıl gidiyor şu anda?
0: Vallahi olmuyor. Yani siz usta olduğunuzu sanıyorsunuz herhalde ama ustalar 15 yıl çalışıyorlar.
1: Ama yapmaya çalışıyorum ben en azından.
0: Çok çalışmak lazım. Yani biraz daha çalışmanız lazım. Şu elleri bir ıslatalım. Eller kurudu.
1: Evet, çok çabuk kuruyor bir de. Aa, çok güzel gidiyor ya şu anda bence.
2: Ben gördüğümü söyleyeyim Tuğba. Bence öyle değil. Başladığın yerdesin. Hatta başladığında çamurun formu daha iyiydi sanki.
1: Şu anda çok başka yere gidiyor olay.
0: Biraz daha sıkalım.
1: Böyle sıkacak mı?
0: Evet.
1: Ya çok güzel.
0: İki parmağımızı sokabiliriz.
1: Bu süngerle ne yapıyorum?
0: Süngerle kenarları temizliyoruz, içini temizliyoruz.
1: Olmadı mı?
2: Tuğba eğlence merakıyla Gülistan Hoca'yı kızdırdı.
0: Ya nasılsınız siz böyle yani?
1: Şu anda çok saçma bir yere doğru gitti bu. Nasıl böyle? Ne yapacağım ben şimdi?
0: Yani güzel bir şey çıkarmayı mı bekliyordunuz tabak çanak gibi?
1: Evet. Hmm. Olmuyor mu şimdi ilk etapta?
0: Usta olunması gerekiyor bu işler böyle. Ustalık gerektiriyor.
1: Ne olacak şimdi bu?
0: Biraz bu etabı zordur seremin tabii. Çok çalışmak gerekiyor. Çok çok çalışmamız gerekiyor.
1: En azından deniyorum ben şu an bir şey yapmaya
0: çalışıyorum. En azından bu bir kül tablası falan olur.
1: Aa! O kadar kötü mü? Neyse.
0: Çöp falan koyulabilir içine.
1: Çöp mü? Ya ben şey yapmak istemiştim böyle tabak.
0: Vazo mu? Siz böyle mi buluyorsunuz vazoyu?
1: Ama şey oldu böyle tasarım oldu bence. Her şey çok normal değil yani.
0: Dizayn zor.
1: Tasarım oldu bu. Bozuldu. Eyvah. Durdurun dünyayı, gideceğim ben. Bir şeyler yapmam lazım şu an ama ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Gülistan Hocam, bilmiyorum ne yapmam lazım.
0: O artık olmaz, çöp oldu.
1: Nasıl? Olmaz
0: çöp mı? Atacağız,
1: Ama yazık ya. Ben yapabilirim şimdi bundan bir şeyler. Şöyle.
0: Valla ondan hiçbir şey çıkmaz.
1: Çıkabilir bence, ben uğraşacağım en azından.
2: Ha gayret, pes etme Tuğba. Hiç umudum yok ama belki çıkar.
0: Bilezik yapabiliriz mesela.
1: Şey simit oldu bu ya. Arkadaşlar, kameraman arkadaşlarım bana gülüyorlar şu anda ama nasıl bir gülmek bu? Arkadan. Kolaysa siz yapın arkadaşlar. kolaysa siz yapın yani. Hiçbir iş kolay değil. Biliyorsunuz. Ama ben bunu geri dönüştürebilirim bence buraya ya.
3: Geri dönüşüm kovalarını atabiliriz.
1: Hayır, ben devam etmek istiyorum ama. Olmaz mı?
3: Başka bir çamurlu olabilir. O artık olmadı. Gitti.
1: Olmadı mı? Bir dakika şöyle.
3: Olmadı bence, olmadı. Bence bırakalım yani onu.
1: Ya bence yapacağım. Bence yapalım bunu ya. Nasıl?
2: Gerçekten harika.
1: Bence çok iyi oldu. Kocaman bir top yaptım arkadaşlar. Gülistan hocam, herhalde bu böyle olmayacak. Belli oldu. Çünkü ben bayağı şu anda çalışma modundan çıkıp oyun hamuru oynar gibi bir duruma geldim.
3: Tamam, ben hevesini kırmak istemedim başta. Ben kendim çekeceğim teknikleriyle bir tane sana hediye yapacağım.
1: Gerçekten mi?
3: Ama ben de çay istiyorum.
1: Çay getiririm ama ellerim böyle nasıl olsun, getireceğim?
3: Olsun, onu da sen düşün.
2: Su var, sabun var Tuğba.
1: Getirdim hocam
3: size. Çok teşekkür ederim.
1: Çayınızı.
3: Çok
1: buyurun.
3: Çok teşekkür ederim. Eller de temizlenmiş.
1: Temizlemeye çalıştım.
2: Şimdi otur ve hocanı çok iyi izle Tuğba.
3: Biraz kuvvet uygulamak gerekiyor, güçlü olmak gerekiyor.
1: Çok güçlüyüm ben.
3: Lütfen biraz da ciddiyet gerekiyor.
1: Tamam hocam, evet. Çok ciddiyim şu anda.
2: Tuğba çok güçlü, çok ciddi ve çok azimli.
1: Evet hocam, anladım. Çok güzel ilerliyor şu an. Çok güzel gidiyor. Güzel yapabiliyorsunuz. Biraz daha hızlı
3: nasıl
1: olabilir.
3: Gidiyor, olabiliyor mu?
1: Gayet güzel gidiyor.
3: Şimdi sıra bende.
1: Evet, şimdi sıra
3: çok
1: bende.
3: Şeyde, sırası bende.
1: Bu programımızda hoca ben oluyorum. Tabii
3: birazcık
1: ki öyle bir şey yok.
3: Ağzını keseceğim. Ama onun için tele ihtiyacım var.
1: Ağzını keseceğim deyince bana zannettim. Evet, ne getireyim?
3: Şuradaki teller var ya sarı.
1: Aa tamam.
3: Onlardan bir tane.
1: Aa.
2: İş tatlıya bağlandı. Hocamız sana hiç kıyar mı Tuğba?
3: Ne istersin? Size ne yapalım?
1: Ne yapsak? Ne yaptırsam?
2: Bir de hocaya sipariş mi vereceksin Tuğba?
1: Evet, yapamadım, utanmadım, sıkılmadım. Hala bir de hocamıza bir şeyler yaptırmaya çalışıyorum kendime. Kendisi çok tatlı olduğu için beni kırmamaya çalışıyor.
3: Size ben güzel bir salata kasesi.
1: Olur, vallahi salatayı çok seviyorum zaten. Yedikçe sizi hatırlarım.
3: Şimdi formu kestik, kurutmaya bırakıyoruz. İşte 4 gün sonra kuruyor, pişiyor. Boyadıktan sonra tekrar pişiyor. Aşamaları uzun.
1: Bir salata kasesinin yolculuğu yani.
3: Evet, kesinlikle öyle. Ama ben şöyle bir şey yapacağım. Daha önce yapılmış, boyanmış, bitmiş olarak hazır olan salata kaselerinden hediye edeceğim.
1: Süper.
3: Oradan seçebiliriz.
1: O zaman kameraman arkadaşımdan yardım isteyeyim ben. Mahmut Portakal'dan. Evet, o pembeyi alayım. Çok güzel. Vallahi ya şunun için ne kadar uğraşılıyor değil mi?
3: Tabii.
1: Çok güzel ama. Çok teşekkür ederim. Yani ben teşekkür yapamadım, ederim. Beceremedim. Üzerine bir de hocamız yaptı ve bana hediye etti.
3: Yapamadım, beceremedim olarak görmeyin de çok rahatlatır. Meditasyon gibidir.
1: Evet, ben ilk böyle hamura dokununca çok mutlu oldum mesela.
3: Evet, çok rahatlatır. Hiçbir şey düşünmezsiniz. Kafanıza hiçbir şey takmazsınız. Sadece çamura odaklanırsınız.
1: Evet, ben de ilk gelince böyle dokununca çok mutlu oldum. Hemen böyle bir şeyler yapmaya çalıştım, istedim ama olmadı.
2: Evet, yine olmadı. Tıpkı daha öncekiler gibi Tuğba.
1: Her yerde temizlik yapıyorum ben ya.
2: Bana da yardım eder misin temizlik konusunda?
1: Ha, geleyim senin odanı da temizleyeyim ben. Oldu. Oldu canım.
3: Şimdi süngeri sıkalım güzelce.
1: Böyle mi?
3: Evet. Ama çok güzel bir şekilde temizleyelim. Öyle baştan sağma yalap şap değil.
1: Ben çok güzel temizlerim ya aslında.
2: Hocamızı duydun Tuğba. Baştan sağma gelişi güzel istemiyor kendisi.
1: Sadece burayı mı temizleyeceğim?
3: Her yeri.
1: Buraları da.
3: Evet.
1: Bununla
3: İyi,
1: mı?
3: Zor mu?
1: Yani zor değil de hani buralar yine batmayacak mı zaten?
3: E, batacak. Batacak diye temizlemeyelim mi?
1: Ama tekrar kirlenecek bu ya.
2: Kolay mı sandın Tuğba?
3: Şöyle. Bu beyazlığı görene kadar.
1: Aa.
3: Evet, aynen öyle temizliyoruz. Beyazlığı görene kadar.
1: Tamam.
2: Hocam siz fazla uğraşmadan şöyle kısaca tarif edip süngeri bırakın. Tuğba bu. Sizi lafa tutup bir yolunu bulup farkına varmadan temizliği de size yaptırmasın.
1: Evet, bugün kolay mı sandın da benim işim, yani benim seçtiğim ve yapmak istediğim iş çömlekçilikti. Ama görünen o ki o kadar da kolay değilmiş bu işler. Öyle hemen 5 dakikada falan öğrenilecek bir iş değil. O yüzden Gülistan hocamdan ben yardım istedim, bir şeyler öğretin bana diye. Gerçekten de bu kadar kısa bir sürede öğretti. Yani bir şeyler yapabiliyorum değil mi?
3: Evet. Çok hevesliydi, çok eğlendi ama yetenekli olduğunu söyleyemeyeceğim maalesef. Gayet yeteneksizdi ve işin kolay olduğunu zannetti. Hiç de o kadar kolay işler değil. Ustalık gerektiriyor. Kesinlikle çok keyifliydi. Tekrar bekliyorum.
1: Beni kırmadı. Salata kasesi yaptı bana. Şöyle göstereyim. Çok şık ve çok tatlı. Ben bununla böyle salata yerken Gülistan hocamı hatırlayacağım. Tekrar teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız için. Gülen yüzünüz solmasın. Efendim, bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda nerede olacağım bilinmez. İzlemeyi unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.

0: TV4'ten ve Bil Bilebilirsen yarışmasından herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün İstanbul Üsküdar'dayız. Üsküdar Meydanı'ndayız. Bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum benim efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız Bil Bilebilirsen başlasın. Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim efendim.
1: Teşekkür ederim.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
1: Serpil Yılmaz.
0: Bu kadar mı tanıyacağız Serpil
1: Yok,
0: Hanım sizi?
1: Hayır.
0: Heyecandan.
1: Evet, heyecandan biraz şey oldu.
0: Serpil Hanım, hoş geldiniz. Daha
1: çok heyecanlandım. Ev hanımıyım, emekliyim. Ondan sonra iki tane evladım var.
0: Allah bağışlasın.
1: Teşekkür ederim, bu kadar.
0: Bu kadar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Serpil Hanım. Ben hemen rakibinizi tanımak istiyorum. Efendim, sizleri tanıyalım.
2: Teşekkür ederim. Zehra Koç, Çorumluyum. 3 çocuğum var, 2 torunum var.
0: Allah bağışlasın.
2: Temizlik personeliyim. Bu kadar. Oğlum yanımda, destekçim. Takım arkadaşıma başarılar diliyorum. İnşallah hangimiz kazanır, hangimiz kaybederiz bilemiyorum.
0: Evet, takım arkadaşınız değil artık, o sizin rakibiniz. Efendim Zehra Hanım, sizler de hoş geldiniz diyelim. Kurallarımız zaten biliyorsunuz. Şu andan itibaren sizler rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap veren yarışmacımla birlikte artık bir üst etaba geçeceğiz. Bakalım bu etabın kazananı kim olacak sevgili izleyenler? Şimdi Serpil Hanım, sizce kim kazanır?
1: Ben.
0: Rakibin şansı var mı?
1: Bence hiç yok.
0: Hiç yok.
1: Ama rezil olmayayım bir de.
0: Olmazsın canım. Sen kendine çok güveniyorsun.
1: Güveniyorum.
0: Bakalım
1: yani rakibe... Yani sorulara bağlı bir de.
0: Rakibe şans bile dilemedik. Bakalım rakibi ne düşünüyor efendim? Zehra Hanım, Serpil Hanım kendine çok güveniyor ve sizin kazanamayacağınızı iddia
2: ediyor. Ben de güveniyorum kendime. Sorularımız verilmeyecek her şeyi.
0: İyi olan kazansın. İyi olan kazansın. Artık ilk sorumla başlamak istiyorum sevgili izleyenler. Bil Bilebilirsen'in ilk etabı başlıyor diyelim. Sorum geliyor. Hangi şehrimiz Avrupa ve Asya kıtaları arasında bir köprü görevi görür? Evet, çift ses geldi.
2: 15 Temmuz Köprüsü.
0: Yok, köprü görevi görür. Yani bir şehirden bahsediyorum.
2: Pardon.
0: Size geçtik efendim. Şehir, hangi şehrimiz görür? Aslında... Zehra Hanım'dan bir kopya
1: İstanbul.
0: Geldi. Efendim,
1: İstanbul
0: doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Serpil Hanım'a göndermiş olalım sevgili izleyenler. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Zehra Hanım.
2: Evet.
0: Kafanız karıştı sanırım.
2: Aynen öyle oldu azıcık.
0: Oluyor.
2: Arkadaşıma şans vermiş oldum.
0: Evet, biraz şans verdiniz ama bireysel yarıştığımızı unutmayalım. Geçelim ikinci sorumuza sevgili izleyenler. Sorumuz geliyor. Masal sonlarında tekrarlanan tekerlemeye göre gökten hangi meyve düşer? Tek ses geldi.
1: Elma.
0: Elma. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Serpil Hanım'a göndermiş olduk sevgili izleyenler. 2-0'lık bir puan tablomuz var. Zehra Hanım.
2: Buyurun.
0: Biliyor muydunuz bu sorunun cevabını?
2: Biliyordum ama basmayı unuttum.
0: Evet, iki yarışmacım da şu anda çok heyecanlı ve ben de bu iki heyecanlı yarışmacım arasında ben de çok heyecanlıyım sevgili izleyenler. Şu anlık 2-0'lık puan tablomuz var, tekrardan hatırlayalım. Zehra Hanım, bu soru sizin için çok önemli. Çünkü bu soruya doğru cevap verememeniz takdirinde otomatik olarak elenmiş olacaksınız.
2: Tamam.
0: O yüzden bu soru sizin için çok önemli diyerek 3. soruma geçmek istiyorum efendim. Bir kimsenin ödemediği borcu için adli bir kuruluş yoluyla yerine getirilmesi işlemine ne denir? Çift ses geldi.
2: İcra.
0: İcra. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Zehra Hanım'a gelsin. Efendim, 2-1'lik bir puan tablomuz var. Kendinizi potadan kurtardınız diyebiliriz. Efendim, 4. sorumuzdayız. Yabancı dildeki filmlerin başka bir dile çevrilerek seslendirilmesine ne ad verilir? Çift ses.
2: Türkçe altyazı.
0: Altyazı değildi. Neydi o? Geçtim.
2: Dublaj.
0: Dublaj. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Serpil Hanım'a geldi. Efendim, 3-1'lik bir puan tablomuz var. Maalesef Zehra Hanım, sizleri
2: elendik.
0: Bu soruyla elemek durumundayız. Bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
2: Tanıştığıma memnun oldum.
0: Bizler de
2: arkadaşıma
0: memnun
2: olduk. Başarılar diliyorum. Sizi tanıdım, mutlu oldum. Teşekkür ederim her şey için.
0: Bizler de çok teşekkür ediyoruz efendim. Efendim, Serpil Hanım'la birlikte bir üst etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Serpil Hanım'la birlikte artık ikinci etaptayız. Serpil Hanım, rakibiniz Zehra Hanım'ı 3-1'lik galibiyetle mağlup ettiniz. Neler söylemek istersiniz?
1: Sevinçliyim, mutluyum. kolaydı sorularda. İnşallah bunu da başarabilirsem, kolay olup da sonradan da bilemezsem yani bir şey olmayayım. Ama işte kendime yine güveniyorum. Ama süre biraz kısa, 10 saniye gibi bir süre. Bir duraksamam olursa artık yapacak bir şey yok. Burada bir eğlenceli vakit geçirmiş
0: olurum. Yok, gayet keyifli bir vakit geçiriyoruz diyebilirim efendim. İsterseniz yarışmamızın kurallarını bu etapta tekrardan hatırlamış olalım efendim. Bu etapımızda 3 adet sorumuz var ve bunların 2 adeti boşluk doldurmalı olarak sizlere geliyor. Atasözlerimiz var, şarkı sözümüz var, tamamlamamız gereken ve bilmecemizden oluşuyor bu etapımız. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Hazırsanız Serpil Hanım, ben ilk sorumla başlamak istiyorum.
1: Evet, hazırım.
0: Evet efendim, ilk sorumuz geliyor. Bir şarkı sözüm geliyor.
1: Bekliyorum.
0: Şarkılarla aranız nasıl?
1: Biraz iyi. Çok sözleri bilemem ama birlikte söylendiği zaman gerisi gelir de tek başıma pek çıkaramam.
0: Umarım bildiğiniz yerden gelir
1: İnşallah.
0: Diyelim. Sorum geliyor efendim. Yaz tahtaya bir daha, tut defteri kitabı, nokta nokta bir gün öder hesabı. Barış Manço'dan bir şarkı geldi. Yaz tahtaya bir daha,
1: tut defteri kitabı, sarı çizmeli Mehmet ağa bir gün öder hesabı.
0: Kocaman alkışlarımızı Serpil Hanım'a göndermiş olalım. İlk sorumuzun cevabı da sarı çizmeli Mehmet ağa olacaktı. Biliyor musunuz bu şarkıyı?
1: Biliyorum.
0: Duyalım mı sizden?
1: Kocaman sesim çok güzel değil ama.
0: Ben size eşlik edeceğim hep.
1: Tamam, o zaman beraber başlayalım.
0: O zaman siz başlayın, ben size eşlik edeyim.
1: Yaz tahtaya bir daha, tut defteri kitabı, sarı çizmeli Mehmet ağa bir gün öder hesabı.
0: Dedik. Tekrardan kocaman alkışlarımızı Serpil Hanım'a göndermiş olduk. İlk sorumuzun ödülünü de Serpil Hanım bu şekilde kazanmış oldu. Evet, geçelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir bilmece efendim. Rengi yeşil, çubukta yetişir, hem tazeyken hem kuruyken yenir. Neydi bu? Süren başladı.
1: Yeşil soğan.
0: Efendim?
1: Yeşil soğan.
0: Soğan neydi böyle?
1: Kuru soğan, yeşil soğan.
0: Hayır, hayır. Baklagil.
1: Bezelye.
0: Yok. Değiştir.
1: Yeşil soğan, kuru soğan. Ay bilmiyorum.
0: Süremiz doldu. Fasulye.
1: Ha, fasulye. Ha, fasulye aklıma geldi de. Hiç yeşil soğan, soğan deyince kurusu olur.
0: Hayır, soğan demedim. Rengi yeşil, çubukta yetişir, ha, hem tazeyken.
1: Orayı dikkat almadım.
0: Evet, ama aslında ben kesin bilirsiniz diye düşünmüştüm.
1: Yok yok, vallahi bir şaşırdım orada.
0: Olsun, sağlık olsun diyelim. Ben yine ilk sorunun ödülünü sizlere vermek istiyorum.
1: Ha, teşekkür ederim.
0: Güle güle, güzel günlerde harcamanız dileğiyle. Bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Tabii, çok eğlenceliydi, çok güzeldi. Yani hem böyle güzel vakit geçirdim sizinle de, böyle açık havada. Üsküdar gibi bir yerde. Çok teşekkür ederim. Tekrar karşılaşırız inşallah.
0: İnşallah değil. Hoşça kalın efendim.
1: Tamam, iyi çalışmalar diliyorum.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar.
0: Sefalar getirdiniz diyelim efendim.
2: Merhabalar.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
2: İsmim Sabri Mamat, Rizeliyim. Rizeli. Esnafım, Üsküdar'da oturuyorum. Bu şekilde.
0: Hoş geldiniz, sağ sefalar getirdiniz diyelim. Hemen rakibimize geçiyoruz efendim. Sizleri tanıyalım.
1: Merhaba, Ersin Acar. Evliyim, iki çocuğum var. Emekliyim, yeni emekliyim ama çalışmaya devam ediyorum. Enerji sektöründeyim. Şimdilik bu kadar.
0: Sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tanışıyor muyduk bu arada?
1: Evet.
0: Nereden tanışıyorsunuz?
1: Ya çocukluk arkadaşı denebilir.
0: Çocukluk arkadaşı.
1: Evet, birbirimizi iyi tanırız.
0: Peki, çok güzel. En sevdiğim yarışmacılar. Çünkü şu anda siz çocukluk arkadaşı olarak rakipsiniz.
2: Evet.
0: En fazla soruya doğru cevabı veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğim. Şimdi Sabri Bey.
2: Evet.
0: Sizce kim kazanır? Çocukluk arkadaşı.
2: O da Ersin kazanır.
0: Bu nasıl rekabet? Kendinize güvenmiyor musunuz?
2: Yani güveniyorum ama yani Ersin'in daha iyi olduğunu düşünüyorum.
0: Tabii arkadaşı, çocukluk yani. Arkadaşı tabii ki de öyle söyleyecek. Şimdi Ersin abiye soracak olursak da Sabri kazanır der.
1: Kesinlikle öyle. Genel kültürü yüksek, tevazu gösteriyor şu anda.
0: Evet.
1: Dolayısıyla o kazanır diye düşünüyorum.
0: O zaman iyi olan kazansın.
3: İyi olan kazansın.
0: Diyerek ilk sorumla başlamak istiyorum ben. İlk sorumuz geliyor sevgili izleyenler. Makyajı abartanların ne küpüne düştüğü söylenir. Evet, çift ses geldi, çift ses.
1: Boya küpü.
0: Boya küpü. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Ersin Bey'e göndermiş olalım efendim. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Basamadık.
2: Yani.
0: Basmak gerekiyor.
2: Dediğim gibi Ersin Bey bu konuda benden daha iyi.
0: Bakalım göreceğiz. Göreceğiz. Göreceğiz efendim. Daha ikinci sorumuza geçiyoruz. Yeni şekilde efendim geliyor sorumuz. Yazın kırlarda ve ekin tarlalarında yetişen kırmızı narin çiçek hangisidir? Çift ses geldi.
1: Gelincik.
0: Gelincik. Gelincik. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Ersin Bey'e göndermiş olduk. 2-0'lık bir puan tablomuz var. Sabri Bey, eğer bir soruya daha doğru cevap veremezseniz otomatik olarak Ersin Bey sizi elemiş olacak. O yüzden bu soru sizin için çok önemli. Sorumuz geliyor efendim. Bilgisayarın açık kaldığı fakat çok az güç harcadığı tasarruf modunun adı nedir? Evet. Çift ses geldi.
1: Standby.
0: Efendim?
1: Standby.
0: Yani tam öyle sayılmaz.
1: Biraz ipucu ver.
0: Yani Türkçesini düşünelim.
1: Uyku modu.
0: Uyku efendim? Modu. Uyku modu. Uyku modu. Ersin Bey'den geldi.
1: Standby aynı şey geliyor da ben yani Türkçesini hiç kullanmadığımız için öyle bir acemi.
0: Uyku modu. Doğru cevap. Aslında İngilizcesini söylediniz ama Türkçe evet. Cevabı almamız lazım. Çünkü izleyicilerimiz de bilmiyor olabilir. Onlara da söylemek için.
1: Tabii literatürü de genelde yani iş çevresinde böyle geçtiği için standby diye. Hani hiç şey aklımıza gelmiyor. Yani işte uyku modu falan filan uzun cümleler gibi geliyor.
0: Olsun, neyse. Sağlık olsun diyelim. Efendim 3-0'lık bir puan tablomuz var. Ben Ersin Bey neler söylemek istersiniz veya bize neler söylemek istersiniz? Çok heyecanlısınız, yerinizde
2: biraz
0: duramıyorsunuz.
2: Biraz heyecanımdan evet oldu. Ersin Bey'e başarılar diliyorum.
0: Efendim bizler de Ersin Bey ile birlikte bir üst etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Ersin Bey ile birlikte artık ikinci etaptayız. Ersin Bey, rakibiniz Sabri Bey'i 3-0'lık galibiyetle mağlup ettiniz. Neler söylemek istersiniz?
1: Aslında o heyecanla yenik düştü. O da çok bilgilidir. Genel kültürü çok yüksektir. Sadece ben biraz daha hızlı basıyorum diye kazandım. Bakacağız artık sonrasını.
0: Gayet de iyi gidiyorsunuz şu anda. Ersin Bey de, Sabri Bey de gayet iyi yarıştı. Efendim bu etapımızda toplamda 3 sorumuz var. 2 sorumuz boşluk doldurmalı olacak. Atasözümüz gelecek. Şarkı sözlerini tamamlayacağız. Ve bilmecelerimizden alışıyor bu etapımızın her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Hazırsanız ben ilk sorumla başlamak istiyorum.
1: Buyurun.
0: Sorum geliyor, güzel bir şarkım geliyor. Umarım bildiğiniz yerden gelir diye. Nasıldır aranız? Söyler miyiz sonra birlikte?
1: Söylemeye çalışırız.
0: Peki o zaman sorumuz geliyor efendim. Kaşlarını çatıyorsun Müjgan, kime nokta nokta Müjgan? Biliyor musun bu şarkıyı?
1: Hiç duymadım.
0: Bayhan'dan.
1: Hiç.
0: Kaşlarını çatıyorsun Müjgan. Kime nokta nokta nokta Müjgan.
1: Kime çalım atıyorsun Müjgan.
0: Kocaman alkışlarımızı Ersin Bey'e göndermiş olduk efendim. İlk sorumuzun cevabı çalım atıyorsun olacaktı. Ve ilk sorumuzun ödülünü de Ersin Bey bu şekilde kazanmış oldu diyelim bence. Bu şarkıyı sizden duyabiliriz.
1: İnanın hiç duymadım. Samimi eşlik et, eşlik edeyim.
0: Ben eşlik ederim.
1: Tamam başla sen.
0: Siz başlayın efendim lütfen. Kaşlarını çatıyorsun.
1: Müjgan. Kime çalım atıyorsun Müjgan?
0: Devam ediyor musunuz?
1: Vallahi bilmiyorum. Duymamıştım da şimdi bir çalınmıştı bir dizide. Yanlış hatırlamıyorsam bir dizide duymuştum. Öyle yani bir ufak.
0: Aklınıza direkt oradan geldi. Olsun, sağlık olsun diyelim efendim. İlk sorumuzu da bu şekilde geçmiş olduk. Gelelim ikinci sorumuza. Bir bilmecemiz geliyor. Yarım kaşık duvara yapışık. Süremiz başladı.
1: Yarım kaşık duvara yapışık.
0: Yapışık. Ne olabilir sizce bu? Vücudumuzun bir bölgesinde bulunur.
1: Kulak.
0: Kulak, kulak doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Ersin Bey'e göndermiş oldu. Ve ikinci sorumuzun ödülünü de Ersin Bey bu şekilde kazanmış oldu. Artık bu etabımızın son sorusundayız sevgili izleyenler. Sorum geliyor, bir atasözüm geliyor. Cahile söz anlatmak nokta nokta hendek atlatmaktan zordur.
1: Deveye hendek atlatmaktan zordur.
0: Deveye hendek atlatmaktan zordur. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Ersin Bey'e gelsin efendim. 3'te 3 yaptık. 3 sorumuza da doğru cevabı vererek bu etabımızın ödülünü kazanmış olduk. Ben hemen Ersin Bey'in ödülünü takdim etmek istiyorum. Efendim güle güle güzel günlerde harcamanız dileğiyle. Dilerseniz bu ödül sizde kalmak şartı ile bir üst etaba geçebiliriz. Tamam mı? Devam.
1: Devam.
0: Devam.
1: Buraya kadar geldik. Devam.
0: O zaman efendim 3. etapta görüşmek üzere. Evet sevgili izleyenler, Ersin Bey ile birlikte artık 3. etaptayız. Ersin Bey yüzük yüzük kuyruğuna geldik diyebiliriz. Bu yarışmamızın son etabındayız. Bu etapta elimde görmüş olduğunuz gibi sizlere zarf getirdim. Bu zarfların içerisinde size bu etapta soracağım soruların konuları bulunmakta. Size bu etapta hayvanlar aleminden mi sorayım, Yeşilçam'a mı geçelim yoksa coğrafyaya mı geçelim? Hangi türden sorular soralım
1: size? Coğrafya olur.
0: İyi midir coğrafyayla aranız?
1: Fena değildir.
0: O zaman coğrafya zarfını açıyorum. Bakalım bu etapta Ersin Bey'i nasıl sorular bekliyor efendim? Ve bu etapta bizden bir joker hakkı kazandınız.
1: Tamam.
0: Takıldığınız veya cevaplayamadığınız tek bir soru için burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine danışabilirsiniz. Ya da telefonla birilerini arayıp yardım olur isteyebilirsiniz. Cevap verirken de eminim demeniz bizler için yeterli olacak.
1: Okey.
0: Hazırsanız başlayalım.
1: Hazırım.
0: Evet efendim, 3. etabımız başlıyor. Sorum geliyor. Maki daha çok hangi bölgemizde görülen bir bitki türüdür?
1: Akdeniz bölgesi.
0: Akdeniz bölgesi cevabından emin misiniz?
1: Eminim.
0: Peki efendim. Maki daha çok hangi bölgemizde görülen bir bitki örtüsüdür, bitki türüdür diye sorduk. Akdeniz bölgesi cevabı geldi efendim. Akdeniz bölgesi doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Ersin Bey'e gelmiş olsun efendim diyelim. Ve hızlıca ikinci sorumuza geçelim. Kıbrıs'ın kuzeyindeki Girne Sıra Dağları'nın adı nedir?
1: Beş parmak.
0: Beş parmak cevabından emin misiniz?
1: Eminim.
0: Kıbrıs'ın kuzeyindeki Girne Sıra Dağları'nın adı nedir diye sorduk. Beş parmak dağları dedi efendim. Beş parmak doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Ersin Bey'e geldi. Joker'imizi kullanmadık. Gerçekten de söylediğiniz gibi iyi ilerliyorsunuz. Bakalım 3. sorumuz
1: evet
0: sizi zorlayacak mı?
1: İnşallah. Ya şöyle inşallah demeyeyim.
0: Yanlış duvar.
1: Joker hakkım var ya, çok güveniyorum.
0: Rahatsınız şu anda. Tabii. Joker'i sona sakladık efendim ama eve de götürmeyeceksiniz bu arada.
1: Tabii.
0: Sorum geliyor. İtalya'nın kanalları ve gondol sefası ile ünlü kenti neresidir?
1: Venedik.
0: Venedik cevabından emin misin?
1: Eminim.
0: Eğer Venedik doğru cevapsa 3'te 3 yaparak bu etabı da başarıyla tamamlamış olacaksınız ve büyük ödülü bizden kazanacaksınız efendim.
1: İnşallah, hadi bakalım.
0: Venedik.
1: O sorular, cevaplar doğru.
0: Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Ersin Bey'e gelsin efendim. 3'te 3 yaptık. Bu etabımızı da başarılı bir şekilde tamamlamış olduk diyelim. Ve artık ödülümüzü de ben hızlıca Ersin Bey'e vermek istiyorum efendim. Güle güle, güzel günlerde harcamanız dileğiyle.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ama dilerseniz bu kazandığınız ödülü 2'ye katlayabilirsiniz risk etabımızla.
1: Olur, deneriz.
0: Ama şöyle de bir şey var. Sizlere tek bir soru soruyoruz. Vereceğiniz doğru cevap kazandığınız ödülü 2'ye katlamaya yarıyor. Fakat vereceğiniz yanlış cevap da kazandığınız bütün ödülü kaybetmenize yola çıkıyor.
1: Ya kaç kere şans gelir insana böyle?
0: Öyle mi diyorsunuz?
1: Değerlendirelim.
0: O zaman efendim bizler risk etabına gidiyoruz. Risk etabında görüşmek üzere. Evet sevgili izleyenler, Ersin Bey ile birlikte artık risk etabındayız. Ersin Bey kazandığı ödülü ikiye katlamak istediğini söyledim. Tabii evet, bir risk kaldı. Soracağımız tek bir soruyla, vereceğiniz tek bir doğru cevapla kazandığınız ödülü ikiye katlayabilirsiniz. Fakat vereceğiniz bir yanlış cevap maalesef kazandığınız ödülü kaybetmenize yol açacak.
1: Süre var mı burada?
0: Süremiz bulunmamakta bu etap için.
1: Ha, süresiz. Süre
0: süremiz bulunmamakta bu etap için. Dilediğiniz gibi düşünebilirsiniz.
1: Çok güzel, tamam.
0: Açalım mı zarfımızı?
1: Açalım, tam zamanı.
0: Bakalım bu etapta Ersin Bey'i neler bekliyor? Çok da güzel bir sorum geldi. Bu arada yarışmaya
1: genel
0: Sabri
1: kültür
0: Bey, evet genel kültür Sabri Bey'le katıldığını, çocukluk evet. arkadaşınız olduğunu söylediniz. Yani sizler kaç senedir arkadaşsınız?
1: Yaklaşık 30-35 yıllık arkadaşız. Son zaman ikimiz de emekli olduk. Son zamanlar daha çok sık görüşmeye başladık. Hatta onunla ilgili bir anımı anlatayım.
0: Buyurun.
1: Yakın bir zamanda benim için beraber doktora gittik. Sabri'ye stent taktılar.
0: Ya o nasıl yani, oldu öyle bir anda?
1: Şöyle bir tansiyon problemi vardı onun. Orada bir herhalde bir tetikleme gibi bir şey oldu. Hemen müdahale ettiler. Dolayısıyla...
0: Kime niyet, kime kısmet?
1: Kime niyet, kime kısmet? Benim bir şeyim yokmuş bu arada. Sabri'ye
0: Sabri Bey de buradan
1: takıldı.
0: Selamlar
1: ona da
0: gönderelim.
1: Geçmiş olsun.
0: Yok geçmiş olsun. Bilseydik daha çok yardımcı olurdu.
1: Tabii. Biraz takar o işleri bu şimdi.
0: Şimdi efendim. Hazırsanız. Ben
1: hazırım,
0: artık görüşmeye dönmek
1: hazırım.
0: İstiyorum. Şöyle zarfımı da arkadaşıma vereyim. Hazırsanız risk etabının sorusunu sizlere sormak istiyorum.
1: Hazırım.
0: Güzel bir sorum geliyor.

0: Geliyor.
1: Hadi bakalım.
0: Güzel bir genel kültür.
1: Gönder.
0: Sorum geliyor efendim. İlk modern olimpiyat hangi ülkede yapılmıştır?
1: İlk model olimpiyat.
0: İlk modern olimpiyat.
1: Ha, modern.
0: Olimpiyat hangi ülkede yapılmıştır?
1: Şöyle bir akıl yürütelim. İlk olimpiyatlar bu Yunanistan olabilir. Bu Yunanistan'la alakalı bir durum diye düşünün. Helenizmin sembolü, o taçlar ve Yunanistan.
0: Çok hızlı cevap verdiniz. Risk etabındayız. Evet, risk olsun. Aldınız.
1: Evet, risk alıyorum.
0: Yunanistan cevabından emin misiniz?
1: Eminim.
0: Peki. Evet efendim. İlk modern olimpiyat hangi ülkede yapılmıştır diye sorduk Ersin Bey'e.
1: Evet,
0: Yunanistan
1: doğru.
0: Cevabı geldi. Eğer Yunanistan doğru cevapsa kazandığı ödülü ikiye katlamış olacak bu etapta. Fakat yanlış cevapsa kazandığı bütün ödülü kaybetmiş olacak sevgili izleyenler. Ben de çok heyecanlıyım açıkçası. Çok güzel bir risk aldık bu etap için.
1: Evet.
0: Evet. Ne hissediyorsunuz?
1: Sanki patladık. Sanki İngiltere miydi acaba ya?
0: Yunanistan. Doğru cevap mı acaba? Eğer doğru cevapsa çünkü kazandığınız ödülü ikiye katlayacaksınız ve
1: evet, çok güzel.
0: Gerçekten güzel bir ödül alarak bu yarışmadan güzel bir hediye alarak
1: güzel bir anı kalacak.
0: Güzel bir anı kalacak.
1: Çok güzel bir anı kalacak.
0: Şüphemiz yok sevgili izleyenler. Yunanistan. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Ersin Bey'e gelsin. Tebrik ediyorum efendim. Hemen zarfımızı alalım. Şöyle verelim efendim. Güle güle. Güzel günlerde harcamanız dileğiyle.
1: Teşekkür
0: risk
1: ediyorum.
0: Aldınız ve ödülünüzü ikiye katladınız. Ben tekrardan tebrik
1: risk
0: ediyorum
1: sizlere. Risk benim için.
0: Risk almayı seviyorsunuz o zaman.
1: Tabii tabii. Benim bütün hayatım risk geçer. Şöyle hayatta bütün kararlarımı hızlı alırım. Genelde %70'inde de başarılıyımdır. Yani bütün kararlarım hızlıdır. Bunu yapacağım o an verdiğim kararla, o gün yaparsam yaparım, yapmasam yapmam. İlk bu son soruya verdiğim cevaptan da anlamışsınızdır. Aslında biraz böyle İngiltere mi, Yunanistan mı falan filan düşünsem biraz kafamı karıştırabilir. Bu
0: İlk
1: şeyler.
0: Aklınıza gelen cevap.
1: Tabii her zaman doğrudur diye bir laf var ya, her zaman olmasa da çoğu zaman
0: doğrudur diye.
1: Doğru olur, evet. Biraz
0: çok teşekkür ederiz efendim. Tekrardan çok memnun olduk.
1: Bizlere biz de çok memnun olduk. Bir defa çok eğlenceli bir program. Çok zevkle yarıştım. Bir ikramiyemiz de var. Muhtemelen değerlendireceğiz Sabri arkadaşımla beraber. Muhtemelen onunla bir şeyler yeriz diye düşünüyorum.
0: Afiyet
1: vallahi
0: olsun.
1: Vallahi başarılar. Şimdi. Enerjiniz çok güzel. Ekibiniz çok güzel. Bayıldım yani. Çok hoşuma gitti. Hayatımda da ilk defa elime mikrofon alıyorum.
0: Her şeyin bir ilki vardır. Evet, evet. Çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın.
1: Sağ olun. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk, sağ olun.
0: Sefalar getirdiniz diyelim efendim.
2: Teşekkür ederim, merhabalar.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
2: Ben Erdem Yavuz Ekici, Van ilinden gezmeye geldim İstanbul'a.
0: Hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim.
0: İlk defa mı İstanbul'a geliyorsunuz?
2: Yok, İstanbul'a bu tabii çeşitli defalar gelmiştim. Gezerken mikrofonunuzu gördüm, katılmak istedim. Bu şekilde şu anda beraberiz.
0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben hemen rakibinize dönmek istiyorum efendim. Sizleri tanıyalım.
1: Sağ olun. Ben de 2001 doğumlu. Ben de Van doğumluyum. Abiyle hemşire çıktık. Yani güzel oldu bence.
0: Ne kadar tanışmıyorsunuz ama. Yok, burada yarışma sırasında tanıştınız.
1: Hemşire çıktık.
0: Gerçekten yani hemşericilik kazanacak diyelim. Buradan da Van'a bol bol sevgilerimizi, saygılarımızı göndermiş olalım sevgili izleyenler. İsmini söylemedin.
1: Umut.
0: Umut.
1: Evet, Umut.
0: Hoş Aysel. Geldin Umut.
1: 23 yaşındayım. 2001 doğumluyum. Bir restoranda kasaplık yapıyorum şu anda. İstanbul'da yaşıyorum, bekarım. O şekilde söyleyeyim.
0: Halitlerini arıyorsun.
1: Yok.
0: Şaka yapıyorum tabii. Evet, şimdi sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevabı veren yarışmacımla birlikte artık bir üst etaba geçeceğiz diyelim. Efendim, şöyle Erdem Bey, sizce kim kazanır? Umut bayağı hırsı duruyor.
2: Umut hırsı genç. Umarım yani benim de gönlüm gençlerin kazanmasın yana ama ben de boş değilim.
0: Biz de deriniz diyorsun.
2: Biz de deriniz, evet.
0: Peki o zaman hemen geçelim Umut'a. Umut.
1: Bende de hırs olabilir ama abi de tecrübesi var hani. Yaşının vermiş olduğu olgunluk var.
0: Bayağı iyi duruyor.
1: Tecrübesi falan var. Abi de bayağı iyi duruyor. İyi
0: olan, güzel bir rekabet olacak diyelim.
1: İyi olan kazansın diyeceğim ama abi de çok iyi bir insana benziyor zaten. Hayırlı olan neyse olsun.
0: İyi olan kazansın diyerek ben artık ilk sorumla başlamak istiyorum. Sevgili izleyenler, hazırsanız beni bilebilirsiniz. İlk etabı başlıyor. Sorum geliyor. Masaya sıcak bir tava getirildiğinde altına konulmuş.

0: Sunulan nesnenin adı nedir? Evet, çift ses geldi, çift ses.
1: Nihale.
0: Nihale doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı göndermiş olduk efendim. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Gelelim ikinci sorumuza. Eski kuşaklar otogar anlamında hangi kelime...

0: Otogar anlamında kullanılan. Eskiden büyüklerimiz, dedelerimiz geçiyorum efendim.
1: Garaj.
0: Garaj doğru. Cevap kocaman alkışlarımızı göndermiş olduk efendim. 2-0'lı bir puan tablomuz var Umut.
2: Vallahi abi biraz daha hani eski olduğu için.
0: Eskilerden geldi diyorsun. Eskilerden geldi. Peki bakalım umarım 3. soru senin için gelir.
2: İnşallah.
0: Sorumuz geliyor. Aşçılarıyla ünlü Mengen ilçesi hangi şehrimizdedir? Tek ses geldi.
2: Şanlıurfa.
0: Şanlıurfa. Yanlış cevap.
1: Bolu.
0: Bolu. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı göndermiş olduk. Erdem abimize göndermiş olduk. 3-0'lık bir puan tablomuz var. Umut.
2: Abi tebrik ediyorum. Sorular çok iyi çıktı.
0: Biraz sorular daha hani... senin için iyi çıkmadı sanki.
2: Sorular benim için biraz iyi çıkmadı. Hani yaşım biraz genç olduğu için biraz eskiye yönelik sorular geldi gibi.
0: Olsun Umut. Sağlık olsun. Gayet keyifli evet. Bir yarışma oldu. Hem de memleket Vanlı memleketinden bir abiyle tanışmış oldun. Güzel oldu değil mi?
2: Abinin devam etmesini, ilerlemesini isterim yani. O şekilde tebrik ediyorum bu arada. Sağ olun.
0: Efendim bizler Erdem Bey ile birlikte bir üst etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Erdem Bey ile birlikte artık ikinci etaptayız. Erdem Bey rakibi Umut'u 3-0'lık galibiyette mağlup etti. Erdem Bey neler söylemek istersiniz?
3: Umut genç bir arkadaşımızla aynı zamanda memleketli hemşeri çıktık. Burada gördüm kendisini. Büyük bir tesadüf oldu benim için de. Son soruda kendisine bir nefes alma payı bıraktım ama maalesef o da olmadı. İnşallah bu etapta başarının devamını getiririz diye düşünüyorum.
0: İnşallah diyelim. Efendim bu etapta sizleri 3 adet sorum bekliyor diyelim. Bu etapımızda bilmecemiz olacak. Boşluk doldurmalı sorularımız olacak. Atasözlerimiz ve tamamlamamız gereken şarkı sözlerimizden oluşuyor. Bu etapımız her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta. Ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta değil. Hazırsanız ilk sorumuza başlayalım.
3: Hazır.
0: Sorum geliyor. Minicik doğar, anne sütüyle doyar. Süremiz başladı.
3: Kuş mu?
0: Efendim?
3: Kuş mu?
0: Değiştirelim. Minicik. Süremiz başladı. Süremiz hızlı ilerliyor.
3: Bebek.
0: Efendim?
3: Bebek.
0: Bebek doğru cevap. Minicik doğar. Anne sütüyle doyar dedik. Bebek olacaktı doğru cevabımız. Kocaman alkışlarımız Erdem Bey'e gelsin diyelim efendim. Gelelim ikinci sorumuza. Bir şarkı sözümüz geliyor. Ay'a benzer yüreğim, doğal olarak takipteyim. Ah şu nokta nokta yenersem eğer, seni seviyorum aşkım.
3: Ah şu kaderi yenersem eğer, seni seviyorum aşkım.
0: Mustafa ah şu Kandal. Kaderi yenersem eğer, seni seviyorum aşkım. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Erdem Bey'e gelsin diyelim. Biliyor muyuz bu şarkıyı?
3: Yani biliyorum.
0: Bir duyalım mı sizden?
3: Yani ben söz olarak söylesem sesim pek muteber değildir halk nezdinde.
0: Estağfurullah ne demek. O zaman hızlıca üçüncü sorumuza geçelim.
3: Peki.
0: Sorumuz geliyor. Hamala nokta nokta yük değildir.
3: Hamala küfesi yük değildir.
0: Değiştirelim.
3: Hamala sepeti yük değildir.
0: Değiştirelim süremiz.
3: Hamala...
0: Doldu.
3: Maalesef gelmedi.
0: Hamala semeri yük değildir.
3: Evet, biz küfe olarak sürekli sırtındakini aldığımız için...
0: Olsun, sağlık olsun diyelim. Yine iki sorumuzun ödülünü sizlere vermek istiyorum hızlıca. Güle güle, güzel günler harcamanız dileğiyle bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
3: Çok zevkli bir yarışmaydı benim için, anısı da oldu. Katılımı kabul ettiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Aynı zamanda memleketimize de denk geldik, o içinden de benim için iyi oldu. Tekrardan teşekkür ederim,
0: sağ olun. Bizler teşekkür ederiz Erdem Bey, hoşça kalın.
3: Teşekkür ederim, iyi günler.

Evet, bir yarışmamızın daha sonuna geldik. Gerçekten çok keyifli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyif alarak izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman bir başka bilebilirsem de görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.

0: Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
2: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
3: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
1: Rivayetleri.
2: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
1: Söylenceleri.
2: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
1: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
2: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
1: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yalın.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini

0: geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Delil yetersizliği sebebiyle Murat Yıldırım'ın tahliyesine...
2: Beni sakat bırakan ve silahından çıkan bu kurşunu seni tekrar içeriye atıncaya kadar saklayacağım.
3: Bırak artık bu karanlık hayatı Murat.

0: Görüşmeyeli epey oldu, 4 yıl.
1: Sen teklifini yaptın, ben de reddettim. Ben bu işlerden elimi çektim.
2: İyiyim babacığım.
1: Peki, ne istersen yapacağım. Yeter ki çocuğumu geri ver.
0: Ha şöyle, yola gel bakalım. Bize çok çektirdin.
3: Murat nerede?
4: Murat kaçtı patron.
1: Bekir ve adamları kızımı kaçırdılar. Geri vermeleri için soyguna katılmamı şart koştular. Çocukla beraber 1 saat sonra yeni kapıya sahile gel.
2: Baba!
5: Kanlı Para bugün 18'de TV4'te.

Yüreğini vatanına katık edenlerin yurdudur Anadolu. Gücünü topraktan alıp gözünü fezaya çevirenlerin memleketidir. Her karış toprağa inançla örülmüş, bereketli topraklardır Anadolu. Ve sert ikliminde yumuşacık insanlar saklayan Anadolu'nun Serhat şehridir Kars. Ankara'dan kalkan Doğu Ekspresi'nin varış noktasıdır. Demir ağlar üzerinde yurdun doğusunda keyifle süzülen Şark Ekspresi'nin aşıkların diyarında Kaz'ın, Tuz'un ve mert insanların memleketinde soluklandığı, yılın 6 ayı karı bir gelinlik gibi giyen topraklardır. Dillere destandır Kars'ın soğuğu. Hatta öyle ki tarihin en acı ağıtları Türk Kurtuluş Mücadelesi'ni Sarıkamış'ta verirken soğuktan ölen 90 bin asker için yakılır. Soğuğu ve karı kış turizmine çevirse de doruklarında hala tarihin amansız acısını taşıyan Sarıkamış şehitlerinin diyarıdır Kars. Tarihinde alt paleolitik döneme ait izler taşıyan şehir, Urartular, Persler, Araplar, Selçuklular, Osmanlılar, Ruslar, İngilizler ve Ermenilerin etkisi altında çok kültürlü bir yapıya ulaşmış. Günümüzde ise Azerilerin, Kürtlerin, Terekemelerin, Türkmenlerin, Malakanların ve Kara Papakların yaşadığı geniş bir kültür mozaiğidir. Adının kaynağı Karsaklara dayanan Türkiye'deki en eski Türkçe il adıdır Kars. Kaşgarlı Mahmut'a göre ise Bozkurt ilkesinden gelir adının kökeni. Batlamyus Kars'a Korsa, Strabon Korzen eder. Gürcü dilinde ise kapı kenti anlamına gelen Karis Kaleki'dir Kars. Şehrin Ermenistan'la olan sınırını Çıldır Gölü'nden doğup usul usul akan Arpaçay çizer. Bir yanı Ermenistan olan Arpaçay'ın Türkiye tarafındaysa geçmişi 10. yüzyıla kadar uzanan ve bin yıllar boyunca farklı kültür ve medeniyetlere ev sahipliği yapan tarihin en büyük hazinelerinden biri Ani Harabeleri tüm heybetiyle karşılar ziyaretçilerini. Bir ortaçağ şehri olan Ani, Anadolu'ya İpek Yolu üzerinden girişte ilk konaklama merkezi olduğundan aynı zamanda bir ticaret merkezidir. Anadolu'nun kuzeydoğu sınırındaki bu ören yeri Temmuz 2016'da UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde 16. sırada yerini almıştır. Aşıklar diyarıdır Kars. Serhat şehrin kışı çetin, İnsanı mert, eğlenceleri aşık atışmalı olur. Vurdu mu aşıklar sazın teline, hüzün de, neşe de, sevda da dile gelir tek nefeste. Şehrin yücelerinden eteklerine doğru uzanıp ziyaret edenleri tüm ihtişamıyla karşılar Kars Kalesi. 1153 yılında Saltuklu Sultanı Melik İzzettin ve onun veziri Firuz Akay'ın emriyle inşa edildikten sonra 1386'da Timur tarafından yıkılmış

ve 1579 senesinde 3. Murad'ın emriyle tekrar inşa edilmiştir kale. Sarayları, konakları, camileri, katedralleri, kervansarayları, kiliseleri, türbeleri, müzeleri, köprüleri, hamamları, tarihe açılan mağaraları, yaylaları ve doğa harikası Çıldır Gölü ile beyaz elbise giymiş bir açık hava müzesidir Kars. Yılın dört mevsimi bağrında sakladığı alabalıkları, pullu sazanları, tatlı su kefallerini, aynalı balıkları cömertçe sunarken kışın buzun üstünde atlı kızak safarisiyle görsel bir şölen yaşatır Çıldır Gölü. Ve şehrin imzası Baltık mimari örnekleriyle dört mevsim ziyaretçilerini bekler. Kuzeydoğu'nun Serhat Şehri.

Yüreğini vatanına katık edenlerin yurdudur Anadolu. Gücünü topraktan alıp gözünü fezaya çevirenlerin memleketidir. Her karış toprağa inançla örülmüş, bereketli topraklardır Anadolu. Ve cennetin yeryüzü köşesidir Bodrum. Turkuaz koyların, tarihin izlerini taşıyan antik kentlerin, kireç beyazı taş evlerin, çivit mavisi kapı pencerelerinden ve balkonlarından sokaklara taşan Begonvillerin memleketidir Bodrum. Bilinen en eski adıyla Halikarnassos'un geçmişi M.Ö. 484'lere kadar uzanır. Tarihin babası Herodot'a göre kuruluşu dorlara dayanan bu cennetten köşede Karyalılar, Lelekler, Megaralılar, Persler, Helen, Roma ve Bizanslıların ayak izlerini günümüzde bile sürmek mümkün. 1415'te Rodos şövalyelerinin eline geçen Halikarnassos'a şövalyeler bir kale yaptırır. Ve bu kaleye mensup oldukları dinin azizlerinden Sanctum Petrum adını verirler. Kanuni Sultan Süleyman döneminde tekrar Osmanlı İmparatorluğu'na katılan şehrin Petrum olan ismi Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte Bodrum olarak değişir. Cennetten akvaryuma, kara incirden tavşan burnuna, Aspat'tan Mazı'ya kadar yüzlerce koy, dingin denizi, eşsiz plajları ve muhteşem doğasıyla ziyaretçilerinin damağında doyumsuz bir tat bırakır Bodrum. Sıra sıra dizili yel değirmenleri Bodrum'un imzasıdır. 18. yüzyıla tarihlendiği düşünülen bu değirmenler, ziyaretçilerinde her an deklanşöre basıp zamanı dondurma arzusunu tetikler. Şehrin tarihi süliyetini Sancan Şövalyeleri tarafından 1406-1522 yılları arasında iki liman arasındaki yarımadada inşa edilen Bodrum Kalesi süsler. Anadolu'nun en eski antik tiyatrosuna da ev sahipliği yapar Bodrum. Tarihi M.Ö. 4. yüzyıla uzanan Bodrum Antik Tiyatrosu, günümüzde de en eşsiz ezgilerin yankılandığı en özel konserlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Sanat güneşi Zeki Müren'in son günlerine ev sahipliği yapan Bodrum'un aşığı çoktur. Ama hiçbiri adını alacak kadar gözü kara olmadı, Halikarnas balıkçısı gibi. Ruhunu Bodrum'a adayan Cevat Şakir Kabaağaç'tı, bakın nasıl dile getirir ölümsüz aşkını. Yokuş başına geldiğinde Bodrum'u göreceksin. Sanma ki sen geldiğin gibi gideceksin. Senden öncekiler de böyleydiler. Akıllarını hep Bodrum'da bırakıp gittiler.

Herkese ama herkese merhabalar efendim. Bütün güzel enerjimizle umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün gezmek olsun da nereyi gezeceğiz hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, İstanbul Avrupa yakasında Arnavutköy ilçesindeyiz. Arnavutköy ilçesi havalimanının oradaki Arnavutköy ilçesindeyiz. Biliyorsunuz İstanbul'da bir Arnavutköy daha var. Beşiktaş'a bağlı Arnavutköy semti var. Boğaz'ı gören çok güzel semtlerimizden. Şimdi biz bugün Arnavutköy Durusu'dayız. Havalimanının orada. Güne çok güzel bir kahvaltıyla başlayacağız. Bakalım sonrasında neler neler yapacağız. O zaman gezmek olsun böyle renkli bir elbiseyle, böyle güzel yeşilliklerin arasında başlasın.

Burası aslında İstanbul'un içinde, merkeze yakın ama bir o kadar da İstanbul'un dışında keşfedilmesi gereken çok güzel bir yer. Yaz aylarında ailemle neler yapabilirim, değişik nerelere gitsem de kahvaltı yapsam diye düşünüyorsanız düşünmeyin. İşte bu bölüm sizler için. O zaman şöyle bir buralara göz atın, ben sizleri kahvaltı masasından karşılayayım.

0: Masamıza oturduk sevgili seyirciler. Burada oturacak birçok alan var fakat ben bu masayı tercih ettim. Şu an kameraman arkadaşım size oturulacak diğer yerleri gösteriyor. Çok büyük bir yer burası. Bir de alt kısmı var ama alt kısma inmeyi tercih etmedim. Burada ağaç gayet güzel. Beni serinlettiği için, böyle püfür püfür rüzgar da estiği için ben buraya oturmayı tercih ettim. Birazdan serpme kahvaltımı yapacağım sevgili seyirciler. Kahvaltım gelecek birazdan. Ama karşıdan bir beyefendi geliyor bana. Hoş geldin demek için herhalde. Merhaba, hoş buldum. Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim.
0: Şöyle alayım sizi. Ağaç rahatsız etmesin. Hemen şöyle alayım sizi.
1: Elmalar tepemizde gördüğünüz
0: gibi. Evet, elmalar tepemizde. Orada erikler var. Ne hangi ağaç? Ağacı ararsak burada var vallahi.
1: Evet, aslında aşağıda karadutlarımız.
0: Öyle mi? Karadut da mı var?
1: Kayısı ağaçlarımız var hemen ileride.
0: Süper.
1: Değişik değişik eriklerimiz var burada birkaç çeşit.
0: Süper.
1: Tabii biz bunlardan özel hoşaplar yapıyoruz mevsimine göre. Aynı zamanda kayısı reçeli, vişne reçeli, karadut reçeli. Bunların hepsi kendi bahçemizde.
0: Kahvaltıda gelecek mi?
1: Tabii tabii, biraz sonra tamam. Hepsini servis yapacağız
0: tamam.
1: Size.
0: Rica Peki ederim. Burada yemek yiyebiliyor muyuz?
1: Yemek yiyebiliyoruz. Şu anda alakart restoranımız da devrede.
0: Tamam.
1: Aslında biz tabii operasyonun büyük bölümünü aşağıdaki kulemize biraz sonra tamam. Geçeriz beraber.
0: Tamam.
1: Orayı şu anda yer olarak söyleyebilirim
0: tamam.
1: Size ama şu anda bahçemizde orası hazır olana kadar biz şu anda burada,
0: biz burada oturmayı tercih ettik. Elma ağacının arkasında, altında oturmayı tercih ettim. Şimdi biz Arnavutköy ilçesindeyiz. Havalimanının oradayız. Buraların isimleri varmış bu arada. Siz onları da bize gitmeden anlatın.
1: Tabii ki. Şimdi biz bu tesisi kurarken

0: Geçen biliyorsunuz buranın bir kurucusu var, Caner Yılmaz.
1: Tamam.
0: Onunla beraber biz burada bir hikaye yazmaya istedik. Hikayeyi yazarken de nereden esinlendik? Doğadan esinlendik.
1: Doğayla iç içe çok güzel bir yer burası zaten.
0: Bizim şehir karasımızda deniz göl manzaramız var zaten. Ona ayrıca bakarız ama bulunduğumuz bölge şu anda Durusu'ya baktığı için biz bu bölgeye Durusu Vadisi diyoruz.
1: Burası şu an oturduğum yer benim Durusu Vadisi.
0: Durusu Vadisi.
1: Tamam, süper.
0: Bunun bir yan tarafında akasyalarımız, biliyorsunuz akasya ağacı bir ailedir. Sürekli
1: evet,
0: olmak
1: evet.
0: Akasyalarımız olduğu için oraya Akasya Vadisi diyoruz.
1: O zaman salıncağın olduğu yer değil mi?
0: Salıncağın
1: tamam, birazdan salıncağın olduğu yere de gideriz kahvaltı yaptıktan sonra Akasya Vadisi'nin oraya
0: Akasya
1: yani.
0: Akasya Vadisi'ne gideceğiz.
1: Tamam.
0: Sonra burada bungalov evlerimiz var.
1: Tamam.
0: Otel odalarımız.
1: Evet.
0: Onlara da şöyle bizim bahçemizde yetişen çiçeklerden isimler verdik.
1: Manolya.
0: Manolya, orkide, begonvil.
1: Evet.
0: Nergis.
1: Begonvil en sevdiğimiz
0: zaten. Nergis ve menekşe evlerimiz
1: süper.
0: Var.
1: Süper. Onları da o zaman daha sonra gezeceğiz. O zaman kahvaltımız gelsin. Sonrasında inşallah karşılaşırsak devam ederiz
0: güzel,
1: sohbeti.
0: Güzel bir kahvaltı sonrası bir geziye çıkarız.
1: Tamam, çok tamam. Teşekkür ben ediyorum. Teşekkür çok sağ olun. Yani. Gerçekten elma ağacının altında oturacağız. Şimdi kahvaltımızı yapacağız. En sevdiğim bak buradaki ağaçlardan ne kadar güzel. İşte karadut reçeli gelecek, kayısı reçeli gelecek. En sevdiğim şey yani böyle doğal bir ortamda oturup kahvaltı yapmak. Şimdi ben kahvaltım gelsin. Sonrasında tekrardan sizleri karşılayayım.

Ama nasıl güzel bir kahvaltı var önümde. Yani anlatamam, yaşamanız lazım. Yemekten ve kahvaltıdan önce, yani bir şey yemeden önce karpuzla başlanılması tavsiye edilirmiş. Şöyle karpuzu görmüşken, hazır yaz aylarındayız, ben de karpuzla başlayayım. Midenin karpuz suyu ve karpuzun mideyi temizlediği yemekten önce söyleniyor. Tabii doğru mu değil mi bilmiyorum. Kahvaltıya baktım, karnım doydu. Şimdi sıcaklar gelsin, sıcaklarla başlayacağım da. Önce her zamanki gibi beyaz peynirimi şöyle alayım. Domatesimi alayım şöyle. Ben her zaman beyaz peynir, domatesle başlıyorum. Şöyle ekmeğimizi de alalım. Ve yemeğe başlayalım. Şu doğal reçellerin de tadına bakmak istiyorum açıkçası. Vişne reçeli çok güzelmiş. Bu da çilek reçeli. Bir de çilek reçelinin tadına bakalım. Çilek reçeliyle kahvaltıyı bitirebilirim o derece. Sıcaklarımız da geldi. Oo, patates kızartmamız, yumurtamız, sucuğumuz, sosisimiz. Kahvaltıda gözüm doydu önce. Tokama çok teşekkür ederim.

Çok güzel bir kahvaltı yaptık. Gerçekten keyfim fazlasıyla yerinde sevgili seyirciler. Burası İstanbul, Avrupa yakasında Arnavutköy ilçesinde. İstanbul Havalimanı'na 14 kilometre uzaklığında, onu söyleyebilirim. Anadolu yakasından buraya gelmek gerçekten çok kolay eğer İstanbul'daysanız. İstanbul'a dışarıdan geliyorsanız da havaalanına yakın bir yerlerde konaklama için yer arıyorsanız da yine buraya gelmenizi tavsiye ederim açıkçası. Dışarıdan da buraya kahvaltı yapmaya ya da yemek yemeye gelebilirsiniz. Buraya geldiğiniz zaman düğün davet organizasyonu da yapabilirsiniz. Ya da özel toplantılarınızı yapabilirsiniz. Şu an kameraman arkadaşım Mithat Kılıç gösteriyor size sevgili seyirciler. Burada düğün davet organizasyonunuzu yapabilirsiniz. Tabii ki neler istediğinize bağlı olaraktan düğün davet organizasyonunun ücret fiyatı değişkenlik gösterebilir. Onu söyleyebilirim size. Buraya geldiğiniz zaman bu şekilde odalarda konaklayabilirsiniz. Bungalov ev gibi açıkçası konaklayabileceğiniz odalar. Hem otel müşterisi olmak istemiyorum ben.

seninle burada kahvaltı yapmak istiyorum diyorsanız yine buraya geldiğiniz zaman dışarıdan da saat 8.30-9 gibi gelip gece 12'ye kadar hem yemeğinizi yiyebilirsiniz hem de güne burada kahvaltıyla başlayabilirsiniz ya da sıcak soğuk içeceğinizi içebilirsiniz doğayla iç içe oturaraktan. Şimdi ben biraz sizi burayla baş başa bırakayım. Birazdan göl kenarına da ineceğiz buranın keyfini çıkarttıktan sonra ama önce kahvaltıdan sonra bir Türk kahvesi iyi gider diye düşündüm ben. Bir Türk kahvesi içelim. Sonrasındaysa Türk kahvesi eşliğinde sizlerle tekrardan görüşelim.

O kadar konaklama konaklama diye söyledik. Sevdiklerinize burada sürpriz de yapabilirsiniz. İstanbul'da tatile çıkamadıysanız eğer İstanbul içinde küçük bir tatil kaçamağı da yapabilirsiniz. Bütçeniz doğrultusunda. İşte menekşe evi, nergis evi, begonvil evi, orkide evi şeklinde hepsi ya da manolya. Onu da saydım galiba. Ne sayıp saymadığımı hatırlamıyorum. Yaşlılık ya da sıcak çarptı diyelim. Bu evlerde konaklayabilirsiniz, bungalov evlerde. Şimdi ben size fikir olması açısından bir odaya gireceğim ve odanın nasıl olduğunu sizlere göstereceğim. Hadi gelin.

buraya geldiğiniz zaman işte böyle bir odada konaklayabilirsiniz. Bütün odaların standart olduğunu söyleyebilirim. Bütün odalar aynı, sadece odaların isimleri farklı. Buradaki çiçek isimlerinden odaların isimleri. Bungalov evler diye geçiyor daha doğrusu. Odanın hemen penceresinden bahçeye şöyle açılan... Şöyle hemen odanın penceresinden bahçeye açılan bir kapı var. Bakın şöyle hemen buradan bahçeye de çıkabiliyorsunuz. Burası hayvan dostlu bir otel sevgili seyirciler. Buraya evcil hayvanlarınızla da gelebilirsiniz. Onun da bilgisini sizlere vereyim. Ben nasıl bir yerde konaklayacağım diye merak edenler için odayı gösterdim. Şimdi gidelim birazcık salıncakta sallanalım. Bir kahve tatlı keyfi yapalım. Sonrasında da buraya yakın çok güzel bir göl kenarı varmış. Biraz da oraya gidelim. Sonrasında da bakarız hep beraber.

Şimdi kahvaltıdan sonra kahve keyfi olmazsa olmaz. Buraya geldiğiniz zaman kahve keyfi yapmadan önce böyle bu güzel salıncakta benim gibi sizler de sallanabilirsiniz. Eğer isterseniz siz kahve keyfi yaparken çocuklarınız da burada sallanabilir ya da şu küçük havuza çocuklarınız girebilir. Kameraman arkadaşım Mithat Kılıç zaten şu an sizlere gösteriyor. Çocuklarınız için de küçük şezlonglar var. Çocuklarınız da görmüş olduğunuz gibi içeceklerini ya da yiyeceklerini o şezlonglarda yudumlayabilirler sevgili seyirciler. Burası gerçekten çok keyifli bir yer. Açıkçası şehrin karmaşasından uzak nefes aldığımı hissettiğim bir yer oldu. Ağaçların altında böyle güzel salıncak bulmuşum. Sallanmak hem çok iyi geldi, hem bol oksijenin olduğu bir yer, hem oksijen çok iyi geldi. Nefes aldığımı hissettim diyebilirim. İstanbul'un içinde tatile gidememekten şikayetçiyseniz tekrar belirtiyorum. Tatil bütçenizi aşıyorsa, tatile gitmek bütçenizi aşıyorsa işte siz de böyle küçük ve güzel kaçamaklar yapabilirsiniz. Tıpkı benim gibi. Benden neyiniz eksik?

Dondurma da çok severim. En sevdiğim tatlılardan biridir. Ben tatlıyı genel olarak çok seviyorum zaten. Yemin ederim sırf kızarmış dondurma yemek için dahi buraya gelinir. Aşırı lezzetli, bayıldım. Dengemiz olsun değil mi? Tatlı, sade Türk kahvesi. Tatlımı bitireyim. Tatlım bittikten sonra göl kenarında sizlerle buluşalım.

Sessizlik, sakinlik, kuş sesleri, hafif kıyıya vuran dalga sesleri gerçekten daha ne olsun diyorum. Daha ne olsun diyorum. Mükemmel bir kahvaltının ardından orman yolundan çok güzel bir göle geldik sevgili seyirciler. Burası Terkos Gölü, Duru Göl olarak da biliniyor. Onu söyleyebilirim size. Buraya geldiğiniz zaman bu gölün keyfini hafta içi ya da hafta sonu fazlasıyla çıkartabilirsiniz. Nasıl mı? Buranın çevresinde piknik yapabilirsiniz. Şöyle kameraman arkadaşım Mithat Kılıç hemen etrafı göstersin size sevgili seyirciler. Göle girmek her ne kadar tehlikeli olsa da hafta sonları buraya geldiğiniz zaman burada adım atılacak yerin olmadığını söylemekte fayda var. Buraya geldiğiniz zaman şöyle bakın suya da her ne kadar tehlikeli ve yasak da olsa yarıya kadar insanların girdiğini söyleyebiliriz. Su fazlasıyla temiz, fazlasıyla güzel. İstanbul'un içinde ama aslında İstanbul'un dışında böyle tatil yapmak için işte çok güzel bir hediye var bize. Bize çok güzel bir hediye sunulmuş. Kamp yapmayı seviyorsanız, karavanınızla nerede tatil yapacağım diye kendi kendinize düşünüyorsanız kesinlikle düşünmeyin. İstanbul'a şehir dışından geliyorsanız ya da İstanbul içindeyseniz mutlaka ama mutlaka Terkos Gölü'ne ya da gölün çevresine gelmenizi tavsiye ediyorum. Düğün fotoğrafları mı çektirmek istiyorsunuz ya da özel gün fotoğraflarınızı mı çektirmek istiyorsunuz? İşte gölün çevresi tam da size göre. Tam filmlerdeki gibi huzur sahnesi. Yani diyecek başka hiçbir kelime bulamıyorum. Bildiğiniz huzurun arasındayım, huzuru yaşıyorum. Dediğim gibi diyecek başka hiçbir şey bulamıyorum gerçekten de. Burası aslında bizim burnumuzun dibinde bir yer. Ama dediğim gibi ben programın içinde ve programlarında genellikle bahsediyorum. Burnumuzun ucundaki yerleri genelde keşfetmekte ya geç kalıyoruz ya o yerleri keşfetmeye üşeniyoruz, gitmeye üşeniyoruz. Burası hafta sonları dediğim gibi piknik yerleri olarak kullanılıyor. Şöyle etrafta adım atılacak yer olmuyor. Hem kamp yapanlar burada fazlasıyla var, hem piknik yapanlar burada fazlasıyla var. Onu söyleyebilirim sizlere. Orman yolundan bizim gittiğimiz kahvaltı yaptığımız yerin hemen alt tarafından orman yolundan Terkos Gölü'ne iniş var. Yollar birazcık dar. İki arabanın geçmesi imkansız. Yollardan birazcık dikkatli seyretmenizi açıkçası tavsiye ediyorum ben. Ama siz size söyleyeceğim gibi alın size işte Terkos Gölü, alın işte ağaçlar, yeşillik, orman, muhteşem doğayla iç içe bir gün. Hafta sonu ailemle nereye gitsem ya da nasıl değişik aktivite yapsam diyorsanız Terkos Gölü'nün çevresi ve Terkos Gölü işte burada İstanbul'un içinde sizi bekliyor. Benden söylemesi. Buyurun.

Bir tarafınızda dağlar, orman, bir tarafınızda göl. Aa, İstanbul'un içinde böyle bir yer var mıymış diyeceğiniz işte Terkos Gölü. Belki birçoğumuz bilmiyoruz. Ben de program sayesinde öğrendim. Kahvaltı yapmaya gittiğim yer olmasaydı öğrenemeyecektim. Kahvaltı yaptığım yerin sayesinde ben bugün burayı öğrenmiş oldum. Sizler de umarım benim sayemde burayı keşfetmiş olmuşsunuzdur. Eğer böyle bir yer olduğunu ya da böyle bir yere geleceğimizi bilseydim, size bütün samimiyetimle söylüyorum, kendime bir piknik çantası hazırlardım ve kahvaltıdan sonra kahve keyfi yaptım ya, burada da oturup meyvemi falan yerdim. Çok samimi söylüyorum size. Ya da böyle bir yere geleceğimi bilseydim kamp sandalyemi alırdım. Yayılırdım şöyle. Otururdum. Soğuk içeceğimi içerdim göle doğru. Hava sıcak. Güneş fazlasıyla yakıyor. Ama o kadar güzel bir esinti var ki gölden gelen. Güneş beni hiç rahatsız etmiyor. İşte İstanbul'da böyle bir yer var mı diyeceğiniz bir yer daha.

İstanbul Kazan Biz Kepçe sevgili seyirciler. Terkos Gölü'nden çıktık geldik hemen İstanbul Avrupa yakasında Çatalca ilçesine bağlı Kestanelik mahallesine. Kestanelik mahallesinin ne zaman kurulduğu tam olarak bilinmiyor. Ama burası İstanbul Avrupa yakasında Çatalca ilçesine bağlı bir mahalle sevgili seyirciler. Tam olarak ne zaman kurulduğu bilinmemekle birlikte buranın nüfusunun 2150-2200 kadar olduğu biliniyor. Kestanelik Köyü'nün meydanındayız. Bu köye geldiğiniz zaman doğal ürünler satın alabileceğiniz birçok yerin olduğunu söyleyebilirim sizlere. Mesela örneğin mevsimine göre karpuz ve kavun satan amcamız var hemen yan tarafta. Burada millet bahçesi var, Kestanelik Millet Bahçesi. Buraya gelip çayınızı, soğuk sıcak içeceğinizi ya da yudumlayabilirsiniz. Hemen burada Kestanelik meydanında köfteci var. Birazdan Kestanelik'te köfte yiyeceğiz. Buraya toplu taşımayla çok kolay bir şekilde gelebilirsiniz. Bizim sabah kahvaltı yaptığımız İstanbul Avrupa yakasında Arnavutköy ilçesinden burası yani Kestanelik, Çatalca ilçesine bağlı Kestanelik yaklaşık 10 dakika sevgili seyirciler. Onu söyleyebilirim sizlere. Şimdi biz birazcık burada böyle köy meydanında dolaşacağız. Yani buraya geldiğinizde doğal ürünlerin almanın yanı sıra yapabileceğiniz aslında fazla bir şey yok. Onu söyleyebilirim size. Buraya direkt olarak özel otobüsle gelebilirsiniz. Belediye otobüsleriyle gelebilirsiniz yani. Direkt olarak otobüs Kestanelik Meydanı'na geliyor. Şimdi bence güne bu kadar dolaşmışken, Terkos Gölü'ne falan gitmişken köfteyle devam edelim ve güzel bir köfte yiyelim. Ne dersiniz?

Şimdi İstanbul Avrupa yakasında Çatalca ilçesinde Kestanelik köyüne geldiğiniz zaman köyün meydanında bir köfteci var. Ve o köfteciden köfte yemeden buradan gitmek olmazmış. Ben aslında size köfteciyi göstermek için şu an geldim buraya biraz da. Şimdi köftemizi yiyeceğiz ve güne güzel bir şekilde devam edeceğiz. Siz de köyün nasıl bir yeri olduğuna baktınız. O zaman köfteciye gidelim. Bakalım köftenin porsiyonları ne kadarmış? Köftecide başka neler varmış? Fiyat bilgileriyle oranın özelliklerini anlatalım sizlere ve günümüze bu şekilde devam edelim. Ne kadar çok yemeli bir gün oldu değil mi ama?

0: Kışlık kuru sarımsak varmış. Köfteciye giderken abimi gördüm. Bağdaş kurmuş. Gölgede püfür püfür serinlikte oturuyor abicim. Nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Ben de iyiyim. İnsan der ki sen nasılsın kızım?
1: Evet, siz nasılsınız?
0: İyiyim, Allah'ıma şükür iyiyim.
1: Güneş çarptı, o yüzden
0: unuttun. Güneş çarptı, o yüzden unuttun mu beni?
1: Evet.
0: İyiyim ben de, Allah'a şükür. İşler nasıl?
1: Şükür Allah'ımıza, buna şükür. Buna şükür.
0: İşte şükretmek gerekiyor zaten. Önemli olan şükretmek. Kastamonu'nun sarımsağı meşhurdur normalde. Ama kestaneliğin de sarımsağı meşhur galiba.
1: Meşhur, meşhur.
0: Meşhur mu? Meşhur. Şimdi sen haftanın her günü burada mısın?
1: Haftanın dört günü.
0: Haftanın dört günü buradasın. Hangi günler buradasın?
1: Çarşamba.

0: çarşamba, cuma, cumartesi, pazar buradasın. Yani çarşamba, cuma, cumartesi, pazar buraya gelirseniz isim
1: Kadir
0: amcamı burada görebilirsiniz. Güzel güzel sarımsaklarını satıyor. Gel vatandaş, gel.
2: Buyurun.
0: Teşekkür ederim.

0: Buranın köfteleri fazlasıyla meşhurmuş, tekrar belirtiyorum. Buraya geldiğiniz zaman Kestanelik Mahallesi'ne, Kestanelik Köyü'ne, İstanbul Avrupa yakasında Çatalca'da eğer bu taraflarda oturuyorsanız üşenmeyin, gelin. Buranın gerçekten köftesini yemeden gitmek olmazmış. Haftanın 7 günü sabah 7'den akşam 10'a kadar açık burası. Butik bir yer, bence çok güzel bir yer. Tam benim sevdiğim tarzda bir yer. Şimdi köftem de geliyor. Şöyle bir porsiyon köfte istedim. Çok teşekkür ediyorum. Tam istediğim gibi bir sunum. Oh, acı köfte, biber, acı sos, köfte, biber ve piyaz. O zaman başlayalım mı Mithat?
1: Afiyet olsun.
0: Teşekkür ediyorum. Bazıları derler ya, ben kesinlikle soğan yiyemem. Ağzım kokar. Kokarsa koksun, ne yapalım, hepsinin çaresi var. Naneli bir sakız, naneli bir şeker ya da bir karanfile bakar ağız kokusu. Onun için de soğan yemeyeceksek, aha, doğal antibiyotik bunlar, doğal. Köfte gerçekten çok lezzetli. Ben köftemi bitireyim. Buraya geldiğinizde mutlaka köfte yiyin. Tekrar söylüyorum, aşırı lezzetli. Şimdi köftemi yedikten sonra hemen karşıda Millet Bahçesi var, köy meydanında. Orada soğuk bir içecekle bence günü bitirelim artık. Çünkü zannediyorum bize ayrılan sürenin sonuna geldik.

Kestanelik Mahallesi'nde böyle bir kahvehaneye geldik. Aslında burası Millet Bahçesi. Çok güzel bir yer. Buraya gelip de çay içmeden, limonata içmeden, dondurma yemeden ya da kahve içmeden gitmek olmaz. Hemen şuradaki köftecide köftemizi yedik. Kameraman arkadaşım Mithat gösteriyor zaten şu an size. Bugün gerçekten çok keyifli bir gün geçirdik açıkçası. Güne güzel bir kahvaltıyla başladık. Günümüzü İstanbul Avrupa yakasında Arnavutköy ilçesinde başlattık. Ve günümüzü İstanbul Avrupa yakasında Çatalca ilçesinde sonlandırıyoruz. Aslında çok uç yerler gibi gözüküyor ama yeni yapılan yollar sayesinde çok kolay bir şekilde buraya özel araçla ulaşım sağlanıyor. Kestaneli'ye gelmek isterseniz eğer İstanbul Avrupa yakasında Çatalca ilçesinde Çatalca'dan kalkan minibüs ya da otobüslerle gelebilirsiniz. Kestanelik Mahallesi'ne direkt olarak. Bir de şunu söyleyeyim size, çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Bir de şunu söyleyeyim size, eğer sabah kahvaltı yaptığım yere gitmek isterseniz kahvaltı yaptığım yere de Yassıören yolu otobüs durağında İETT otobüsleriyle gidip orada inebilirsiniz. Paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin ama her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden hayat size gülmese de kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Hoşça kalın. Unutmayın, bugün benim yaptıklarımı sizler de yapabilirsiniz.

0: Baskınlar, zaptiyeler geliyor!
1: Bu sefer yakayı güç sıyırdık.
2: Seni sadece bir silah arkadaşı olarak görmüyorum. Hiçbir şey bana senin bir kadın olduğunu unutturmuyor.
3: Feyyaz Bey yakalanan şüpheliler arasındaymış. Soruşturmayı padişahın özel istihbarat sorumlusu Yaver Haşim Bey'in yürüttüğü. Kadınlara karşı pek kadir şinas olduğu söylenmekte.
4: Babandan ne şekilde isteyeyim seni?
1: Lütfen babamla bir şey konuşmayın.
5: Bazı olaylar beni bu evliliğe itti. Kader böyleymiş, beni affedin.
2: Bu izdivacı gerçekten kendi isteğiyle mi yaptı?
1: Ne değişir?
6: İhtiras Fırtınası bugün 16.15'te TV4'te.
7: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
10: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
11: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve express ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
12: Bu var ya,
13: blok dersten çıkıyor.
12: Atıştırmalı?
13: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
12: Bir şey diyeyim mi?
14: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
12: Abi bu adam ne yiyor ya?
15: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
6: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Deep. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Her katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
2: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
3: Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin, Ağustos sayısı tüm bayilerde.
2: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
4: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
8: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
7: Her adımda yeni bir mekan.
8: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
7: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
8: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
7: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
8: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
7: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Volcano. Her katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
2: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
9: Yapay zekada

yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197

0: Liderler önde gider.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensi. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steel. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

diyetisyen Merve Bilge Atalay. Diyet Günlüğü programında bugün tatlandırıcıları konuşacağız. Pek çoğumuz kalori tasarrufu yapmak adına tatlandırıcı kullanmayı seçiyor. Fakat doğru mu yapıyoruz, yanlış mı yapıyoruz? Bunu hiç bilmiyoruz. Doğru yapıyoruz gibi düşünüyoruz ama pek çoğumuz aslında yanlış yapıyoruz. Bu programda size bunları anlatacağım. Şimdi bizim pek çok tatlandırıcı türümüz var. Bunların ismi çok da mühim değil aslında. Hepsi birbirine yaklaşık. Birisi şekerden 300 kat fazla, işte birisi 180 kat fazla, birisi 250 kat fazla derken pek çok çeşidi var. Sanayi geliştikçe işte şeker alternatifini üretelim ya da işte şeker biraz daha değerli. Onun haricinde işte şekerden bir kaşık koyacağımıza diğer tatlandırıcıdan böyle kaşığın ucuyla bir çimdik koyduğumuzda çok daha fazla tatlandırabiliyoruz diye düşünülüp pek çok tatlandırıcı üretilmiş. Fakat bunların zaman içinde vücut için zararlı olduğu ortaya çıkmış. Mesela siz işte çayınızın içine böyle tatlandırıcı pıt pıt atıyor olabilirsiniz. Bunun içeriğine bir bakın. Stevia harici diğer bütün tatlandırıcıların hiçbirisini, yapay tatlandırıcıların hiçbirisini ben kesinlikle önermiyorum bir diyetisyen olarak. Lütfen tatlandırıcı kullanıyorsanız bunu bırakın. Hatta ben stevia'yı da günlük olarak sürekli kullanmanın mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Niye? Nedenlerin hepsini sizinle paylaşacağım. Şimdi ilk olarak sizinle bir gazlı içecek örneği üzerinden gitmek istiyorum. Vücudunuza zero, light tarzında hiç içinde şeker barındırmadığı iddia edilen bir ürün alıyorsunuz. İçiniz rahat çünkü kalori bölümünde sıfır yazıyor ve içtiğinizde ferah hissettiriyor, şekerli, sizi doyurduğunu hissediyorsunuz. Ben olsam ben de içerim ki zamanında yaptığım hatalardan bir tanesiydi. Yemeğimin yanında beni de tok tutuyor hazır içmişken de. Neden içmeyeyim diye soracaksınız bana. Neden içmeyeyim biliyor musunuz? Çünkü siz vücudunuza işte o tatlandırıcı içeren zero'yu da light olan ürünü içmeye başladınız, vücudunuza aldınız. Midenize geldi. Beyin diyor ki şeker salgılı, şeker aldı. Bu kişi Merve ya da Ahmet Mehmet şeker aldı. İnsülin salgıla. İnsülin bizim için kan şekerini düşürmemizi sağlayan bir hormondur. Şeker yok vücutta ama pankreas insülin salgıladı. Şeker yoktu. Kan şekeriniz şu durumdaydı. Yükselmemişti. Kan şekeriniz buradaydı. Kan şekeriniz aşağı düştü insülin salgılandığı için. İnsülin kan şekerini düşürür. Aşağı düştü. Bu ne demek biliyor musunuz? Siz durduk yere kendinizi acıktırdınız. Yani bu öğünde yediğiniz yemek normal olabilir ama bir sonraki öğünde çok daha fazlasını yemenize sebep oldunuz. Ya da arada mesela işte durduk yere siz sürekli zero light şeyler içiyorsunuz şekersiz diye. Bu ne yapar? Bir sonraki öğünde tatlı ihtiyacını perçinler. Niye? Siz sürekli vücuda şeker sanılan bir gıda atıyorsunuz. Vücutta şeker yok, insülin salınımı sürekli oluyor ve bunun sonucunda ne oluyor? Vücutta bir alarm başlıyor. İnsülin direnci başlıyor bir kere. Şeker hastalığının ilk adımı atılmış oluyor. Bunu geçtim. Bunun yanında bir de bir sonraki öğünde çok daha fazla yeme ihtiyacı hissediyorsunuz. Siz kalori tasarrufu yapıyorum sanarken vücudunuza çok ciddi yanlış etkiler yapıyorsunuz. Hastalanmaya sebep oluyorsunuz. Bu yüzden lütfen light olan içecekleri bir kenara bırakın. Bunlara zero'lar da dahil. Bunların hepsini bir kenara bırakın. Siz doğal olanları tüketmeye çalışın. Çok seviyorum, vazgeçemiyorum, dayanamıyorum diyorsanız da haftada bir gün bir kez diyorum.

içebilirsiniz ama zaten uzun vadede şunu göreceksiniz. O öğünde, içtiğiniz öğünden sonra acıkma oranınızla içmediğiniz öğündeki acıkma oranınız bir değil. Bunu kendiniz de test edin, onaylayın. Çünkü pek çok kişi size zero ürünler tavsiye edebilir, light ürünler tavsiye edebilir. Çünkü böyle düşünüyoruz. Düşününce evet kalori kısıtlaması yapıyorum. Bolca bir şeyler içmiş oluyorum. Ne güzel diye düşünüyoruz ama kesinlikle bu bir kandırmaca. Şimdi bir de biz stevia'dan bahsedelim. Niye ben böyle ayrı tuttum stevia'yı? Diğer tatlandırıcıları farklı tutarken stevia'yı niye ayrı tuttum? Çünkü stevia'nın farklı bir özelliği var. Yüzyıllardır kullanılan, özellikle Güney Amerika'da çok fazla kullanılan bir ağacın yaprağı. Yani bu bir bitki. Şeker otu denilen bir bitki. Nasıl bizim şeker pancarımız varsa onların da işte o otları var. O yüzden bu yapay tatlandırıcıların arasına girmiyor ama yine de işte daha az kalorili olduğu için ve çok daha fazla şekerden kat ve kat şekerli olduğu için lezzet anlamında kalorisi çok düşük tabii ki şekere göre. Olduğu için çok fazla kullanılmaya başlayınca ne oluyor? Vücutta şeker bağımlılığı oluşturabiliyor. Yani siz daha fazla damak tadınızı şekere yatkın hale getiriyorsunuz. Bu da ne oluyor? Uzun dönemde daha fazla şekerli, daha fazla karbonhidratlı, daha fazla lezzetli. Sizin için daha fazla lezzetli beslenmeye yetebiliyor size. Normal bir peynirden, zeytinden, normal şekerli bir kekten aynı tadı alamamaya başlayabiliyorsunuz. Bu yüzden her şeyi dozunda kullanıyoruz. Ben pek tatlandırıcı kullanmam. Daha çok bal, pekmez bunları pişirmeden tabii ki kullanırım. Ya da pişireceksem eğer genelde programlarda görüyorsunuzdur zaten hurma özü. Hurmayı biliyorsunuz suyla blenderdan çekip kullanıyoruz ya. O şekilde kullanmaya çalışırım. Ya da bazen hani normal şekerle de tabii ki yaptığımız oluyor. Ama tatlandırıcı kullanacaksak da stevia kullanabiliriz. Lezzeti de kötü olmuyor. Size bu programda bunu göstereceğiz. Güzel bir sağlıklı, lezzetli, az kalorili, çok düşük kalorili bir kurabiye yapacağız. Nasıl yapacağız? Hemen başlayalım. Yulafımız var. Bir su bardağı kadar yulafımız var. Yulaf ezmesi şeklinde. Siz bunu isterseniz blenderdan geçirip yulaf unu halinde de yapabilirsiniz blenderdan geçirip. Ama ben böyle tane tane kalan ezme şeklinde olan yulafları çok seviyorum. Ayrıca yulafı neden daha fazla kullanıyorum? Yulaf mide bağırsak sistemimiz için gerçekten iyi bir besin. Bizi tok hissettiriyor, tok tutuyor, lif anlamında kabızlığımızı engelliyor. Bu yüzden yulafı çok seviyorum. Yulafı bol bol kullanıyorum. Tabii buradaki yine doğal olması çok önemli ve içinde şeker barındırmaması çok önemli. Bazen böyle yine marketlere gidiyoruz, granola tarzı şeyler alıyoruz. Sanıyoruz ki sağlıklı ama kesinlikle sağlıklı değil. Bunlar mesela işte bir de mısır gevrekleri var. Hazır bu yulaf ezmesini göstermişken birazcık ondan da bahsedeyim. Mısır gevrekleri kesinlikle hiç kabulümüz değil. Çünkü onlar da bizim, mısır zaten adı üstünde, cornflakes. Bunlar da bizim kilo almamızın temel sebebi. Yulaf, bir su bardağı kadar yulaf ezmemiz vardı. İçine bir tane yumurta kırıyorum. Bu pişen bir tarif bu arada. Bir tane yumurtamı kırdım. Hemen ellerimi sileyim. Bir çay bardağından birazcık az sütüm var. Burada inek sütü kullanıyorum ben. Ama işte süt içiyorum, karnım şişiyor. Kötü hissediyorum kendimi diyenler. Laktoz intoleransınız var diye. Yani sütün içindeki laktoz karbonhidratınızı bağırsaklarınız sindiremiyordur. Ne yapacaksınız? Ya laktozsuz süt alacaksınız ya da badem sütü, işte soya sütü ki soya sütü benim çok sevdiğim bir süt değil. Çünkü soya en GDO'lu besinlerden bir tanesi. Mısır da aynı şekilde. Demin o mısır gevreğini istemiyorum dememin temel sebebi buydu. Badem sütü ya da İnek sütünün laktozsuz halini kullanabilirsiniz. Yumurtamı koydum. Bir çay bardağından biraz az sütümü ekledim. Yulaf ezmemi koydum. Şimdi kakao geliyor. Kakao 2 yemek kaşığı kadar kakaom var. 1 tatlı kaşığı kadar da Türk kahvem var. Bunu isteyen hem filtre kahveyle de yapabilir. Kurabiyelere kahve katmayı çok seviyorum. Çünkü bence o kahvenin aroması kurabiyeye hem iyi

geliyor. Hem de bu zaten çok az şeker kullanıyoruz ya biz. Orada değişik tatlara, biraz daha baskın tatlara ihtiyacımız oluyor. Zaten emin olun, daha az tatlandırıcı kullanmaya başladığınızda, yani kalorisiz olsa da, şu an beni ekran başında bana söz vermenizi istiyorum. Kesinlikle çayınıza, kahvenize tatlandırıcı atmayın. Bu yapılan en büyük yanlış. Yani kesinlikle tatlandırıcı kullanmayın çayda, kahvede. Her gün, her dakikada tatlandırıcı atmanız sizin daha fazla bel bölgesi çevrenizi yağlandırmanıza sebep olur. İnsülin direncini tetiklemenize sebep olur. Bunu açıkça söyleyebilirim. Şimdi bu biraz hafif cıvık oldu ama bakalım kuruyemişlerden sonra ne durumda olacak. Ona göre birazcık daha yulaf eklemesi yapabiliriz. Kuru üzümlerimiz var. Ben bunları böyle tane tane atıyorum. Kajumuz var. Çiğ kaju. Kuru yemişlerin çiğ olmasındaki temel sebebimiz şu. Aslında kalorileri aynı. Yani çiğ ile pişmişin arasında bir fark yok. Kavrulmuşun arasında bir fark yok. Sadece kavrulmamışlar, bunlar yağ sonuçta. Yağ olarak çok daha zengin ve yanmamış oluyorlar. Biz hiçbir zaman yanmasını istemeyiz hiçbir yağın. Bu yüzden bunları da birazcık böyle bütün bütün atıyorum. Kurabiyenin içinde özellikle bütün tatlar daha lezzetli ve daha güzel oluyor. Bu arada bunu çok fazla pişirmeyeceğiz yine fırında. 170 derecede şöyle bir 10-15 dakika kadar, zaten siz onu fark edersiniz, pişirmeniz yeterli olacaktır. Cevizimizi eziyoruz. Hafif blenderdan da geçirebilirsiniz. Bademlerimizi çiğ çiğ atıyoruz. 1 yemek kaşığı kadar Hindistan cevizi yağımız var. Tatlılara Hindistan cevizi yağı çok güzel yakışıyor. 1 yemek kaşığı kadar da stevyamız var. Stevyayı da bunun içine katıyoruz. Ve şimdi karıştırıyoruz. O kadar tozu çıktı ki ve resmen tozundan böyle yaptığım zaman tatlı geldi. Yani düşünün, şekerden kat, hani şekeri de böyle büyük bir poşeti boşalttığınızda tozu bile sizin ağzınıza hafif hafif bir şeker tadı bırakır ya. Bu bir yemek kaşığı ağzında inanılmaz bir şeker tadı bıraktı. Buradan da ne kadar şekerli olduğunu görebiliyoruz ama dediğim gibi işte stevyada şöyle bir iyilik var. Doğal. Yani sonuçta yetişen, aynı şeker pancarı gibi yetişen bir bitki. Bunun içine ben birazcık daha yulaf ekleyeceğim. Sanırım biraz yulafım az geldi. Evet, yulafımı biraz daha ekledim. Hatta bunu elimizle de yoğurabiliriz. Elin lezzeti geçtiğinde de çok güzel oluyor. Bunu böyle biz top top bırakacağız şimdi tepsimize. Fırınımızı hazırladık. Fırın tepsimiz. Fırın tepsimize bunları şöyle top top koyacağız.

Böyle şekilsiz olacaklar zaten. Böyle duran şeyleri ben çok beğeniyorum. Evet, hazır. Şimdi biz bunu fırına gönderiyoruz. Hatta şu suyundan biraz üstlerine hafif hafif ekleyebilirim. Bakalım tadı nasıl olacak? Şimdi bunları bu şekilde dağınık şekilde koydum ben. İsterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Tepsiyi böyle full koyabilirsiniz, sonrasında kesebilirsiniz. Çok lezzetli, sağlıklı, az kalorili bir kurabiye tarifimiz oldu. Şimdi bunu ben fırına vereceğim. Umarım bu bölümde anlattıklarım küçücük bir pencere açmıştır hayatınızda ve tatlandırıcıları şöyle birazcık köşeye doğru itmenizi sağlamıştır. Çünkü sizin hayatınız çok değerli, çok önemlisiniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: olması gereken harika bir etkinlik. Dünyanın 7 harikasından biri. Burası Masada.
1: Değerli izleyenlerimiz, 1067 metre yükseklikteyiz. İşte şu anda bulunduğumuz da Table Mountain, dünyanın 7 harikasından biri. Ve inanılmaz keyifli bir manzara görüyorsunuz. Bu manzara Cape Town'un bir kısmının manzarası. Elbette tamamı değil. Çünkü yani üzerinde bulunduğumuz dağ bir aylık geniş. Ve bu dağda hem sağ açıda hem sol açıda inanılmaz keyifli manzaralar var. Ve dünyanın dört bir yanından insanlar buraya akın ediyorlar Table Mountain'ı görmek için.

kısmındayız. Bu da Türkçe adıyla Masa Dağı. Niye masa dediklerini şu anda daha rahat anlayabiliyoruz. Evet, daha çok dik ve 1067 metre yükseklikte ama tam ortası işte bu kısmı dümdüz. Bir düzlükten oluşuyor ve yaklaşık olarak 1 kilometrelik bir alan burada gezilebiliyor. Dümdüz gittiğiniz zaman gördüğünüz insanlar 1 kilometre kadar yol kat edebiliyorlar ve dağın her kanadından manzara bir hayli güzel ve muhteşem. İşte bizler de bu dağı sizler için gezmeye devam ediyoruz. Doğasıyla, hayvanlarıyla, manzarasıyla hakikaten dünyanın 7 harikasından biri olmaya değer diyoruz ve turumuzu sürdürüyoruz.

Bakar mısınız şu hayvanlara? Afrika'nın kendine has Daisy adındaki canlıları bunlar. Ve Masa Dağı'nda yaşıyorlar. Burası aynı zamanda bir milli park. Değerli izleyenlerimiz, şu anda Table Mountain'dayız ve burası aynı zamanda bir milli park ve taşlardan bitkilere kadar her şey koruma altında. Bir de bu dağa özel bir takım hayvanlar var ki onlar da koruma altında. İşte onları görüyorsunuz, şu anda güneşleniyorlar. Dasi adında fareye benzeyen ama burada yazan bilgilere göre fil orijininden gelen hayvanlar bunlar. Gayet de keyifliler, güneşin tadını çıkartıyorlar.

0: Hello, where are you from?
1: We're from Uganda.
0: Uganda you are
1: yeah.
0: from?
1: Oh, she's what? From Tanzania.
0: You are in Tanzania, and is it your first time in South Africa?
1: No, we study here.
0: Oh, you are studying
1: in Cape Town.
0: What do you think about Cape Town?
1: It's so beautiful. The town is so beautiful and nice, yeah.
0: And what else?
2: And it's just beautiful, like amazing.
0: Amazing.
3: Mind blown. Yes, that's it.
0: Thank you very much, girls. Have a good weekend. All right. Değerli izleyenlerimiz görüyorsunuz Türk kızları her yerde aynı. Saçımız başımız düzgün mü? Tek dert bu yani. Saçınız başınız düzgün kızlar. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Table Mountain'da dünyanın 7. harikasındayız ve hala saç baş düşünülüyor. Merhaba.
4: Merhaba.
0: Adın nedir?
4: Pınar.
0: Pınar nerede çalışıyorsun?
4: Bir havayolu şirketinde çalışıyorum.
0: Çok güzel. Ve ilk gelişin mi Güney Afrika'ya?
4: Yok. Birkaç kez geldim. Bu ikinci turum. Ama bu dağa çıkmamıştım. Evet. O yüzden tekrar çıktık tura. Çok keyifli, çok güzel.
0: Beğendin mi?
4: Bayıldım.
0: Peki, üç kelimeyle hislerini anlatır mısın? Sadece üç kelime.
4: Burası hayat. Dünya harikası. Olağanüstü.
0: Teşekkür ediyorum ve sendeyiz. Bu arada saçı başı düzelttik.
1: Evet, düzelttik.
0: Seni tanıyalım mı? Adın nedir?
1: Merhaba, ben Semra.
0: Senin ilk gelişin mi?
1: Hayır, daha önce gelmiştim bir kez ben de.
0: Bu dağa peki?
1: Bu dağa gelmemiştim. Şehir turuna katılmıştım ancak dağ kapalıydı. Bundan 3 ay öncesi olduğu için her zaman açık olmuyor bu dağ. Evet. O yüzden gelme şansım yoktu.
0: Çok şanslıyız. Bu sefer açıktı ve bizler hepimiz buradayız. Peki sen 3 kelimeyle anlatır mısın hislerini bu dağla ilgili?
1: Bu dağla ilgili huzur diyebilirim. Keyif. Muhteşem.
0: Teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler diliyorum.

Biz Table Mountain'dan indik ve şu anda Cape Town'un banyosu olarak adlandırılabilen veya yazlık bir muhit olarak adlandırılabilen Gates Bay'deyiz şu anda. Görmüş olduğunuz gibi bembeyaz kumlar, harika bir deniz. Atlantik Okyanusu'nun hemen kenarındayız. Şimdi birazcık Atlantik'in suyundan şöyle bir yararlanalım ama çok soğuk olduğu söyleniyor. İki okyanus var demiştik. Hint Okyanusu'nda denize girmeyi tercih ediyor herkes. Burası manzara olarak harika ama biraz soğukmuş. Bizdeki Karadeniz sahili gibi olabilir. Karadeniz çocuğuyuz. Buralar kesmez bizi. Hadi gidelim.

0: Okyanusuna ayaklarımızı şöyle bir sokalım. Buz gibi okyanus suyu, buz.
1: Değerli izleyenlerimiz, geçtiğimiz gün Durban'da Hint Okyanusu'nun tadını çıkarmıştık. Islandın mı sen? Evet, sezonu açmıştık. Çok daha sıcak bir denizde elbette. Şu anda da Cape Town'da Atlantik Okyanusu'nun hemen kenarından merhaba diyoruz sizlere. Burası Gate Bay ve hakikaten buz gibi bir su burada. Çünkü Atlantik Okyanusu'nun suyu Hint Okyanusu'na göre en az 6-7 derece daha soğuk. Ve hakikaten burada manzara çok güzel. Sörfçüler var birçok yerde. Ve sezon açıldı tabii. Güneşlenen insanları burada gözlemleyebiliyoruz. İşte sizlere Gatsby'den, Cape Town'dan harika Atlantik Okyanusu manzaraları getiriyoruz.

Değerli izleyenlerimiz, içinde bulunduğumuz alan Waterfront adlı bir semt. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en popüler mekanlarından biri Cape Town'da özellikle. Burada alışveriş merkezleri, restoranlar, barlar ve alışveriş yapabileceğiniz gibi müzik dinleyebileceğiniz yerler de var. İşte gördüğünüz gibi burada amcalarımız gayet güzel bir müzik yapıyorlar ve bizler de onlara şöyle hemen bahşişimizi veriyoruz ve onlar güzel müziklerle bizleri coşturmaya devam ediyorlar.

0: Harika bir manzara var burada.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda işte görmüş olduğunuz bu açığı, Durban'ı tam anlamıyla görebileceğiniz açığı bizler. Ama buradan sarkmıyoruz tabii, hani Allah korusun, tehlikeli. Çünkü çok yüksek. Ve buradan Hint Okyanusu'nun bütün güzel manzarası, aynı zamanda Durban'ın şehir merkezinin birçok detayı gözlemlenebiliyor. Hemen arka tarafta bir tren istasyonu var. Bizler burada manzaranın tadını çıkarmaya devam ediyoruz. Daha sonrasında ise bungee jumping yapılan noktaya hareket edeceğiz. Ve bakalım orada bungee jumping yapabilecek miyiz?
0: Bu stadın en büyük özelliklerinden biri de bungee jumping yapılması. Yükseklik korkum olmasına rağmen bungee jumping'i denemek istiyorum. İşte bungee jumping yolundayız. İşte bu tahta çok ilginç.
1: Bungee jumping güvenli, hani güvensiz değil ama insan hani biraz da yükseklik korkusu varsa ölüme çok yaklaşabiliyor. Çünkü dünyanın en yüksek bungee jumping noktası before I die I want to, yani ölmeden önce nokta nokta, insanlar buraya ölmeden önce ne yapmak istediklerini yazıyorlar. Ondan sonra da bungee jumping'e gidiyorlar. Değerli izleyenlerimiz, şu anda biz bungee jumping'in yapılacağı noktaya geldik. Burada tabii bir takım formlar imzalatılıyor. Ne yazıyor? Gelin bakalım. Hello. Evet. What is writing? I'm checking that. Yes. Evet, tabii burada hani kalp probleminiz var mı, astım var mı, yani sağlık probleminiz var mı, bunları öğrenmek istiyorlar. Ve aynı zamanda da burada hani tamamen bu olaya katılmakla alakalı bir sağlık probleminin olmadığını kendinizin dile getirmiş olmanız gerekiyor. İşte bizim ekibimizden bir arkadaşımız şu anda formu dolduruyor. And are we getting excited? Are we getting excited about this? Getting excited about.
2: Yes, I am. Sorry, I'm very excited.
1: Şimdi kameraman arkadaşımız İlter Şimşir de bu önümüzde görmüş olduğunuz formu imzalayacak ve kamerasıyla beraber yaklaşık olarak 90 metrelik, fazla değil, 90 metrelik bir yükseklikten kendini boşluğa bırakacak ve çok eğleneceğine inanıyoruz. Alacağı ve çekeceği tüm görüntülerden sizler de çok mutlu olacaksınız değerli izleyenlerimiz. Tam 90 metreden atlamaya hazırsan İlter, işte formu. Değerli izleyenlerimiz, gördüğünüz gibi bungee jumping yapacak kişileri öncesinde böyle bir hazırlıyorlar. Gördüğünüz gibi her şey güvenli mi değil mi ona soruyorlar. And you are you ready for jumping?
2: I am. If I die,
1: no. You, it's all you good. Won't, you won't.
2: Yeah, I'm ready.
1: But if you die, you will be happy. Happy.
2: I'll die happy.
1: Yes. We love you all.

0: Camping yapılan alana doğru çıkıyoruz. Burada asansör ya da teleferik yok. 500'e yakın merdiveni çıkmak zorundasınız.
1: Burada böyle bağladılar bizi. Buradan böyle yukarı doğru çıkıyoruz. Allah ne verdi zaten zor. İnsan bu İnsan atlarken değil, bu çıkarken insan ölüyor yani. Ben size söyleyeyim.
0: Ve stadyumun üstüne çıkıyoruz. Heyecan çok büyük. Korku dağları deliyor. Ve ben atlamıyorum. Hakkımı ekip arkadaşlarıma bırakıyorum.
1: Değerli izleyenlerimiz, 200'ün üstünde basamağa zar zor çıktık. Belimize de bir ip bağladıkları için yani her seferinde o iplerin takıldığı noktaları çöze çöze yukarıya geldik. Ve şimdi zamanımız çok az. Ekip arkadaşlarımızın en cesuru atlayacak. Hande Kuru'yla beraberiz. Hande şimdi atlayacak. Hande canım. Nasılsın?
2: Şu an çok heyecanlıyım.
1: Heyecanlısın.
2: Evet, atlayacağım için de mutluyum ama biraz korkuyorum tabii.
1: Yani ne yapıyorsak sizler için, değerli izleyenler, yerimi verdim Hande'ye. Hani sadece Hande mutlu olsun diye.
2: Çok teşekkür ederim. Çok aynı mutluluk tabii.
1: Yani bak şu anda bunu kimse yapmaz yemin ederim.
2: Teşekkür ederim.
1: Şu anda Hande, değerli izleyenler, atlayacak. 90 metre bir yükseklik var. Hande neler hissediyorsun?
2: Heyecanlıyım. Hani kalbim ağzımda atıyor derler. Hakikaten öyle şu anda ama yine atmak istiyorum.
1: Gayet güzel. Ben olsaydım benim başka yerimde olurdu. Mesela midemde olurdu.
0: İşte bungee jumping heyecanı ve adrenalin kasırgası. Moses Mavida Stadyumu'ndan.

0: İşte Cape Town'dayız. Cape Town'da dünyanın 7 harikasından biri var. Table Mountain. Türkçe deyişiyle masa dağına çıkma zamanı.
1: Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yepyeni bir şehirden günaydın diyoruz. İşte görmüş olduğunuz bu güzel şehir Cape Town. Ülkenin en büyük şehirlerinden birisi. Dünyanın turizm destinasyonlarının başında yer alıyor. Afrika'nın en çok turist çeken şehri diyebiliriz. Ve şu anda bulunduğumuz da Table Mountain adını taşıyor. Ve bu da 2,5 yıl evvel dünyanın 7 harikası tekrar internet üzerinde oylandığında o listeye giren yerlerden birisi.

0: Rezan abla da burada zaten. Evet, Rezan abla. Rezan? Rezan, you?
1: We say Rezan.
2: Rezan.
0: We have Rezan name in Turkish as well.
2: Yes.
0: Yes, Rezan.
2: Yes.
0: Değerli izleyenlerimiz, şimdi teleferiye bineceğiz. Ama buranın manzarasından biraz bahsetmek lazım. Tam anlamıyla bir körfez, Cape Town. Afrika'nın en önemli limanlarından birisi. Durban'dan sonra Güney Afrika Cumhuriyeti'nde en işlek ikinci limanı diyebiliriz. Bizi çağırıyorlar. You are waiting for us. Okay, let's go.

Mountain'la ilgili bir başka özellik de hemen karşısındaki şu görmüş olduğunuz dağa Lion's Head diyorlar ve onu bir aslan kafasına benzetiyorlar ya da oturmuş bir aslana benzetiyorlar. Zaten birçok şey burada aslana benziyor açıkçası ve oraya da teleferik yok ama yürüyüş yolları var ve trekkingçiler sabahın en erken saatlerinde uyanarak o dağa trekking parkuruyla tırmanabiliyorlar.

0: İşte bu harika mekana çıkmadan önce moralimizi yükselten bir detay.
1: Ne haber? İyi abi ya, senden ne haber? Evet, yerli izleyenlerimiz Türkleri bulduk vallahi. Merhaba, nasılsınız?
2: İyiyiz vallahi, siz
1: nereden?
2: Nasılsınız? Türkiye'den. İstanbul'dan.
1: Ha, İstanbul'dan. Ha. İlk gelişiniz mi?
2: Yok. Haftada bir geliyoruz.
1: Siz herhalde uçuş tayfası.
2: Evet.
1: Ha, güzel.
0: Ve işte teleferiye binme zamanı.
1: Evet, şu anda teleferin hemen yanındayız. Görmüş olduğunuz yükseklik 1067 metre yükseklik. İşte o noktaya çıkacağız. Bu arada görmüş olduğunuz bu teleferikler en son teknolojiyle yapılmış. Öyle söyledi Güney Afrikalı dostlarımız. Bir yandan da bu yüksekliği yürüyerek, trekking yoluyla yapabilmek arzusunda olan tabii turistleri görüyoruz. Bir hayli zor bir iş haliyle. Hani teleferik varken ne gereği var. Ama olsun, spor. Burası 2,5 yıl evvel yapılan tekrar dünyanın 7 harikası oylamasında oylamaya giren yerlerden birisi. İşte zaten onu da resmi olarak Table Mountain'ın dünyanın 7 harikasından biri olduğunu da burada tabelayla bildirmişler. Diğerleri Güney Kore'de Jeju Island var, Jeju Adası. Filipinler'de bir yer var. Endonezya'da Komodo, Vietnam'da var. Arjantin'de Iguazu Şelalesi ve tabii ki Amazon. Güney Amerika'da bir tanesi de Afrika'da, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde işte Table Mountain, dünyanın 7 harikasından birine çıkacağız.

Teleferik bizi Masa Dağı'nın en tepesine kadar çıkarıyor. Masa Dağı'ndan harika manzaralar getireceğiz ekranlarınıza. Ama yarınki programımızda...

0: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris'ten.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
3: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Vital Cookies. 5 kat lezzet.
5: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
2: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı.
6: Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin, Ağustos sayısı tüm bayilerde.
8: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
0: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Her katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
2: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel Okyanus Ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
2: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Vital Cookies. 5 kat lezzet.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steam. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
6: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Bizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steam. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Gel. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.

0: Cevap soru da ile karşınızdayız. Yeni bir gün, yeni heyecan.
1: İsmim Fatma Nur. 21 yaşındayım. İstanbul Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler okuyorum. İkinci sınıf öğrencisiyim.
0: Heyecan var herhalde.
1: Bir tık diyelim.
0: Peki, nasıl katıldınız yarışmaya?
1: Ailemle birlikte yarışmayı izliyorduk. Abim soruları ben bilince bir başvuru şansını dene dedi. Ben de o sayede anlık başvurmuş oldum.
0: Ekran başında bayağı başarılıyız yani.
1: Yani.
0: Tabii önemli olan burası.
1: Tabii, kesinlikle.
0: Cansu Hanım, siz de hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk. 25 yaşındayım. Tıp fakültesi son sınıf öğrencisiyim. Aslen Aydınlıyım. 6 senedir İstanbul'da yaşıyorum. Ben de aynı şekilde Fatma Nur gibi abimle sürekli izliyorduk. Sizi çok seviyor, sürekli takip ediyor. O da dedi katılın mutlaka. O şekilde katıldım ben de.
0: Sizin nasıldı ekran başında performans?
2: Valla ekran başında gayet güzel ama burada nasıl olur bilmiyorum. Biraz heyecan da var. Göreceğiz artık.
0: Peki, başarılar diliyorum.
2: Teşekkür ederiz.
0: Muhammed Bey, bugün daha iyiyiz herhalde.
3: Bugün daha iyiyim, daha da iyi olacak. Heyecanım şu anda hiç yok. Atmosfere alışmış olduk, hem buraya alışmış olduk. Artık yani bugün daha iyi olacak.
0: Genellikle ikinci gün burada olan yarışmacılarımız sizin bahsettiğiniz o heyecanı attığını performanslarına da yansıtıyorlar. Öykü Hanım, siz nasılsınız?
4: Ben de gayet iyiyim. Çok keyifliydi ilk yarışma. O yüzden hani yine burada olmak çok heyecanlı. Bir de heyecanım geçtiği için biraz daha performansım iyi olur diye tahmin ediyorum, umarım.
0: Bugün yüzden sizi 4 numaradan 1 numaraya almışlar.
4: Evet.
0: Göndermeyelim. Bu bakımdan bugün iki yeni yarışmacımız bizimle birlikte. Formatımızla ilgili hemen kısa bir bilgilendirme yapayım. Final öncesinde 3 etap sizleri bekliyor. İlk etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. Ardından dikkat etabına geçeceğiz. Her bir sorunun değeri 2000 puan. Ve son etabımız akıl oyunu etabı. Bu kez puan değeri 3000 olacak. Bir kişi bildiği takdirde çarpı 2 puan kazanacak. Ve 5000 lira para ödülünü de kazanmak için en fazla puan alan yarışmacımızla yarışacağız. 20 saniye süreniz var. Başlayalım mı?
4: Başlayalım.
0: Dünyanın en çok bilgi veren yarışması cevap soruda başlıyor. Cevap soruda. Bilgi etabıyla başlıyor heyecan. İşte ilk sorumuzun konu başlığı.

kadar güzel yerleri gördükten sonra bakalım durağımız neresi? Saros Körfezi'nin girişinde bulunan Çanakkale'ye bağlı bir ilçedir. Türkiye'nin en büyük adasıdır. Eski adı İmroz'dur. Adanın yapısı çok engebelidir ve volkanik kütlelerden oluşur. Adaya özgü Efi Badem kurabiyesinin ünü yurt dışına kadar yayılmıştır. Sorumuz gelsin. Eski adı İmroz olan Türkiye'nin en büyük adasının adı nedir? Süreniz başladı.

0: süremiz sona erdi. Fatma Nur Hanım ne oldu?
1: Bilemedim.
0: Peki cevaplarınızı göreyim lütfen. Öykü Hanım.
2: Gökçeada dedim. Yani Türkiye'nin en büyük adası Gökçeada. Daha önce ziyaret de etmiştik. Çok güzel bir yer. O yüzden %100 eminim Gökçeada.
0: Yanına bir de kalp koymuşsunuz.
2: Evet, güzel bir yer.
0: Muhammed Bey.
3: Ben Bozcaada dedim. Bozcaada ile Gökçeada arasında gidip geldim. Öykü Hanım kadar net değilim. Dediğim gibi arasında gidip geldim. Ben Bozcaada dedim.
0: Ve Fatma Nur.
4: Benim hiç bilgim yoktu yani. Boş bıraktım o yüzden.
0: Eyvah.
4: Valla bilmiyordum. Gitmek nasip olmadı.
0: Peki Gökçeada ve Bozcaada iki yarışmacımızın verdiği cevaplardan da bir şey...
4: Duyunca tanıdık geldi tabii ki de ama hani...
0: Hangisi daha tanıdık geldi?
4: Gökçeada daha tanıdık geldi bana da.
0: Cansu Hanım ne diyorsunuz?
5: Ben Gökçeada dedim. İlk aklıma o geldi. Burgazada'ya da gidip geldim ama Gökçeada olduğuna karar verdim Gökçeada.
0: İlk sorumuzda bu kadar kafanız karıştıysa eyvah eyvah. Peki doğru cevaba gidelim o halde. Gökçeada doğru cevap olacaktı. Öykü Hanım ve Cansu Hanım 500'er puanla başlıyor yarışmamıza. İkinci sorumuzla devam ediyoruz.

Genelde Türk mutfağına bakıyoruz ama bu kez şöyle bir dünya mutfağında sizleri bir yolculuğa çıkartalım. Baharatlar, mısır, fasulye, meyve çeşitleri ve mısır unundan yapılmış ekmekleriyle öne çıkan bir mutfaktır. Ülkenin yerli toplumlarının yanı sıra İspanyol, Arap ve Fransız mutfağından esintiler taşır. Tortilla ekmeği içerisine domates, biber, marul, salatalık, peynir ve çeşitli sebzeler ilave edilerek hazırlanan taco, bu mutfağın vazgeçilmezleri arasında ilk sıradadır. Taco'nun yanı sıra fajita, burrito, enchilada ve gazpacho çorbası yine mutfağın ünü dünyaya yayılmış lezzetleridir. Chili adı verilen acı biberin ana vatanı olan ülkede acı olmayan bir yemek bulmak oldukça zordur. Sorumuz gelsin. Taco ve burrito gibi lezzetleriyle bilinen bu mutfak hangi ülkeye aittir? Süreniz başladı.

0: Acıyla aramız nasıl Cansu Hanım?
1: Ben hiç sevmem.
0: Hiç sevmezsiniz.
1: Sevmem.
2: Ben Batman severim. Olur. Ben severim vallahi. Annem çok güzel acılı yemek yapar.
0: Öyle mi?
2: Evet.
0: Neler yapar mesela?
2: Şimdi böyle sorunca... vallahi her elinden
0: hangi
2: her iş gelir.
0: Hangi yörenin yemeklerini yapar?
2: Ya biz Karadenizliyiz ama... hani... Mesela atıyorum Adanalı olmasak bile hani... Her yemeği illa babam da annem de çokça acı atar yani.
0: Güzel. Muhammed Bey sever miyiz acıyı?
3: Çok çok fazla severim. Hatta kırmızı pul biberin en acısını sürekli ararım. Aldığım her acı yeteri kadar acı gelmez. Çok seviyorum yani.
0: Yeteri kadar?
3: Evet, çok fazla seviyorum. Yani herkes eleştirir, hatta yemeğin tadının önüne geçiyor. Nasıl keyif alıyorsun diye. İnanılmaz daha çok çekiyor ve daha çok seviyorum. Daha çok acı yesim geliyor. Yedikçe
0: ne yapıyorsun? Bir avuç falan mı atıyorsunuz içine?
3: Çok fazla atıyorum, evet. Hatta bu geçen haftaya kadar elim kırıktı benim. Alçıdaydı. Sol elimle ofiste yemek yiyoruz ofisçe ve yemek yerken sol elimle attığımda bir misafir gelmişti. Dedi bence elinle ayarlayamadın, yanlış attın. Yok dedim, o benim normal attığım şekil. Yani çok fazla acı severim. Evet.
0: Peki. Acı iyidir tabii. Faydalıdır aynı zamanda ama fazlası da sıkıntı yaratabilir.
3: Aynen.
0: Öykü Hanım, mutfakla aranız nasıl sizin? Herkese acıyla sordum da mutfakla aranız nasıl?
1: Yani çok yemek yapma... bilgim yok maalesef. Çok fazla mutfağa girmiyorum ama biz göçmeniz, Arnavutuz. O yüzden acıyı çok severler yani, top biber vesaire falan. Çok sık tüketilirler. Muhammed Bey de belki öyle olmuştur. Bir süre sonra hissetmemeye başlıyorlar. Bizim ailede de çok var. Hissetmiyor olabilir yani yediği acının derecesini. Dikkatli olsun.
0: Peki, sorumuzun cevabına gelirsek. Buyurun görelim lütfen. Madem bu kadar acıyla aranız iyi. Öykü Hanım.
1: Meksika dedim. Taco bildiğim kadarıyla Meksika'ya ait bir yemek. Emin gibiyim.
0: Muhammed Bey?
3: Tüm saydığınız yemekler, ayrıca yaşayan oradaki farklı ülkelerden kişileri de, daha doğrusu milletten insanları da söylediniz. Meksika olduğuna eminim.
0: Batman Nur?
2: Ben de aynı şekilde eminim Meksika'da.
1: Ben de eminim.
0: Siz de eminsiniz. Acıyı sevmeseniz de
1: değil. Evet, aynen.
0: Meksika dedi. Dört yarışmacımız daha. Cevabı görelim. Meksika olacaktı doğru cevap. Böylelikle ikinci sorumuzda dört yarışmacımızla da puanları vermiş olduk. Ve hemen geçelim üçüncü sorumuza.

0: Spor diyoruz o kadar yemekten sonra ve sporun dalı futbol. 2 Şubat 1963 Sivas doğumludur. Eski milli futbolcu ve teknik direktördür. Atom Karınca lakabıyla anılmaktaydı. Beşiktaş'ın ve Türkiye milli futbol takımının eski kaptanıdır. Kariyeri boyunca sadece Beşiktaş'ın formasını giymiştir. Uzun süre kaptanlığını yaptığı Beşiktaş'ın resmi maçlarda en çok formasını giyen futbolcusudur. 1996 Temmuz ayında jübile yaparak aktif futbol hayatına veda etmiştir. Sorumuz gelsin. Atom Karınca lakaplı bu futbolcunun ismi nedir? Süreniz başladı. Ben detayları verirken tabii benim hemen yanı başımda ekrana da görüntüler geliyor. Fakat o görüntüleri izleyicilerimiz görürken yarışmacılarımız göremiyorlar. O yüzden böyle kara kara düşünüyorlar. Peki cevaplarınız lütfen. Öykü Hanım.
1: Ben futbolu görünce zaten başıma maşallah kaynar sular döküldü. Hiç ilgilenmiyorum. Hiç takip etmedim. Hiç bilmiyorum. Tanju Çolak galiba Galatasaraylı olduğunu bir yerden bir fikrim var. Metin Ali Feyyaz geldi direkt aklıma ama soy isimlerini hatırlamıyorum, bilmiyorum. O yüzden...
0: Tanju Çolak Galatasaraylı dediniz, değil mi?
1: Evet.
0: Ben hiç Galatasaray dedim mi?
1: Demediniz ama ben yani sadece bir isim yazdım. O bilgiden de emin değilim. Galatasaraylı olup olmadığından da emin değilim. Belki tutar diye attım.
0: Hani aklınıza Metin Ali Feyyaz gelmiş. Keşke onlardan birini yazsaydınız da.
1: Soy isimlerini bilmediğim için kabul edilmez diye.
0: Futbolla hiç mi aranız yok?
1: Hiç sevmiyorum. Yani sevmiyorum derken tabii ki oynayanları takdir ediyorum ama ilgi alanım değil.
0: Su altıyla daha fazla ilgileniyorsunuz.
1: Evet, evet.
0: Peki, Tanju Çolak da bu arada tabii büyük bir efsanedir. Gol krallığı unvanına, en fazla gol atan futbolcu unvanına da sahiptir bir sezonda. Avrupa'da da ödül almış olan çok değerli bir isimdir. Buradan selam ve sevgilerimizi de iletelim. Muhammed Bey.
2: Ben ciddi bir futbol severim. Futbol sevdasına elim alçıdan bu hafta çıktı dediğim gibi. Aynı zamanda fanatik bir Galatasaraylıyım. Rıza Çalınbay diyorum.
0: Rıza Çalınbay diyorsunuz. Fatma Nur.
3: Ben de aynı öykü gibiydim. Yani bilmiyorum hiç. Fenerbahçeliyim ben valla.
0: Fenerbahçe'den bildiğin bir futbolcu var mı peki?
3: Tabii.
0: Kim?
3: Aykut Kocaman, Alex'imiz var, Lefter'imiz var. Fenerbahçe sorsanız bilirdim ama Beşiktaş bilmiyorum. Yani hani sallayacak bile Beşiktaşlı bir aklıma Şenol Güneş geldi. O da dedim değil Atom Karınca. Lakabı o değil yani.
0: Beşiktaş'ta da teknik direktörlük yaptı olarak aklına geldi
3: evet,
0: herhalde.
3: Evet aklıma bir o geldi ama yok bilmiyordum.
0: Cansu Hanım?
4: Evet ben de eminim olmadığını. Ama aklıma o an Tanju Çolak geldi. ama söyledim.
0: Yani bu kadar olabilir mi ama yalnız? yani hani aranızda da iki yarışmacımız var. Biriniz şöyle göz ucuyla bakmıştır desem o da imkansız. Ya yani bu kadar verdiğim bilgilerden sonra Tanju Çolak çok mutlu olmuş mudur? Olmamış mıdır bilmiyorum gerçi ama en azından burada tabii iki yarışmacımızın aklına da hemen gelmesi bence Tanju Çolak adına da evet. Güzel bir duygu olsa gerek. Cevaba gidelim artık. Rıza Çalınbay olacaktı. Doğru cevap. Şu anda Sivasspor'un da teknik direktörlüğünü yapıyor. İki sezondan bu yana birçok takımda yer aldı. Futbolculuk döneminde de Beşiktaş formasıyla 6 şampiyonluğu var. Hem resmi maçlarda hem lig maçlarında o formayı, siyah beyazlı formayı giyen, en fazla giyen futbolcu unvanına da sahip. Muhammed Bey, tek başınıza doğru cevabı bildiniz ve 2000 puanı da kazandınız. Tebrik ediyorum.
2: Teşekkürler, sağ olun.
0: Fatma Nur.
3: Benim modum düştü biraz ama olsun, toparlayacağız.
0: Belki Fenerbahçe ile ilgili bir soru gelir.
3: İnşallah.
0: Sıradaki sorumuzla ilk etabı bitiriyoruz. İşte 4. sorumuz.
5: Lanet olsun Gam! Sen resmen bir dahisin. Bu hayatımda duyduğum en müthiş cevaptı. Herhalde senin IQ'un 160 filandır. Sende inanılmaz bir yetenek var Ergamp.
6: Annemi görebilir miyim?
7: Tabii. Oyun bittiği zaman.
6: Oyun ne zaman biter?
7: 1000 puana ulaştığı zaman. O zaman. 1000 puana ulaşan tankı alıyor çocuğa.
8: Evet, Polonyalı. O lanet palto niye?
9: Üşüyorum.
10: Eğer bu dövüş kulübünde ilk gecenizse dövüşmek zorundasınız.
0: Sinema dünyasındayız şimdi. Türkiye'de 2007 yılında vizyona giren ve o dönemde büyük ilgi toplayan film, macera, dram ve gerilim alanında sevilen yapımlardan. Bir elmas insan hayatından daha değerli olabilir mi? Başından sonuna kadar az önce sorduğum bu soruyu sorgulatan bir film. Her şeyi uzun zaman önce ait olduğu yerden kopartılarak elmas madenlerinde çalıştırılan Solomon Wendy'nin büyüleyici bir elması bulmasıyla başlar. Güney Afrikalı paralı asker Danny Archer'la Mendeli balıkçı Solomon Wendy'nin hikayesidir. Solomon ailesini kurtarmak için, Archer bir daha asla sahip olamayacağını düşündüğü ikinci bir şansı elde etmek için pembe bir elmasın peşine düşerler. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre bu filmin adı nedir? Süreniz başladı.

0: Son 3, 2, 1 ve süre bitti. Fatma Nur'dan yine aynı şekilde bir reaksiyon görüyorum ben. Sessiz bir reaksiyon.
1: Evet, sessiz.
0: Yine mi olmadı?
1: Olmadı.
0: Bu da mı gol değil?
1: Ben o zaman
0: cevaplarınızı küçük görelim lütfen. Öykü Hanım?
2: Maalesef bilemedim. Daha 2007'ye gelemedim film izlerken. Geçen bölümde söylemiştim. Çok film izlemiyorum.
0: Biz bekleyelim o halde. Siz 2007'ye
2: gelince haber verin. Tabii ben bitirdiğim zaman tekrar katılırım.
0: Daha çok uzun zaman var ama 2021'deyiz.
2: Evet.
0: Sürekli yeni filmler, hele ki bu dijital platformlarla beraber sürekli yeni filmler, değil mi? İzleme
2: yani
0: şansımız oluyor.
2: Muhtemelen duyduğumuz zaman evet diyeceğiz ama hatırlayamadım.
0: Muhammed Bey?
3: Yanlış olduğuna eminim. Cevap vermemiş olmak için şansımı denedim.
0: Ve dediniz ki... Ne dediniz?
3: Karayip Korsanları
0: dediniz. Karayip Korsanları dediniz. Fatma Nur?
1: Ben de bilmiyordum yani hiç. Ve ikisinin de olduğunu düşünmüyorum ama. Piyanist de değil, Karayip Korsanları da değil cevap.
0: Karayip Korsanları, öbür tarafta zaten ağlayan bir emoji var.

0: Bence bilemedik.
1: Bu tarafta da Cansu Hanım.
2: Ben de hatırlayamadım. O an VTR'de şey gördüm, piyanist filmini ve onu yazdım sadece.
1: Allah Allah. Piyanist mi? Ya Karayip Korsanlarından daha çok şaşırtan bir cevap oldu bu
2: güzel
1: yalnız.
2: Güzel bir filmdi, yazmak
1: güzeldi,
2: istedim.
1: Güzeldi tamam, güzelliğine bir şey demem de. Ya bu bilgilerden sonra piyanist demek de... Ne diyeyim ki? Cevabı verelim bari de aklınıza gelir belki. Kanlı Elmas olacaktı bu filmin ismi. Peki, ilk etabı bitirdik. Hemen puan durumunu bir hatırlatalım. Az önce tek başına 2000 puan aldığı için Muhammed Bey 2250 puanla lider durumda. İkinci sırada iki yarışmacımız var. Öykü Hanım 750, Cansu Hanım yine aynı şekilde 750 puanınız var. Ve Fatma Nur ilk etapta sadece 250 puan toplayabildin. İkinci etaba geçiyoruz artık. Yani dikkat etabındayız. Dikkat etabı demek her bir sorunun değeri artık 2000 puan oldu ve cevap da sorunun içinde saklı. İşte yeni sorumuz. Hababam sınıfından geldik ama konumuz başka. Asıl anlamı kükürt olan kibrit kelimesi Arapçadan Türkçe'ye geçmiştir. Kibrit 1809'da İngiliz bilim insanları tarafından icat edildi. Kullanışlı basit ilk kibrit 1831 yılında Charlie Schur tarafından geliştirildi. Çakmak kibritten 3 asır önce icat edilmiştir. Çakmağın kibritten önce icat edilmesinin sebebi çakmak taşının insanlar tarafından bilinmesidir. Türkiye 1929'a kadar kibriti Avrupa'dan ithal ederdi. 1932'de İstanbul Büyükdere'de ilk fabrika kuruldu. 20 yıl devlet tekelinde tutulan kibrit yapımı işi 1952'de serbest bırakıldı. Sorumuz gelsin. Kullanışlı ilk basit kibrit kaç yılında geliştirilmiştir? Süreniz başladı.

0: son 5 saniye. Bir Fransız daha henüz 19 yaşındayken Charlie Shur bunu geliştirmiş. Ama tarih neydi? Buyurun cevaplar lütfen. Öykü Hanım.
1: 1831 dedim. 1806'da ilk kibrit bulunuyordu. 1831'de ilk modern kibrit diye hatırlıyorum.
0: Peki Muhammed
2: Bey? Ben 1809 ilk bulunduğu, 1831 geliştirildiği tarih olarak biliyorum.
3: Ben çakmak fabrikasıyla karıştırdım. Sonradan aklıma geldi. Üzüldüm şu an.
0: 1932 fabrikayla karıştırdın.
3: Evet. Değil mi? En azından o doğru olsun.
0: 1932'de İstanbul Büyükdere'de ilk fabrika kuruldu.
3: En azından.
0: Kibritle ilgili. Peki Cansu Hanım?
4: Ben de ilk kibritin bulunduğu tarihle karıştırdım. Aslında değil, yanlış biliyorum. 1831'di galiba, o olacaktı.
0: Yani Öykü Hanım, evet, ve Muhammed Bey'in cevapları doğrudur diye düşünüyorsunuz. O zaman ben ne demişim bir bakalım. Cevap soruda. Kullanışlı basit ilk kibrit 1831 yılında Charlie Shur tarafından geliştirildi. Cevap soruda. 1831 doğru cevap olacaktı. Öykü Hanım ve Muhammed Bey böylelikle yeni etaba puanlarla başladılar. Tebrik ediyorum. Ve sıradaki sorumuza bakalım şimdi.

Konumuz para. Bankacılık terimleri neler var bakalım? Banka kelimesi İtalyanca banka kelimesinden Türkçe'ye geçmiştir. Para bozma gişesi, para bozma yeri anlamına gelir. Bankacılık kendi içinde pek çok terim barındırmaktadır. Bazı örnekler aktaracağım. Aciz vesikası, alacağının tamamını alamayan alacaklıya alacağının kalanı için verilen belge. Çapraz kur, iki yabancı para biriminin bir başka ülkedeki para birimine göre değerlerini göstermek için kullanılan terim. Efektif, elde bulunan banknot veya metal para şeklindeki bütün yerli ve yabancı ülke paraları. İpotek, bir borca karşılık herhangi bir gayrimenkulün rehin gösterilmesi. Kambiyo, para ya da para yerine geçen belgelerin değiştirmelerine özgü olan işlemler. Konsolidasyon, kısa vadeli borcun orta ya da uzun vadeli borca dönüştürülmesi. Sorumuz gelsin. Banknot veya metal para şeklindeki bütün yabancı ülke paraları için kullanılan terim nedir? Süreniz başladı.

0: Son 3, 2, 1 süre bitti dediğim anda kalem de kalktı. Ve cevaplarınızı göreyim lütfen. Öykü Hanım.
1: Efektif dedim. Söylediğiniz buna karşılık geliyor olması gerekiyor. Bazı terimleri de biliyordum, o yüzden hatırlaması kolay oldu. Bu yeni öğrendiğim bir terimdi. Hemen yazdım.
0: Peki Muhammed Bey.
2: Efektif eminim.
0: Eminsiniz.
2: Evet.
3: Benim de ilk aklımdan efektif geçti. Sonradan işte Cambier ile karıştırdım ve onun da yazılışını düşündüğüm için vakit kaybettim. Çok üzgünüm şu an.
0: Ve Cansu Hanım.
4: Hatırlayamadım. Ve çok çirkin bir üzgün surat yaptım.
0: Ben acaba ne demişim? Cevap soruda. Efektif, elde bulunan banknot veya metal para şeklindeki bütün yerli ve yabancı ülke paraları. Cevap soruda. Efektif, doğru cevap ve yine iki yarışmacımız Öykü Hanım ve Muhammed Bey yavaş yavaş arayı açmaya başladılar. Cansu Hanım, sizde durum nedir?
4: Ya aslında çok iyi yapıyordum evde. Bu klasik cümleyi kuracağım galiba ama burada heyecanın da etkisiyle karıştırıyorum ama umarım düzeleceğim.
0: Sorular peki nasıl? Zor
4: Sorular
0: mu?
4: Sorular güzel aslında. Çok zor değil yani her zamanki gibi ama yapacağım, umuyorum.
0: Muhammed Bey, şu anda lider durumdasınız. Dün de başarılı bir performans vardı.
2: Evet, yani yarışma çok eğlenceli. Yani soruların ayarı böyle ya bilmeye yakın ya da bilmekten çok uzak olan sorular olmuyor. O anlamda eğlenceli geçiyor. Ben iddialıyım. Bugün finali göreceğimi düşünüyorum.
0: İddialı.
2: Evet.
0: Bakalım. O zaman yeni sorumuza geçelim.

Samanyolu galaksisi konu başlığımız. Samanyolu içinde güneş sisteminin de bulunduğu gök adadır. Evrendeki milyarlarca gök adadan sadece bir tanesidir. Yunan mitolojisinden gelen ismi süt yoludur. Milyarlarca yıldız, gaz ve nebuloz adı verilen toz bulutlardan oluşur. Uzayda uzaktan görünüşü büyük bir disk şeklindedir. Samanyolu galaksisinin toplam kütlesi güneş kütlesinin 600 milyar katıdır. Galaksinin çapı 100 bin ışık yılıdır. Güneşin galaksi merkezine uzaklığının ise 30 bin ışık yılı olduğu tahmin edilmektedir. Bu nedenle güneşin galaksi içinde tam bir devri 200 milyon senede tamamlanır. Sorumuz gelsin. Samanyolu'nun Yunan mitolojisinden gelen adı ne anlama gelmektedir? Süreniz başladı.

0: buraların 4 tane yeşil ışıkla donanmasını biraz özlemiştik. Şu anda hissiyatım 4'te 4 cevap göreceğiz gibi. Buyurun lütfen. Öykü Hanım.
1: Süt yolu dedim. Yani bunu hatırlıyorum. %95 eminim.
0: Biliyor muydunuz peki süt yolu olduğunu?
1: Bilmiyordum, hayır.
0: Daha önceden duydunuz
1: evet,
0: mu
1: bilmiyordum. Burada öğrendim.
0: Muhammed Bey.
2: Süt yolu eminim.
0: Fatma Nur.
3: Eminim bu sefer.
0: Bu kez emin misin? Yüz gülmeye başladı.
3: Biraz.
1: Ben Cansu de eminim.
0: Evet. Siz de eminsiniz. Ben de eminim. Buyurun izleyelim. Evrendeki milyarlarca gök adadan sadece bir tanesidir. Yunan mitolojisinden gelen ismi süt yoludur. Cevap soruda. 4'te 4 doğru cevap ve böylelikle puanlar arttı. Özlemiştik herhalde Cansu Hanım ve Fatma Nur puan almayı.
1: Evet.
0: Daha iyi oldu bu. Ve şimdi 8. sorumuza geçiyoruz. Yani 2000 puan değerindeki son sorumuz. Artık bu etabı noktalayacağız. İşte konu başlığımız. Takvimler konu başlığımız. 12 hayvanlı takvim Türkler tarafından kullanılan ilk takvimdir. Güneş yılı esaslı olup her yıl bir hayvanla temsil edilir. Bu hayvanlar sıçan, sığır, pars, tavşan, ejder, yılan, at, koyun, maymun, tavuk, köpek ve domuzdur. Rumi takvim 1840 yılından itibaren Osmanlı Devleti tarafından kullanılan güneş yılı esaslı bir takvimdir. 1 Mart'ı yılbaşı kabul eder, hicret olayı ile başlar. Hicri takvim Türklerin İslam'ı kabulünden sonra kullanmaya başladığı Hazreti Ömer döneminde hazırlanmış ay yılı esaslı takvimdir. Bir yıl 354 gün olduğundan aylar zamanla farklı mevsimlere denk gelir. Başlangıç olarak Hazreti Muhammed'in Medine'ye hicret ettiği yıl kabul edilmiştir. Celali takvim, tarihte bu takvimi Ömer Hayyam bir kurul düzenleyerek seçmiştir. Selçuklu döneminde Celali takvim kullanılmıştır. Miladi takvim, Türkiye Cumhuriyeti tarafından 1 Ocak 1926 tarihinden itibaren kullanılan güneş yılı esaslı takvimdir. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre Rumi takvim hangi gün ve ayı yılbaşı olarak kabul eder? Süreniz başladı.

0: Artık bu etabı bitiriyoruz. Bakalım nasıl bitiriyoruz? Buyurun cevaplar lütfen. Öykü Hanım.
1: Ben tamamen kafam karıştı. Aslında çok basit günü söylemiştiniz. Hesaplayabilirdim ama son anda tabii biraz jetonum düştü. O yüzden yılı yazdım. Evet, kullanılmaya başladığı yılı yazdım başta ama düzeltemedim sonra.
0: Muhammed Bey.
2: 1 Mart dediniz. Net. Yani ben öyle duydum.
0: Bu kez emin misiniz?
2: Eminim.
0: Hep söylüyorsunuz çünkü emin olduğunuzda
2: evet, eminim.
0: Eminim.
2: Eminim.
3: Fatma Nur. Ben de 1 Mart diye
0: 1 Mart. Ve Cansu Hanım.
4: Ben de 1 Mart olduğunu düşünüyorum.
0: 3-1 Mart var ve Öykü Hanım'ın cevabı da 1840. Bakalım ben ne demişim? Cevap soruda. Rumi takvim 1840 yılından itibaren Osmanlı Devleti tarafından kullanılan güneş yılı esaslı bir takvimdir. 1 Mart'ı yılbaşı kabul eder, hicret olayı ile başlar. Cevap soruda. 1 Mart doğru cevaptı. 5450 puandasınız. Öykü Hanım, 3250 puanınız var. Ve özellikle son iki soruda puan alarak bir anda aradaki farkı azaltan Cansu Hanım 1950 puanla 3. sırada yer alıyorsunuz. Fatma Nur 1450 puanda. Son iki cevap doğru olunca biraz moral.
3: İnşallah diğer turda böyle devam eder, biraz toparlarım.
0: Diğer etabın ne olduğunu biliyor musun peki?
3: Evet, akıl.
0: Akıl oyunu etabı. Geçelim mi o halde?
2: Geçelim.
0: Yeni etaba başlıyoruz. Cevap soruda, cevap soruda. Akıl oyunu etabına geçiyoruz. Artık final öncesi önümüzde sadece 4 soru kaldı ve her bir sorunun değeri 3000 puan oldu. İşte yeni sorumuzun konu başlığı.

Biraz edebiyat dünyasındayız şimdi. Dan Brown konu başlığımız. Amerika'nın biliyorsunuz en ünlü yazarlarından birisidir. Romanları dünya çapında 56 dile çevrilmiş ve 200 milyondan fazla basılmıştır. Yazarın gerilim ve gizem dolu Robert Langdon serisi filmlere uyarlanmış ve dünya çapında üne kavuşmasını sağlamıştır. 2000 yılında çıkan Melekler ve Şeytanlar serinin ilk kitabıdır. 2003'te Da Vinci Şifresi çıktı. Kitap 2006 yılında da beyaz perdeye uyarlandı ve büyük ses getirerek 760 milyon dolar hasılat elde etti. 2009'da çıkan Kayıp Sembol, 2021 yılında televizyon dizisi olarak uyarlandı. 2013'te çıkan Cehennem kitabının bir kısmı Türkiye'de geçiyordu. Serinin son kitabı 2017 yılında çıkan Başlangıç oldu. Sorumuz gelsin. Dan Brown'ın Başlangıç kitabı Da Vinci Şifresi'nden kaç yıl sonra çıkmıştır? Süreniz başladı.

0: Her kitabı büyük ilgi uyandıran, merakla okunan, takip edilen yazarlardan birisidir. Ve yeni sorumuzda cevaplara nasıl yansıdı bakalım. Buyurun lütfen. Öykü Hanım.
1: 2017'de çıkarıyor başlangıcı dediniz. 2003'te de Da Vinci'nin Şifresi, arada 14 yıl olması lazım.
0: Muhammed Bey.
2: 2003'te Da Vinci'nin Şifresi ama ben başlangıcı 2006 gibi hatırlıyorum. O yüzden 3 yıl dedim.
0: 3 dediniz. Fatma Nur.
3: Ben de Da Vinci Şifresi 2003. Evet, eminim. Bir 2017'de bir kararsız kalmıştım ama Öykü Hanım söyleyince tekrardan evet 2017 diye düşündüm tekrar.
0: 14.
3: Evet evet 14.
0: Ve Cansu Hanım.
4: Ben de 14 diye hatırlıyorum.
0: 2017 mi 2003?
4: Evet 2003. Da Vinci 2003'te çıkmıştı.
3: Aynen.
0: 3 tane 14, bir de 3 cevabını görüyorum ben. Ve akıl oyunu etabına başlangıcımız nasıl oluyor? İşte görüyoruz. 14 doğru cevap olacaktı ve 3 hanımefendiye puanları böylelikle paylaştırıyoruz.

su altında nasıl bir dünya var? Şimdi bakıyoruz. Deniz atı tropikal ve ılıman sularda yaşayan farklı bir balık türüdür. Aslında sırtındaki hareket enerjisini sağlayan bir yüzgeç ve solungaçlarının yanındaki iki yüzgeciyle tam bir balıktır. Deniz atının başı vücuduna dik açı ile yerleştirilmiştir. Deniz atları vücutları dik olarak yüzerler, başlarını yukarı ve aşağı hareket ettirebilirler. Ancak başlarını iki yanlarına doğru hareket ettiremezler. Deniz atları erkek hamileliğinin görüldüğü tek tür olarak bilinmektedir. Erkek deniz atında dişi tarafından bırakılan yumurtaları taşıdığı kuluçka kesesi bulunmaktadır. Dişiler tek seferde 1600 yumurta bırakabilir. Yeni doğmuş bir deniz atı 10 saat içinde yaklaşık 4000 karides yutabilir. Bazı türleri neredeyse tamamen saydam olduğu için onları suda görmek mümkün değildir. Sorumuz gelsin. Bir deniz atının toplam kaç yüzgeci vardır? Süreniz başladı.

0: Süremiz bitti. Öykü Hanım, su altı dünyasıyla aranız iyi.
1: Evet, seviyorum. Tüplü dalışla ilgileniyorum. Ama hiç deniz atı görmedim.
0: Hiç görmediniz
1: evet,
0: mi?
1: Evet, hiç denk gelmedi. Bir sürü şey gördüm ama deniz atı denk gelmedi. Biraz küçük oldukları için. Sanırım saydam da oluyorlarmış. Burada öğrendim.
0: Evet.
1: Ben 3 dedim. Bir tane sırtında, iki tane de solungaçlarının yanında. 3 diye hatırlıyorum.
0: Muhammed Bey?
2: Ben de 3 tane. 2 tane yanda, bir tane baş tarafında.
0: Fatma Nur da diğer yarışmacılarımızın cevabına baktı. Kendi cevabına baktı bir de.
3: Emin olamadı sonradan da. Ben 4 diye hatırladım ama yanlış hatırlıyorum muhtemelen.
0: Cansu Hanım?
4: Ben 3 diye hatırlıyorum. 2 tane yanlarda, bir tane de üstünde, başındaydı.
0: Peki o zaman doğru cevabı görelim. Doğru cevap 3 olacaktı. Yine 3 yarışmacımıza puan veriyoruz ama bu kez Fatma Nur puan alamıyor. Ve gerçekten son sorulara doğru da çok çekişmeli bir şekilde yarışmanın gittiğini söyleyelim. Şimdi 10. sorumuzu bitirdik. Önümüzde 2 tane soru kaldı, 11 ve 12. Bakalım yeni sorumuzun konu başlığı ne olacak?

11. sorumuzun konu başlığı İstanbul'un türbeleri. Hatice Turhan Valide Sultan Türbesi Yeni Cami Külliyesi içerisinde 1663'te inşa edilmiştir. Fatih'te yer alan türbede Osmanlı Hanedanı'na mensup 44 kişi yatmaktadır. Gazi Osman Paşa Türbesi, Plevne Kahramanı olarak anılan Gazi Osman Paşa adına 1900 yılında Üsküdar'da yaptırılmıştır. Osmanlı iliminin önemli isimlerinden biri olan Merkez Efendi'nin türbesi Zeytinburnu'ndadır. Türbede Merkez Efendi dışında 10 kişi daha yatmaktadır. Sultan II. Selim Türbesi 1574'te padişahın vefatının ardından yaptırılmıştır. Türbede 2. Selim ve 3. Murat'ın kızları ve oğullarının bulunduğu toplam 41 sanduka bulunmaktadır. Aziz Mahmut Hüdayi Türbesi, 3 padişahın ilgisine mazhar olan ve Sultanahmet Camii'nin ilk hutbesini okuyan Aziz Mahmut Hüdayi için 1628 yılında yapılmıştır. Sorumuz gelsin. Hatice Turhan Valide Sultan ve Merkez Efendi türbelerinde toplam kaç kişi yatmaktadır? Süreniz başladı.

0: 11. sorumuzun süresi bitti. Cevaplarınız lütfen. Öykü Hanım.
1: Ben 54 dedim. 44 ilk söylediğinizde, onu da Merkez Efendi de toplam 54 olması lazım.
0: Muhammed Bey, katılıyor musunuz?
2: Çok yakınım. Hatice Turhan da ben 44 olduğuna eminim ama Merkez Efendi de 11 olduğunu duydum gibi hatırlıyorum. O yüzden ben 55 diyorum.
0: 55 diyorsunuz. Fatma Nur?
3: Ben de Hatice Turhan 44, diğeri de 10 diye duydum. 41'di sanki diğeri, 11 hatırlamıyorum.
0: Cevap 54 dediniz.
3: 54.
0: Cansu Hanım?
4: Ben 41 diye hatırladım, diğerini de 10, o yüzden 51.
0: Aslında detaylarda çok çok önemli olan ve cevaba yansıması gereken bir bilgi vardı. O bazı yarışmacılarımıza hata yaptırdı. O hatanın ne olduğunu doğru cevabı gördükten sonra daha iyi anlayacaklardır. İşte cevap geliyor. 55 doğru cevap olacaktı. 10 dediniz. 10 dediniz ama Merkez Efendi dışında 10 kişi daha yatmaktadır şeklinde bir ifade kullanmıştım. Evet. Toplam 11 oluyor ve böylelikle 55'i bulan Muhammed Bey tek başına doğru cevabı bildiği için puanı 12.450 oldu. Muhammed Bey, tebrik ediyorum sizi. Ve aynı zamanda yarışmanın final öncesindeki son soruya gelmeden adınızı finale yazdırdınız. Tebrikler.
2: Teşekkürler, sağ olun.
0: Şu anda matematiksel olarak size kimsenin yetişme imkanı artık kalmadı. Neler hissediyorsunuz?
2: Özellikle ben dünden sonra bugünkü yarışmada başında daha rahattım ve kendimi daha iyi hissediyordum. O yüzden hatırlarsanız iddialı da konuşmuştum. İddiamı son soruya gelmeden ortaya koyarak sonuçlandırmış oldum. Gayet memnunum.
0: 12. soru. Her şeyi netleştirecek. İşte konu başlığımız. Sizleri şimdi Karadeniz'e götüreceğim. Rize'de bulunan ve masalsı manzaralar sunan Pokut Yaylası 2032 metre yükseklikte. Çamlıhemşin'e 15 kilometre mesafede bulunan yayla otantik ahşap evleriyle dikkat çekiyor. Trabzon'da yer alan Düzköy Yaylası 1784 metre rakımda yer alıyor. Yaylada her 14 Ağustos tarihinde Kara Abdal Şenlikleri düzenleniyor. Artvin'de yer alan Beyaz Su Yaylası 2450 metre yükseklikte. Adını bol ve köpüklü olarak akan kaynak suyundan alıyor. Yine Trabzon'da yer alan Maşka Kiraz Yaylası 1850 metre yükseklikte. Yaylada çim kayağı yapma imkanı da mevcut. 1350 metre rakımına sahip Ayder Yaylası Rize'de bulunuyor. Yayla Kaşgar Dağları'na kuzey yönünden yapılan tırmanışların başlangıç noktasıdır. Sorumuz gelsin. Beyaz Su Yaylası, Pokut Yaylası'ndan kaç metre yükseklikte bulunmaktadır? Süreniz başladı.

0: Değerli izleyiciler, finalistimiz belli. Ama kim gidecek? İşte şimdi o da belli olacak. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Öykü Hanım.
1: Pokut Yaylası'nı 2032 olarak hatırladım. Diğerinde Beyaz Suyu da 1078. Ne kadar yüksektir diye soruyorsunuz. Aradaki farkı 954 olarak
0: buldunuz. Muhammed Bey.
2: Ben Beyaz Suyu 2450 olarak hatırlıyorum. Pokut Yaylası da 2032, 418 olarak buldum.
0: Fatma Nur.
3: Ben tamamen yanlış hatırladım. Yani olmayan bir şey hatırladım aslında. Hatırlamadım da. 2400 ile 1600 olarak aklımda bir şey kaldı. Ben yüksekliklere çok dikkat etmedim ya. Benim hatam, evet.
0: Peki Cansu Hanım.
4: Ben isimlere çok dikkat etmedim. Tamamen sayıları ezberleme üzerine yaptım. O yüzden öylesine boş kalmasın diye.
0: Fenerbahçe diye yazdınız herhalde.
4: Aynen öyle.
0: Hangi takımı tutuyorsunuz?
4: Fenerbahçe.
0: Fenerbahçelisiniz. Var mı futbolla ilginiz?
4: Evet, yani severim.
0: Gider misiniz maçlara?
4: Giderim ama pandemiden dolayı gidemedim.
0: Gidemedim.
4: Aynen.
0: Peki. Zamanmış. 12. sorumuz, final öncesi son soru. İşte doğru cevap geliyor. ...418 doğru cevap ve bilen tek bir yarışmacımız var. O da az önce finale adını yazdıran Muhammed Bey. 18.450 puanla yarışmayı tamamlıyor ve alkışlıyoruz. Gerçekten önemli bir puan. Böylelikle her şey netleşti. Siz finalde karşımda olacaksınız birazdan. Cansu Hanım ve Öykü Hanım, ikinci ve üçüncü olan yarışmacılarımız, yarın tekrar sizinle birlikte olacağız. Fatma Nur,
3: biraz veda ediyoruz ne yazık ki. Olsun, nasip.
0: Ama iyi ki katıldın.
3: Teşekkür ederim.
0: Bu kitabımızı da sana bir armağan olarak veriyoruz.
3: Teşekkürler.
0: Ümit ediyoruz ki okuduğunda bizi hatırlarsın. Çok teşekkürler geldiğin
3: ben
0: için.
3: Teşekkür ederim.
0: Değerli izleyiciler, finalde yeni bir isim olacak karşımda. Dün Kuday Hanım vardı. Yanlış bir cevap verdi ve kendisine veda ettik. Bugün Muhammed Bey olacak. Ve bir süredir 5000 lira para ödülümüzü bir türlü kimseye veremiyorum.
2: Talibim şu anda, bilmiyorum, bakacağız.
0: Şu performans, bu kadar puan, bunu da zaten hak ediyor. O
2: İnşallah.
0: Yüzden sizden finalde doğru bir cevap bekliyorum.

0: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
1: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
6: Başkın Darsatliyeler geliyor.
7: Bu sefer yakayı güç sıyırdık.
8: Seni sadece bir silah arkadaşı olarak görmüyorum. Hiçbir şey bana senin bir kadın olduğunu unutturmuyor.
9: Feyyaz Bey yakalanan şüpheliler arasındaymış. Soruşturmayı padişahın özel istihbarat sorumlusu Yaver Haşim Bey'in yürüttüğü. Kadınlara karşı pek kadir şinas olduğu söylenmekte.
8: Babandan ne şekilde isteyeyim seni?
7: Lütfen babamla bir şey konuşmayın.
10: Bazı olaylar beni bu evliliğe itti. Kader böyleymiş, beni affedin.
8: Bu izdivacı gerçekten kendi isteğiyle mi yaptı?
7: Ne değişir?
11: İhtiras Fırtınası bugün 16.15'te TV4'te.
12: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Abi, ne yapıyoruz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerini hep siz bırakmıyoruz.
4: Bu da hala peşimde.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos

0: Petros Dual Action Kireç Karşıtı Çamaşır Suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin, Ağustos sayısı tüm bayilerde.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?

0: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
2: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
6: Şoka gidelim!
7: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.

0: Değerli izleyiciler, cevap soruda final heyecanıyla devam ediyor. Haftanın ikinci günündeyiz ve yeni bir isimle Muhammed Bey ile beraberiz. Muhammed Tokpınar.
1: Evet.
0: Dün ilk yarışmanızdı. Bugün başından bu yana liderlik koltuğuna geçtiğiniz andan itibaren

0: ben finale çıkacağım, kendime güveniyorum dediniz ve dediğinizi de yaptınız.
1: Şöyle, ben zaten başvururken ve buraya gelirken de hedefim finale birinci gün ya da en geç ikinci gün çıkmaktı. Birinci gün gerçekten bir heyecan vardı. Bu arada burayı şu an böyle görmek de gayet güzelmiş. Birinci gün heyecan vardı. Özellikle askerlerle ilgili, rütbeyle ilgili sorulan soruda bilgim olmasına rağmen sorunun sorulma şeklini çok beğendim bu arada. Hani doğrudan orada yıldız sayısıyla değil de dolaştırılarak sorulmuş olmasından dolayı soru güzeldi ama ben o tuzağa düştüm. Çünkü soruya tekrar bakayım, hata yapmayayım derken zamanım kalmamıştı. Dolayısıyla yetiştiremeden yanlış yazdım. Aslında kendi hatalarımla birinci gün. Tabii ki bu Kuday Hanım'ın finaline gölge düşürsün anlamında söylemiyorum. Onu da tebrik ediyorum. Ama birinci günde bende heyecan vardı. Bugün çok daha rahattım. Burada olmaktan memnunum. Gayet eğlenceli, güzel bir yarışma. Sizde olmak gayet güzel. Memnunum.
0: Teşekkür ederiz. Bana artık başka soracak soru bırakmadınız zaten. A'dan Z'ye dünden başlayıp tüm duygularınızı ifade ettiniz.
1: Aynen, biraz fazla konuşurum zaten. Çenem biraz düşüktür de.
0: Yok, estağfurullah.
1: Hatta ben yarışmayla ilgili görüşme aşamasında da çok fazla konuşuyordum. Bugün oradaki arkadaşlardan birisi, ya sen seçmelerde biraz şeydin.
0: Tutuktun.
1: Çok daha fazla konuşkandın. Bugün niye sesin çıkmıyor dedi. Ha. Ben böyle biraz zaman zaman değişir yani durum ama temel olarak kesinlikle çok fazla çenem düşüktür. Yani çok fazla konuşurum.
0: Peki, final sorusu nereden gelmesini arzu edersiniz?
1: Yani şöyle, bu yarışmayı ben buraya gelmeden önce bayağı bir süredir izliyordum. Yarışmada daha çok sorular, hatta yarışmacı arkadaşlardan da aralarda duydum. Herkes aynı şeyi düşünüyor. Ve yarışmanın bu şekilde dönüşüyor olmasını da takdir de ettim. Çünkü daha çok böyle tarihten tarih çıkarılmasına odaklanıldığı zaman da ters bir soru da gelebiliyor. O yüzden aslında cevap sorunun içinde olduğu için nereden geleceği çok da önemli değil. Önemli olan soruyu sorarken ya da siz bilgiler verirken iyi takip edebiliyor olmam. O yüzden, ama tabii şöyle bir farklılık oluyor. Tamamen uzak olduğunuz bir alandan orada görseller çıktığı zaman onunla ilgili bilgi vermeye başlamanız da çok bildiğimiz, çok yakın alanla ilgili olduğunda belki psikolojik biraz daha yakınlık hissediliyor. O yüzden yakınlık duyabileceğim bir alan olsun isterim tabii ki.
0: Siz bir avukatsınız.
1: Evet.
0: Final sorumuzun konu başlığına gidelim o halde. Bakalım
1: gidelim.
0: Yakın olduğunuz bir alan mı yoksa
1: bu ne kadar uzaklıkta bir alan gelecek? Eğer yakın olduğum bir alansa çok mutlu olurum tabii ki.
0: Peki, işte final sorumuzun konu başlığı.

5000 lira değerindeki final sorumuz eski ağırlık ölçüleri konu başlığımız. Osmanlı döneminde günümüzden farklı ağırlık ölçüsü birimleri kullanılıyordu. Bazılarını aktaracağım şimdi. Bir okka yaklaşık 1.3 kilo. Bir kantar yaklaşık 56,5 kilo. Bir batman yaklaşık 7,5 kilo. Bir çeki yaklaşık 225,8 kilo. Bir dirhem yaklaşık 3,2 gram. Bir miskal yaklaşık 4,5 gram. Bir krat yaklaşık 0,2 gram ağırlığındadır. Final sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre 2 kantar ve 4 batman ağırlığında mal almış bir kişi toplam kaç kilogram mal almış olur? 20 saniye süreniz başladı.

0: süremiz bitti Muhammed Bey. Bu andan itibaren artık bir şeyler yazamazsınız. Gördüğüm kadarıyla bazı hesaplamalar yaptınız herhalde.
1: Aslında hesaplamayı yaptım.
0: Yaptınız.
1: Ama bilmiyorum format olarak.

0: Sonucu yazarken basamaklarım eksik kaldı ama toplayacağım rakamları yazdım. Bu arada cevap verip vermemek konusunda emin olmamakla birlikte bir kantarın 56,5 kilo olduğunu hatırlıyorum. İki kantar 113 kilo yapıyor. Bir batmanın da 7,5 olduğunu hatırlıyorum. Ama dediğim gibi biraz karıştırmış da olabilirim. Zaten sonucu da yazamadım. Öyle yani biraz... kesinlikle kantarın 56,5 olduğuna eminim. Batmanın 7,5 olduğuna eminim. Ama hesaplamaları yetiştirmek konusunda birazcık geç kaldığım için şu an beklemedeyim.
1: Şu anda emin olmadığınız nokta acaba o çarpmalarda, toplamalarda doğru mu yanlış mı yaptığınız yönünde. Anladığım kadarıyla onu anlatmaya çalışıyorsunuz.
0: Aynen. Aslında sonucu da biliyorum ama buraya yansıtamadım. Süre hesaplamalara göre biraz kısa oldu. Şu an cevap veriyor olmamakla birlikte vereceğim bir cevap var. Yani siz sorduğunuzda şu an düşünüyorum hala cevap verip vermemeye.
1: Bir taraftan yüzden, düşünüyorsunuz bir
0: aynen.
1: taraftan da
0: ama cevabı biliyorum.
1: Bana laf yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Peki o zaman ben sorayım. Yani önümde iki tane şu anda çek var. Birisi 5000 birisi 1000. Bunlardan birini ya takdim edeceğim ya da dün Kuday Hanım'a veda etmiştik. Bugün de size veda edebiliriz. Muhammed Bey. Final sorumuza cevap verecek misiniz?
0: Hayır cevap vermeyeceğim ama sonucu biliyorum. Yani biliyorum derken yapamadım zaten. O yüzden cevap verebilmiş olmayacağım. O yüzden hayır cevap vermeyeceğim.
1: Peki bir tahmininiz nedir? Onu yazın isterseniz. Madem şu anda cevabı biliyorum dediniz. Ben 1000 lirayı takdim ediyorum artık size. Çünkü
0: peki.
1: Söz ağzından çıktı. Cevap vermeme hakkımı kullanıyorum dediniz. Yarın diğer yarışmacılarımızla birlikte yine Muhammed Bey burada stüdyomuzda olacak. Ama şimdi bir kantarı hatırlıyorum. Bir batmanı hatırlıyorum. Tek sıkıntı bunların çarpı ve artıları ile ilgili dedi. Bunu
0: şöyle,
1: da yaptı şu anda.
0: Batman 7,5 kilo olduğu için 4 batman 30 kilo. Kantar 56,5 kilo olduğu için 2 kantar 113 kilo. Toplamda 143 kilo.
1: Olması yapar. Gerekir diyorsunuz.
0: Evet.
1: Ama cevap vermediğinizi hatırlatarak.
0: Evet.
1: Burada bütün her şeyi doğru hatırladınız. Bir tek toplamayı yapamadınız ve çarpımı yapamadınız.
0: Evet az önce sadece yüzler basamağını yazmıştım. Diğer devamını yazmamıştım. Bir de şuradaki hesabı kafamda doğru bilip ama buraya yanlış yazmıştım ama sonucun bu olduğunu düşünüyorum.
1: Peki. O zaman doğru cevaba gidelim. Bakalım doğru cevap sizin tahmin ettiğiniz gibi mi? Evet. 143 doğru cevaptı.
0: Biliyorum
1: Muhammed
0: çok eminim.
1: Bey, biraz daha süre olsaydı belki oraya şu anda olduğu gibi 143 yazacak ve 5000 lirayı kazanacaktı. Ama cevap vermeme hakkınızı kullandınız. Yine de tebrik ediyorum.
0: Teşekkürler.

2700 yıllık geçmişiyle İstanbul, dünyanın tarihsel olarak en önemli kentlerinin başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen kentin detaylarını keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Kadırga semtindeyiz. Yolculuğumuz hemen sahilden, kara surlarından başlayacak. Küçük Ayasofya'yı gezdikten sonra Cinci Parkı, Şeyh Suvar Sokak ve Kadırga Parkı'nda gezimize son noktayı koyacağız. Tabii ki her zaman olduğu gibi yine rota boyunca hikayeler, efsaneler ve söylenceler bizlere eşlik edecek.

Şu anda İstanbul'un Marmara surlarının hemen önündeyim. Arkamda gördüğünüz semtin adı Çatlıdı Kapı. Peki ismi nereden geliyor? 1500'lerin başında burada var olan bir Bizans sur kapısının depremde çatlamasıyla bu isim ortaya çıkmış. Ama işin ilginç yanı, burası bir zamanlar Bizans sarayının ta yukarıdan Sultanahmet'ten başlayıp kıyıya kadar geldiği bölge. Ve işte tam da bu noktada bir deniz feneri olduğu biliniyor. İşin ilginç yanı, bu deniz fenerinin bir işlevi var. O da ola ki Antakya'dan, Akdeniz'den Arap orduları Bizans'a doğru sefere çıkarsa, oradan itibaren bütün kaleler duman ve ateşle birbirlerine haber veriyorlar. Ve işte o haber ağının nihai noktası burası. Ve burada öğreniyorlar ki Arap akınları başladı. Tabii biz bunu nereden öğreniyoruz? Charles Texier adlı Fransız bir yazarın Asya Minor adlı, Küçük Asya adlı kitabında bu olaydan bahsediyor. Ama asıl ilginç olan, ondan çok daha önce Evliya Çelebi seyahatnamesinde bu olayı bakın nasıl anlatmış. Çatladı Kapı'da Güngörmez Padişahı'nın sarayı yanında tılsımlı dört köşe bir sütun üzerinde bir dev sureti vardı. Ne zaman ki İstanbul üzere Akdeniz tarafından düşman gemileri belirse, bu tunç dev suretinden bir ateş ortaya çıkıp bütün gemileri yakardı.

Bizans İmparatorluğu'nun inşa ettiği ve yüzyıllar boyunca şehri koruyan Marmara surları ve tabii ki diğer surlar Osmanlı dönemine kadar oldukça sağlam olarak ayakta gelmeyi başardı. Daha sonra Osmanlı İstanbul'u ele geçirdikten sonra bu surlara çok ihtiyaç duymadı. Çünkü böyle bir güvenlik sistemine ihtiyacı yoktu. Bu nedenle de surlar bakımsızlıktan oldukça harap durumdaydı. Tabii ki bütün bunların yanında önüne ve üstüne de evler inşa edilmişti. Hal böyleyken 1656 yılına gelindiğinde bir olay yaşandı. O olayla işte bu surlar bir makyajlanma hikayesi yaşadı. O da şuydu. Boyun eğri Mehmet Paşa 1656 yılında 80 yaşında sadrazam olur. Ve o sadrazam olduktan sonra batıda bir tehlike belirir. Venedikliler. Venedikliler Çanakkale Boğazı'na kadar gelmiştir. Ve oradan İstanbul'a gelmeleri an meselesidir. İşte bunu duyan boyun eğri Mehmet Paşa kendince bir önlem alır. Ola ki gelirlerse surları daha heybetli gösterebilmek için beyaz badanayla bütün surları boyatır. Üstündeki ve önündeki evleri yıkar. En azından uzaktan bakıldığında o beyaz badanayla yeni ve sağlam görünmesini sağlayacaktır. Ancak Venedikliler hiçbir zaman buraya gelemezler. Ancak bütün bu olaylardan tedirgin olan halk boyun eğri Mehmet Paşa'yı 4. Mehmet'e şikayet ederler. İşte 4. Mehmet de bu şikayet sonrası onu bu görevinden alır.

Şu anda Fransız hapishanesi olarak bilinen yerin hemen önündeyim. Tabii ki bugün başka bir işle yüklenmiş, başka işler için kullanılan bir mekan. Oysa burasının tarihi neredeyse 500 yıl geriye gidiyor. 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman döneminde Fransızlara verilen ticari bir takım ayrıcalıklar var. Bunlara kapitülasyonlar diyoruz. Bunlar 1914 yılına kadar değişerek, dönüşerek, ayıtnamelerle desteklenerek devam ediyor. 1914 yılında kapitülasyonlara son veriliyor ve ortadan kalkıyor. İşte o dönemde Fransızların burada ticaret yapan kendi vatandaşlarını yargılama, hapsetme gibi ayrıcalıkları da var. Fransız mahkemesi bugün Beyoğlu'nda. İşte burası da Fransız hapishanesi olarak bilinen yer. Orada mahkumlar ya da davalılar yargılanıyorlar. Mahkum olan kişi buraya getiriliyor ve burada hapsediliyor. Buranın denize yakın olmasının da önemli bir özelliği var tabii ki. Çünkü belki de bu mahkumlar buradan gemilerle memleketlerine, Fransa'ya gönderilmeleri daha kolay oluyordu. İşte o günlerden yadigar kalan bu yapı, dediğim gibi bugün bambaşka bir işlev için daha çok Kültür Bakanlığı hizmetinde kullanılan bir yapı olarak karşımızda duruyor.

Arkamda gördüğünüz yapı Küçük Ayasofya Camisi. Tabii ki ismi halk arasında verilmiş isim. Oysa cami olduğu dönemdeki ismi Kesikbaş Hüseyin Ağa Camisi. Ama ondan önce de bir isim var. Bizans döneminde Sergiyo Bakus Kilisesi olarak inşa edilmiş. Ancak yapılışının çok sıra dışı bir hikayesi var. Hikaye şöyle anlatılıyor. Justinianus, İmparator Justinianus, Üsküp yakınlarında bir köyde doğmuş. Ve onun amcası olan Justin, o sırada orduda önemli bir komutandır. Ve yeğenini Üsküp'teki köyden alır, buraya getirir. Aklıyla, gücüyle, kudretiyle kısa zamanda ordu içinde Justinianus yükselir. Ancak o sırada umulmadık bir şey olur. İmparator Anastasius'a bir suikast girişimi düzenlenmiştir ve bu işin suçlarından biri olarak da Justinianus yakalanır, hapse konur ve idam edilecektir. Ancak bu idamdan çok önce İmparator Anastasius'un rüyasına bir şey girer. Bu şey iki azizdir, Sergio ve Bacchus. Bu azizler Justinianus'un masum olduğunu ve affedilmesi gerektiğini söyler. Sabah uyandığında Anastasius'un ilk işi Justinianus'u hapisten çıkarıp onu affetmek olur. İşte böylece hayatta kalan Justinianus yıllar sonra Bizans imparatoru olacaktır ve hayatını borçlu olduğu bu iki azizi hiç unutmayıp onlar adına arkamda gördüğünüz kiliseyi inşa ettirecektir. Yanında biri daha vardır. O da eşi Theodora. İşte her ikisi de bu kilisenin yapımına önemli katkılar sağlamıştır. Her ikisinin izlerini de içeride görmemiz mümkün.

Milattan sonra 527 yılında inşa edilen Sergio Bacchus Kilisesi yaklaşık 1500 yıldır ayakta. İşte o dönemde bu kiliseyi inşa ettiren Justinianus ve eşi Theodora'nın izlerini caminin içinde hala görmemiz mümkün. Özellikle Bizanslıların bu sepet tarzı dediğimiz sütun başları muhteşem işçilik sergiler. İşte bu sütun başlarının bazılarının üstünde hala Theodora ve Justinianus'un monogramlarını, yani isimlerinin baş harflerini görmemiz mümkün. Ama asıl önemlisi bütün binayı firdola dolanan bir eski Yunanca yazılmış yazı var. Peki bu Yunanca metinde ne yazıyor? Başka hükümdarlar eserleri için bir fayda temin etmeyen fanilerin namını yücelttikleri halde, hükümdarımız Justinian, bütün mahlukatın yaratıcısı, Mesih'in kulu olan ve imanı da ne alev, ne kılıç, ne de diğer işkencelerle sarsılmayan ve Mesih'in aşkını, ölümü hoş görüp kanını dökerek ebedi hayata liyakat kazanan Sergius'u yüceltmek ve saygı göstermek ve halkında dindarlığın rağbetini temin etmek için bu yüce binayı yaptırdı.

Ayasofya'dan neredeyse 10 yıl önce inşa ettirilen Sergio Bakus Kilisesi'ni halk arasında Küçük Ayasofya adıyla anmışlar. Her ne kadar adının başında küçük olsa da mimarlık dünyasında etkisi çok büyük olmuş. Burası sekizgen plana göre inşa edilmiş ve bu plan yüzyıllar sonra başka yapılarda karşımıza çıkar olmuş. İşte onlardan ilkini San Vitale Kilisesi'nde görüyoruz. Yine Justinianus'un yaptırdığı, bugün İtalya Ravenna'da olan bu kilise, burası örnek alınarak inşa edilmiş. Kutsal Roma İmparatoru Şarman tarafından Aachen'de büyük bir katedral yapılır. İşte o katedralin de planı yine Küçük Ayasofya'dan örnek alınmıştır. Peki, Batı dünyasında etkisini gösteren Küçük Ayasofya, İslam dünyasında, Osmanlı mimarisinde nasıl bir etki göstermiştir? Mimar Sinan burayı es geçmez ve buradan örnek alarak bugün Eminönü'ndeki Rüstempaşa Camisi'ni inşa eder. Ama asıl işini taçlandırdığı ve ustalık eserim dediği Selimiye Camisi de yine Küçük Ayasofya'nın planı örnek alınarak inşa edilmiştir. Hal böyle olunca da 527 yılında başlayan Küçük Ayasofya'nın serüveni, yani Sergio Bakus Kilisesi'nin serüveni yüzyıllar boyunca sürmüş ve 16. yüzyılda Selimiye Camisi'ne kadar ulaşmıştır.

Mimariye olan etkisi dışında hikayeleriyle de öne çıkan bir yapıdan bahsediyoruz. Bu yapıda sadece Justinianus'un rüyası ya da bu yapıyı camiye çeviren kişinin başından geçenler değil, bir başka önemli olay daha yaşanmış. 551 yılındayız. Papa Virgil Roma'dan geliyor ve İmparator Justinianus'la bir konu üzerinde fikir alışverişinde bulunuyor. Ancak bu muhabbet sırasında, bu sohbet sırasında Justinianus rahatsız oluyor tavırlarından. Ve doğal olarak da ona bir ceza verme hazırlığında. Bunu öğrenen Papa Virgil hayatını kurtarmak için buraya sığınıyor. Ve söylence odur ki buradaki bir sütuna sıkı sıkı sarılıyor. Askerler onu götürmek için saçından, ayağından, başından çekiyorlar. Ama bir türlü Papa'yı sütundan ayıramıyorlar. Ve rivayet devam ediyor. O kadar sıkı sarılıyor ki bu sütuna, askerler çektikçe sütun yerinden çıkıyor ve o bölüm çöküyor. Askerler bunu ilahi bir işaret olarak kabul ediyorlar ve Justinianus'a bildiriyorlar. Justinianus da ona ceza vermekten vazgeçiyor. Burası Beyazıt döneminde, 2. Beyazıt döneminde camiye çevrilmiş. İşte o camiye çevrildiğinde pek çok detay buraya eklenmiş. Mihrap, minber ama bütün bunların dışında müezzin mahfilinin altındaki

ki Edirne Kari denilen boyama süsleme işi hakikaten görülmeye değer. Burayı camiye çeviren Babüssade Ağası Hüseyin Ağa. Ama onun bir de lakabı var. Kesikbaş Hüseyin Ağa deniyor. Peki kesikbaş nereden geliyor?

1505 yılına gelindiğinde 2. Beyazıt dönemidir ve 2. Beyazıt'ın bazı semtleri şenlendirme politikası dahilinde bazı Bizans kiliseleri camiye çevrilir. İşte Sergio Bakis Kilisesi de bunlardan biridir ve Babüssade Ağası Hüseyin Ağa tarafından burası camiye çevrilir. Mihrap, minber, minare eklenir. Ancak daha sonra Hüseyin Ağa'nın başına çok ilginç bir şey gelir. Rüşvet almak ya da bir takım yolsuzluklar nedeniyle idama mahkum olur. Ve o sırada bostancılar onu alıp idam etmek için burada bulunduğunu haber alırlar ve burada olduğunu haber alan bostancılar camiye gelirler. Hüseyin Ağa durumdan haberdardır. Kaçmaya başlar. O sırada bostancılar bir kılıç darbesiyle Hüseyin Ağa'nın başını uçururlar. Ancak o uçan baş Hüseyin Ağa'nın elindedir ve o şekilde baş elinde bir süre daha koşmaya devam eder. Rivayet odur ki işte Hüseyin Ağa'nın gelip son nefesini verdiği yer hemen arkamda gördüğünüz türbesinin olduğu yerdir. Ve ölümünden sonra bulunduğu yere o türbe inşa edilir ve bugün Hüseyin Ağa burada yatmaktadır. Ama daha sonra bu olaydan ötürü halk arasında Hüseyin Ağa'ya kesikbaş sıfatı ya da lakabı verilir ve Hüseyin Ağa kesikbaş Hüseyin Ağa olarak anılmaya devam eder.

İstanbul'da sokak adlarına ya da semt isimlerine baktığınızda o bölgenin geçmişiyle ilgili fikir yürütme şansınız oldukça yüksektir. Şu anda Kadırga'dayız. Kadırga ismine bakarak aslında buranın bir liman ve gemilerle ilişkili bir semt olduğunu anlamak mümkün. Gerçekten de böyle. Bizans döneminde burası önemli bir liman. Justinianus'un yaptırdığı Sofya Limanı burada. Ve doğudan gelen gemiler Sofya Limanı'nı kullanırken batıdan gelen, Avrupa'dan gelen gemiler ise Galata limanlarını kullanırmış. Ve uzun süre burası liman olarak işlevini sürdürmüş, surlarla çevrilmiş ve yanında da bir de yerleşim varmış. Daha sonra Fatih dönemine geldiğimizde, fetihten sonra ise buraya bir tersane de yapılmış. Ancak daha sonra Kasımpaşa'ya tersane inşa edilince burası önemini yitirmiş ve daha çok sahil sarayların ya da padişaha yakın kimselerin saraylarının olduğu bir bölge haline gelmiş. Bir zamanlar 300 gemi alan Sofya Limanı zamanla dolar ve ortaya bugün deniz kıyısında olan Cinci Meydanı çıkar.

Kadırga Cinci Parkı, diğer adıyla Cündi Parkı olarak geçiyor. Buraya bir meydan adı verilmiş. Ancak isminin kökeniyle ilgili çeşitli rivayetler var. Cündi

Süvari anlamına gelir ki buradan yola çıkarak belki de bir zamanlar burada atlı cirit yarışları yapıldığını söylemek mümkün. Ama Cinci adının ise geldiği nokta konusunda bambaşka bir hikaye anlatılıyor. O da Sultan İbrahim'e macunlar hazırlayan ve bu sayede de atırı sayılır bir servet edinen Cinci Hoca'nın burada bir sarayı olduğu yine söylenceler arasında. 1950 yılına kadar burası bayram yeri olarak kullanılmış. Cambazhaneler, atlı karıncalar ve belki de parayla at gezisi yaptıran kişiler de buradaydı. İşte 1950'lere kadar bu şekilde kullanıldıktan sonra bir süre terk ediliyor ve daha sonra burası çok güzel bir şehir meydanına dönüştürülüyor.

Kadırga biraz parklar zengini bir bölge aslında. Cinci Park'la hemen diğer tarafta da Kadırga Parkı var. Ve ikisini birbirine bağlayan şahane eski Türk evlerinin olduğu sokaklar var. Şu anda onlardan biri Şeyh Suvar Bey sokaktayım. Burası geçtiğimiz yıllarda evler restore edildi, boyandı ve şahane bir sokak olarak ortaya çıkarıldı.

Kadırga Parkı'nın ortasında şehrimizdeki tek örnek olan, sur içindeki tek örnek olan namazgahın hemen üstündeyim. Burası 1779 yılında 3. Ahmet'in kızı Esma Sultan tarafından yaptırılmış. Aslında namazgah dediğimiz bu tip altında çeşme, üstünde namaz kılınan yerlerin bulunduğu yapılar menzillere, kervan yollarına ya da daha çok kırlık, böyle sayfiye yerlerine inşa edilirmiş, mescidin, caminin olmadığı yerlere. Bu çok ilginç. Muhtemeldir ki burası geniş bir parktı, geniş bir alandı ve yakınlarda da belki bir mescit yoktu. Onun için de buraya böyle bir namazgah inşa ettirmiş Esma Sultan. Tabii ki bu çeşmenin önemli bir özelliği de çevresindeki kitabeler. Dilerseniz o kitabelere ve Esma Sultan'ın hayatına yakından bir bakalım. Esma Han Sultan 1726 yılında Lale Devri'nde doğar ve 52 yıllık ömür sürer. Bu 52 yıl boyunca da 3 kez evlenmiştir. İşte o evliliklerinden biri Vezir-i Azam Muhsinzade ile'dir. Ve çeşmenin de kitabelerinde hem eşinin hem de kendinin isimleri geçmektedir. Peki neden burada bir çeşme yaptırmışlardır? Çünkü burada yaşadıkları saray hemen çeşmenin yan tarafındaki sırtlardadır. Ancak işin ilginç yanı bugün olmayan bu sarayı yapan Mimar Sinan'dır ve Sokollu ile eşi Esma Han Sultan için yapmıştır. Onlardan sonra işte 3. Ahmet'in kızı ve eşi bu sarayda yaşar. Onlar bu dünyadan ayrıldıktan sonra ise çeşitli sultanlar elinde değişir durur saray. Ta ki 19. yüzyıla kadar. 19. yüzyılda ise bakımsızlıktan terk edilir ve bugün yerinde yerler esmektedir.

0: Tekrar içeri yatıncaya kadar saklayacağım.
1: Bırak artık bu karanlık hayatı Murat.
2: Görüşmeyeli epey oldu, 4 yıl.
3: Sen teklifini yaptın, ben de reddettim. Ben bu işlerden elimi çektim.
4: İyiyim babacığım.
3: Peki, ne istersen yapacağım. Yeter ki çocuğumu geri ver.
2: Ha şöyle, yola gel bakalım. Bize çok çektirdin.
5: Murat nerede?
6: Murat kaçtı patron.
3: Bekir ve adamları kızımı kaçırdılar. Geri vermeleri için soyguna katılmamı şart koştular. Çocukla beraber bir saat sonra yeni kapıya sahile gel.
4: Baba!
7: Kanlı Para bugün 18'de TV4'te.
8: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
9: Şoka gidelim.
10: Lisanslı okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
11: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.

0: Temel ve Kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Vital Cookies. 5 kat lezzet.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
5: Trilya'nın seyir terası diyebileceğimiz çamlı kahvenin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
6: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
4: Rivayetleri.
5: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
4: Söylenceleri.
5: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
4: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
5: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
4: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve

0: sunumuyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Gerçekten onlara gülerdim.
6: Var yapabileceğin çünkü emin değiller.
7: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
8: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
7: Atlarla çalışıyorum.
9: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
10: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
8: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini

kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakası.

0: Arnavut'tayız.
1: Her adımda yeni bir mekan.
0: Bebek Arnavut Köy Caddesi'nde böyle mini minnacık çok güzel bir butik.
1: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
0: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
1: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
0: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosu ne kadar? Nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
1: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4.

0: katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
3: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
4: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
2: Ben Ömer Necati Albayrak.
3: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
2: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
3: Gün ilk dakikada başlar.
4: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Süper Kumbara başlıyor.
10: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
11: Ben.
12: Kral Şakir.
11: Armut piş ağzıma düş.
10: Dört arkadaşımızla birlikte.
11: Ney diyor? Ay dilimin ucunda.
10: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
11: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
10: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
11: Ben.
12: Botanik.
11: Abacus.
13: Kasa.
11: Marul. Kumbara.
10: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
14: Süper Kumbara.
9: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
15: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
16: Baloncuklu Lipton mu?
17: Çok lezzetli.
15: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
18: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Deep. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
8: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
5: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
1: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
5: Üzüm.
1: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
5: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
1: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
5: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
1: Ceviz de buna çok yakışır bence.
5: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
1: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
4: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
12: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin, L'Oréal Paris'ten.

Çatladı Kapı'dan başlayan yolculuğumuz çeşitli yerleri gezdikten sonra Kadırga Parkı'nda namazgâhta son buldu. Yine her zaman olduğu gibi yolculuğumuz boyunca rivayetler, efsaneler, söylenceler bizlere eşlik etti. Bir başka bölümde tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.

0: güzel bir gün olsun. Çok keyifli bir gün olsun. Hakikaten böyle derdimiz, tasamız ne varsa, hayat zaten öyle bir şey diyorum ben. Yani mutluluk anda, böyle o anı yakalayalım, mutlu olalım, keyifli olalım. Şu an mesela benim programımı, Tuğçe'nin mutfağını izliyorsanız sadece bu anda kalın. Sevgili konuğumun yapacağı güzel lezzetlerden deneyin, tadın. Akşam evinizde de, ailenizde de böyle bir şenlensin sofranız. Evet, bugünkü konuğum benim için ta Ankara'lardan geldi. Ankara Gölbaşı, hatta buradan tüm Ankara'ya da selam olsun. Kendisi bir gıda mühendisi ve sosyal medyadan bir konuştuk, ulaştı bana ve yazıştık. Sonra bugün burada işte sevgili Ayşe Tahir Söylemez benimle beraber olacak. Güzel bir çay saati yapacağız. Böyle çikolatalı bir çöreğimiz var, patatesli kekimiz var. Farklı bir lezzet, güzel bir lezzet. Bir de hakikaten böyle yeşil elmalı, haşlanmış mercimekli bir salata yapacağız. O zaman lafı daha fazla uzatmıyorum. Sevgili Ayşe ablayı mutfağıma çağırıyorum. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
1: İyiyim, teşekkür ederim.
0: Heyecan Ankara'dan... var mı azıcık?
1: Yok.

0: olacak. Fantastik bir çörek yapıyoruz efendim. Nerelere konuşsam. Fantastik bir çörek. Gel istersen Ayşe ablacığım böyle. İlk tarifimiz çöreğimiz olacak. Evet. Mayalı bir hamurumuz var. Evet. O zaman malzemelerimiz burada önümüzde. Listesi de ekrana geliyor. Ben de size sayayım. Neler varmış çikolatalı çörekte. Vallahi çikolata var tabii ki, daha ne olsun. Yumurtamız var. Evet, sürülebilir çikolatamız var. Ama tam ölçü ölçü verelim seyircilerimize tabii ki. 2 adet yumurtamız var. 1 çay bardağı ılık su, 1 çay bardağı sıvı yağ, yarım paket kuru maya, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı toz şeker, aldığı kadar un. İç harcı için kahvaltılıkta çikolatamız, sürülebilir çikolatamız var. Evet.
1: Evet, ben ilk önce hamurumu yoğurdum. Bir saat hazır kadar getirdim. Evet. Beklettik burada.
0: İşte böyle şişecek.
1: Evet, şişecek. Hı-hı. Ama ben size tekrar hamurun yapılışını bahsedeceğim.
0: Lütfen.
1: İlk önce bir çay bardağı ılık su ekliyorum. Hı-hı. Daha sonra şekerimizi ekliyorum. Hı-hı. Bir tatlı kaşığı.
0: Evet.
1: Mayanın aktif hale gelmesi için bir tatlı kaşığı.
0: Şuradan hemen vereyim.
1: Bir tatlı kaşığı alıyorum. Bir tatlı kaşığı mayamız var.
0: Şimdi ben hemen burada bir devreye girmek istiyorum sen de söylerken. Evet. Ilık suyun nedeni zaten o kuru mayanın granüllerinin bir açılması. Ama mayalara şeker koymanın nedeni de işte onlar etkileşime geçiyor ve karbondioksit ortaya çıkıyor. Karbondioksit de mayaların işte içeriye girip kabarmasını sağlayan şey. Evet. Doğru mu Ayşe abla?
1: Yani bu şeker bir besiyeri görevi yapıyor maya için.
0: Gıda mühendisinden tabii ki doğruları öğreniyoruz.
1: Besiyeri yapıyor.
0: Evet. Peki şimdi, instant'ta kullanılır mı buna?
1: Nasıl?
0: Instant maya.
1: Evet, kullanılır. Evet. Hı hı. Şimdi sıvı yağımızı ekliyorum.
0: Ayşe ablacığım, bunu biraz şöyle bir rahat et diye istersen birazcık değmesin diye.
1: Hı-hı. Tamam. Ben elimle yoğuruyorum.
0: Ellerimiz temiz, ellerimizi yıkıyoruz, problem yok. Peki şimdi kuru maya yerine yaş maya da kullanılır mı? Ama galiba yarı yarıya bir ölçü var yaşla kuru arasında. Doğru mu Ayşe abla?
1: Evet, yani yaş maya da kullanabilirler. Daha yarı ölçü kullanabilirler.
0: Yani atıyorum 100 gram kuru maya kullanıyorsak 50 gram yaş maya kullanalım. Evet. Doğru değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, doğru.
0: Bu bilgileri de vermek istiyorum ki hani seyircilerimizin evinde belki yaş maya var.
1: Evet.
0: Yaş mayayla da yapabilirsiniz
1: lezzeti. Zaten bu çöreğe öyle çok fazla bir maya kullanmıyoruz. Hani
0: az, yarım paket.
1: Evet, çünkü hani biraz böyle şekli, zaten biraz önce bahsettim ya, fantastik bir çörek.
0: Evet, çörek diye.
1: Yani hani eğer kabarırsa, çok kabarırsa bozulur şekli. O zaman o kadar uğraştığımızda hiçbir anlamı kalmaz.
0: Kalmaz, evet.
1: Şimdi iki tane yumurtamız var. Yumurtamızın bir tanesinin sarısını üzeri için ayırdım. Hı hı. Burada iki tane yumurta beyazı, bir de sarısı var.
0: Evet.
1: Ekliyorum hamurumuza.
0: Böyle elimizle, parmak uçlarımızla yoğuruyoruz. Evet. Hı hı. Şimdi neler koyduk? Baştan bir say istersen. Suyumuzu koyduk.
1: Şimdi evet, bir çay bardağı ılık su olacak. Hani güzel aktif olması için mayanın. Evet, daha sonra şekerimizi ekledik. Ona mayamızı ekledik. Maya biraz böyle çözününce, kendini bırakınca biraz bir çay bardağı zeytinyağı, sıvı yağ ekledim. Hı hı. Sonra
0: yumurtalarımızı
1: ekledim. Bir yumurta sarısını ayırdım. Hı hı. Şimdi ununu ekleyeceğim.
0: Ben ekleyeyim mi? İster misin?
1: Evet.
0: Şöyle.
1: Böyle az az.
0: Az az ekleyelim.
1: Böyle çok, yumuşak bir hamur olacak.
0: Puf puf.
1: Evet.
0: Puf puf bir hamur bizi bekliyor. Yine şöyle yavaş yavaş ilave edeyim. Ve sonra bir saat aslında bekletiyorsun değil
1: mi? Evet, bir saat.
0: Şimdi bizim öyle bir vaktimiz olmadığı için tabii
1: ki. Ben hamuru daha önceden.
0: Sen daha önceden yaptın. Ta Ankara'lardan hamuruyla geldi yani. Biraz daha dökeyim biraz istersen. Hı hı. Bayağı bu çocukların falan da çok seveceği bir lezzet,
1: evet,
0: yani
1: bir de
0: fantastik çörek.
1: Hani çok fazla bir malzeme de gerektirmiyor. Yani hani evde süt olmaz, yoğurt olmaz. Hı hı. Suyla yoğruluyor sadece.
0: Suyla.
1: İnanın ve suyla yoğrulan hamur da çok güzel oluyor.
0: Yani ama mayasız da olmaz değil mi?
1: Yani maya işte biraz kabarması gerekiyor. Yoksa böyle kuru kuru olur. Hmm. Şimdi piştiği zaman mayalı göreceksin Tuğçe'cim. Çok güzel bir dokusu oluyor hamurun. Böyle evet, sürülebilir çikolatayla
0: zaten
1: karışınca da.
0: Zaten ben şu sürülebilir çikolatayı şimdi alıp böyle kenara gidip böyle böyle yerim yani. Pardon.
1: Olsun.
0: Unumu ilave etmedim.
1: Şimdi biraz bunun bir açma aşaması birazcık oyalıyor.
0: Oyalıyor. Olsun. Hemen hallederiz. Var. Hallederiz. Yaparız
1: konuşa
0: beraberce.
1: Konuşa.
0: Merdanemiz de var.
1: Merdanemi de getirdim Ankara'dan.
0: Aa, bizim de vardı. Bol bol değil mi İrem? Çok merdanemiz var. Çeşit çeşit, incesinden kalınına. Her çeşit.
1: Bilmem.
0: Mutfağımız zengin. Malzememiz eksik değil çok şükür. Ama tabii ki kendi elinin alıştığı.
1: Evet, dün ekmek festivaline giderken de götürdüm merdanemi.
0: Ankara'da mıydı? Neredeydi ekmek festivali?
1: Evet, Ankara'da. Sermodern'deydi. Hı hı. Ve çok güzel oldu. Uluslararası

0: bir festival.
1: Evet, şefler dünyada, geldi.
0: Evet, ikinci kez yapılıyor Ankara'da.
1: Ne güzel. İşte böyle bir sosyalleşme, bir aktivite de aslında değil mi?
0: Birazcık daha onu alalım.
1: Tabii. Pardon. Evet, şimdi yapışmaması için biraz daha un ekledin galiba. Hala evet. Eline yapışan bir hamurumuz var. Bir saat bekletiyoruz efendim. Mayamızı ekledik, kuru mayamız. Yarım paket kuru maya vardı. Sonra işte böyle aslında, şöyle göstereyim, böyle şişecek. Açayım ben bu streci üstünden.
0: Evet,
1: sana şunu yaklaştırayım canım. Böyle şişecek, gayet güzel. Zaten şu bir mutluluk, şu kokusu bile bir mutluluk. Evet. Hakikaten böyle şiştiğini görünce mis gibi de kokuyor mayalı hamurumuz. Evet, şimdi Ayşe abla sen hamuru yoğururken biraz böyle nereden aklına geldi Tuğçe'nin mutfağı diye, nereden aklına geldi? Tabii ki televizyonda izledi kadıncağız
0: da. Ya tabii hani televizyondan izliyoruz ama sosyal medya hesabından.
1: Ama çok güzel bir yorum yapmıştın sen, hatırlıyorum evet. Ben. Sen anlat, buyurun.
0: Yani ben size yorum yazmıştım. İzlediğim kadarıyla hani konukların da gerçekten kendilerini ifade edebildikleri bir programdı. Hani güzel, herkes mutlu. Geliyor rahatça işte kendisi anlatıyor hayatını. Sonra işte yemeklerle ilgili yorumlarını açıkça yapabiliyor. Hani rahat bir şekilde
1: konuklarımız
0: davranıyor.
1: Suspus kalmıyor demek istiyor evet, aslında. Daha amiyane tabiriyle. Evet. Çünkü zaten...
0: Ben bunu kenara alacağım. Diğer tamam. Hamurumuzla devam edeceğim.
1: Burada hamurumuz. Evet efendim. Şöyle evet, koyalım.
0: Şunu gösterdik.
1: Aslında programımızın yani benim ve benim benzeri gibi programların ana aktörü sizlersiniz. Sizler gelip benim mutfağıma işte neşe, lezzet artık adına ne derseniz o güzel duyguların. O yüzden de zaten sizi en iyi şekilde ağırlamak bizim görevimiz bence. Ben öyle
0: yani,
1: düşünüyorum.
0: Evet. Teşekkür ederim.
1: Şimdi
0: bunu
1: çok
0: ben
1: heyecanlı.
0: Kesmek için bir...
1: Ne istedin?
0: Bu hamuru dörde bölmek için bir...
1: Bıçak.
0: Kesme...
1: Daha büyük bir bıçak vereyim istersen.
0: Şöyle yapayım.
1: Bezeleri ayırıyorsun. Evet. Evet. Dört tane. Ha, çok güzel bir hamur.
0: Yumuşacık oldu gerçekten evet. Yoksa.
1: Sen dün akşamdan mı yaptın? Sabah gelmeden mi yoksa?
0: Evet gelmeden önce.
1: Gelmeden önce hallettin. Evet bakalım. Nasıl
0: şimdi dört
1: yapacağız?
0: Tane beze yapacağız. Bu bezelerin
1: kat kat mı
0: eşit
1: olacak
0: olması,
1: çörek?
0: Evet kat kat olacak. Kat kat döşeceğiz sonra kesip bir şekil yapacağız.
1: O yüzden eşit bezeler olması önem
0: evet,
1: arz ediyor.
0: Evet önemli.
1: Ne güzel tamam. Vallahi heyecanla bekliyoruz çikolatalı çöreği. Sonra daha güzel lezzetlerimiz var. Patatesli ya, keki de çok övdü. Evet. Çok güzel bir kek oluyor.
0: Yani şey hani az bir malzemeyle. Süt, yoğurt kullanmadan, vallahi. Sadece evde yumurta varsa, hani ılık bir suyla maya varsa hemen yapılabilecek.
1: Halledebilecekti. Zaten ben izleyicilerimizden şunu anladım ki, pratik ve evde bulunan malzemeler aslında onları mutlu ediyor ve hakikaten kalemi kağıdı alıp tarifleri alıyorlar. O yüzden patatesli kek, kimin evinde patates yoktur ki değil mi?
0: Yani evet,
1: hepimizin
0: hani
1: evinde var.
0: Bakıyorlar, çok teferruatlı bir şeyse, hani zaten bunu hani biz yapamayız, uğraşamayız gibi.
1: Evet.
0: Algılayıp vazgeçiyorlar
1: keza
0: zaten.
1: Keza bu da mayalı bir hamur ama çok bir şey yok efendim. Hakikaten gözünüzde büyütmeyin. Yani merdane olunca bir insanın gözünde büyüyor. Evet. Benim de büyüyor. Ama işte öyle değil aslında.
0: Ya çok çok büyük açılmıyor zaten bu.
1: İncecik hani, bir beklentiniz de yok çikolatalı çörekten.
0: Evet.
1: Evet. Bu arada hemen seyircilerimize şunu söylemek istiyorum. Ayşe abla o kadar zarif ki yayından önce bu kolyeyi bana hediye etti. Ben de dedim takayım böyle boynuma. Çok teşekkür ediyorum.
0: İnşallah şans
1: hakikaten,
0: getirir size. Beni hatırlarsınız.
1: Şans getirsin. Seni hatırlayalım.
0: İnşallah.
1: Zerafetin için çok teşekkürler.
0: Rica ederim. Güzel günlerde kullanacağım
1: amin,
0: inşallah.
1: Amin. Şimdi daha birazcık daha büyük olacak.
0: Evet
1: hamur.
0: Biraz daha büyük olacak.
1: Evet. Hepsini böyle böyle açacağız. Cam kabımıza mı koyuyoruz, tepsiye mi?
0: Tepsiye alacağız.
1: Ben getireyim tepsiyi hemen.
0: Sana da anlat canım.
1: Maya ile işimiz bitti değil mi? Şöyle evet. Kenara alıyorum. Unumuz lazım olabilir belki açarken.
0: Evet, diğerlerini açıp devam edeceğim.
1: Evet, şöyle tepsimi koydum ben. Evet.
0: Zaten hamur güzel mayalanınca kendisini bırakıyor.
1: Sıcak oldu mu ortam biraz hamur için sıkıntılı bir durum oluyor değil mi?
0: Ama şöyle elimizle de esneterek
1: evet
0: koyabiliriz.
1: Koyalım. Ay çok merak ettim çöreği. Çünkü izlediysen programı bilirsin, izliyorsun zaten biliyorum evet. Da ben tatlı çok seviyorum. O yüzden günün favorisi benim için.
0: Ya bu şey bayağı nötr bir hamur. Yani bunu zeytin ezmesiyle de yapabilirler. Haşhaş ezmesiyle de yapabilirler.
1: Sadece içine tatlı malzeme evet, değil tatlı yani nötr bir hamur değil. Olduğu için.
0: Evet. Şimdi bunu bu şekilde yaptık. Şimdi birkaç çikolata süreceğiz.
1: Şunu da sürelim istersen. Evet. Bir kat sürülebilir çikolatamız. Ben mesela bunu bir de neyle hayal ettim biliyor musunuz? Benim gibi fıstık ezmesi severler için. Fıstık ezmesiyle de hayal ettim.
0: Onu şey olmaz şöyle oluyor. Fıstık ezmesinin rengi çok belli olmuyor. Hani biraz
1: hamurla
0: daha böyle
1: karışıyor
0: koyu,
1: diyorsun.
0: Evet hamurla karışıyor. Ha, pesto tamam. Sosla falan olabilir. Yeşil oluyor o zaman da.
1: Doğru. Evet. Fesleğenli. Oh mis gibi pesto sosu da severiz. Ama fıstık ezmesi ben lezzetini pek sevdiğimden evet, böyle parçacıklı. Evet. Kendim de yapıyorum evde zaten. Çok kolay biliyorsun fıstık ezmesi yapma.
0: Evet evet ben de yapıyorum.
1: Evet. Böyle ben efendim işte mayalı hamurlarımızı kat kat açıyoruz. Şimdi ilk katına tepsimize koyduk fırın tepsimize. Sürülebilir çikolatamızı üzerinde böyle güzelce yayıyoruz.
0: Evet.
1: Şimdi üstüne diğer katı süreceğiz.
0: Evet yani bu şey çikolatayı böyle biraz düzgün sürmek lazım. Yoksa hani pişince aradan taşmalar oluyor. Ya da böyle şekli düzgün çıkmıyor.
1: Kruvasan gibi falan böyle bir hayal ettim. Ay valla güzel oldu sanki değil mi? Tolga ne dersin? Yenir yani bayağı güzel yeriz. Yanında
0: bu çok
1: çay.
0: Güzel oluyor gerçekten. Yani böyle hani ben yaptım gibi.
1: Yine ben yutkunmaya başladım. Yok canım estağfurullah öyle ben yaptım gibi algılamıyoruz. Ama içine mesela ceviz. Ne dersin?
0: Evet ceviz olur şey. Haşhaşlı yaparken ona böyle çok incecik ceviz.
1: Kıyacaksın, rondodan çekeceksin evet. O cevizi.
0: Ama cevizin biraz hani ince olması gerekiyor, aradan dökülmemesi için.
1: Evet, böyle
0: ince
1: efendim ceviz. Bakın işte ben bir inovasyon yaptım şu anda. Çikolatanın üstüne ceviz ekledim kendimce. Ama ceviz de böyle iyice rondodan kıyarsanız gayet güzel olabilir. Çikolata ile evet. Ceviz bence çok güzel yakışır.
0: Çok güzel yakışır evet.
1: Ay vallahi
0: bayağı
1: evet.
0: Kalorili bir...
1: Yani o zaman işte ne yapıyoruz Ayşe abla?
0: Az
1: bunu
0: yiyoruz.
1: Yediysek ertesi gün az yiyoruz ya da bunu böyle
0: akşam
1: daha öğle öğünlerinde yiyoruz evet. Bunu. Akşam işte dikkat
0: saatlerde.
1: Ediyoruz. Evet. Hareket ediyoruz bol evet. Hareket.
0: Zaten sürekli hareket halindeyiz.
1: Evet. Yani hareketi hayatımızdan eksik etmiyoruz. O zaman daha böyle vicdanla yiyebiliyoruz aslında. Vicdan gönlün muhasebesi rahatlığıyla. Yapmadan.
0: Evet.
1: Evet. Hamurumuzu açıyoruz.
0: Ya çok güzel.
1: Biraz
0: hamur.
1: Çabuk yapalım karnım acıktı.
0: Öyle.
1: Bir an önce fırına atalım ve yiyelim istiyorum artık. Şaka yapıyorum bu arada sen nasıl rahat ediyorsan. Sadece o kadar böyle iştahlandırdı ki.
0: Evet değil mi?
1: Evet. Elimizin yardımıyla da.
0: Elimizin evet, evet. Güzel bir hamur oluyor ve açılıyor elimizin
1: rahatça.
0: Yardımıyla.
1: Sen onu koyarsın, hamur açmaya devam edersin. Ben de çikolatasını sürerim. Ne dersin?
0: Tamam olur.
1: Böyle bir görev paylaşımı yapmış
0: ya,
1: oluruz.
0: Ya biraz işte bu açmak falan uğraştırıyor ister istemez.
1: Yani uğraştırıcı demeyelim biz seyircilerimiz. Çocuklarınızın çok seveceği bir lezzet diyelim.
0: Evet evet.
1: Böyle kapatıyorsun. Aha. Taşmasını engellemek için.
0: Ben rica ben edeceğim küçücüğüm sen şeyini.
1: Güzelce süreceğiz çikolatamızı. Biraz anlat
0: şimdi
1: bize.
0: Şimdi üç kat.
1: Şimdi iş hayatını anlat.
0: Aslında ben çok konuşurum ama.
1: Konuş konuş biz çok konuşan severiz.
0: Ya ben yemek sektöründe çalıştım 10 sene Tuğçe'cim.
1: Yani bir restoranda denet mi yapıyordun neydi mesela?
0: Ya yemek fabrikasında.
1: Ha yemek
0: organize sanayide. Bayağı hani teşekküllü geniş büyük bir yerdi. 10 sene çalıştım. Ben hani orada böyle gıda mühendisiyim ama hani oturayım işte... Bilgisayarın başında falan gibi bir şey olmadı. Ustalarla falan da çok güzel bir diyalogumuz
1: diyalog vardı.
0: Vardı.
1: Ne güzel.
0: Yani hani mesela Adana takarlarken bile hani ben de takabilir miyim? İşte ben de yapayım. Ben de işte döner keserlerken falan ben de kesiyordum.
1: Ha o sadece işin bilim tarafında değil
0: evet,
1: de
0: evet yani seviyordum. Ondan sonra da böyle bir yemek aşkı oluştu bende. Sonra da devam etti.
1: İş hayatını ama profesyonel iş hayatını bırakıp aslında biraz işte blogger ve sosyal medya evet. Gücüyle
0: benim,
1: hareket ettin.
0: Bayağı bir aradan sonra bir kızım oldu 5 yaşında, 6 yaşında şu anda.
1: Adı ne?
0: Reyyan. Ona Reyyan. Çok selam söylüyorum burada.
1: Öpüyoruz Reyyancığım seni. Yeterli mi? Biraz daha süreyim
0: şöyle kenarlara da biraz sürelim.
1: Hı-hı. Sonra olunca yani çocuk
0: olunca
1: bir bıraktın.
0: Biraz ara vermek zorunda kaldım.
1: Ha.
0: Sonrasında da artık yani hani kendim bir şeyler yapmayı düşünüyorum artık bundan sonra da bu yemek işine girdikten sonra da.
1: Galiba bir kafe, restoran gibi bir şeyler gibi hayal ediyorum.
0: İnşallah.
1: Her kadının hayali. Bir gün hayali. Bir gün yapmak istediği şey.
0: Kafe açma hayali var.
1: Var benim de var vallahi ne yalan söyleyeyim. Evet.
0: İnşallah olur.
1: Olur olur. İstedikten sonra Allah verir. Ben öyle inanıyorum hep. Çalışırsan, istersen
0: evet,
1: oluyor.
0: Evet tabii ki.
1: Öyle boş boş istemek değil tabii ki. Bunun için bir çaba harcamak, emek sarf etmek. Böyle evet. Üçüncü katımızı da koyduk.
0: Üçüncü katımızı koyduk. Evet. Aslında çabucak oldu yani.
1: İki
0: sen
1: elin
0: yardım
1: nesi?
0: Edince Tuğçe'cim.
1: Evet. Yine son katımızın üstünü öyle boş bırakıyoruz.
0: Evet, son
1: değil
0: katı
1: mi?
0: Boş bırakıyoruz. Hı
1: hı. Bir şey
0: sonra
1: koyuyor
0: şekil
1: muyuz?
0: Yapacağız onun üzerine.
1: Ha, şekil yumurta sarımızı süreceğiz,
0: evet,
1: bir kızartacağız onu.
0: Süreceğiz.
1: İşte bu kadar efendim. Hiç gözümüzü de büyütmüyoruz. Zaten hamurla oynamak bence bir terapi yöntemi.
0: Evet.
1: O yüzden evlerimizde yapalım.
0: Hamur zaten çok güzel bir kıvam oluyor. Hemen açılıyor, rahat
1: evet,
0: açılıyor.
1: Evet, zor değil. Bir zorlamıyor hakikaten.
0: Yani hafif böyle unla yadabilirler. Hani hiç unlayamazsınız gibi bir kısıtlama da yok.
1: Yok, evet. Güzelce sürüyoruz. Nasıl şekiller vereceğiz?
0: Şimdi bu
1: göstereceğim diyorsun. Biraz daha sabret
0: Tuğçe.
1: Anlatmakla
0: olmaz. Göstereceğim.
1: Göstereceksin. Şimdi biraz daha yayayım. Hamuru çok bozmamak için sert davranmıyorum. Evet. O yüzden biraz zaman alıyor aslında sürmem.
0: Ben de biraz hamuru
1: sürmem.
0: Esneteyim.
1: Hı hı, sen de o sırada esnetebilirsin. Böylece kenarları da sürelim ki ısırırken o çikolatayı
0: evet.
1: Bir hissedelim değil mi? İlk kenarlarını
0: şeklin
1: ısırıyoruz.
0: Şeklin oralardan da görülmesi için.
1: Evet. Şöyle. Şuralara da biraz daha süreyim mi?
0: Evet evet kenarlara da sürelim canım.
1: Hı hı. Evet bu kadar aslında. Dur azıcık daha kaldı. Sürelim hepsini. Bol malzemeli olsun. İçi bol çikolatalı.
0: Evet.
1: Bitter çikolatayla nasıl olur acaba?
0: Yani hani sürülebilen bir çikolata olması gerekiyor.
1: Gerekiyor,
0: böyle kesildiği
1: doğru.
0: Zaman dışa kıvrılacak onlar.
1: Doğru. Bu sürülebilir çikolataların bitteri var mıydı? Yok galiba ya. Bir an bir hatırlayamadım. Var mı?
0: Yok gibi ben de.
1: Ben de bir hatırlayamadım.
0: Evet.
1: Beyaz var da. Hı hı.
0: Şu kısmında şöyle.
1: Neresi? Hah, oraları da bir iyice koyalım diyorsun. Evet, bu kadar. Bitmek üzere diyebiliriz değil
0: evet.
1: Mi Ayşe abla?
0: Ya bu şey çay saatlerinde misafirlerinize hemen 5 dakikada. Zaten çok fazla uzun süre mayalama gerektirmiyor.
1: Gerektirmiyor evet Bercan'ım. Şimdi
0: yani
1: son katımızı koyuyoruz.
0: Hemen mayalandı,
1: şu anda çikolata
0: yapıldı.
1: Olmuş. Öyle bir güzel bir şey çikolata. Şimdi şekil vereceğiz bakalım.
0: Evet.
1: Ne yapacağız o şekil? Çünkü hayal edemedim. O yüzden.
0: Görmediğiniz
1: evet,
0: için.
1: Evet görmedim. Evet. Önemli değil. Buradan fışkırır böyle çikolata. Şimdi.
0: Şimdi Tuğçe'cim. Benim bir bardağım vardı.
1: Ha, bunu bu böyle çay bardağı tam... da ne kadar faydalı bir şey.
0: Şöyle simetrik olması için elimi koyuyorum bir de böyle çeviriyorum aynı parmaklara geldiği zaman. Hani tam bardağı ortaya koymuş olmak için. Şöyle.
1: Koymuşsun da hakikaten.
0: Evet koymuşum.
1: Elinin ölçüsü şimdi, ayarı.
0: Şimdi bu hamurumuzu önce dörde bölüyoruz.
1: Bardağı koyduğumuz yerden.
0: Evet.
1: Evet. Ben sana fırça getireyim. Yumurtayı süreceğiz ya.
0: Evet sana zahmet.
1: Evet. İlk önce dörde böldük.
0: Dörde böleceğiz. Yani böyle karşılıklı kesiyorum ki eşit olsun diye.
1: Eşit olsun diye evet canım.
0: Sonra bu dörtlerin ortasından keseceğiz. Ha. Sonra tekrar ortasından. Hepsini.
1: Ha bir daha böyle küçük küçük yapacağız
0: yani toplamda
1: aslında.
0: İnce 16, dilimler. 16 parça olacak.
1: Oo, bereketli de sevindim çünkü bir de fırına girince o kabaracak
0: Birleştirdiğimiz
1: ya.
0: Zaman da 8 yapraklı bir çiçek,
1: çiçek olacak
0: şimdi bu.
1: Aa,
0: şimdi bunların ortasından yapıyorum.
1: Böyle. Bölüyoruz. Bütün sizler için arkadaşlar. Sizler için yapılıyor yani. Biri yiyip biri bakmasın diye. Evet. Sonra da yumurta sarımız değil mi? Sanki bir pudra şekeri de mi serpeceğiz üzerine? Bana mı öyle geldi?
0: Yok, pudra şekeri yok ama hani yerken ama zaten şey ya çikolata bayağı
1: gerek yok,
0: şekerli
1: şeker.
0: Bir şey.
1: Sanki şunu pudra şekeri gibi sandım da değilmiş. Bayağı böyle çiçek yaptık.
0: Evet.
1: Bir tek şu ikisi kaldı. Kaç derece? Isıtayım mı fırınımızı?
0: 180 derecede yapacağız bunu Tuğçe'cim.
1: Evet,
0: yani bunu böyle bir fırın
1: açılmış.
0: Sıçraması oluyor ya böyle direkt koyup hemen çok fazla birden kabarttırmayacağız. Çünkü hani şekli bozulmasın diye
1: ne arada
0: uğraşıyoruz.
1: Gidelim?
0: Elimi şöyle bir...
1: Kağıt havlu al. Süreyim mi?
0: Şimdi yok. Hı. Önce bunlara bir şekil vereceğiz.
1: Ha, daha şekil vermemişiz.
0: Şimdi iki tane, herhangi iki tane ucu canım.
1: Evet.
0: Böyle tutuyoruz.
1: Evet.
0: Ve simetrik şekilde dışa çeviriyoruz. Bir, iki, üç, dörde kadar sayıp birleştiriyorum ben.
1: Ya gördünüz mü?
0: Yani ben bunu böyle bir kolaylık düşündüm kendi kendime. Hepsinin simetrik olması için.
1: Aa, bayıldım, şahane.
0: Şimdi pişince daha da güzel olacak. Tuğçe'cim.
1: Böyle şimdi bunu ters tutuyoruz. Bir şekilde.
0: Yani bazı arkadaşlar yaptılar, aynı şekilde olmayabiliyor. Ben böyle bir yöntem geliştirdim. Dörde kadar sayıp birleştiriyorum içinden.
1: İşte yok, bunu söylememiz güzel. Çünkü seyircilerimize de pratik bir yöntem yani, olmak. Evet. Hakikaten o çörek havasında bayağı pastane işi yani.
0: Şöyle bir, iki, üç, dört deyip
1: bir de
0: birleştiriyorum.
1: Ben yapayım mı?
0: Buyur canım.
1: Yaparım inşallah.
0: Yaparsın.
1: Evet. Şöyle biraz yapış bir hamur olduğu için dikkatli davranalım hamurumuza. Böyle
0: dışa,
1: ters,
0: bir,
1: dışa.
0: Bir,
1: iki,
0: üç, dört deyip birleştiriyoruz.
1: Dört,
0: çünkü şöyle oluyor, hani
1: benimki biraz tombiş mi oldu?
0: Şöyle birleştiririz. Hı. Şurasını bir kere daha çevirirsek.
1: Evet, bir çevirmek şey gerekti orayı. Evet. Ama bu kadar.
0: Çok güzel oldu.
1: Böyle devam edelim. İlk sefer acemi
0: olur. Ya şey oluyor çünkü hani şimdi burasını üç kere çok kıvırdığınız zaman şekil bozuluyor, o yüzden.
1: Bozuluyor, doğru. Ay, diğer şeylerimizi yetiştiremeyeceğiz Ayşe abla,
0: iki,
1: biraz hızlanalım.
0: 4, tamam.
1: Evet. Artık ben sürebilir miyim yumurtamı?
0: Tamam, hala şu taraftan miyim? Sürelim.
1: Aha. Evet. Bir de yumurta süreceğiz Tolgacığım. Duydum. Bir de yumurta sürüyoruz çünkü kızarsın istiyoruz iyice, değil mi?
0: Evet.
1: Evet.
0: Biraz işte hamurunda gösterdiğimiz için biraz zaman aldı.
1: Ama seyircilerimize doğru doğru.
0: Ya bu çok beğenilen bir çörek gerçekten de. Sosyal medya hesabımda da paylaştığım zaman çok beğenilmişti.
1: Çok şey mi, talep mi görüyor?
0: Evet.
1: Şimdi sevgili Mert, canım yönetmenim, canım arkadaşım benim kulağıma
0: diyor
1: ki.
0: Buradan. Geç kaldık
1: geç
0: mı diyor.
1: Geç kaldı, evet. Şey diyor, hayır hayır geç kaldık demiyor. Bir tanesini yumurtasız yapar mısın Tuğçe, onu ben yiyeceğim diyor. Sen iste yaparız Mert'ciğim. Yapıyoruz. Bak şunu tamam. Sana ayırdım.
0: Biraz.
1: Evet.
0: Bolca yumurta sürdüğümüz zaman da bir tanesini sürmezsek de hani şöyle kahverengili sarılı falan güzel görünüyor.
1: Görüntü oluyor. Evet. Bir farklılığı bir görelim hem böylece de. Evet. Ortasına?
0: Şimdi ortasına da sürüyoruz. Hı-hı. Şimdi bunu biraz tepside tepsi mayası yapıyoruz, bekletiyoruz. Hı-hı. Zaten bütün mayalı ürünlerde hani fırına sürmeden önce
1: tepsi
0: bir yarım saat tepsi
1: yapılır.
0: Mayası yapılıyor.
1: Ama bizim zamanımız,
0: tamam, zamanımız
1: olduğu için. Ayrıca onu da yarım saat bekletirsek bugün full 360 ekranlarında Tuğçe'nin mutfağını.
0: Tamam.
1: 180 derecede ortalama kaç dakika?
0: 180 derecede. Ben
1: evet,
0: kontrol ediyorum yani piştiği zaman çok
1: senin
0: kabarmadan.
1: Senin fırınında kaç dakika oluyor?
0: Ya bir 40 dakika falan olur.
1: Evet, yarım saat 40 dakika. Al canım efendim, günün ikinci tarifi. Al güzelim. Patates, testi kek. Malzemeler burada.
0: Evet.
1: Ekranda da liste geliyor. Yapalım patatesli kek. Gayet güzel
0: şimdi
1: olmuş.
0: Şimdi patatesleri
1: övdü.
0: Doğramamız gerekiyor ama.
1: Ben bir malzeme listesini sayayım,
0: tamam,
1: seyircilerimize. 3 adet yumurtamız var. 1 evet, su bardağı yoğurdumuz var. 1 su bardağı sıvı yağ. 2 adet patates. 100 gram beyaz peynir. 1 tutam maydanoz. 3-4 dal taze soğan. 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kuru nane, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket kabartma tozu ve 2 su bardağı unumuz var.
0: Evet.
1: Evet. Şimdi ne
0: şimdi
1: yapıyoruz?
0: Şimdi hemen önce patatesleri çok küçük doğrayacağız.
1: Evet.
0: Onu ben mi yapayım?
1: Al
0: beraber
1: canım
0: mi yapalım?
1: Yani ben yardımcı olacağım yerde çok da zevk alarak yardım
0: tamam
1: edebilirim sana. Şuradan bıçağımı alayım ama bu çok keskin değil. Şuradan bakayım. Çok minik minik doğramamız
0: evet
1: gerekiyor ki.
0: Çünkü patatesleri çiğden koyacağız, pişmesi için.
1: Evet, ben de diğer tahtada, bu salatamızın tahtasında doğrayayım patatesleri. Çikolata olmuş ellerim. Yani çikolata olsun zaten bence. Evet. Çok bayağı küp küp,
0: çikolata
1: minik canlı küpler değil
0: evet
1: mi?
0: Evet, bayağı küçük doğruyoruz.
1: Evet.
0: Eğer evde haşlanmış patates varsa, değerlendirmek istiyorlarsa onunla da
1: yapabilirler.
0: Ama hani bu patatesli kek de benim ilk defa oğlum yapmıştı evde.
1: Oğlun yaptı.
0: Evet, oğlum da yani.
1: Şu an bizim buradaki oğlum mu bizi izleyen kameraların
0: evet,
1: arkasında?
0: Oğlum.
1: Aa,
0: üniversitede okuyor.
1: Ne güzel. Ne okuyor? Gastronomi mi okuyor yoksa?
0: Yok. Siyaset bilimi kamu yönetimi okuyor Hacettepe'de.
1: Hacettepe'de. Aa, ne güzel.
0: Üniversitesinde.
1: Evet, bu kadar küçüklük falan, ben abarttım mı küçüklüğü,
0: yok,
1: iyi mi?
0: Küçük olsun çünkü hani pişmesi için patatesin.
1: Küçük küçük olsun diyorsun.
0: Yani daha iri doğrandığı zaman da pişiyor ama biraz böyle hani temas yüzeyi genişlediği zaman bu kekin içerisindeki baharatla falan özdeşleşmesi daha rahat
1: işte,
0: oluyor, kolay oluyor. Gıda
1: mühendisi olunca böyle oluyor efendim, temas yüzeyi genişlediğinde gibi cümleler kuruluyor. Evet.
0: O yüzden hani bu şey... sabah kalktınız hemen yarım saatte hemen bunu hazırlayıp fırına.
1: Besleyici de içinde peyniri, evet, yumurtası.
0: Besleyici. Evet, evet, evet, çok besleyici gerçekten.
1: Gerçekten öyle.
0: Yeşillikler. Aa, bu pişerken o kadar güzel kokar ki. Mutlak ya. Böyle çocuklar uyandıkları zaman hemen derler ne patatesli kek mi yapıyorsun
1: yaptın
0: diye.
1: Evet, bir oğlundan öğrendiğin değil mi?
0: Ya, oğlum muhtemelen internetten bakmıştır.
1: Baktı, evet.
0: Ama sonra o kadar beğendim ki ben de sürekli yapmaya devam ettim.
1: Çok güzel hakikaten.
0: Ama yani şey, hep hakkını veririm yani. Oğlundan birin bir şey
1: diye
0: yaptıysa mutlaka söylerim hani sosyal medya hesabımda da, evde de.
1: Oğlumun
0: o yüzden,
1: lezzeti diye.
0: Oğlumun, kızımın.
1: Evet. Kızın da var, doğru.
0: Evet, büyük kızım var. O da üniversiteyi bitirdi. Bir de evet, aa, fizyoterapiyi yeni bitirdi, kızım var.
1: Ne güzel. Ev geniş aile.
0: Geniş. Evet.
1: Evet. Patateslerimiz
0: tamam.
1: Şimdi buradan
0: ben devam edeyim mi?
1: Lütfen. Bunu cam kapta yapacağız zannediyorum ki, değil mi?
0: Evet.
1: Hı hı. Devam et canım.
0: Çırpma teli alabilir miyim?
1: Hemen ya veriyorum da... sana çırpma teli. Evet.
0: Ya mikserle de yapabilirler ama hani...
1: Ay ben de miksere bir üşenirim. Onu prize tak,
0: ben...
1: böyle yıka.
0: Yıkaması falan değil
1: evet,
0: mi? Evet,
1: öyle bir çırpma teli. Biraz kol kuvveti değil mi İrem? İrem de üşeniyormuş.
0: Zaten bunu şey, bu aşamayı geçtikten sonra patatesleri falan koyunca zaten spatula ile yapacağız.
1: Evet, spatulamız da ülkecim var.
0: Spatula vardı.
1: Evet, var arkada spatulamız. Güzelce çırpıyoruz yumurtalarımızı.
0: Evet.
1: Şimdi yoğurdumuz.
0: Bir su bardağı, bir kaşık alabilir miyim?
1: Al canım. Hı hı. Yoğurdumuzu ilave ediyoruz yumurtaya. Evet.
0: Yine İstersen, bunlar da evde olan malzemeler.
1: Ben şey yapayım mı, maydanozla...
0: Sana zahmet canım.
1: Aa, ne demek ya, aşk olsun. Zevk alıyoruz. Ben bir soğan doğramayı pek şey yapmıyorum. Sevmiyorum değil de, ne bileyim, çok gözüm yanıyor. Soğanlar böyle acı olunca
0: ama
1: özellikle
0: aslında
1: tabii
0: o göz
1: ki
0: yanması da yani yanlış biliyorsam düzeltin ama iyiymiş herhalde değil mi göz için? Yani o
1: bilmiyorum
0: ağlamak,
1: öyle miymiş?
0: Evet yani mikropları
1: öldürüyor muymuş
0: açısından
1: acaba?
0: Evet.
1: Yok bilmiyordum, doğru olabilir. Hesaplarını da istiyor musun taze soğanların?
0: Evet. Biraz hani ince olursa.
1: Tamam, ince ince
0: yok
1: kıyacağız.
0: Şimdi bir
1: tamam
0: su bardağı da sıvı yağ ekliyorum.
1: Evet. Patatesli kek yapıyoruz. Ne yaptık? 3 tane yumurtamızı çırptık.
0: Evet, yumurta.
1: Sonra yoğurdumuzu ekledik. Patatesleri evet, önemli olan noktası aslında patateslerin haşlanmadan yapıyoruz. Haşlanmış kalanları da
0: değerlendirebiliyoruz.
1: Ama küçük küçük doğruyor, evet, doğruyoruz ki kolayca pişsin diye evet, değil mi?
0: Yani evet, hani şey, yani şu anda haşlanmış patatesim yok, yapamayacağım gibi olmuyor. Hemen hani patatesi tık tık doğruruyorsun.
1: Doğruyorsun. Evet.
0: Hemen.
1: İçinde böyle taze soğanlar olacak. Buna dereotu da yakışır bence. Ne diyorsun?
0: Evet, dereotu koyduğum tarif de vardı. Hı-hı. Bu şekilde de yapıyorum.
1: Yani şu an bizde maydanoz ve taze soğan var ama evde işte dereotu varsa dereotu da gayet güzel olur. Evet. Başka bir şey, ununu eklemeye başladım.
0: Evet, ununu ekliyorum.
1: Normal kek kıvamında mı oluyor hamurumuz?
0: Evet, yani çok katı yapmasınlar kıvamını.
1: Biraz akışkan
0: evet,
1: olsun.
0: Evet, akışkan. Hı-hı. Zaten keklerde de biraz hani havalı bir hamur
1: evet,
0: iyi oluyor doku açısından.
1: Vallahi güzel lezzetler, çay saati. Taze soğanlarımız da hazır. Evet. Şimdi ben sana biraz...
0: Tepsiyeciğim ben buna şey nane, pul biber ve karabiber de
1: baharat
0: koyuyorum
1: olarak
0: evet,
1: kullanıyorsun.
0: Tatlı kaşığıyla şöyle
1: vereyim ben
0: ekleyeyim
1: sana tatlı kaşığı. Ya temiz tamam, o
0: tamam.
1: Hı-hı. Biraz da maydanoz doğruyorum senin için.
0: Evet.
1: Şimdi hangi aşamada
0: şimdi,
1: patates
0: yapıyorsun? Şimdi ununu... Patatesi undan sonra, hı-hı, undan biraz sonra hemen
1: kabartma
0: tozu ve
1: tabii ki
0: tuzumuzu ekleyeceğiz.
1: Hı-hı. Evet, ben de maydanozları doğruyorum. Saplarını da doğruyorum
0: teşekkür
1: ben.
0: Evet evet ben de kullanıyorum.
1: Evet ben de kullanıyorum çünkü asıl o saplarda ben bir vitamin olduğuna
0: evet,
1: inanıyorum.
0: O biraz böyle hani küçük doğruyorum.
1: Evet
0: böyle
1: ben
0: ince
1: şu
0: ince
1: an büyük
0: saplarını
1: doğruyorum. Merak etme küçülteceğim ben onu.
0: Yok.
1: Merak etmeyiniz, halledeceğiz hepsini. Şimdi tuzumuzu
0: bir
1: ilave
0: bir tatlı kaşığı tuz ilave ettim.
1: Bir paket
0: kabartma
1: göre
0: tozumuz
1: yalnız
0: vardı.
1: Evet, değil mi? Evet. Peynirimizin tuzuna göre biraz o tuz konusunda dikkatli olalım.
0: Ya eğer şey hani İzmir tulumu ekliyorsanız tuzu hı-hı azaltacaksınız. Hatta katmaya da bilirsiniz.
1: Çok severim Bergama göre tulumu, evet. İzmir tulumu.
0: Beyaz peynirle, ben süzme peynirle yapıyorum genelde.

0: Ha bak, süzme peynir tuzsuzdur.
1: Evet.
0: O yüzden tuz ekleyebilirsiniz.
1: Evet. Şöyle hani ezine peyniri de olabilir. Hani buna böyle çok fazla sünmeyen bir peynir daha güzel yakışıyor. Hı hı.
0: Şu an biz pardon.
1: Pardon, önce patatesleri koyacaktım.
0: Ekran heyecanı olur onlar. Hiç önemli değil.
1: Tamam.
0: Mesela niye önce patatesleri koyuyorsun?
1: Patatesin böyle hani unla şey karışması için hamurla bir patatesler koysun.
0: Özdeşleşsin
1: evet,
0: diye
1: daha
0: istiyorsun.
1: Sonra da peynirde eriyecek bir malzeme olduğu için daha sonra yüzden... ekliyorum ama.
0: Evet.
1: Ben patateslerimizi spatula alabilir koyduk. Miyim? Spatula.
0: Hemen vereyim. Spatulamız geliyor. Silikon, tahta. Hangi çeşitlerden
1: silikon olabilir.
0: Buyurunuz.
1: Aktarmak açısından.
0: Evet.
1: Ama şu daha uygun olur. Şey olarak.
0: Nasıl istersen. Şimdi patatesleri de koyduk hamurun içine.
1: Evet.
0: Baharat tuzumuzu koyduk. Baharatlarımızı daha ilave etmedik değil mi?
1: Evet, ekmedik.
0: Evet. Şimdi peyniri ilave edeceksin zannediyorum ki.
1: Şimdi baharatlarımızı ekleyeceğim. Biraz hı-hı. Nane.
0: Nane. Yoğurt evet, nane. Var içinde. Patates. Evet, nane de gayet
1: bir
0: yakışır.
1: Bir tatlı kaşığı nane koyuyorum. Bir çay kaşığı kadar...
0: Pul biber.
1: Pul biber.
0: Diğer tarafı daha efektif.
1: Evet, tamam.
0: Evet, biraz acele edelim bence. Tamam. Bayağı çörek bizi şey. Oyaladı.
1: Çok az da karabiber.
0: Evet. Şimdi baharatlarımızı da koyduk. Evet. Yeşilliklerimi getir mi?
1: Şimdi peynirimizi
0: maydanozları kıracağım. Yeterince küçültebilmiş miyim acaba?
1: Evet, çok olmuş güzel olmuş. Ellerine sağlık. Evet. Peynirimizi ekliyorum.
0: Ben cam kabımızı getireyim.
1: Tamam.
0: Evet efendim, şöyle cam kabımıza tabii ki yağlı kağıdımızı koyduk. Bu yağlı kağıdı kim icat ettiyse ona buradan sevgilerimizi, hürmetlerimizi sonsuz iletiyoruz hakikaten. Hayat kurtardı, artık daha az bulaşık yapıyoruz evet. Değil mi? İlave edeyim mi yeşillikleri?
1: Evet, yeşillikleri de
0: bitti.
1: Ekleyelim, bitti yani.
0: Evet, bitti. Maydanoz ve taze soğanımızı da ekledik. Dilerseniz evet. Siz işte dereotu da koyabilirsiniz. Evde bu ne varsa.
1: Nane de var zaten
0: evet.
1: İçinde.
0: Bu da 180 derecede
1: 180 derecede
0: tamam,
1: de
0: çörekle birlikte gayet güzel pişerler. Ve günün son tarifi efendim, kekimizi de fırına verdikten sonra güzel yine çay saatine uygun bir salata yapıyoruz. Besin değeri yüksek. Şöyle. Yardım edeyim mi? Evet. Bu kadar. Güzel oldu.
1: Bitti.
0: Sevdim ben bu keki.
1: Çok güzel oluyor.
0: Evet, yemeden
1: böyle
0: sevdim.
1: Şey, hani ara sıcak olarak davet sofralarında da olabilir.
0: Gayet
1: kahvaltıya
0: güzel olur.
1: Kahvaltıya da güzel olur.
0: Gayet güzel. Kahvaltıya da güzel olur. İçi zaten besleyici.
1: Zaten.
0: Ve yanında bir çay demle işte pratik bir kahvaltı
1: evet.
0: Aslında.
1: Bunun üzerine susam, çörek otu.
0: Ama şey galiba de. Değil mi? İçinde yoğurt olduğu için çok uzun süre dayanmaz gibi geliyor. Ne diyorsun?
1: Şey,
0: kekimiz
1: piştikten
0: sonra.
1: Sonra. Evet tabii yani bunu sıcak sıcak
0: sıcak
1: lazım.
0: Sıcak etmek lazım. Olur. Götürüyorum fırına ben.
1: Evet.
0: Sen burada kalabilirsin
1: yani,
0: efendim.
1: Susam ve çörek otu da olabilir.
0: İsterlerse
1: evet,
0: üstlerine. O da bir çörek otu şifadır zaten. Çörek otu da koyabilirler. Efendim fırına gidiyor. Ve 180 derecede pişecek patatesli kekimiz. Şimdi... Evet. Ayşe abla ellerini yıkarken arkada günün son tarifine geçelim. Malzemeler burada ve neydi? Salata. Nasıl
1: evet.
0: Bir salata?
1: Bu yeşil mercimekli. Bitkisel protein deposu biliyorsunuz yeşil mercimek.
0: Yeşil mercimek.
1: Evet.
0: Çok da severiz yeşil mercimeği.
1: Çok kalorisi de çok düşük.
0: Ben mesela... bir sayayım malzemeleri. İstersen tamam. Mercimek de gözlerinin önünde kalsın seyircilerimizin. Efendim 2 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek, 2 adet havuç, 2 adet yeşil elma, 3-4 adet köz biber, 1 tatlı kaşığı hardal. Güzel bir sosu da olacak. 1 tatlı kaşığı kara kovan balığı, 1 kahve fincanı zeytinyağı, 1 çay kaşığı pul biber, 1 adet limonun suyu ve 1 tutam dereotu.
1: Evet.
0: Evet. Şimdi
1: ilk önce havuçlarımızı rendelemek istiyorum. Çünkü hani bir şeylerin üzerinde rendelemek daha zor olduğu için.
0: Tamam.
1: Elmalarımızı doğrayacağız.
0: Evet.
1: Havuçları da böyle çok sulandırmadan hani tek hareketle
0: rendeleyelim. Hı hı. Benim doğramam gereken ne var? Sen onu rendelerken
1: elmaları
0: ben de...
1: Elmaları doğrayabiliriz.
0: Nasıl doğramak istiyorsun? Sen onu sen yap. Bence ben biberleri halledeyim.
1: Tamam,
0: ne dersin?
1: Olur, olur.
0: Nasıl istiyorsun biberleri?
1: Biberleri de orta büyüklükte yani çok küçücük de yapmayalım. Çünkü boyamasın mercimekleri. Kırmızısını
0: tamam.
1: Vermesin.
0: Şöyle şöyle nasıl? Bir de böyle böyle bölsem.
1: Birazcık daha küçük yapabiliriz.
0: Şöyle ha, şöyle. Evet. Tamam. Şimdi yani soruyorum çünkü senin hayal ettiğin ve ortaya çıkardığın doğrama şekline kadar bir görsel şov var aslında. Şölen var.
1: Evet.
0: O yüzden sormak istiyorum. Köz biberi de çok severiz.
1: Ya bu da benim spontane gelişmiş bir tarifimdi.
0: Ben yeşil elma salatalarımda kullanırım. Çok severim.
1: Evet. Yeşil elma zaten elma çok başlı başına C vitamini, A vitamini, evet. K vitamini.
0: Ben ama hepsini incecik doğruyorum. Sen de mi acaba incecik
1: biraz
0: doğruyorsun?
1: Biraz küçük yani bunlar kadar doğruyorum ben. Çok yok, aşırı.
0: Benim böyle çubuk çubuk. Yani kibrit çöpü gibi.
1: Rulyen doğruyorsunuz.
0: Evet. Havuçlarımızı rendeledik. Bir tane havuç yeterli olacak sanki.
1: Bir tane yapalım.
0: Bir tane de elma da yeterli olacak bence.
1: Evet, elmalar bayağı büyük.
0: Evet, büyük elmalar. Biber de yeterli. Evet. Bunu da kullanabilirsin tabii. Şimdi elmaları nasıl doğrayacağız onu merak ediyorum. O kadar
1: normal
0: güzel bir salata ki.
1: Kare şekilde doğruyorum
0: kabuklarıyla.
1: Elmaları. Evet, kabuklarıyla her zaman.
0: Vitamini kabuğunda denir zaten. Ben yine maydanozcu ve taze soğancı olarak onlara geçeyim görevimi. Evet. Bayağı güzel bir salata hakikaten. Protein deposu içinde mercimek var, yeşil mercimek. Ve et yemeyenler için de güzel bir aslında alternatif değil mi?
1: Zaten fitnessçılar, sporcular yeşil mercimeği çok tüketirler. Çünkü kas kütlesi oluşturma özelliği de var mercimeğin, yeşil mercimeğin. Bir de çok tok tutuyor. Yani hani hem kalorisi düşük hem de çok tok tutuyor.
0: Çok da tok tutuyor. İşte evet. Zaten bence işin en güzel yanı. Hem lezzetli hem kalorisi düşük hem de tok tutuyor. Bu arada ben malzemeleri eksik verdim sanki. Okuduğum şeyden daha fazla malzeme listesi var. Arkadaşlarım da yardımcı olacak bana. Evet. Bir tutam maydanoz efendim. 3-4 dal taze soğan. 1 su bardağı iri çekilmiş ceviz. Ve tabii ki tuz var. Ama hep söylüyorum ya altta sürekli malzeme listemiz akıyor. O bir yeşil mercimekli, cevizli, kırmızı köz biberli, havuçlu, elmalı, yeşillikli, yeşilliklerimizde dereotu, maydanoz ve taze soğan. Ay daha ne olsun? Bir ben yokum içinde bayağı salatanın yani hakikaten.
1: Yani şöyle şu büyüklükte doğruyoruz elmaları da bu şekilde.
0: Evet. Hemen hemen biberle eşdeğer şekilde doğruyoruz.
1: Yani çok da vitaminlerini kaybetmemesi için. Çünkü C vitamini hani doğrarken pişirmeyle falan özelliğini kaybeden bir vitamin.
0: Öyle mi?
1: O yüzden evet C vitamini
0: kaybetmemesi için
1: çok fazla parçalamıyoruz. Evet. Zaten kabuklarını almıyoruz.
0: Elma benim karnımı acıktırır biliyor musun?
1: Benim de öyle olur.
0: Böyle bir kazanırım elma yiyince
1: elma yiyince.
0: Başka olan var mı?
1: Çünkü sindirim sistemini çalıştırıyor elma.
0: Sevgili İrem, sevgili Açelya'nın programında da aktif rol aldığı için doktorlarımızdan öğrendiği bilgi herhalde. Diyor ki hakikaten elmanın öyle bir rolü varmış, acıktırırmış. Beni de acıktırıyor. Beni çok mesela muz çok tok tutar. Çok da severim yanında cevizle. Ve sen de bilirsin biz hanımların muz tüketmesi gerekiyor potasyumdan dolayı değil
1: mi? Evet, beyin gelişimi için muz
0: tüketmek gerekiyor. Evet.
1: Bir tane elma bayağı yeterli oldu.
0: Bence de çünkü gayet büyük elmanın boyutu da. Yani biraz işte artık misafir sayınıza göre o malzemeleri ayarlarsınız. Hani salatada çok malzeme gerek yok aslında. Yani ölçüye gerek yok.
1: Evet.
0: Sadece ama bence sosu.
1: Işte bir ölçü vermek gerektiği için ister istemez.
0: Sosuna bir dikkat edeceğiz. Zamanımız da az kaldığı için bir an önce ben sosu
1: bitirdik
0: ya. Her şeyi karıştıracağız. Sosumuzu yapacağız.
1: Evet.
0: Fırında bir taraftan patatesli kekimiz de pişiyor efendim ve ne pişiyor bir de çörek.
1: Çöreğimiz meşhur çörek. Pişiyor.
0: Bugünün yarısından fazlasını alan çörek de pişiyor fırında. Evet ben taze soğanları doğruyorum.
1: Efendim canım? Elmalarımızı bırakıyorum.
0: Tamam.
1: En son mercimeği koyarız rengini
0: boyamasın. Sen sosu hazırla istersen.
1: Tamam sos içinde.
0: Ne
1: ben
0: istedin?
1: Bir kap alacağım.
0: Tamam ben sana bir kap veriyorum hemen. Hatta arkadan şöyle sana güzel kaplarımdan bir tanesini vereyim. Bu yeterli olur mu?
1: Olur. Bir de kaşık alalım.
0: Kaşık da vereceğim sana. Buyurunuz. Evet. Ben şu kasemizi önüme alıyorum ki doğradığım malzemeleri içine koyabileyim. Şimdi kırmızı biberlerimi. Aslında bütün doğradığım malzemeleri zaten görüyorsunuz. Efendim?
1: Sos kabıma ben hardalı alıyorum. Balımı boşaltacağım.
0: Sosumuz. Karakovan balı nedir?
1: Ya bu özel organik bir bal olduğu için evet. Yani yoksa başka bir balda kullanabilirler ama hani
0: evde
1: ben
0: ne varsa.
1: Bir organik malzemeler aldığım dükkan var. Oradan karakovan balı alıyorum
0: genelde.
1: Alıyorsun.
0: Şimdi ben tekrar bir seyircilerimize söyleyeyim. Hardalımızı koyduk. Ne kadar hardal koyduk?
1: Bir tatlı kaşığı hardal.

0: bal koydu. Bir ne kadar kaşığı bal koydu? Zaten yani bal böyle hani çok baskın bir tadı olmayacak.
1: Olmayacak.
0: Çok tatlı yapmayacak.
1: Evet, zeytinyağımızı ilave ediyoruz.
0: Zeytinyağımızı.
1: Evet. Ben bu zeytinyağını
0: bir kahve fincanı kadar. Evet. Zeytinyağı ekliyoruz.
1: Çünkü salatanın böyle ıslak ıslak olmasını hoşuma gider. Ben cevizleri de ekliyorum bu arada.
0: Makyajının olması gerekiyor. Evet, cevizleri de ekleyelim.
1: Efendim, malzemeler neler vardı salatamızın içinde? Bakın, göreceksiniz zaten.
0: Havuç. Şimdi bir tane limon suyunu da ekledim. Sosumuza.
1: Estağfurullah. Havucumuz var, yeşil elmamız var, dereotumuz var, maydanoz var, taze soğan var, kırmızı köz biberimiz var ve cevizleri de koyduk şimdi. Ve sosumuzu hazırladık. Bir tatlı kaşığı bal, bir tatlı kaşığı hardal, zeytinyağımız bir kahve fincanı kadar ve limon suyu ilave ettik. Onu da koyacağız. En sonunda mercimekleri ilave
0: edeceğiz. Evet, mercimeği ilave
1: edeyim mi şimdi mercimeği?
0: Olur, öyle
1: yapalım. Mercimeğimizi de önceden haşladığımız ilave ettik. Şimdi sosumuzu da koyalım.
0: Biraz tuz buna alabilirim.
1: Koyayım ben hemen. Tuzumuzu da ilave ettik. Şöyle yeterli olur herhalde. Bolca döktüm tuzu.
0: Tamam. 5 dakikada sosumuzu da gezdiriyorum.
1: Şimdi güzelce karıştıracağız.
0: Çok güzel koktu bu sos zaten. Şimdi
1: hardalla bal çok yakışır. Şöyle bir karıştırayım mı canım istedi. Tüm malzemeler birbirine böyle geçsin. İyice
0: rengi
1: sosu yesin.
0: Zaten.
1: Çok güzel bir salata.
0: Ya hani C vitamini bozulmasın diye ben içine kattığım elmalara yapmıyorum ama üzerine süslemek için böyle birkaç dilim elma ızgara yapılıp üzerine süslenilebilir.
1: Konulabilir. Gayet güzel, olur. Güzel olur. Ayşe ablacığım hakikaten eline sağlık. Şimdi efendim. Salatamız doldu. Ben yine yutkunmaya başladım. Fırında da patatesli kekimiz ve çikolatalı çöreğimiz pişiyor. Birazdan bu yaptığımız lezzetlerin en güzel haliyle karşınızda olacağız.
0: Çok güzel oldu rengi.
1: Hakikaten öyle.

0: delil yetersizliği sebebiyle Murat Yıldırım'ın tahliyesine...
1: Beni sakat bırakan ve silahından çıkan bu kurşunu seni tekrar içeriye atıncaya kadar saklayacağım.
2: Bırak artık bu karanlık hayatı Murat.
3: Görüşmeyeli epey oldu, 4 yıl.
4: Sen teklifini yaptın, ben de reddettim. Ben bu işlerden elimi çektim.
5: İyiyim babacığım.
4: Peki, ne istersen yapacağım. Yeter ki çocuğumu geri ver.
3: Ha şöyle, yola gel bakalım. Bize çok çektirdin.
6: Murat nerede?
7: Murat kaçtı patron.
4: Bekir ve adamları kızımı kaçırdılar. Geri vermeler için soyguna katılmamı şart koştular. Çocukla beraber bir saat sonra Yeni Kapı'ya sahile gel.
5: Baba!
8: Kanlı Para bugün 18'de TV4'te.
9: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
10: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
11: Volkan. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkan.
12: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
13: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Vital Cookies. 5 kat lezzet.
14: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
15: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.

0: çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
1: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
2: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
3: Yeni Ariel hepsi bir arada Pons. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de popla, çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
4: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
6: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Baloncuk mu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
9: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra
4: bankayız, Halkbank. Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
3: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
4: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekil.

Lendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: Kızım, ilk görüşte aşk diyorsun da stokladın mı? Her şeyine baktın mı?
1: Her şeyine baktım. 20 kalori.
2: True Love. Tanesi 20 kalori. Yeni aşkınız True Love.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
6: Sadece duruladım, sen de durula.
5: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
7: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
8: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oreal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glassy Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glassy Skin. L'Oreal Paris'ten.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Şanlıca
3: gazoz. Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Sadece durulan.
6: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
7: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
8: Bravo valla.
9: Sen de sadece Duru'la.
10: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
7: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
6: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
8: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Kahve dünyası Draje hediyeli Türk kahvesi 225 lira. Sambella dondurulmuş Antep fıstıklı bar 159 lira 50 kuruş.
9: Evet efendim, Ayşe ablanın yaptığı bu güzel lezzetlerle karşınızdaydık. Şu gerçekten fantastik dediğim
10: evet,
9: kadar
10: fantastik.
9: Var. Şahane gözüküyor. Çok teşekkür ediyorum Ayşe abla.
10: Rica ederim.
9: Yine gel. Böyle İnşallah. Bu sefer alıştın, diğerinde evet. Böyle daha akar gider değil mi?
10: Evet,
9: daha
10: evet.
9: Rahat edersin.
10: Daha rahat. Ya çok rahattım aslında ama.
9: Çok güzel bir programdı. Hiç öyle yapma. Ay ben bir şeyim oldu falan diye. Gayet güzel bir program geçirdik beraberce. Tekrar teşekkür ediyorum tam
10: ben
9: Ankara'lardan buraya geldiğin için.
10: Çok memnun oldum tanıştığımıza canım.
9: Ne güzel. Efendim bizden bugünlük bu kadar. Evlerinizden neşe, sofralarınızdan bereket ve yüzünüzden de tebessüm hiç eksik olmasın. Unutmayın yemek yapmak iyileştirir. Hoşçakalın.
10: Hoşçakalın.

Kızıldağ'dan doğan Kızılırmak, Köse Dağı'ndan doğan Yeşilırmak ve Fırat'ın en önemli kolu olan Karasu Nehri bir şehrin içinde doğmakta. O şehir Mezopotamya'dan gelen kervanların geçtiği, Selçuklular döneminde tüccarların ziyaret ettiği bir merkez. O şehir tarihin her döneminde önemli bir yönetim merkezi olan Sivas. Şehrin isminin nereden geldiğine dair pek çok rivayet var. Rivayetlerden ilki şöyle. Sivas kurulmadan önce ulu ağaçlar altında kaynayan üç pınar varmış. Bu pınar Tanrı'ya şükür, ana ve babaya minnet ve

kurulmuş ve Sipas ismi verilmiş. Diğer bir rivayete göre ise Sivas ismi eski kavimlerden Sivasiplerden gelmektedir. Sivas ilk çağlarda Talavra, Megalopolis, Karana ve Diapolis isimleriyle anılmış. Sivas ismiyle ilgili bir başka rivayete göre ise kentin adı Farsça'da üç değirmen manasına gelen Sebast kelimesinden gelmektedir. Sebast ismi zamanla halk dilinde Sivas olarak yerleşmiş ve Sivas ismi bu şekilde oluşmuştur. Ülkemizde Konya'dan sonra en çok Selçuklu eserinin bulunduğu ildir Sivas. 13. yüzyıla ait Gök Medrese, Çifte Minareli Medrese ve Mavi Medreseleri Çini sanatı açısından mutlaka görülmeye değer yerlerden. Ulu Cami ise 1100 yılında inşa edilmiş. Hititlerin stratejik kalesi, Kadı Burhanettin, Danişment, Eretna Beyliği'nin başkenti, Selçuklu Devleti'nin Darül Lalası, Osmanlı İmparatorluğu'nun eyalet merkezi, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Anadolu'nun birlik ve dirlik yurdu Sivas. 4000 yıllık tarihi ile adeta bir kültür ve sanat şehri olan kent, birçok şairin de şiirlerine ilham kaynağı olmuştur. İşte onlardan biri Güven Tahtakıran'ın kaleme aldığı Sivas'la Hasbihal şiiri. Karanlıkta kandil olur yanarsın, kuraklıkta çağlayan bir pınarsın. Kökü derinlerde ulu çınarsın. Ta ezelden bağrı yanıksın Sivas, Türk'ün tarihine tanıksın Sivas. Kış aylarında beyaza bürünen Yıldız Dağı şehrin en önemli yerlerinden. Dağ ile ilgili çeşitli türküler ve efsaneler oluşmuş. Kayak için uygun pist alanları bulunan dağ, Sivas'ın kış turizmi için önemli merkezlerinden biri olarak ön plana çıkıyor. Selçuklu devrinin dev eserleriyle süslediği, Kurtuluş Savaşı'nın temellerinin atıldığı, tarihi yapıları ve doğasıyla Türkiye'nin önemli kentlerinden biri olan Sivas, Anadolu'nun yüksek platoları ve dağlık alanları arasında yer alıyor. Osmanlı egemenliği süresinde eyalet merkezi haline gelen Sivas için Evliya Çelebi'de seyahatnamesinde şehirde 40 ilkokul, 1000 dükkan, 18 han ve 40 kadar çeşmesi var diyerek bahsediyor.

Anadolu'nun kuzeydoğusunda, Çoruh Vadisi'nde sarp bir tepenin üzerinde kurulmuş bir şehir. Doğal ve kültürel birikimiyle görülmeye değer bir kent. Burası Doğu Karadeniz'in küçük ve şirin şehri Bayburt. ...1647 yılında şehri ziyaret eden Evliya Çelebi, Bayburt adını zengin manasına gelen bay ve belde manasına gelen yurt gibi iki kelimeyle izah eder. Osmanlı dönemine ait kaynaklarsa ismi bugünkü söylenişine uygun olarak Bayburt şeklinde kaydederler. Şehir Azizler tarafından kurulmuş ve M.Ö. 770-665 yılları arasında Kimmer ve İskitlerin akınına uğramıştır. 2500 yıllık bir Türk şehri olan Bayburt'un adının tam olarak nereden geldiği

tarihi ve ne zaman kurulduğuna dair kesin bir bilgi yoktur. Her şehrin bir hikayesi ve her hikayenin kahramanlık destanına imza atan bir kalesi vardır. Bayburt şehrine hakim bir tepede bulunan tarihi kalenin ne zaman kimler tarafından yaptırıldığı bilinmiyor. Bayburt'u 1647 senesinde ziyaret eden Evliya Çelebi, kalenin içerisinde 300 haneli bir mahalle ve cami olduğunu belirtmiş. Türklere geçmeden önce Roma, Ermeni, Bizans, Arap ve Komnenos hakimiyetlerinde kalan kaleye Çinimaçin Kalesi de denilmekte. Kaleye bu ismin verilmesinin sebebi ise duvarlarındaki çini süslemeleri. Bayburt, tarihi ve kültürel birikimin yanı sıra eşsiz doğasıyla da göz doldurmakta. Köylerinde ve mahallelerinde bulunan doğa harikalarıyla şehirde tam bir Karadeniz havası hüküm sürmekte. Bu küçük ve güzel şehir, şairlerin de dizelerinde yerini almıştır. Öyle ki Ferit Battal, Bayburt isimli şiirinde bu şehri şöyle anlatmış. Her yanı gül dolu, bülbül aratmaz. Güllere gül katıp dal açar Bayburt. Samyeli esse de gönlü sarartmaz. Mazluma yurt olur, yol açar Bayburt. Şairlere ilham, seyyahlara durak olan Bayburt, el değmemiş doğası, ulu dağların kar suyunu biriktirdiği dağ gölleri, köklü tarihi ve yüce çam ormanlarıyla adeta bir huzur şehri.

Metrekare'de bu bölüm Silivri'de yüksek mimar Gülşah Sarıoğlu'nun tasarımını gerçekleştirdiği aile konutuna konuk oluyoruz. Müzik 1300 metrekare büyüklüğünde 7 odalı, İçinde hamam ve saunası bulunan bu tasarım harikası villayı gelin hep birlikte gezelim. Müzik

Merhabalar, ben yüksek mimar Gülşah Sarıoğlu. Şu anda Silivri'de kendimiz tasarladığımız aile konutumuzdayız. 2500 metrekarelik bir arsa alanında 1300 metrekarelik oturumdayız. Şu anda bulunduğumuz bölge bizim alt kotumuz. Bu alanda patili dostlarımız için tasarlanmış bir alan görmektesiniz.

Arkamda gördüğünüz alanda sohbet çukurları bulunuyor. Biri havuzun içinde, gene sohbet çukuru veya loca olarak da tanımlayabiliriz. Bu alanda aile özellikle vakit geçiriyor. Birkaç gruba ayrıldığında farklı yaş grupları buralarda sosyalleşebiliyorsunuz diyebilirim. 300 metrekarelik havuz yine bulunuyor ve havuzun etrafında aslında hem havuzun içini kullanabiliyorsunuz hem de bu sohbet çukuru

300 metrekarelik havuzun içinde iki farklı şezlong alanı bulunmakta. Burada birinde daha güneşlenme, ötekinde de daha uzanmak isteyenler için bir alan tasarladık. Yine bu alanlarda arkamda gördüğünüz farklı bir loca ve sohbet çukuru, kışın da kullanabildiğimiz bir alan bulunmakta. Buraları gerçekten keyifle kullanıyoruz diyebilirim. Tekrar evin çıkma diyebileceğim kısmında orada bir oturma alanımız daha var. Böylece gene farklı kişiler farklı alanlarda dinlenebiliyor diyebilirim. Bu evde katmak istediğimiz havaya göre modern bir çizgi oluşturmak istediğimizden kullandığımız bitkiler de aslında buna göre seçildi diyebilirim. Palmiye kullanımını gerçekten çok sıklıkla tercih ediyoruz projelerimizde. Yine ondan devam ettik. Cephede de kullandığımız materyal yine kompakt laminat ve Avusturya'dan getirdiğimiz bir ürün. Bu ürünle de vermek istediğimiz görüntü, renk tonunu yakalamış olduk. Yine aslında bu yapıda C35 beton kullandığımızdan söz edebilirim. Burası Silivri ve deprem bölgesi. Dayanıklılık açısından mukavemeti sağlayabilmesi için güçlü beton ve bazı strüktürel elemanlar kullandık. Böylece depreme dayanıklılık konusunda da kendimizi daha iyi bir noktaya getirdik diyebilirim. Dilerseniz şimdi de iç mekanı gezmeye başlayabiliriz.

Şu anda konutun iç mekanında bulunuyoruz. Bu ev 7+1 olarak tasarlandı. Ek olarak alt katlarında garaj, hamam, sauna, buhar odası ve sinema odası bulunmakta. Şu anda zemin kattayız. Zemin katta bizi mutfak, büyük bir salon, yemek odası ve 2 oda karşılıyor. Kapıdan girdiğimizde sol tarafta bizi vestiyer karşılıyor. Sağ tarafta da yine bir dresuar bulunuyor. Burada aslında pop art kültürünü çağrıştıran, oraya bir gönderme yapan bazı videoları da görebilirsiniz. İç mekanda yine dresuar kısmından da başlayarak koyu tonların hakim olduğu bir atmosfer göreceksiniz. Burada yine kendi ailem yaşadığı için kendi tercihimiz olan koyu renkler daha çok kullanılmakta. Böylece istediğimiz atmosferi yakalamış olduğumuzu düşünüyorum. Ağırlıklı olarak iç mekanda siyah tonunu görebilirsiniz. İç mekanda daha sonra salon bizi karşılıyor. Salonda da bizi birkaç farklı oturma alanı karşılıyor. Bu ev kalabalık olduğu için aynı anda birkaç farklı gruba hitap ediyor diyebilirim. Herkes istediği alanda kendi köşesine çekiliyor bir nevi. Aynı zamanda bu koltukların çok rahat olduğundan da söz edilebilir. Çünkü burada dış mekanda sürekli bir toz sirkülasyonu ve işte yeşil olmalarından ötürü çimlerden çok fazla lekelenme olabiliyor. Bu nedenle temizlenebilir, silinebilir kumaşlar tercih ettik. Ve bu koltukların bu kadar büyük olma sebebi de dediğim gibi burada kalabalık bir aile yaşıyor. Kullanabildiğimizin maksimum boyutta kullandık diyebilirim.

Salonda bizi 7 metrelik bir yükseklik karşılıyor. Burada aslında dış mekanı tamamen görebilmek istediğimiz için ve güneş enerjisinden oldukça iyi bir şekilde faydalanabilmek için komple cam kullanmaya, yani yekpare oldukça uzun camlar kullanmaya özen gösterdik diyebilirim. Burası oldukça büyük bir alan olduğu için iç mekanda yankı problemini, yani akustik problemini sağlamak amacıyla zeminlerde halı kullanımı tercih ettik. Ve koltuklarda kullandığımız renklere göre halılarla birlikte kontrast yarattık diyebilirim. Burada yine sık dokuma perdeler tercih ettik. Hem akustik anlamda bizim işimize yarıyor diyebilirim. Hem de bir yandan yazın burası çok ışık aldığında ve işte evi biraz daha karartmak istediğimizde koyu renkler bizim için daha iyi oluyor. Arkamda gördüğünüz aydınlatma bundan yaklaşık 2 sene kadar önce benim bir tasarımcıda gördüğüm ve çok beğenip bir yerde kesinlikle kullanmam gerektiğine inandığım bir ürün. Bu ürünü de burada kullanmayı tercih ettim. Bizim atmosferimize de gerçekten uyuyordu. Ve malzemesi de çok sevdiğim bir malzemeydi. Fırçalanmış metal olarak görmektesiniz ve eskitme ton olarak kullanmayı tercih ettik. Ve yine siyah ve beyazla güzel bir uyum yakaladığına inanıyorum iç mekanda. Yine aslında arkada gördüğünüz bir merdiven ve iki yanında da kolonlar bulunuyor. Bu merdiven bu evin aslında en yine bizim de mimari terim olarak kullandığımız çekirdek parçası. Bu parçada hem aslında bir görünürlük hem de bir yandan da gizlediğimiz noktalar var. Bir yandan öne çıkıyor, bir yandan da aslında arka bir yanda diyebilirim.

Kirişte gördüğünüz parçalar bizim giydirme dediğimiz, lambri diye de tanımladığımız imalatlar aslında. Bu imalatların devamlılığını kolonda, kirişte ve merdivende merdivende yine göstermiş olduk. Böylece yine o alanda, evin çekirdeği aslında ana parçası diyebileceğim alanda bir bütünlük sağlamış olduk.

Evin genelinde hakim olan siyah renk ve yine duvarlarda hem giydirme hem de kağıtla bütünleştirdiğimiz alanlardan biri de TV ünitesi duvarımız. Bu TV ünitesi aslında bizim salonumuz ve yine arkada daha rahat vakit geçirebileceğimiz alanla bir ayrım sağlamış durumda. Burada yine belveder mermer kullandık. Bu ürün mat bir ürün ve yüzeyine dokunduğunuzda dokusunu kesinlikle hissedebiliyorsunuz. Bu da aslında ürünü özel kılan nedenlerden birisi. Ve yine bizim sağlamak istediğimiz bu koyu renkli atmosfere oldukça iyi hizmet ediyor diyebilirim. Mermerin yanında yine aslında mermerle yarışmasını istemediğimiz bir duvar giydirme kullandık. Bu ürünler aslında kabartma fakat yine de çok fazla öne çıkmadığını söyleyebilirim. Onun dışında alanda yine tablolar görmektesiniz. Bu tablolar benim hobi olarak uğraştığım akrilik boya tablolarım. Bunları da yine kendi kullandığımız aile konutumuza eklemek istedim. TV ünitesinin alt kısmında da yine etanollü şömine bulunmakta. Aslında bu tamamen görsel amaçlı, bir ısı vermiyor diyebilirim. Zeminde tercih ettiğimiz bordürlü halı, açık renk olarak kullandığımız mobilyalarla bir kontrast yakaladı. Ve böylece öne çıkarmak istediğimiz mobilyalar biraz daha görünür kılındı alanda.

Bir yandan TV ünitesi, gördüğünüz gibi koyu renkte bir TV ünitesi bulunuyor o alanda. Ve o alanda yine canlı renkler kullanarak birbiriyle kontrast yapan bir atmosfer yakalamış olduk. TV ünitesinin önünde yer alan alanda aslında hem burada gördüğünüz açık renkli koltuklarla ayrışan bir grup olduğunu tanımladık, hem de yine koyu renkli alanımızın önünde bir hareketlilik sağlamış olduk. Yine salonda gördüğünüz sehpalarda farklı objeler diyebilirim. Şu anda yine bu atmosfere uyum sağlıyor ve bizim gerçekten çok beğendiğimiz, bu nedenle tercih ettiğimiz ürünlerden diyebilirim. Yine mat ve siyah renkteler. Orta sehpa olarak farklı fonlarda ve yine bizim bu evde yakalamak istediğimiz bu koyu renkli atmosfere hitap edecek olan ürünleri tercih ettik. Bizim burada kullandığımız sehpalar hem lake ve mat cila olarak uyguladığımız için arka planda yer alan TV ünitesiyle aslında yarışmaz bir nitelikte olup böylece tasarım yarışına da girmemiş olduk. Çelik konstrüksiyon kullandığımız merdivende yine basamaklarda gizle duygulaması bulunmakta ve ek olarak doğal ahşap kaplama kullandık.

Burası evin yemek alanı. Bu alanda daha koyu bir atmosfer hakim. Işık biraz daha az aldığı için, gün ışığından biraz daha az faydalandığımız için bu alanda biraz daha canlı renkler kullandık. Duvarda da yine daha hareketli bir kağıt görmektesiniz. Ek olarak burada yine kalabalık bir aile olduğumuz için daha büyük bir masa kullandık. Burada Picasso mermer kullanmayı tercih ettik ve bu kendi tasarımım olan bir masa. Burada camla, yine siyah bir camla bütünleşen bir masamız var. Çok büyük kütlesel bir masadansa hacmi biraz daha verimli kullandığımızı düşünüyorum bu şekilde. Daha önceki projelerdeki deneyimlerimize nazaran bu alanda daha rahat sandalyeler kullanmayı tercih ettik. Daha büyük, daha uzun vakit geçirilebilecek bir alan oldu. İç mekanda yine yapay bitki kullanmayı tercih ettiğimiz alanlardan birisi burası. Ek olarak tablolarda dijital baskı özelliğine kendimiz seçtiğimiz görselleri görmektesiniz.

Şimdi mutfak alanındayız. Oldukça büyük bir mutfak görüyoruz. Burada aslında çok fazla eşya olduğu için kullanım alanı bizim için çok değerli. Bu nedenle her yerde depolama sağlayabileceğimiz alanlar mevcut. Aslında iki adamız daha var. Bunlardan birinde yine aslında atıştırmalık kısmı diyebileceğim bir alan. Biraz daha yemek masası alanının dışında. Ve burada çalışma alanının büyüklüğü bizim için çok önemliydi. Bu nedenle iki farklı çalışmaya, hatta birçok kişinin aynı anda çalışmasına hizmet veren bir alan yaptık. Dolap kapaklarında cam kullanımı ve bir transparanlık yapması adına çıtalama tercih ettik.

Ondan çünkü dolap içlerinde, raf altlarında gizli ledler bulunmakta. Bu ledler açıldığında daha şık, daha sıcak bir görüntü, buranın daha sıcak bir alana dönmesi için bu şekilde bir kullanım tercih ettik. Ve yine sarkıtlarda buranın akşam kullanımında bu alanın, burada özellikle çok vakit geçirdiğimiz alanlardan biri olduğu için bu alanın daha sıcak bir alan olmasına olumlu bir etki sağlıyor diyebilirim. Bu alan yine aslında evin en değerli alanlarından biri diyebilirim. Çünkü ön kısmında mini bir teras diyebileceğimiz alanımız var. Bu alan hem bahçenin bir kısmına bakıyor hem havuzu tamamen aslında görüyor. Ve yine iki taraftan da gün ışığı aldığı için çok değerli bir alan. En çok vakit geçirilen alanlardan biri olduğu için bu alanı bu şekilde konumlandırdık. Mutfakta yine tezgahlarda kullandığımız ve memnun olduğumuz bir üründen bahsetmek istiyorum. Bu ürün Hindistan'dan getirdiğimiz bir porselen. Oldukça rahat bir kullanımı var ve temizlenmesi de çok rahat. Mat yüzeyli oluşu ve koyu renk oluşu yine bizim iç mekanda yakalamak istediğimiz bu koyu atmosfere hitap ediyor.

salondan yatak odalarına geçiş niteliğinde olan bu alanda bilardo masası bizi karşılıyor. Burada daha çok genç popülasyon vakit geçiriyor. Akşam saatlerince eğlenceli bir alana dönüşüyor. Genel olarak bu alanda vakit geçirmeyi çok seviyoruz. Ailecek en keyif aldığımız alanlardan biri. Şimdi de yatak odalarına geçelim. Bu yatak odası yine evin genç bir bireyinin kullandığı alan. Burada da yine koyu tonlara hakim ve tavanda da yine koyu bir giydirme görmektesiniz. Üst kısmında gizli ledler bulunuyor. Bu tavanı yapabilmek için tabii ki çelik konstrüksiyonlarla güçlendirme yapıp bu panoyu o şekilde yerleştirdik. Daha sonra yine yatağın arka kısmında aynı devamlılığı, sürekliliği sağlayan bir parça daha görüyorsunuz. Yatak kenarlarında sarkıt aydınlatmalar kullanmayı tercih ettik. Yine koyu renkli olarak bu alandaki talebe istinaden tercih edildiler. Ve yine tavandaki havuzda gizli led bulunmakta. Ek olarak bu alan genel aydınlatma olarak spotlarla aydınlatılmakta.

Her odamızda yine TV ünitemiz mermer olarak tercih edildi ve etanollü şömineler alt kısımlarında yer alıyor. Bu odada da yine Belveder salonda yer alan mat yüzeyi dokulu olan mermer tercih edildi. Yine evin en değerli köşelerinden birisi bu oda diyebilirim. Bu alanda bahçeye bakıyor ve bir yandan tamamen havuza bakarak aslında bütün bahçeyi aynı anda görebiliyor diyebilirim. Evin genelinde kullandığımız seramik zemin durumunun aksine odalarda parke kullandık. Aslında hem burada yatak odası gibi daha sıcak diyebileceğimiz alanlara geçişi fark ettirebilmek için hem de bu alanlarda bu koyu atmosferin zıttı bir şekilde ve işte ses faktörü gibi akustik durumlar da göz önünde bulundurulduğunda yatak odalarında parkeye geçiş sağladık.

galeri boşluğuna bakan alandayız. Bu kattan aslında hem salondaki tüm alana hakimsiniz, hem de yine tüm cepheyi aynı anda görebildiğiniz bir yer. Bütün bahçeye de hakim olabiliyorsunuz. Gün ışığından oldukça iyi bir şekilde faydalanabilmek amacıyla cephedeki camlar gibi evin arka planında da yine dikey camlar bulunuyor. Dar alan olsa da bu alanlarda kullandığımız camlar arka plandan bize yine gün ışığını sağlıyor. Zeminde yine mermer görünümlü parlak beyaz seramiklerimiz bulunuyor. Evin bu katında merdivenlerden çıktığımızda bizi çok daha ferah bir alan karşılıyor. Bu ferah alandan da yatak odalarına dağılıyoruz. Evdeki genel kontrast durumun aksine bu alanlar çok daha ferah kalıyor diyebilirim. Bu katta bizi 5 tane yatak odası karşılıyor. Şimdi de ebeveyn yatak odasına geçebiliriz. Şu anda birinci katta ve ebeveyn yatak odasındayız. Burası da aslında yine evin en değerli alanlarından biri. Çünkü en büyük yatak odası burası diyebilirim. Ve üst katta olup bütün cepheye hakim olan tek oda burası. Bu odada da yine koyu renk tonları hakim. Fakat burada TV ünitesi biraz daha ön plana çıkması amacıyla burada daha canlı bir mermer kullanmayı tercih ettik. Yine yemek masasında da kullanmış olduğumuz Picasso isimli mermer. Duvarlarda da yine daha düz bir duvar kağıdı bulunmakta. Böylece arkamda görmüş olduğunuz TV ünitesi daha öne çıkan bir tasarım oldu. Yatakların arkasında duvar giydirme kullandık. Burada da yine lambri çıtalama sistemi bulunuyor. Bu katta alt kattan farklı olarak kirişler biraz daha görünür durumdaydı. Biz de onları gizlemek amacıyla ve bir süreklilik sağlaması amacıyla arkada bulunan giydirmeleri tavana kadar devamlılık sağlayacak şekilde uyguladık. Bu yatak odasında diğer odalardan farklı olarak yatak başlığı kısmında aynalar bulunuyor. Füme ayna kullandık. Yataktan bahsetmek gerekirse burada yine aslında temizliği kolay sağlanabilen, birbirinden ayrılan parçalarla bir araya gelen bir yatak tasarladık. Yine yumuşak kumaşlar, yumuşak dokulu kumaşlar tercih ettik. Yatağın parçalarının bu şekilde ayrılabilmesi temizlik açısından da bize bir avantaj sağladığı için evin aslında birçok odasında bu tiplemedeki yatağı tercih ettik. Yine bu odada da siyah ve mat dolap kullanımı tercih ettik. Sade, bu odanın tarzına uyabilecek çizgilere sahip olan bir dolap görüyorsunuz. Ek olarak bu odada teras bulunuyor. Bu terastan, bu cephede olduğu gibi bu terastan da tüm alana hakimsiniz diyebilirim. Ebeveyn banyosunda diğer yatak odaların banyosundan farklı olarak jacuzzi bulunmakta. Yine evin en büyük banyosu bu banyo diyebilirim. Bu banyoda kullanılan seramik matchbook şeklinde eşleştirildi. Ve ek olarak burası büyük bir banyo olduğundan burada iki lavabo kullanımı sağlanıyor. Böylece bireylerin aynı anda farklı kullanımlarını rahatlıkla sağlayabiliyoruz.

0: delil yetersizliği sebebiyle Murat Yıldırım'ın tahliyesine...
1: Beni sakat bırakan ve silahından çıkan bu kurşunu seni tekrar içeriye atıncaya kadar saklayacağım.
2: Bırak artık bu...

0: Karanlık hayatı Murat.
1: Görüşmeyeli epey oldu, 4 yıl.
2: Sen teklifini yaptın, ben de reddettim. Ben bu işlerden elimi çektim.
3: İyiyim babacığım.
2: Peki, ne istersen yapacağım. Yeter ki çocuğumu geri ver.
1: Ha şöyle, yola gel bakalım. Bize çok çektirdin.
4: Murat nerede?
5: Murat kaçtı patron.
2: Bekir ve adamları kızımı kaçırdılar. Geri vermeleri için soyguna katılmamı şart koştular. Çocukla beraber bir saat sonra Yeni Kapı'ya sahile gel.
3: Baba!
6: Kanlı Para bugün 18'de TV4'te.
7: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
8: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
9: Sadece durula.
10: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
11: Sen nereden buldun bizim duruyu?
12: Bravo vallahi.
13: Sen de sadece durula.
14: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
15: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
16: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
17: İkisi birlikte çok iyi.
18: Tıpkı bizim gibi.
19: Pepsi ile hepsi güzel.
6: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
20: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
21: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
6: Rivayetleri.
20: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
6: Söylenceleri.
20: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
6: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
20: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
6: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
8: Sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
22: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
15: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
22: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor.

0: Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
1: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Kalkmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
1: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
0: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü

0: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy,
2: Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV'de.

0: We Promise saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Çetmen eski koltuk takımınıza 25 bin, yatak odanızı 30 bin, yemek odanızı 15 bin liraya satın alıyor. Yepyeni Çetmen mobilyalarınızı evinize getirip sizi eskilerden kurtarıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.
3: İşte Çetmen, işte hayat.
4: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Çetmen eski koltuk takımınızı 25 bin liraya satın alıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.
4: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.

0: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Bu turnuvada varımızla, yoğumuzla milli takım için oynayacağız.
6: Siz kazanacaksınız. Biz oynayacağız.
7: Türkiye'nin sahibinden .com'u ve 86 milyon milli takımımızla omuz omuza oynuyor. Bizim için işte bu en sahi gurur.
8: Süper Kumbara başlıyor.
9: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
10: Ben.
11: Kral Şakir.
12: Armut piş ağzıma düş.
9: Dört arkadaşımızla birlikte.
12: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
9: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
12: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
9: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
13: Ben.
14: Botanik.
13: Abacus.
12: Kasa.
13: Marul.
12: Kumbara.
9: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
15: Süper Kumbara.
8: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
0: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
4: Sadece duruladım, sen de durular.
3: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.

0: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
1: A101'de haftanın yıldızları. ABC 8 kilo toz deterjan 299 lira. ABC 3 litre sıvı çamaşır deterjanı 179 lira.

de yer alan akıllı sistemlerle tasarlamış olduğumuz modern evimiz bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.

Herkese merhaba, mutlu kahvaltılara hoş geldiniz. Ben Türev Uludağ. Bugün size taze kekikli, üç peynirli bir börek hazırlayacağız.

başlayalım. Yufka kullanacağız 3 adet. Lor peyniri kullanacağız, ezine peyniri kullanacağız, dil peyniri kullanacağız, taze kekik, kuru kekik kullanacağız ve tabii ki zeytinyağı kullanıyor olacağız. Dilerseniz bu peynirleri değiştirebilirsiniz. Hangi peynirlerle değiştirebileceğinizden hemen size bahsedeyim. Ya parmesan kullanabilirsiniz, çedar peyniri kullanabilirsiniz, taze kaşar kullanabilirsiniz. Ama ben bu 3 peyniri tercih ettim. Bu 3 peynirle güzel olacağını düşünüyorum. O yüzden siz de eminim ki bu lezzetli tarifi yapıp afiyetle yiyeceksinizdir. Hemen dil peynirlerimi hiç vakit kaybetmeden doğramaya başladım. Ezine peynirlerimi de aynı şekilde ağza gelecek şekilde doğramaya devam ediyorum. Diğer ezine peynirimi de aynı şekilde doğrayacağım. Lor peynirim zaten hazır bir vaziyette bekliyor beni. Hemen yumurtalarımı çırpacağım. Çok besleyici özelliği fazla olan bir tarif bu. 3 adet yumurta kullanacağım. Yumurtanızın büyüklüğüne göre 2 adet de kullanabilirsiniz. Benim yumurtalarım 3 adet kullanacağım bu yumurtalardan. Birazcık minik. Evet, yumurtalarımı kırdım. Hemen çırpma telimle birlikte iyice yumurtaları çırpacağız. Sonra peynirlerimizi ekleyeceğiz ve birazdan yufkalarımızı açıp arasına yerleştireceğiz. Peki bunu nasıl pişireceğiz? Fırında mı, tavada mı, ocakta mı, nerede pişireceğiz? Bunları kızartacağız. Bu aslında baktığımız zaman Kaz Dağı böreği denilen bir börek var. Ona çok benzeyen bir tarif. Kaz Dağı böreğinde sadece tek bir peynir oluyor. Lor peyniri. Biz ama bunu renklendirdik. Daha fazla peynir koyduk ve daha büyük lezzetler ortaya çıkardık. Kaz Dağları niye Kaz Dağları deniliyor onu hemen birazdan size anlatıyor olacağım. Hemen peynirlerimi ekleyeyim bu arada. Hiçbir yerde peynir kalmasın. Hepsini ekleyelim ki daha lezzetli olsun. Şurada son birkaç parça kaldı. Birazcık karıştıralım. Hemen lor peynirimizi de ekleyeceğiz. Aynı zamanda taze kekiğimizi de ekledik. Şimdi buna farkındaysanız tuz atmadım çünkü ezine peyniri birazcık tuzlu. O nedenle tuz atmamayı tercih ettim. Hemen kuru kekiğimi ekliyorum. Ve karıştırmaya devam ediyorum. Şimdi yufkalarımızı açacağız ve yufkalarımızı açtıktan sonra bu harcımızı yufkalarımızın arasına koyuyor olacağız. Harcımızı kenara aldım. Şu önümü hemen bir toparlayayım. Normal bildiğimiz yufkayla yapacağız bu tarifi. Yufkayı hepsini serdik. Önce zeytinyağıyla birazcık yağlayacağız. Daha sonra hazırlamış olduğumuz iç harcı bunun üzerine döküyor olacağız. Kenarlarını özellikle yağlamanızı tavsiye ediyorum çünkü kenarlarından hemen bir üstteki yufkayla birleşiyor olacak. Harcımı yavaş yavaş dağıtıyorum. Her yerine gelecek şekilde. Çünkü bunu rulo haline getireceğiz. Rulo haline getireceğimizden dolayı çok fazla böyle endişelenmenize gerek yok. Her yerine gelecektir o peynir. Gördüğünüz gibi sadece sürüyorum. Hemen diğer katını koyacağız. Yufkamı açıyorum. Direkt üstüne koydum. Ve diğer katında da aynı işlemi yapmaya devam edeceğiz. Dilerseniz biraz önce bahsettiğim gibi Kaz Dağları'na niye Kaz Dağı denmiş bunu size birazcık anlatayım. Şimdi biliyorsunuz sürekli böyle efsanelerle dolu bir hayatta yaşıyoruz. Efsanenin birine göre bir tane dünya güzeli bir sarı kız varmış. Bu sarı kız böyle Kaz Dağı bölgesinde yaşayan bir tane kız. Bu kız o kadar güzelmiş ki güzelliği dillere destanmış. Herkes bu kızı kıskanıyormuş, hasetleniyormuş bu kızla ilgili. Böyle kötü kötü sözcükler söylüyorlarmış bu kızla ilgili. Bu kız artık bu kötü sözcüklere dayanamamış. Demiş ki artık ben bunları dayanamıyorum ve gitmek istiyorum artık demiş. Ve kendini kazla

dağlarına vermiş. Kaz Dağları'nda kendince bir hayat kurmaya başlamış. Şimdi iş o ya, o gitti ama ailesi arkasında kaldı. Şimdi bu arada zeytinyağımı da sürmeye devam ediyorum. Ailesi arkasında kaldı, ailesi

Böyle görmüş, babasının elini öpmüş kız, saygılı. Ondan sonra babası demiş ki, ben bir namaz kılayım. Sonra da bu şeyi yapalım. Bu acı durumu gerçekleştirelim. Sonra namazını kılmış, bir bardak su istemiş babası kızından. Çünkü babası da bu işi yapmak istemiyor. Heyecanlı, tedirgin, gergin. Namazını kılmış, bir bardak su istiyor. İstemiş olduğu bu su ta oradaki, bu arada kız kazları besliyor. Ta böyle denizden, biliyorsunuz Kaz Dağları yüksek ve oradan baktığınız zaman deniz görünür. Denizden oraya su geliyor. Bunu gören babası diyor ki, Allah'ım bu nasıl bir işaret, ne oluyor diyor. Ve efsaneye göre de kız hayatta kalmaya devam ediyor. O yüzden var olan efsanede Kaz Dağları'na bu nedenle Kaz Dağı ismi veriliyor. Şimdi bunu, hazırlamış olduğumuz yufkayı rulo halinde yavaş yavaş katlayacağız. Birazcık dağılmaları olabilir çünkü alt yufka birazcık ince. Ama gördüğünüz gibi inanılmaz dolu, her tarafında var olan lezzetler var. Bu sardığım yufkayı buraya alacağım. Ama öncesinde şuraları birazcık yağlayayım ki yapışma oranı yüksek olsun. Daha kolay yapıştırabilelim. Evet, rulo yaptım ve katladım. Şimdi bunu önce şu baş kısımlarını alacağız. Bu baş kısımlarına gördüğünüz gibi sadece yufka. Bunu şöyle kenara ayırdım. Büyük büyük doğrayacağız. Bu doğrama işlemini yaparken zeytinyağımızı hemen tavamıza koyacağız. Burada bir kızartma yağı oluşturacağız. Vakit kaybetmemek için ocağımın altını hemen yakayım. Yağım kızgınlaşsın. Hatta birazcık daha zeytinyağı koyayım. Dediğim gibi Kaz Dağı böreğinin farklı bir versiyonu. O yüzden bunda zeytinyağı kullanıyorum. Hem besleyici özelliği fazla olsun diye, hem de lezzeti daha güzel olsun diye. Çok güzel bir börek olacak bu. Çok lezzetli bir börek olacak. Birkaç tarafını pişireceğiz. Şöyle hemen 4 tanesini ayarladık. Alt tarafı birazcık dağıldı ama olsun. Yumurtamı harçtan dolayı. İçerisinde 3 tane peyniri var, taze dağ kekiği var, yumurta var, yufka var. Daha ne olsun, çok doyurucu ve çok güzel bir kahvaltı. Bunu gelen misafirlerinize afiyetle yedirebilirsiniz. Ve farklı bir tarif olarak insanlara denetebilirsiniz. Hemen şurasını aldım, boş olan alanı. Şu an yağımın kızgınlaşmasını bekliyorum. Yağım kızgınlaştıktan sonra hazırlamış olduğum bu ruloları kızartmaya başlayacağız. Kızardıktan sonra o peynirler böyle yavaş yavaş eriyecek ve sünmeye başlayacak. O zaman içinde bunu yediğiniz zaman böyle mis gibi bir tadı olacak, çıtır çıtır bir tadı olacak. Ve diyeceksiniz ki, ya ben bu tarifi bugüne kadar neden denememişim? Hemen bu tarifi yapmam lazım, sürekli bu tarifi yapmam lazım. Akşam 5 çaylarınızda da yapabilirsiniz bunu. Yani akşam eğer mesela güne bir misafir geldi, gün düzenliyorsunuz. Akşam 5 çaylarınızda da hemen hızlı bir şekilde, pratik bir şekilde bu Kaz Dağı böreği gibi olan taze kekikli, 3 peynirli böreğimizi hemen yapabilirsiniz. Bu arada zeytinyağımız kızardı mı kızarmadı mı bir tanesini kontrol edelim. Birazcık daha vakti var. Altını açtım ama yavaş yavaş pişmeye de başladı. Çünkü tam kızarmadan koyarsak yağ çeker. Yağ çekerse de çok lezzetli olmayacaktır. Yağ çekmesini istemiyoruz. Hemen diğerlerini de yavaş yavaş koyuyoruz. İnanılmaz güzel görünüyor. Çok güzel bir görüntüye sahip. Zaten zeytinyağlı olan bir şeyin kötü olma şansı yok. Ben bunu size söyleyeyim. Hemen diğerini de, diğer parçayı da koyduk. Sanırım bir tane daha alacak tavam. Evet. 4 parça aldı. Şimdi bunun her tarafını pişiriyor olacağız. Yani altını, üstünü, kenarlarını, çünkü içinde de yumurta var. Her tarafından pişiyor olacak ve sonunda ortaya inanılmaz muazzam bir görüntü ortaya çıkacak. Evet, şu an böreğimizin her tarafını iyice pişirdik. Hemen kontrol ediyorum ve yavaş yavaş artık servis tabağımı alıyorum. İnanılmaz güzel kokuyor ve inanılmaz güzel görünüyor. Nar gibi kızardı denir.

Ya tam olarak nar gibi kızardı. Şöyle koyduk. İçindeki peynirler de eridi, görüyorsunuz dışına doğru akıyor peynirler. Bakın şuradan bakabilirsiniz. Peynirlerin nasıl dışına doğru aktığını. Of, of, of, of. Güzelliğine bakın şunun. Of, güzelliğine bakın. İnanılmaz güzel görünüyor ve inanılmaz güzel oldu. Şu an 3 peynirli, taze kekikli böreğimiz hazır. Bunu şu an dayanamıyorum ve hepsini yemek istiyorum. Çok güzel görünüyorlar. Böyle baktığımız zaman, evet şurada birazcık daha yakından incelemek istiyorum bunu. Bakın, peynirin nasıl eridiğini, oh! Nasıl güzel koktuğunu, zeytinyağı kokusu, peynir kokusu hepsi burnuma geliyor. Çok güzel görünüyorlar. Umarım bu lezzetli tarifleri siz de evinizde yapıp afiyetle yersiniz. Lütfen yaptıktan sonra Instagram'dan bana yazın. Instagram'dan Turev Uludağ'da olarak bana ulaşabilirsiniz. Ve yorumlarınızı çok merak ediyorum. Bugünlük de bu kadar. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Biz de seni seviyorum denmez kahvaltı hazırlanır. Görüşürüz.

0: Bizleri kalleşçe pusuya düşüren Estergon Kalesi zabitlerinden ve muhafızlarıdır.
1: Beylikbaşı Cafer, doğru Estergon Kalesi'ne gidiyoruz.
2: Türk akıncıları! Ne istiyorsunuz?
3: Kumandanla haber et gelsin! Onu tek başıma bir dövüşe davet ediyorum.
4: Bu iki Türk akıncısına öyle bir ders vermeliyiz ki... Türk padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han... ondan korkmadığımızı anlasın.
5: Dayanız Cafer'in yedi!
6: Estergon Kalesi... birazdan TV4'te.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o işi yapmaya çalışıyorum. Artık ne olursa, evet ne olursa onu yapmaya çalışıyorum. Bugün mutfağa girdim. Bana şef gömleği falan giydirdiler. Böyle bir havaya girdim ben. Efendime söyleyeyim. Acil içli köfte yapılması gerekiyormuş. Birkaç kişi var dediler. Gelip yardım eder misin, yapar mısın? Sonrasında duruma göre bakacağız. Bu işi iyi yaparsan bizimle çalışabilirsin dediler. İçli köfte yapmaya geldim ben bugün. Sever misin?
1: Soru mu bu Tuğba? Bayılırım içli köfteye.
0: Ben çok severim. Annem de çok güzel yapar. Ben hiç denemedim ama.
1: Bugün deneyeceksin Tuğba. Hepimiz büyük bir merak içindeyiz.
0: Yani sana getirebilirim gelirken ama bilmiyorum. Yani ben burada kameraman arkadaşlarımla paylaşmayı tercih ederim daha doğrusu.
1: Kıyamazsın Tuğba bana. Hem çok şık olmuşsun.
0: Evet, çok şık oldum ben bugün. Beni bir güzel giydirdiler, havaya soktular. Çeyizimdeki yazmamı da başıma bağladım. Ve ben hemen İdris Usta'nın yanına gideceğim. Hadi buyurun. İdris Usta'm, merhaba.
2: Merhaba,
0: hoş geldiniz programımıza. Aynı anda konuşmaya başlıyoruz.
2: Teşekkür ederim, siz de hoş geldiniz.
0: Bugün dediniz ki içli köfte yapacağız Tuğba. Ben içli köfte ustası olmak istiyorum. Ama bilmiyorum nasıl olacağımı.
2: İçli köfte yapacaktı. Biz biraz erkenden başladık. Sen geç kaldın biraz.
0: Ama şey trafik vardı. İstanbul ya burası.
2: Yani olsun. Şimdi kıymamızı kavurduk hazır. İçine
0: atacağımız
2: baharatlarımızı atmadık. Baharatları ve içine kullanacağımız malzemeleri hepsini atıp karıştıracağız. Sonra yapımına geçeceğiz.
0: Yani yine bir şey kaçırmamışım ya.
2: Yani.
0: Ne yapacağım? Ne
2: şimdi
0: atmam lazım?
2: Şimdi şu şekilde söyleyeyim. Önce ben tuzunu atacağım.
0: Oo. Ben karıştırmaya başlayayım mı yoksa sonra mı?
2: Bütün malzemesini atacağız.
0: Tamam.
2: Ondan sonra karıştıracağız. Pulveri atıyorum.
0: Oo.
2: Çok az bir miktarda toz biber atacağım.
0: Oo.
2: Renk açısından.
1: Toz biber, pul biber, tuz ve diğer baharatlar oldukça renkli gözüküyor.
2: Orada ceviz var. Cevizi de ver. Tabii bunu içine daha önce gördüğünüz gibi

0: Yeşil.
1: İçine Antep fıstığı da koyduk.
0: Pişerken.
1: Çünkü Antep fıstığı önceden atıyorum içine.
0: Döviz güzel mi ya?
2: Aşır mı Tuğba?
1: Karıştırırken şu şekil çevireceksin. Evde hiç pirinç pilavı yapmıyor musun?
0: Yapıyorum.
1: İşte aynı pirinç pilavı çevirir gibi.
0: Ağzımdaki cevizi bir bitirseydim ben.
2: Bence evde pilav yapmıyor. Sadece omlet yapıyor.
1: Tamam, bu hazır. Şimdi bunu soğumaya bırakacağız. Sonra yapım aşamasına geçeceğiz. Yakına da bakabilirsin böyle. Bak, ısıkları görüyor musun?
0: Görüyorum.
1: Anlatmama gerek yok.
0: Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz arkadaşlar.
3: Mükemmel. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok.
1: İçeri geçelim.
0: Tamam.
1: Bu soğusun. Biz hamurumuzu hazırlayalım.
2: Elinin hamuruyla işe bulaştı Uba.
0: Arkadaş, eldiven bile takamıyorum ya. Böyle bir şey yok.
1: Evet Uba. İçimiz soğudu. Gördüğün gibi hepsi var ya. Sıkılmış, hazır.
0: Daha ne olsun değil mi?
1: Hazır, hamurumuz da hazır. Şimdi hamuru önce ben sana yormasını bir sefer göstereceğim.
0: Ama şey, bu eldiven bana büyük geldi ya.
1: Ama sen de çok eldiveni zahat ediyorsun. Eldivenim. Neyse, değiştir.
0: Olmadı ki.
1: Eldivenini değiştir o zaman.
0: Aa, kendime göre eldiven buldum. Çok güzelmiş rengi. Bayağı oyalanıyorum yani.
1: Hadi biraz hızlı ol.
0: Tamam.
1: Bak, şimdi ben sana hamurun bir yormasını göstereceğim. Hamurunu yoracaksın. Hatta sana göre yarısını vereyim ben.
0: Şey, küçüğüm ya ben,
1: evet,
0: daha.
1: Sen onu yor.
2: Olmuyor ki Tuğba. Öyle yorulmaz o hamur.
1: Yumrukla değil.
0: Nasıl? Bak. Ha, elimi ıslatmadım ki ya.
1: Şu şekil.
0: Bir eksiklik var diyorum. Bak, ben de.
1: Şu şekil.
0: Ha, şöyle. Heh. Şey, avuç içiyle.
1: Avuç içiyle var ya. Yoracaksın.
0: Biraz da güç istiyor değil mi bu?
1: Biraz güç ister.
0: Ki o da bende var.
1: Kolay görünüyor.
0: Ama değil mi?
1: Kolay değil. Şimdi ne yapıyoruz?
0: Benimkisi küçük oldu.
1: Şimdi ne yapıyoruz? Bak. Şu şekil. Bir yumak alıyorsun.
0: Ya bu nasıl bir harekettir?
1: Bak. Aldıktan sonra.
0: Oo.
1: Bu şekil açacaksın. Görüyorsun.
0: Programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşeceğiz.
1: İp ince. Kapatıyorsun. Oo. Şu şekil hafif sıktıktan sonra, ondan sonra avucun içine böyle çeviriyorsun.
0: Şey ya, bu sanat yani. Ay, bir daha var ya, içli köfte yerken şey yapacağım hani.
1: Hadi bakalım.
0: Bir daha düşüneceğim. Ay, olmadı. Şöyle mi? Aa, dağılıyor bu.
1: Bak, şöyle çok sulandırma. Şu şekil yaptıktan
0: sonra. Ben olayı da sulandırıyorum yani. Sadece hamuru değil, olayı hadi da bakalım. Sulandırıyorum ben. Şöyle şov yapayım ben de biraz.
1: Öğrenmek istiyorsan.
0: Ay vallahi ben nereye düştüm ya.
1: Çabayı rezil sarf etmen lazım.
0: Vallahi rezil olacağım ben ya. Çapa oluyor mu?
1: Olmaz. Bakacağız. Olmasa yapacak bir şey yok. Çünkü yani bayağı bir yoğunuz, işimiz var. Biraz çabuk alışman lazım. Bakayım nasıl açtın? Olmadı o.
0: Niye ya? Yani bu da olur ya. Ha? Şeyle aynı boyut oldu. İçiyle dışı aynı boyut oldu.
1: Şu elini alacaksın. Sonra avucunu kapatacaksın. Ondan sonra böyle çevireceksin. Bak, şu şekil. Şu iki parmağımı görüyor musun bak? Şuraya arka kısmından tutuyorum. Parmağın dışarı çıkmayacak. Şu şekil. Bu şekil çevireceksin.
0: Ya bu nasıl, nasıl bir şey bu?
1: Şimdi içi bırak, içine kapat bakalım.
0: Kapatmayı bile beceremiyorum ya. Böyle bir şey yok. Aa, oldu. Ha?
1: Pek bu işi becerinize zannetmiyorum. Becereceğini ama bir
0: şey,
1: deneyelim.
0: Limon gibi mi olması gerekiyor illaki?
1: Ha, şey olduğu için limon gibi olması lazım. Haşlama olmuş olsaydı
0: yuvarlak yapacaktım.
1: Yuvarlak yapabilirdik. Ama kızartma olduğu için ondan sonra

0: Nasıl oldu?
1: Olmadı. Oldu mu Tuğba?
2: Hiç olmadı.
0: Olmadı mı şimdi bu yani?
2: Tuğba sen bu işi herhalde çok kolay zannettin. Ben aşçı olacağım diye karar verdin.
0: Evet.
2: Ama bu şekil pek aşçı olacağını zannetmiyorum.
0: Ya sizinkisi nasıl böyle yüzü çok düzgün oluyor da benimkisi?
2: Ama işte avucun içinde çevirmiyorsun ki, bakmıyorsun ki nasıl yaptığımızı.
0: Tam baktım.
2: Önce bakacaksın bir. Tamamen şu iki avucumun arasında çeviriyorum. Şuradan.
0: Evet, anlamadım.
3: Ustacım sadece içli köfte işi değil, tüm işler Tuğba için kolaydır. Ama sadece sözde kolaydır, yaparken değil.
0: Bunların makinesi yok mu ya?
2: Makinesi var ama biz kullanmıyoruz.
3: Tuğba yine her zamanki gibi kolay bir yol peşinde.
2: Eğer hamuru çok alırsan içli köfteler kalın olur ve kızardığı zamanı hamur olmuş olur.
0: Külah ya bu bildiğiniz. Bildiğiniz külah, dondurma külahı. Olmuyor.
2: Sen bu işi yapamıyorsun.
0: Of, of yani.
2: Çok kolay sandın buraya geldin herhalde.
0: Ya ne bileyim ben, görünüşte kolay gibi gözüküyordu. Ama...
2: Kolay değil.
0: Bir türlü ben şeydeyim yani, nerede
2: bunu
0: tıkanıyorum?
2: Bunu sadece yemesi kolaydır.
0: Evet, çok güzel. İki kere de bunu böyle elinize alıyorsunuz. Limonu sıkıyorsunuz bir güzel. Ondan sonrasında böyle iki kere de yiyorsunuz. Isrararak.
2: Tamam. Yaparken beceremiyoruz.
0: Yani olur o kadar ama ben gerçekten bir şey yanlış yapıyorum ama neyi yanlış yaptım hala bir kafamda oturtamadım ya bu içli köfte olayını.
2: Bak ne diyorsun İbrahim sen? Becerebilir mi?
4: Yok, beceremez.
2: Bence yapamaz. Boşuna uğraşıyor. Olmazsa ne yapacağız? Kovacağız.
0: Ya abi sen günümüz ne var? Yapıyorsun orada ya? Rezil, iyice rezil oluyorum. İyice ortaya
2: nerede
0: çıkıyor yapamadığım.
2: 100 sene yakın içli köfte yaptık. Ama sen daha var ya bir tane içli köfte yapamadın.
0: Şey iki tane.
2: İkincisi mi oldu?
0: Şey ama çok şık oldu benimkilerde.
2: Oldu mu bu iş?
0: Bence oldu.
2: Sen böyle oynarsan bu iş olmaz. Bu iş olmaz.
0: Ama ben ne yapayım ya? Öğrenmek istiyorum.
4: Burası oyun parkı değil yalnız.
0: Oyun parkı değil mi?
2: Tabii ki. Burası ciddi bir iş ve ciddi bir müessesedir burası.
0: Ciddi bir mutfak. Gördüğünüz gibi.
2: Şu anda normalde seni kovmam lazım.
0: Hadi ya.
2: Tabii ki.
3: Kovulmak da diyemiyorum ama Tuğba'nın işten el çektirilmesine ramak kaldı.
0: Yine rezil oldum ya. Yine rezil oldum. Orkel, orkel, orkel.
2: Evet, bu oyun oynamayı bırak.
0: Lela, lela, orkel.
2: Bu işi eğer yapamıyorsan ancak bunun kızarmasını yapabilirsin. Bunları sana vereyim, sen bunların kızartmasını yap. Kızartmasını da bir göreyim. Kedi bakarak görenseydi kasap olurdu.
0: Ama oldu bak. En azından bir şey açabildim yani.
2: Ya ha? Sabah da böyle üç tane içli köfte yaptım. O da bir şeye benzemiyor.
0: Tamam ben yiyeceğim onları.
2: Tamam. Komple hamur. Şimdi bunları kızartacaksın.
0: Tamam.
2: Aradaki farkı göreceksin. Yapmasını beceremedin. Şimdi kızartmaya git, belki kızarmasını becerirsin.
0: Belki de.
2: Hadi
0: o
2: bakalım.
0: Zaman gidiyorum ben.
2: Hadi güle güle.
0: Peki kızarttıktan sonra yiyebilir miyim?
2: Tabii ki tadına bakacaksın.
3: Yine bir pazarlık, yine bir ustanın gönlünü alma çabası ve yine bir sevimlilik örneği Tuğba.
0: Ben tabağımı aldım, geldim yukarıya. Benimkiler zaten ortada, belli olmadığı. Bu da İdris Usta ve arkadaşlarımızın yaptığı içli köfteler. Ben beceremeyince bari kızart da yiyelim dedi. Geldik şimdi buraya.
2: Evet. Şimdi senin yaptık halini atalım buraya.
0: Atalım. Ay çok korkuyorum kızgın yağdan.
2: Üç tane de bizim yaptıklarımıza buraya bırak. Çardaki farkı görmemiz lazım.
0: Tamam. Zaten ortada da hadi. Hadi görelim yani. Almak için bir şey yok mu? Elimden mi alacağım?
2: El alacaksın. Lezzet oradan geliyor. Şimdi her şeyi kaşıkla, kevgirle şöyle böyle yaparsak, hiç elimiz dokunmazsa nasıl lezzet olacak?
0: Doğru.
3: Elimizin lezzeti geçmeli Tuğba.
0: Bakayım mı benimkine bir?
2: Bak.
0: Aa, fena değil ya bence. Olacak yani hani

0: bir iki daha gelirsen buraya, eğer kabul ederlerse, bilmiyorum eder misiniz?
1: Düşüneceğiz.
2: Bence etmeyin usta. Tuba eğlencesinden, oyunundan, dansından vazgeçmez. Ne yapar, ne eder, işleri yine size yaptırır.
0: Ama bir fark bunlar görünmüyor şu an benimkiyle sizinki arasında.
3: Olur mu bir fark görünmüyor? Şuna bak hele. Nasıl fark görünmüyor?
0: Çok sıcak. Fena değil.
3: Fena değil ama hala da içindeki hamuru görüyorsun.
0: Ya niye benimkisi evet, olmadı?
3: Orada bir parça da limon getir.
0: Benimkisini parçaladınız bilerek ya, kötü gözüksün diye. Hop, ağzım yandı. Benimki biraz kötü oldu. Daha çok çalışmam gerekiyor ki bu kadar da yardım ettiler yap diye. Diğeri ise İdris Usta'nınkisi. Kararı sevgili seyircilere bırakalım. Değil mi İdris Bey?
3: Kesinlikle. Tabii ki bizimki daha iyidir. Tuba da çok kötü değil. Hani üstüne çalışırsa ilerleyen zamanda mutlaka tabii ki o da yapacak. Bayağı uğraştırdı bizi. Çünkü hamuru gösterdik. Hamuru çok dağıttı. Bazı şeyler istediğimiz gibi olmadı.
0: Çok teşekkür ediyoruz bizi.
3: Ben teşekkür ediyorum.
0: Mutfağınızda ağırladığınız, bana o koca hamuru teslim ettiğiniz için. Ben biraz çarçur ettim ama arkadaşlar onu değerlendirecekler sonra. Değil mi?
3: Onu değerlendireceğiz. Herhangi bir sıkıntı olmaz.
0: Ben bugün kolay mı sandığında içli köfte ustası olmaya çalıştım. Öyle kolay olmuyor. Çırak bile olamadım. Daha çok çalışmam gerekiyormuş. Hiçbir iş kolay değil sevgili seyirciler. Artık önümüzdeki programda nerede olurum bilinmez. Sürpriz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: gaziler, yarın gaza vardır.
1: İnşallah! İnşallah!
0: Ya Rabbim, bir bölük ümmeti Muhammed fıkarasını yerindirme! Düşmanlarımızı sevindirme!
1: Amin! Amin!
0: İlahi kudret, kuvvet senden! İmdat ve himaye senden! Ümmeti Muhammed'e yardım et!
1: Amin! Amin!
2: Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han, Avrupa topraklarında at koşturup Türk'ün kuvvetini, keskin kılıcını, adaletini Hristiyanlık dünyasına bir kere daha duyurmak, zaferlerine zaferler katmak için gereken hazırlığını yaptıktan sonra 26 Mayıs 1529'da Edirne'den hareket etti. Kanuni Sultan Süleyman Han, Ordu-i Hümayun Budin önüne gelmeden önce Serhat beylerine Müstevli Ferdinando'nun Papa 3. Pol'den müzaheret görerek kurduğu Haçlı ordusunun işgal ettiği Macar toprak ve kalelerinin zapt edilmesini ferman etti. Şevketli padişahı uğruna baş alıp baş vermek için kılıç kuşanan Türk akıncıları, kulluklarını ispat eylemek için kelle koltukta Allah Allah nidalarıyla Tuna'ya, Macar toprak ve kalelerine doğru kılıç sallayarak, kalelerin açılmaz kapılarını açarak, Ferdinando'nun çelik ordularını delip geçerek, şevketli padişah Kanuni Sultan Süleyman Han'a birçok toprak ve kale hediye ederek dalga dalga ilerliyorlardı. Diğer taraftan Moğaç'a giden Türk padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han, Ferdinando'nun elinde bulunan asıl kuvvetlerinin toplandığı müstahkem bir kale olan Estergon Kalesi'ni kan dökülmeden imparatorluğunun topraklarına bağlamak için bir Türk heyetini Estergon Kale Kumandanı ve valisi Pol Varda ile görüşmek üzere Estergon Kalesi'ne doğru yola çıkardı. Estergon Kale Kumandan ve valisi Pol Varda'yın zalim bir kişi olduğunu bilen Türk Hakanı'nın cesur kullarından Çalasan, Bölükbaşı Cafer, Türk heyeti peşi sıra Estergon Kalesi'ne doğru Avrupa topraklarında kulluklarını ispat etmek için at koşturmaya başladılar. Hedefleri, Pol Varda Türk heyetinin tekliflerini kabul etmezse Estergon Kalesi'ne kurban olmadan kaleye Türk sancağını dikmektir.

0: Sergon kale komandanı ve varisi Şevketli Padişahımızın fermanındaki buyrukları kabul etmezse Türk sancaklarını Sergon Kalesi'nin burçlarında dalgalandıracağız.
1: Başım sancağımın yoluna kurban olsun. Hedefimiz Sergon Kalesi.

0: Esergon Kalesi Kumandanı ve Valisi Pal Varday adına Türk heyetini dostça selamlarım.
1: Estergon'a Vezir-i Azam İbrahim Paşa'nın emri, şefketli padişahımızın fermanıyla geldik. Evvelce bildirilen tekliflerimizin kabul edilip edilmediğini bilmek isteriz. Eğer kabul edildiyse, bir yıllık verginin tahsiline memur edildik.
0: Estergon Kalesi Kumandanı ve Valisi Pal Varday, Türk padişahının buyruklarını aynen kabul etti. Şu anda prensimiz, Türk padişahının istediği vergiyi toplamakla meşguller. Bu yüzden sizi karşılamaya bizzat gelemediler. Asil prensimiz gelinceye kadar, dostlarımızın konuklaması için Budin Krallığı hududundaki bir Türk kervansarayını tahsis etti.

0: Yaver, Sinan Paşa ile buluşacağımız yere iki ayrı yoldan varmalıyız.
1: Doğru düşünüyorsun. Bu kefenelere inanılmaz.
0: Yolun açık olsun.
1: Senin de çalasan. Yeah!
2: Allahu Ekber. Semiyallahu hümel hamide. Allahu Ekber. Allahu Ekber.

Düzenbazlar, kalleşler, defol!

0: Allah hepinize şehitlik mertebesi ihsan etti.
1: Çal Hasan, yiğidim.
0: Ağam, beyzadem, sizlerin hangi melun kafirler canınıza kıydılar?
1: Evlat, bizleri kalleşçe pusuya düşüren Papa Pol'ün ücretli askerlerine armağan ettiği altın haçlı madalyonu göğsünde taşıyan Estergon Kalesi zabitlerinden biri ve muhafızlarıdır. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü.
0: Ağam, ağam!
2: Demek Türkleri hayvan sürüsü gibi bir araya toplayıp öldürdün.
3: Evet asil kumandanım, Türklere karşı ilk zaferimizi böylece kazanmış olduk.
4: Asil kumandanım!
5: Türk heyetini öldürdüğüm sana bir Türk akıncısı geldi. Öldü sandığımız paşalardan biri, ona Türk heyetini Estergon muhafızlarının tuzağa düşürüp öldürdüğünü anlattı.
6: Bu kötü oldu. Türk padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han bu haberi duyarsa bütün ordusunu Estergon'a yığar. Bu bizlerin felaketidir. Onun için Estergon'a girecek yabancıları yakalayıp öldüreceksiniz.

Beyzadelerim, ağalarım, yiğitçe yaşadınız. Ulusumuz için yiğitçe öldünüz. Yarım kalan görevinizi ben tamamlayacağım. Yattığınız bu toprakları vatanımın topraklarına katacağım. Bölükbaşı Cafer, doğru Esergon Kalesi'ne gidiyoruz. İlk işimiz Sinan Paşa ve heyetini öldüren kefereleri bulmak.

0: Kızım, bugünkü ortamda dışarıya çıkman doğru değil. Ne yapayım anne? Ruhumun derinliklerinden gelen acayip, tuhaf bir his beni kalenin tenha yerlerine doğru itti. Oralarda birini arayıp durdum.
1: Kızım, hislerini anlıyorum. Ama her taraf muhafızlarla dolu. Gizli yoldan da olsa çıkıp Estergon'da dolaşman doğru değil. Ya hain Palvardaş senin bu dinden buraya geldiğini görürse, beni ve senelerdir zindan köşelerinde Zapolya Yanoş için yaşama mücadelesi yapan zavallı babanı öldürür. Seni de yıllardır beslediği korkunç emellerine alet eder.
0: O hiçbir zaman beni korkunç arzularına boyun eğdiremeyecektir. Yalnız elinde esir olan babamı düşünüyorum. Onun ıstırabıyla kıvranıyorum.
2: Leopold Burcu Kumandanı Vitelli'yi hürmetle selamlarım. Emirleriniz üzerine Kral Ferdinando'nun düşmanı hain köpek Verben'i getirdim.
3: Dişe köpek diş! Tank! Tank! Tank!
4: Sabık kumandanım Verben, mağlup kralını Zapolyo Yanoş'un Budin'deki gizli hazinesinin yerini söyle de sen bu azaptan kurtul, ben de sana işkence etmekten.
5: Bilmiyorum ki söyleyeyim.
4: Demek hala inat ediyorsun. Hazinenin yerini senden başka kimse bilemez. Zapolyo Yanoş'un itimat ettiği kumandanı sendin. Bu hazineyi kralınız tekrar Macaristan'a ele geçirip Arpatların tahtına oturması için saklıyorsun değil mi? Cevap versene köpek! Cevap ver diyorum sana!

0: Senden Hristiyanlık namına utanç duyuyorum. Alın götürün onu. Bu hain köpeğin hazinenin yerini söyleyene kadar yaşaması lazım. Ölmemesine dikkat edin. Kurmaçladıktan sonra hücreye kapatın. Estergon Kalesi'nin içine girme yollarını araştırmalıyız. Ben de onu düşünüyorum. Yalnız karnım çok acıktı. Şuradaki anda karnımızı bir doyuralım. Allah büyüktür. Kul darda kalmazsa yetişmez.
1: Düşmanın üstüne hırlanma!

0: efendilerimizine emir buyururlar.
1: Bize güzel kızarmış iki tane kuzu vurdu. Emredersiniz.
2: Hey, sakın domuz eti getireyim deme. Pantolonundan çengeli asarım ha.
1: Merak etmeyin efendiler. İster misiniz?
2: Hayır. Masadakileri temizle.
1: Emredersiniz. Kral kaldığımızda
3: günahlanmalı. Ufaklı kes kızım bırtığı! Kafama şişirdin! Unutma burası Türk toprakları değil! Büyük kralımız Arşidük Ferdinand'ın topraklarıdır!
2: Aşık! Türküne devam et! Dinledikçe gurur duydum, zevk aldım.
3: Kale kumandanının başyeladayım! Bana bak bacaksız! Sana emrediyorum bu manasız Türkiye'ye devam etmeyeceksin!
2: Aşık kardeş! Ben ne diyorsam onu yap! Bu insan kasabının sözüne bakma! Onun kafasının 18 tahtası noksan!
3: Hadi! Oku da büyük sürükte canını alayım! Hey ağalar kızım, alın renginden, oyda hele renginden! Kral kaldığımızda günahlanmalı! Al da başına çal!
2: Estergon kale kumandanının sayın başcelladı, bir iki laf etmeme emir buyurur musunuz?
3: İnsan bozuntusu! Canını kurtarmak için yalvaracaksan, boşuna dil dökme!
2: Seni karşımda bostan korkuluğu gibi dikilmiş görünce, aklıma bir şey geldi.
3: Ne geldi?
2: Tanrı'dan saman dolu koca bir kafa, kazık gibi bir boy siyeceğine biraz akıl isteseydin, daha iyi olacaktı.
3: Ne? Ne dedin?
2: Hiç! Ayı dedim! Öküz kadar aptalsın dedim! Ay! Ay acıktım! Bizim butlar nerede kaldı be? Of, ayıptır! Eşek gibi alırma! Bizim butlar nerede kaldı be birader, af! Nari! Saldırsana!
3: Seni şimdi parça parça doğrayıp arkadaşına yedireceğim!
2: Hadi! Hey hancı, gel buraya! Şu bostanın korkuluğunu biz gidinceye kadar hanım bir odasına kapat!
4: Beyzadem, benim yüzümden başın derde girdi!
2: Kuruntu etme aşık! Ben canımı şefketli padişahıma, sonra da bu gibi kefereleri dize getirmek için adamışım! Buyur aşık, Allah ne verdiyse yiyelim!
4: Sağ ol ağam, buyurun sizler afiyetle yiyin! İyi! Sonra sizlere diyeceklerim var!
2: Yemene bak, yoksa açlıktan gebereceğiz! Hadi bismillah!
4: Bismillah!

0: Hoş geldiniz kumandanım.
1: Misafirlerimiz var.
0: Buyurun oturun.
2: Kim bunlar?
0: İki yabancı, buraya ilk defa geliyorlar.
2: Anlaşıldı. Hey, buraya bakın!
3: Bir hayli kalabalık, bu kefenlerin karınlarını nasıl doyuracağız?
1: Allah büyüktür.
2: Hey, yabancılar! Size söylüyorum, duymadınız mı? Buraya bakın!
1: Buyurun, bir şey mi istiyorsunuz?
4: Kumandan Palvar Bey'in emri! Estergon'da ne kadar yabancı varsa, toplayıp ona götürmek emrini aldım.
2: Derhal kılıçlarınızı teslim edip benimle geleceksiniz!
3: Bu kefere ne diye kişniyor?
1: Herhalde tımar edilmek için.
3: Öyleyse ne duruyoruz, hemen tımara başlayalım.
1: Dur, zamanı var.
2: Ağzını uzattınız! Muhafızlarım! Şu iki yabancıya hemen saldırın! İkisinin de kellesini istiyorum!

Ah!

Muhafızlar! Hanın kapısından kim çıkarsa öldürün!

0: Muhafızlarım, dikkat! Bir ve iki numaralı tüfekler ateşe hazır olsun!
1: Ey muhafızlar, kapıyı açın! Ben girdikten sonra...

0: Türk heyetini öldürdüğümüz yerde gördüğüm Türk akıncısı.
1: Hey! Türk akıncıları! Ne istiyorsunuz?
2: Kumandanınızla görüşmek istiyorum.
1: Ne hakkında?
2: Ondan görülecek bir hesabım var. Derhal haber edin gelsin. Aşağı gelsin.
1: Türk akıncısı! Ecelinin ustasın sen! Defol git Avrupa topraklarından!
2: Avrupa'nın bütün Hristiyan orduları bir araya gelse... ...beni kararımdan asla döndüremezler. Sana emrediyorum. Kumandanına haber et gelsin. Onu tek başıma bir dövüşe davet ediyorum.
3: Türk akıncısı! Kumandana haber vermeye gidiyorum. Olduğunuz yerde bekleyin!
4: İki Türk akıncısı kale önüne kadar gelmiş de... ...işlerinden biri beni dövüşe davet ediyor ha?
5: Evet. Evet efendimiz öyle. Hem de Sinan Paşa Bey heyetini... ...Estergon muhafızlarının öldürdüğünü bilen... ...Türk akıncıları.
4: Şimdi ben onlara gösteririm!
6: Durun asil kumandanım! Her ihtimale karşı onunla hemen karşılaşmak doğru değil. Biliyorsunuz ki Türkler tekin değildir. Canını düşün. Bırak da bu işte saray nazırı Tristan Vitelli ilgilensin.
4: Dinle Torbielli! Şimdi doğru saray nazırı Tristan Vitelli'ye gideceksin ve ona diyeceksin ki...
7: Ne olur, İsa hakkı için onu affedin, evine dönsün.
8: Madam Isabel... Kocanız Kral Yanoş'un gizli hazinesinin yerini söylesin... ...hemen evine dönebilir.
7: Ya Berbe'nin böyle bir hazineden haberi yoksa ne söyleyebilir? Ne yapabilir, size yalan mı söylesin?
8: Berbe'nin böyle bir hazineden haberi var. Bunu iyice biliyorum. Fakat Zapolyo Yanoş'a olan bağlılığı yüzünden söylemiyor. Ama bir gün söyleteceğim.
9: Kon Tristian Vitelli'yi hürmetle selamlarım.
8: Ne var?
9: Kale kumandanı Pal Varday'ın emri. Kale önüne gelen iki Türk akıncısının bu gece burada misafir olarak kalmasını istiyorlar.
8: Evet. Bu Türk akıncısını canlı yakalamak için davetini kabul edeceğim. Bütün muhafızlar silah başı edilsin. Mazgallar iyice tutulsun. Michel, sen atlı muhafızlarınla kalenin arkasından dolanıp... ...kaçmasını önlemek için çevirme yapacaksın. Sen Torbielli, hiçbir şey hissettirmeden onu buraya davet edeceksin.
9: Emredersiniz!
8: Madame Isabel, şimdilik gidebilirsiniz. En kısa zamanda sizinle tekrar görüşeceğim.

0: Antonio. Her şeyi bilen sağdaki Türk akıncısı.
1: Bu Türk akıncısının bu gece vücudu dünya yüzünden kalkmalıdır.

0: altın haçlı madalyon. Sakın bir delilik yapayım deme.
1: Martini, dostlarımızı saray nazırının yanına götür.
2: Dostlarımızın tekliflerini kale kumandanı adına görüşecek olan saray nazırı sizi bekliyor. Beni takip ediniz.
0: Muhafızlarım, bu iki Türk akıncısına öyle bir ders vermeliyiz ki... Türk padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han, ondan korkmadığımızı anlasın.
3: Hasan, muhafızların tipleri hiç hoşuma gitmedi. Hepsi bizi öldürecekmiş gibi bakıyor. Allah'ını seversen boş koruntulara bırak. Onların bir şey edecek halleri yok. Hep öyle söylersin, sonra da başımız belaya girer.

0: Türk Akıncılarını selamlarım.
1: Ben Büyük Türk Hakanı Kanuni Sultan Süleyman Han'ın Akıncı kullarından Çalasan.
2: Ben de şefketli padişahımız Kanuni Sultan Süleyman Han'ın sadık kulu Bölükbaşı Cafer.
0: Ben de Arşidük Ferdinand'ın Estergom Kalesi Leopold Burcu kumandanı Saray Nazırı Viteli.
1: Kumandan, Cihan Padişahımız Kanuni Sultan Süleyman Han bu seferi Hümayun'da Macaristan'ı baştan başa fethetmemizi ferman etti. Tanrı'nın büyük sevgisini kazanan Türk akıncıları, Kral Ferdinand'ın işgal ettiği Macar toprak ve kasabalarını fethederek Avusturya bayrakları yerine Türk sancaklarını şerefle dalgalandırdılar. Padişahımızın arzusu ile Türk heyetini şehit eden kalenizin zabit ve muhafızlarını, kalenin anahtarlarını teslim almaya geldik. Onları derhal teslim edin.
0: Kale, Arşidük Ferdinand'ın malıdır. Anahtarını teslim edemem. Gerekirse dövüşürüz.
3: İnsaf için dövüşeceğiz! Dövüşeceğiz!
1: Kumandan, muhafızlarınızın, halkınızın kanını akmasını istemiyorsanız, örf ve adetlerinize göre kale kumandanı Palvarda'yı bir dövüşe davet ediyorum. O kaybederse kalenin anahtarını teslim alırım. Ben kaybedersem, Türkler Estergon'u muhasara etmeyecektir.
0: Kale kumandanımızla dövüşecek kadar kılıcın ve bilek kuvvetli mi?
1: Bu her meydanında belli olur.
0: Seni susturmak için kumandanım adına davetini kabul ediyorum. Yarın güneşin doğuşuyla dövüş başlayacak. Bu gece Estergon'un bir misafiri olarak sizleri ağırlamak isterim.
4: Bu gece bu iki Türk akıncısı öldürülecek.
5: Anne, babamı kalenin zindanlarında çektiği işkencelerden kurtaracağıma inanabilsem, her şeyi göze alıp kaleye gideceğim. İşte geldim. Babamı serbest bırakın. Vücudum size ait diyeceğim.
6: Sakın ha bunu yapma. Böyle bir delilik edeyim deme.
5: Bir anda seni de baban gibi kaybetmek istemiyorum. Beni, her ikinizin acısı ölümden beter eder. Anneciğim, kızım!
6: Yavrum, ben kiliseye gidiyorum. İrsek'le beraber Tanrı'ya babanın kurtulması için dua edeceğiz.
5: Peki anne, benim için de dua et. Beklediğim yiğit tez gelsin diye.
1: Hasan, ne düşünürsün? Sinan Paşa'nın katili olan o haini bulup kellesini kesmeyi.
7: Acele etme. Önce Erce verdiğimiz sözü yerine getirelim. Hadi biraz uzan. Uyumaya çalışalım. Yarın bizi büyük bir uğraş bekliyor.

0: Hasan. Yiğidim, seni sevdiğim kadar kimseyi sevemem. Bugüne kadar hiç kimseye gönlümü kaptırmadım. Seni seviyorum, hem de her şeyden çok. Senden ayrılmamak, her an beraber olmak istiyorum.
1: O halde İstanbul'a gel benimle.
0: Ne kadar isterdim, fakat şu anda imkansız. Beni annem babam Estergon'da bekleyip dururlar.
2: Padişahım çok yaşa! Padişahım çok yaşa! Padişahım çok yaşa! Padişahım çok yaşa! Padişahım çok yaşa! Padişahım çok yaşa! Padişahım çok yaşa!
1: Şevketli padişahım Kanuni Sultan Süleyman Han ve ordu Hümayun İstanbul'a hareket ediyor.
2: Padişahım çok yaşa! Padişahım çok yaşa! Padişahım çok yaşa!
1: Nadezya, ben de ordu Hümayun'a hemen iltihak etmeliyim. Şevketli padişahıma söz verdim.
2: Çok yaşa!
0: Şimdi kalbimi, benliğimi beraber alıp da gideceksin. Ne olur gitme, beni yalnız bırakma. Yardımına muhtacım. Sensiz bir hayatı düşünemiyorum. Estergon'a gider, yeni bir hayata başlarız.
1: Nadezya, ben bir Türk akıncısıyım. Şevketli padişahım uğruna baş alıp, baş vermek için kılıç kuşanmışım. Ona kulluğumu ispat etmeliyim. Vazifem, Avrupa topraklarında at koşturup, Türk'ün kuvvetini, keskin kılıcını, adaletini, Hristiyanlık dünyasına duyurmaktır. Bugün buradaysam, yarın başka bir diyardayım.
0: Yiğidim! Senden uzak yaşamak ne kadar acı olacak!
1: Bir gün gelip seni Estergon'da bulacağım.
0: Ben de seni 100 sene, 1000 sene de geçse Estergon'da bekleyeceğim.

llave. Yeah.

Yeah!

0: Kızgın yağlar arasında yanmaktan kurtulsa ama bu sefer elimden kurtulamayacaksın. Hayırlısı kefereler, erkek gibi dövüşmekten kaçtınız. Türkiye etinin özünü alacağım sizlerden. Dayanasana, son bir gayret gösteriyor. Hadi! Hasan, sen çalını kurtar! Olmaz! Ölürsek beraber ölelim! Bana yapacak işlerim var! Ben ölürsem şehit olurum, yakalanırsam gelip beni kurtarır, hücum alırsın! Hani tam sırası! Savunun bırak şeferler, savunun!
1: Onu işkence odasına götürün! Yaralı kaçan Türk'ü de yakalayın!

0: Aldığın yaralarla bir yere kaçamazsın. Yakaladığımız arkadaşının işkence çekerek ölmesini istemiyorsan hemen teslim ol.
1: Arkadaşım Cafer'i Türk heyeti gibi kalleşçe öldürdüğün takdirde öcünü almak için tekrar kaleye geleceğim.
0: Muhafızlar, yakalayın şunu!

Erdal Aziz!

0: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
2: Bu var ya bu.
3: Yok, dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Abi motor komple gitmiş.
7: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
5: Hesap
7: kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
5: Hesap kurdu.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Uyandıralım! Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
2: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
3: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
0: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Vital Cookies. 5 kat lezzet.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak işlem tamam.
4: Önce Halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
7: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
10: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
11: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
9: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Kalkmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak, işlem tamam. Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank. A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Torku 1 kilogram tost peyniri 409 lira.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: katı katı, bambaşka tadı. Kalp katı katı, Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Şoka gidelim.
1: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
2: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.

0: Allah'ım, koluna küfar neyine can verdirtme yarabbim!
1: Maşallah, dur! Padişahınız Kanuni Sultan Süleyman Han'ın Macar toprak ve kalelerini fethedip Mohaç sahrasına kadar geldiğini biliyoruz. Estergon Kalesi'ni muhasara ve zapt etmeyi düşünüyor mu?
0: Sultanlara kulları sual sorabilir mi? Gönüllerine ne ilham gelirse yaparlar. Şevketli padişahımız Mohaç sahrasına geldiğine göre bir bildiği vardır.
1: Bildiği Estergon'a hücum etmektir.
0: Madem ki bilirsiniz, bana niçin sorarsınız?
1: Türk akıncısı, daha fazla işkence edilmesini istemiyorsan Estergon'a ne maksatla gönderildiğini, burada ne iş yapacağına söylersin.
0: Önceden söylediğim gibi kalenizin büyük kilisesini cami yapıp namaz kılmak için geldim.
1: Ne sen, ne de şevketli padişahınız Kanuni Sultan Süleyman Han kalemizin büyük katedralini cami yapıp namaz kılamayacaktır. Onu da senin gibi esir ederek huma kuş tüylü kavuğunu başına çivileteceğim. Hristiyanlık dünyasının bir zaferi olarak kale burçlarına ibret olsun diye asacağım.
0: Çok avlayan köpekler gibi mütemadiyen uluyorsun. Ama faydasız. Türk Allah'ından aldığı kuvvet ve imanla verdiği söz.

0: yerine getirir. Onun karşısında hiçbir güç ve kuvvet duramaz. Esterbon bizim olacaktır. Türk sancakları diğer Avrupa kalelerinde olduğu gibi Estergon'da da şerefle dalgalanacaktır.
1: Estergon Türklerin olacak ha?
0: Başelat!
1: Şu Türk akıncısının ayaklarının altındaki dereyi yüz.
0: Kendini kumandan sanan korkak! Bir Türk'ü işkence edip öldürmekle Türk ordularını mağlup edeceğini mi sanıyorsun?
1: Onu illete illete öldüreceksiniz.
2: Asil kont!
1: Efendim, Türk akıncısı Çal Hasan'ı kalenin dışında bulamadık. Bana kalırsa aldığı yaralarla bir yerde ölüp kalmıştır.
0: Tanrım, güç ver, kuvvet ver. Kulunun küffarın zebunu etme ya Rabbim.
3: Hasan'ım, benim keskin hatlı, güzel yiğidim. Kim bu yabancı? 3 senedir hayaliyle yaşadığım Türk sipahisi, Yiğit Hasan'ım.
4: Yiğit birine benziyor.
3: Yaralı mı?
4: Evet. Bu yiğit herhalde Palvarda'yı kale önünde erkekçe bir dövüşe davet eden Türk olacak.
3: Demek yiğidimi o hainin muhafızları yaraladı. Canını kurtarmak için kendini kaleden attı. Ben onu görmemiş olsaydım Hasan'ım aldığı yaralarla ölüp gidecekti.
4: Nadezya, onu buraya getirmekle iyi etmedin. Her taraf muhafızlarla dolu. Şüphelenip konağımızı arayacak olurlarsa Palvarda hepimizi kaza vurdurur.
0: Şevketli padişahım, uğruna baş koydum. Şehadeti cana minnet bilirim. Cihan padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han 8 Eylül 1529'da Budin üzerine küçük bir kuvvetle yaptığı akınla şehri ikinci kere fetheder. Zapolya Yanoş'u tekrar Macaristan tahtına oturttuktan sonra Beş Kalesi'nin fethedilmesi için ferman eder. Sultan Süleyman Han, orduyu Humayun'la Viyana surları önüne hareket etmeden evvel önce olarak Semendire Sancak Bey'i Yahya Paşazade Mehmet Bey Piştar kuvvetleriyle Avusturya hududuna doğru yola çıkar.
5: Başcellat, kaldır şunu! Asil Palvarday'ın huzurunda yaralı ayaklarıyla acı çekerek yürüsün.
6: Hadi ayağa kalk! Seninle büyük bir ziyafete gideceğiz! Türk'e Türk'e yedireceğiz!
0: Ulan hain kefereler! Bir gün burasını sizin mezarınız yapacağım!
6: Kalkın! Yürü!
0: Benim uğrumda seve seve ölmeyi canına minnet bildin. Hayır, hayır, hayır. Beyzademin yerine beni öldürün. Köpek Palvarday, onu öldürtemezsin. Öldürtemezsin, hayır. Öldürtemezsin. Bana ne oldu? Ben neredeyim?
3: Yedim. Emin bir yerdesin. Estergon'da, sevgili çiçeğin Nadezya'nın konağında.
0: Nadezya!
3: Hasan'ım, yedim!
0: Nadezya'm, çiçeğim!
3: Yiğidim, artık beni terk etmeyeceksin değil mi?
0: Asla! Seni alıp İstanbul'a götüreceğim. Sen ve ben, gökteki iki yıldız gibi ebediyen ayrılmayacağız.
4: Geçmiş olsun Türk!
0: Sağ ol!
3: Annem İzabel!
0: Beni ana kız evinize kabul ederek yatağınızı yatırmakla hayatımı

0: kurtardınız.
1: Oğlum, evimizin kapısı iyi niyetli insanlara daima açıktır.
0: Hristiyanlar arasında Türkleri seven, onlara yardım eden insanlar görmek yaralarımın acısını unutturdu.
1: Anne, kim olabilir? Bilmiyorum.
2: Madame Isabel! Madame Isabel!
1: Ah, kale muhafızlarından Michel bu! Anne! Şimdi ne yapacağız? Ya ev ararlarsa?
0: Hayır, buna lüzum yok. Evvel Allah ben kendimi korumasını bilirim. Nadezya, kılıcım, hurbalarım nerede?
1: Burada, masanın üzerinde. Yiğidim, bu halinle kılıç kullanamazsın. Yaran ağır, hem de çok kan kaybettin.
0: Anam, Allah yoluna kılıç sallarsa sütüm sana helal olsun. Kafirden ne durumda olursan ol, korkarsan haram olsun derdi. Madame Isabel, kapıyı açabilirsiniz.

0: Madam Isabel, Palvarday şu anda sizi sarayda bekliyor.
1: Yoksa kocan Derben'e bir şey mi oldu?
0: Hayır madam, ona bir şey olmadı. Domuz gibi yiyip içip uyuyor.

0: Zavallı anneciğim!
1: Nadezya! Ana kız perişan halde kız. Buna sebep ne?
0: Hasan'ım! Bildiğin gibi babam vaktiyle Estergon Kalesi kumandanıydı. Ferdinando krallık tacını giyince...
1: İzabel! Bana hazinenin yerini hala söylemeyecek misin?
0: Bilmediğim bir şeyi nasıl söyleyebilirim?
1: Biliyorsun! Hem de domuz gibi!
0: Ver ben! Ver ben!
2: İzabel!
1: Şimdi ikinizi birden nasıl konuşturduğumu göreceksiniz!
2: Sevgili karıcığım, benim yüzümden çekmediğin ıstırap kalmadı. Sen bunlara layık bir prenses değildin.
0: Ne ziyanı var? Yeter ki... kralımız Zapolyo Yanoş sağ olsun.
2: Sağ ol!
1: Zapolyo'nun canı cehenneme! İnatçı köpekler! Hazinenin yerini söylemeyecek misiniz? Söylemeyecek misiniz?
2: Önceden de söylediğim gibi bilmiyorum ki söyleyeyim.
1: Güzel! Ben şimdi seni söyletmesini bilirim! Baş evlat! Şu inatçı herifin karısının kolunu gözlerinin önünde kes!
3: Baş üstüne!
2: Tristan Vitelli! Zavallı bir kadından ne istiyorsunuz? Ne yapacaksanız bana yapın, beni öldürün!
1: Sen hazinenin yerini söyleyene kadar... işkence çekerek yaşayacaksın!
0: Hakkı için merhamet ediniz!
3: Merhamet mi?
0: Merhamet!
2: Ona bu kötülüğü yapamazsın!
1: Ver ben, hazinenin yerini söyleyecek misin? Baş evlat! Baltanın hünerini göster!
2: Dur, dur! Söyleyeceğim!
0: Ver ben! Kralımıza ihanet edemezsin! Ne pahasına olursa olsun hazinenin yerini söyleme!
1: Cellat! Vazifeni yap! Yap!
2: Hain kudurmuş köpek! Seni şu ellerimle boğmak isterim!
1: Zindana atın! Hazinenin yerini söyletmeye bakın! Söylememekte inat edin.

0: Derse, karısını gözlerinin önünde öldürteceğim.
1: Kain köpek!
2: Kaç gündür ağlamaktan bir hal oldun. Ağlama. Yeter artık. Anneni, babanı, bölükbaşı Cafer'i de kurtaracağım.
3: Bana ümit veriyorsun.

0: Beyzadem, kaleye girmek çok güç olacak. Zira her taraf Alman, Macar, İspanyol muhafızlarıyla dolu. Türkleri bilhassa kaleye girmeden çok sıkı bir kontrolden geçiriyorlar. En ufak bir şüphede kaza vuruyorlar.
1: Biliyorum. Hayatım bağısına da olsa kaleye gireceğim. Cafer Ağa yaşıyorsa kurtaracağım. Allah'ın rahmetine kavuştuysa özümü alacağım.
0: Beyzadem, kaleye girmek için kolay bir yol buldum.

0: Tanıyamadım efendim.
1: Kalede yaralanıp öldü bildikleri Türk akıncısı değil mi? Dikkatle bak.
2: Önce Cafer'i kapadıkları zindanın nerede olduğunu öğrenmeliyiz. Gel şuraya bir girelim. Asil madam, hizmetinize teşekkür ederim.
1: Bir Türk sipahisine hizmet etmek büyük bir şereftir.
2: Beni tanıdığınıza göre, arkadaşım Cafer'in de ne olduğunu biliyorsunuz herhalde.
1: Evet, zindanda yaşamakla ölmek arasında mücadele etmektedir.
2: Hangi zindanda? Ne kadar güzelsin! Saçların sümbül gibi kokuyor, gözlerin göller gibi durgun.
3: Seni düelloya davet ediyorum!
2: Bre, kargaların kartal eti yedikleri nerede görülmüş? Midene otururum sonra!
4: Hadi karga olmadığını göster ona!
3: Şimdi seni kılıcımla dilim dilim doğrayacağım!
2: Ha bak bunu iyi düşündün! Etinden iyi kavurma olur!
3: Çek kılıcını!
5: Hadi abi elli!
2: Bu düelloyu başka bir zamana bıraksak!
3: Hayır! Şimdi kozlarımızı paylaşacağız!
2: Yaşa!
3: Çek kılıcını! Yoksa tahammülüm kalmadı!
5: Göster!
4: Hadi kolyeyi bitir şunun işini!
5: Hadi! Hadi abi elli! Hadi aslan!
2: Bu seferlik seni affediyorum.
1: Baş başa kalacağımız bir yere gidelim. Burada bizi rahat bırakmazlar.
6: Demek Türk akıncısı Çal Hasan zannettiğiniz zabiti hiçbir yerde bulamadınız. Michel, yanına baş cellet al. Zindandaki Türk akıncısını saray meydanında kaza vurun.
7: Emredersiniz Kont Antonio.
8: Su! Su! Su!
6: Asil prensesimizi hürmetle selamlarım.
1: Kocam asil kumandan Vitelli Emri. Arşidük Ferdinando'nun baş elçisi... ...Tranquillus cenaplarını... ...Türk casusu Bölükbaşı Cafer'le... ...hususi bir şekilde görüşmek için gönderdi.
6: Tranquillus cenapları, Türk casusunuz...

0: Türk casusu bu Yiğit mi?
1: Evet, Frank Christian atladı!
0: Beyzadem, al iç su!
2: Asa! Sen misin?
0: Evet Cafer, benim.
2: Yaşıyorsun. Hayal görmüyorum ya.
0: Hayır, işte karşındayım. Seni kurtarmak için geldim.
2: Yiğit Hasan'ım, karındaşım!
3: Keferler senin aldığın yaralar yüzünden öldüğünü söylediler.
2: Ama ben bir türlü inanmak istemedim.
0: Al, biraz daha su iç. Kendine gelir gelmez hemen buradan uzaklaşalım.

0: Sandra. Madame Isabelle, sizi kurtarmaya geldim.
1: Yoksa sen Türk Akıncısı Hasan mısın?
0: Evet.
2: Asil Prens bu yaptığın hesabını sana soracaktır.
0: Cafer, hadi kalk gidelim. Evet.
3: Ah!

0: Mahkumlar nerede? Hemen çözün şu sersemleri! Prensesim, sizi kim bağladı?
1: Türk Akıncısı Çal Hasan. İşte deponun kapısı. Vaktiyle kocan Derbe'nin kuleden bir tehlike anında kaçmak için gösterdiği gizli geçtiğin yolu burası.
2: Hadi davranın!

0: Bari çabuk gizli geçitten kaçın. Ömer, Cafer Han'a yardım et.
1: Sen bizimle gelmeyecek misin?
0: Hayır. Antonya denilen kefereden Sinan Paşa ve heyetin öcünü almadan kaleyi terk etmem. Hadi davranın.
1: Gayret senden, dua benden.
2: İşte oradalar, kaçıyorlar! Yakalayın!
3: Buradan gireceğiz içeri.
1: Hadi.

0: Muhafız hanım, hücum edin! Öldürün şu sefaresi! Sizler de durmayın! Kaçanların peşinden gidin!
1: Yürüyün!
0: Öldürün Türk'ü! Kesin köpeği kellesini!
2: Nerede? Nerede bunlar?
3: Gayret!
0: Muhafızlar koşun, yakalayın şu! Susun! Yakalayın şunu hadi!
4: Biz kurtulduk sayılır. Acaba Çal Hasan ne yaptı? Allah'ım ona yardım et. Küffara zebun etme ya Rabbi.
5: Amin.
6: Türk akıncısı şeytan gibi. Avucumuzun içinden birdenbire kayboldu. Kaçtı gitti.
4: Hayır, kaçmadı. Türk kovalayandan kaçmaz, kaçanı da kovalamaz. Antonio, Türk her zaman sözünde durur. Sana geleceğim demiştim. İşte kalleşçe öldürdüğün o masum insanların öcü için kelleni almaya geldim.
0: Ne duruyorsunuz? Hücum edin, öldürün şu Türk'ü!

0: Yapma, yapma! Öldür be!
1: Balvarday, Türk iyi niyetli, masum insanların dostu, zalimlerin düşmanıdır. Türk heyetini öldüren kefenelerin hali budur. Hain köpek! Şimdi gidiyorum. 3 gün içinde kalenin anahtarını Şevketli Padişah'ın Kanuni Sultan Süleyman Han'a verilmek üzere hazneder ver benle birlikte teslim etmezsen gene geleceğim. Kelleni kesip kalenin burcuna dikmek için. Çabuk şu Türk'ü yakalayın! Öldürün!

0: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
1: Abi motor komple gitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kargoların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
6: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
5: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
7: Baskınlar, zaptiyeler geliyor.
8: Bu sefer yakayı güç sıyırdık.
9: Seni sadece bir silah arkadaşı olarak görmüyorum. Hiçbir şey bana senin bir kadın olduğunu unutturmuyor.
10: Feyyaz Bey yakalanan şüpheliler arasındaymış. Soruşturmayı padişahın özel istihbarat sorumlusu Yaver Haşim Bey'in yürüttüğü. Kadınlara karşı pek kadir şinası olduğu söylenmekte.
11: Babandan ne şekilde isteyeyim seni?
8: Lütfen babamla bir şey konuşmayın.
12: Bazı olaylar beni bu evliliğe itti. Kader böyleymiş, beni affedin.
11: Bu izdivacı gerçekten kendi isteğinle mi yaptın?
8: Ne değişir?
13: İhtiras Fırtınası bugün 16.15'te TV4'te.
14: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
15: Nasıl mı?
16: Zaman kaybetmek yok.
17: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
14: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra bankayız.
18: Halkbank. Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.
19: Gel.

0: Sensiz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Şoka gidelim.
3: Faber-Castell, Pritt ve Rotring ürünleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
6: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
7: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisiniz?
6: Üzüm.
7: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
6: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
7: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
6: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
7: Ceviz de buna çok yakışır bence.
6: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
7: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
5: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
8: Hayrola çocuklar?
9: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
8: Anlamadım.
10: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik.
11: Buna tıkladığınızda oluyor.
10: Bu kadar mı? Bir forsunuz, bir şeklimiz vardı.
8: Bilmem mi?
9: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'le. Telefonlar full, internetler cayır.
8: Turkcell çözüm gücü.
12: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
8: Turkcell çözüm gücü.
9: Necdet abi, geçen senin bir işlem kalmıştı. Ne yaptın? Çözeyim mi onu?
13: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
9: Ne diye diyor?
12: Şak diye.
10: Vallahi bravo Turkcell'e.
8: Turkcell çözüm gücü.
12: Ne yapacağız biz şimdi?
8: Hadi gelin benimle.
5: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
8: Turkcell'lerin yanında...
14: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
15: Sadece duruladım, sen de durular.
14: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
16: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
17: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
18: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
16: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
19: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
10: Vay, baloncuklu Lipton mu?
19: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
5: Süper Kumbara başlıyor.
7: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
10: Ben. Kral Şakir.
12: Armut piş ağzıma düş.
7: Dört arkadaşımızla birlikte.
12: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
7: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
11: Zaten benim ilgi alanımdır. Ben de bir
20: coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
21: Ben.
22: Botanik.
21: Abaküs.
23: Kasa.
24: Marul.
25: Kumbara.
20: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
26: Süper Kumbara.
27: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
28: Sadece duruladım.
14: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
29: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
30: Bravo valla.
15: Sen de sadece durula.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
16: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
15: Bir şey diyeyim mi?
29: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
21: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
4: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
3: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
4: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
5: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
6: Hayrola çocuklar?
7: Biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. Bir şeklimiz vardı.
8: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır.
6: Turkcell çözüm gücü.
9: Bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
6: Turkcell çözüm gücü.
10: E ne yapacağız biz şimdi?
11: Hadi gelin benimle.
12: Kişiye özel çözümleri, her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri ve üstün hizmet anlayışıyla
6: Turkcell'lerin yanında
13: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
14: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
15: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
16: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
17: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
15: Ben Ömer Necati Albayrak.
16: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
15: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
16: Gün ilk dakikada başlar.
17: İlk dakika, hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
18: Siparişiniz
19: ve Pepsi'niz.
20: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
21: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
22: Bu var ya bu.
23: Blok dersten çıkıyor.
22: Atıştırmalık?
23: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
22: Bir şey diyeyim mi?
24: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
22: Abi bu adam ne yiyor ya?
25: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
26: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
27: Trilya'nın seyir terası diyebileceğimiz çamlı kahvenin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
28: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
26: Rivayetleri.
27: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
26: Söylenceleri.
27: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
26: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
27: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
26: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.

0: Değerlerinin yanında. Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Çocuklar,
2: şoka gidelim.
1: Diyecek, okul ihtiyaçları Lektor ürünlerle uyguna gelecek. Ali'ye kalem, Ece'ye silgi, Deniz'e kalemtıraş, Efe'ye pastel boya. Hepsi şok uyguna, hem şokta hem cepte şokta.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici kremi. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
5: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, benim adım Evlilik Bay Gömbeci. 9 yaşındayım. 4. sınıf öğrencisiyim. Hobilerim resim yapmak, voleybol oynamak, film izlemek, bisiklet sürmeyi çok seviyorum. Programımızı televizyonda görmüştüm. Hemen katılmak istedim. Diğer arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
2: Merhaba, benim adım Halime Sultan Aydın. 9 yaşındayım. 4. sınıfa geçtim. Bu yarışmaya çok katılmak istiyordum ve sonunda katıldım. Yarışmacı arkadaşlarıma da başarılar diliyorum.
3: Merhaba, benim adım Alper Güler. 9 yaşındayım. 4. sınıfa geçtim. Fethiye Posta İmekli ve İlkokuluna gidiyorum. Ayrıca İstanbul Fuat Sezgin Bilim ve Sanat Merkezi'ne de gidiyorum. Hobilerim Lego yapmak, matematik dersleri, fen bilimleri dersleri, robotik toplama ve kitap okumak.
4: Ben Dilyas Kaya, 9 yaşındayım ve 4. sınıfa gidiyorum. Bilgi öğrenmek ve bilgi edinmek benim en sevdiğim şeylerden biridir. Bu yarışmaya katılmak için çok heyecanlıyım. Yarışmaya katılacağım için çok mutluyum ve her bilgi bana bir macera gibi geliyor. Yarışmada görüşürüz.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün birinci masamızda Eylül, ikinci masamızda Alper, üçüncü masamızda Halime ve dördüncü masamızda da Ömer var. Hoş geldiniz. Gitti mi heyecan?

0: Evet.
1: Evet. Danslar edildi öncesinde değil mi? Evet. Halaylar çekildi. Artık heyecanımız kalmadı diye düşünüyorum arkadaşlar. Sizi tanıyalım o zaman, tekrar Eylül ile başlayalım. Eylül'cüm hoş geldin.
0: Merhaba, benim adım Eylül İkbal Gömbeci. 4. sınıf öğrencisiyim, 9 yaşındayım. Hobilerim voleybol oynamak, resim yapmak, bisiklet izlemek, film izlemek. Büyüyünce voleybolcu olmak istiyorum. Arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz Eylül'cüm. Peki neden voleybolcu olmak istiyorsun? Çünkü, ne zaman karar verdin?
0: Çünkü bana... o sporu sevdiğim için ve bana yakıştığını düşünüyorum.
1: Sana yakıştığını düşünüyorsun.
0: Evet.
1: O zaman başarılarının devamını diliyorum. İnşallah hayallerin gerçek olur Eylül'cüm. Hoş geldin tekrar. Ayper'cim, hoş geldin sen de.
2: Hoş bulduk.
1: Seni tanıyalım.
2: Merhaba, benim adım Alper Gürle. 9 yaşındayım, 4. sınıfa geçtim. Hobilerim kitap okumak, matematik dersleri, robotik kodlama, fen bilimleri dersleri.
1: Sen bilim insanı olmak istiyorsun Alper'cim değil mi?
2: Evet.
1: Nasıl karar verdin bilim insanı olmaya?
2: Çünkü hem bilim dalında iyiyim hem de dünyayı kurtarmak istiyorum.
1: Dünyayı kurtarmak istiyorsun. Peki nasıl kurtaracaksın dünyayı? Var mı planların?
2: Yeni bir buluş yapmak istiyorum.
1: Yeni bir buluş. Nasıl bir buluş? Biraz bahseder misin bize? Yani, var mı böyle fikirlerin oluşmuştur diye düşünüyorum şu anda. Daha oluşuyor galiba. Evet. Bir de ben senin tanıtım videonda arkada böyle madalyalar gördüm Alper'cim. Evet. O madalyalar ne madalyasıydı?
2: Matematik madalyası.
1: Matematik. Matematikte aldın o madalyaları.
2: Evet.
1: Hangi madalyalar bunlar? Nerelerde aldın? Türkiye'de mi?
2: Bazılarını yurt dışında, bazılarını da Türkiye'de aldım.
1: Bravo, seni kutluyoruz. O zaman Alper'i de alkışlayalım. İyi ki geldin Alper'cim. Teşekkür ediyoruz sana da. Halime'cim hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Benim adım Halime Sultan Aydın. 9 yaşına geçtim. 9 yaşındayım. 4. sınıfa geçtim.
1: Biraz heyecan var. Olur öyle. Ama 9 yaşına da geçmiş oluyorsun aslında. 8'den 9'a.
3: Yok, 9 yaşındayım. 4. sınıfa geçtim.
1: 4. sınıfa geçtin. Sen de doktor olmak istiyorsun galiba.
3: Evet, diş doktoru ve yazar.
1: Yazar da olmak istiyorsun. Bir hikayen vardı aslında Halime'cim. Sen galiba bir yarışmaya katılmışsın değil mi? Böyle hikayeler yazıyorsun. Biraz bahseder misin bize?
3: Mesela...
1: Nasıl hikayeler yazıyorsun?
3: Heyecanlı hikayeler yazıyorum.
1: Heyecanlı hikayeler. Peki kendinden yola çıkarak mı yazıyorsun, yoksa işte arkadaşlarından ya da çevrenden gördüklerini mi?
3: Arkadaşlarımdan gördüklerimi.
1: Beraber hikayelerinizi yazıyorsun.
3: Yani beraber değil, ben yazıyorum.
1: Sen yazıyorsun ama arkadaşlarınla beraber olan hikayeler aslında değil mi?
3: Evet.
1: O zaman sana da güzel böyle bolca hikayeler yazacağım bir hayat diliyorum. İyi ki geldin sen de. Ömer'cim hoş geldin.
4: Ben 9 yaşındayım, 4. sınıfa gidiyorum. Bilim insanı veya savaş pilotu olmak istiyorum.
1: Savaş pilotu, bir bilim insanımız daha var burada. Sen peki nasıl karar verdin? Ama ikisi de çok farklı aslında.
4: Ben böyle bilgi öğrenmeye başlamıştım. Bilgi öğrendikçe bilgilerimi kullanabileceğim bir meslek olmasını istedim. Ben de bilim insanı ya da savaş pilotu olayım.
1: Peki savaş pilotu biraz zor değil mi savaş pilotu Ömer'cim?
4: Evet, belki gösteri pilotu da olabilirim ama savaş pilotu.
1: Peki uçaklara meraklı mısın? Var mı böyle evde kendini yapar mısın?
4: Bir zamanlar oyuncak uçaklarım var.
1: Birazcık heyecanlı mıyız Ömer'cim? Geçecek o heyecan. O zaman sizi alkışlıyorum ve arkadaşlar. Artık yavaş yavaş başlayalım mı?
3: Evet.
1: Efendim duyamadım.
3: Evet.
1: Başlıyoruz o zaman. Eylül için gelsin Hars ablamız.
5: Ve babam Veysel'in V'si.
1: Veysel Bey'in V'si 60 puan değerinde ve tarihi kişilerden geliyor sorumuz. Ne olursan ol yine gel sözleriyle bilinen, adına anma törenleri düzenlenen, tarihi değerimiz olan kişidir. Süremiz başladı. Haydi ekip yaparsınız. Bir düşünelim, ne olursan ol yine gel. Açalım mı bir kutu?
3: Evet, evet.
1: Hadi bir kutu açalım. Ne olabilir?
3: Hatırladım.
1: Hadi bir kutu daha açalım. Konya'ya gittiniz mi hiç? Konya'ya giden var mı Ömer?
4: Mevlana mı?
1: Efendim?
4: Mevlana.
1: Acaba doğru cevabımız Mevlana mı, görelim? Kutluyorum arkadaşlar sizi, harikasınız.

0: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan aldığımız bir bilgiyi paylaşmak istiyorum arkadaşlar sizinle. Mevlana Celaleddin Rumi, Mevleviliğin kurucusudur. Gezgin bir derviş olan Şems-i Tebrizi'den tasavvuf eğitimi almıştır. Eserlerini genellikle tasavvufi konularda Farsça yazmıştır. Mevlana'nın ölüm yıl dönümü Şeb-i Aruz her yıl Aralık ayında törenlerle kutlanır. Bu bilgiyi de sizinle paylaşmak istedim ve Alper'le devam ediyoruz. Alalım harf tablomuzu.
1: Iğdır'ın ısı.
0: Iğdır'ın ısı 70 puan değerinde ve matematikten geliyor sorumuz. Şanslısın. Matematikte 2, 4, 6, 8 gibi 2'nin katı olan ve 2'ye bölünebilen değerlere verilen addır. Süremiz başladı.
1: Çift sayı.
0: Matematiği çok seven Alper. Acaba doğru mu cevabımız? Çok merak ediyorum. Ne dersin, emin misin cevabımıza?
1: Eminim.
0: Eminsen görelim bakalım. Bravo Alper. Alper matematiği çok seviyordu çünkü. Halime ile devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz.
1: Annem Belgin'in B'si.
0: Belgin Hanım'ın B'si 40 puan değerinde ve araç gereçlerden geliyor sorumuz. Kağıtlara delik açıp telle tutturmak için kullanılan gereçtir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Alper.
1: Zımba.
0: Zımba mı doğru cevabımız görelim. Bravo. Ömer'cim hazır mısın? Gitti mi heyecanlar? O zaman Ömer için gelsin harf tablomuz.
1: Annem Sevda'nın S'si.
0: Sevda Hanım'ın S'si 50 puan değerinde ve doğru yazımdan geliyor sorumuz. Dostça yapılan konuşma anlamındaki sözcüğün doğru yazımıdır. Sohbet, sohbet, sohbet, sohbet. Süremiz başladı.
1: Sohbet.
0: Hangisi? Bir mi, iki mi, üç mü, dört mü?
1: İki.
0: İki. Ömer'den gelen bu cevap kumbaramıza 50 puan atar mı görelim? Bravo! Arkadaşlar 4 soru geride kaldı. İyi gidiyoruz ama ben bir kumbaraya gitmek istiyorum. Bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 200 puan birikmiş arkadaşlar ve hedefimiz için kalan puan 2300. Kutluyorum sizleri. Eylül için geliyor harf tablomuz.
1: Ablam Ayşe'nin A'sı.
0: Ayşe'nin A'sı 30 puan değerinde ve eşyalardan gelecek sorumuz. İçine çiçek koymak için kullanılan kaptır. Süremiz başladı.
1: Saksı.
0: Bir bakalım oraya saksı uydu mu acaba? Biraz düşünelim saksı olabilir mi? Sanki bir fazlamız mı var? Saksı mı doğru cevabımız görelim? Olmadı. Ömer.
1: Vazo.
0: Doğru cevabımız eğer vazoysa Ömer kumbaramıza 30 puan daha ekleyecek mi görelim. Bravo. Eylül ve Ömer'in ortak çalışması. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar size ve Alper'le devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz.
1: Üsküdar'ın üssü.
0: Üsküdar'ın üssü 30 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Yiyeceklerin ezilerek hazırlanmış haline verilen addır. Süremiz başladı.
1: Püve.
0: Sever misin püve?
1: Yok pek de sevmem.
0: Pek sevmez misin? Görelim bakalım. Doğru cevabımız püre mi? Harikasınız. Niye püre güzel değil midir Alper'cim? Böyle patatesi falan da ezeriz, püresini yaparız. Sevmez misin?
1: Sevmem.
0: Ben çok severim. Siz arkadaşlar sever misiniz püre?
2: Ben bir tek patates püresini seviyorum.
0: Patates püresi işte evet. Eylül seviyor. Ömer de sevmiyor.
1: Ben de sevmiyorum.
0: Halime de sevmiyor ama harf tablomuz Halime için geliyor.
1: Lale'nin L'si.
0: Lale'nin L'si 30 puan değerinde ve spordan gelecek sorumuz. Bir bilardo masasında bulunan toplam delik sayısıdır. Süremiz başladı.
1: Altı.
0: Saydık mı? Görelim bakalım doğru mu cevabımız?

0: sonra.
1: Yok, saymadım. Bulmaya çalıştım.
0: Bulmaya çalıştım. Bir düşündün orada. Burada da görüyoruz tam olarak. Senin söylediğin rakam var görselimizde. Ömer'le devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz Ömer için.
2: Umre'nin U'su.
0: Umre'nin U'su 50 puan değerinde ve hayvanlar aleminden geliyor sorumuz. Kafasını neredeyse tamamen döndürebilen, gözleri büyük, kuvvetli pençe ve gagaya sahip yırtıcı bir canlıdır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması derken
1: baykuş.
0: Halime'den cevap gelir mi? Doğru cevabımız baykuş mu görelim? Bravo. Arkadaşlar baykuşu görüyoruz ve baykuşla ilgili size TÜBİTAK'tan aldığımız bir bilgi. Baykuşlar gözlerini insanlar gibi hareket ettiremez, sadece karşıya bakabilirler. Ancak başlarını ne kadar derece sizce sağa ve sola döndürebilirler?
1: 365.
0: 365 derece. Eylül?
3: Bir 200.
0: 200'lerde.
3: Evet.
0: Alper?
4: Ben diyeyim ki 290 gibi.
0: 290. Ömer?
5: 360.
0: Alper'cim çok yaklaştın. Başlarını 270 derece sağa ve sola hareket ettirebiliyorlarmış. Yaklaştınız. Bravo. Kutluyorum sizi. Eylül için geliyor harf tablomuz.
6: Kaplanın K'sı.
0: Kaplanın K'sı 50 puan değerinde ve dilimizden geliyor soru. Cümlede iş, oluş ve hareketi bildiren kelime veya kelime grubudur. Süremiz başladı.

0: ekip çalışması yaparız. Cümlede iş, oluş ve hareketi bildiren kelime veya kelime grubudur. Ne olur cümlenin sonunda. Bir düşünelim. Halime?
1: Nokta.
0: Nokta mı görelim? Olmadı. Hadi bir kutu açalım. Hadi bir kutu daha. Ne olabilir arkadaşlar? Hadi bir kutu daha açalım. Doldururuz kumbarayı. Gitsin puanlar. Sorun yok. Alper?
1: Yüklem.
0: Doğru cevabımız. Yüklem mi görelim? Bravo. Alper'cim, senin için geliyor harf tablomuz.
1: Teyzenin T'si.
0: Teyzenin T'si 60 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Zor veya tehlikeli bir işe girişirken kişinin kendinde duyduğu güven anlamındaki kelimedir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Zor veya tehlikeli bir işe böyle girişirken arkadaşlar kendimizde böyle bir ne hissederiz? Hadi bir kutu açalım. Hadi bir kutu daha derken Alper'den cevap gelir.
1: Cesaret.
0: Cesaret mi doğru cevabımız görelim? Bravo. Kaldı son iki soru ve son iki harfimiz. Halime için gelsin harf tablomuz.
1: Babam Fatih'in F'si.
0: Fatih Bey'in F'si 70 puan değerinde ve giyimden gelecek sorumuz. Aynı işi yapanların giydiği bir örnek kıyafetlerdir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması Ömer.
1: Üniforma.
0: Doğru cevabımız. Üniforma mı görelim? Harikasınız. Halime ve Ömer'in ortak çalışması. Ve son harfimiz senin için geliyor Ömer'cim.
1: Gaziantep'in G'si.
0: Gaziantep'in G'si 60 puan değerinde ve coğrafyadan geliyor. Gökyüzünden yere doğru inen, şiddetle dönen, güçlü ve yıkıcı fırtınadır. Süremiz başladı.

0: dilimin dilinin ucunda. Hadi bakalım acaba ne olabilir? Haydi ekip çalışması derken Alper'den cevap
1: kasırga.
0: Kasırga mı doğru cevabımız? Harikasınız Ömer ve Alper. Arkadaşlar şimdi ısınma turumuz bitti. Önce kumbaraya gidelim mi? Birkaç puan biriktirmişiz. Ama bir tahminleri alalım. Eylül'cüğüm.
1: Bence bir 400 falan olur.
0: 400 Alper'cim.
1: 450'ye gelmişizdir.
0: 450'ye gelmişizdir Halime'cim.
1: Bence bir 470 olmuş.
0: 470. Ömer.
2: Bence bir 500 vardır.
0: 500 vardır görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar kumbaramızda 540 puan birikmiş ve hedefimize kalan puansa 1960 kutluyorum sizi. Yaklaştın Ömer. Nasıldı ısınma turu? Heyecanlar gitti mi biraz? Gitti heyecanı
1: diyorum
0: artık. Eylül'cüğüm nasıldı senin için?
1: Bence ısınma turu iyiydi ama zaten bu ısınma turu.
0: Evet ve bir ekip çalışması aynı zamanda. Çok güzel gidiyorsunuz Alper'cim.
1: Yani çok güzeldi. Tüm heyecanımı attım. İnşallah ikinci turda da bir başarı alırız.
0: İnşallah. Sen şanslısın. Matematikten de soru geldi.
1: Kendi konumdan geldi.
0: Evet kendi konumdan. Halime'cim?
3: Yani bu turda bütün heyecanımı attım. Diğer turda daha iyi olurum.
0: Daha da iyi olacağız. Aynen. Ömer'cim?
2: Heyecanımı attım. Bu tur başarılıydım.
0: Evet. Hepiniz
2: İnşallah
0: çok başarılıydınız.
2: İnşallah diğer turda böyle olurum.
0: İnşallah diğer turda da çok başarılı olacaksınız. O zaman gidelim mi ikinci tura?
1: Evet.
0: Duyamıyorum sizi ben bugün.
1: Evet.
3: Evet.
0: O zaman ikinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turu geçirdik. Ve şimdi geldik ikinci turumuza hazır mıyız?
1: Evet.
0: Hazırsınız bu sefer. Anladım arkadaşlar. O zaman Eylül için hızlıca gelsin Arsa ablamız.
1: Eylül'ün E'si.
0: Eylül'ün E'si 90 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Ülkemizde genellikle yaz mevsiminde sıkça tüketilen uzun ve yeşil görünümlü sebzedir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması ne olabilir arkadaşlar? Bir sebze bu. Çok güzel bir yemeği olur. Annelerimiz yapar eminim. Haydi bir kutu açalım. Haydi bir kutu daha açalım. Öğretmenim Alper.
1: Taze fasulye.
0: Taze fasulye mi doğru cevabımız görelim. Harikasınız. Sever miyiz? Eylül sever miydin?
2: Çok aram yok.
0: Çok aran yok mu? O yüzden oldu. Bir dahaki sefere Alper'cim senin için geliyor Arif ablamız.
1: Alper'in ağası.
0: Alper'in ağası 90 puan değerinde ve temizlikten gelecek sorumuz. Temizlik amacıyla özel olarak nemlendirilmiş, hoş kokulu, hijyenik bir üründür. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Ne olabilir arkadaşlar acaba? Böyle hijyenik, kokulu, biraz nemli. Ne olabilir? Hadi bir kutu açalım. Çantalarımızda hep olur aslında ama bir kutu daha açalım. Eylül.
2: Islak mendil.
0: Doğru cevabımız ıslak mendilse eğer. Eylül kumbaramıza 70 puan ekler mi görelim? Bravo Eylül, süpersin. Halime ile devam ediyoruz. Gelsin Arif ablamız.
1: Ablamın Zeynep'in Z'si.
0: Zeynep'in Z'si 80 puan değerinde ve oyuncaklardan geliyor. Kağıdın özel bir biçimde katlanmasıyla yapılan, hareketlenince renkli görüntü veren oyuncaktır. Süremiz başlıyor.

0: Başladı. Haydi ekip çalışması. Bu ekip yapar. Bakalım bulabiliriz bunu. Düşünelim biraz üzerine. Biraz düşünüyoruz ama açalım mı bir kutu?
1: Hı? Ya ben bunu biliyordum.
0: Halime biliyorsun. Biliyorsun ama hadi bir kutu açalım görelim bakalım. Bulabilecek miyiz? Ne olabilir? Alper.
1: Müjdeler Gülü.
0: Katılıyor musun Halime?
1: Olur.
0: Olur Halime ve Alper'in. Bu cevabıyla kumbaramıza 70 puan ekler miyiz görelim? Harikasınız. Arkadaşlar görselde de görüyoruz. Aslında hepimiz genelde böyle bir şey uçurtmuşuzdur elimizde, evet. Üflemişizdir değil mi? Öyleydi böyle rüzgarla. Temas halinde olduğunda dönüyor hızlıca ve çok güzel renklerini de çok güzel bir şekilde görüyoruz. İşte rüzgar gülümüz ve Ömer'le devam ediyoruz.
1: Ömer'in ağası.
0: Ömer'in ağası 80 puan değerinde ve deyimlerden geliyor. Birini haberi olmadan kötü duruma düşürmek anlamındaki deyimdir. Başına nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması ne olabilir? Bir kutu açalım. Böyle arkadan iş çeviriyor. Birinin haberi olmadan kötü duruma düşürüyor onu. Ne olabilir acaba bu? Haydi bir kutu daha açalım. Herkes gözüme bakıyor. Alper?
1: Başına çorap örmek.
0: Çorap örmek mi görelim? Bravo! Alper'cim. Ne demek bu? Biraz bize anlatsan. Böyle sence nasıl? Çorap örmek ne demek başına? Ne hissettirdi sana bunu söylediğinde?
1: Yani normalde çorap örmek yani çorap yapmak.
0: Evet.
1: Ama yani burada anlatıyor ki yani düşünelim benim haberim olmadan onu yanlışlıkla itiyorum. Onun gibi değil
0: yani
1: mi?
0: Yani ona bir sanki zarar veriyorsun. Arkasından sanki böyle farklı şeyler değil mi yapıyorsun gibi.
1: Evet.
0: Evet seni kutluyorum. Eylül'cüm hazır mısın?
2: Hazırım.
0: Senin için geliyor Arif tablomuz.
2: Pınar'ın P'si.
0: Pınar'ın P'si 130 puan değerinde ve teknolojiden gelecek sorumuz. Bilgisayar, tablet ve telefon gibi cihazlarla internet üzerinden paylaşılan iletilerdir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması, ne olabilir? Hadi bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım, çok uzun. Açalım mı bir kutu daha, var mı fikir?
1: Açalım.
2: Açalım.
0: Tamam, açalım. Bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha açalım. 90 puan da yeter bize. Doldururuz kumbaramızı. Ne olabilir arkadaşlar? Düşünelim. Bilgisayar, tablet ve telefon gibi cihazlarla. Yaklaştık. Ekip çok güzel çalışıyorsunuz şu an.
1: Son kelime elektrik.
0: Evet, ne olabilir? Mektup yazdınız mı hiç? Alper?
1: Elektronik posta.
0: Doğru cevabımız elektronik posta mı görelim? Harikasınız. Şimdi arkadaşlar, ben çok merak ediyorum kumbaramızda kaç puan birikti? Eylül'cüm sence?
3: Bence bir 700 falan olmuş.
0: 700 olmuştur Alper.
1: Ben diyorum ki 850'ler dedi.
0: 850'lerdi Halime.
1: Bence bir 1000 olmuşuzdur.
0: 1000 olmuştur Ömer.
4: 750 olmuştur.
0: O zaman görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 900 puan birikmiş ve hedefimize 1600 puan kaldı. Harikasınız. Alper'cim senin için geliyor Arif ablamız.
1: Kiminin çeşi?
0: Kiminin çeşi 150 puan değerinde ve atasözlerinden gelecek sorumuz. Güzel sözlerle karşıdakini ikna edebileceğini anlatan atasözümüzdür. Tatlı dil yılanı
1: deliğinden çıkarır.
0: Nokta nokta nokta, süremiz başlamadan gelen bu cevap. Acaba doğru mu görelim? Sen bugün iyi gidiyorsun atasözlerinden ha? İyi gidiyorsun deyimler atasözleri. Halimeciğim senin için geliyor Arif ablamız.
1: Nane'nin nesi?
0: Nane'nin nesi 80 puan değerinde ve şehirlerimizden geliyor. Tarihi evleri ve lokumu meşhur olan Karabük ilimize bağlı olan ilçedir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Ne olabilir acaba? Çok seyahat eder misiniz arkadaşlar? Gezer misiniz? Ülkemizin böyle bir sürü güzel yerleri var. Gider miyiz? Hı? Tamam, açalım bir kutu. Cevap yok. Bir kutu daha açalım. Düşünüyor arkadaşlarımız. Ekip düşünüyor şu an. Böyle güzel tarihi evler var. Lokumu meşhur. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım.
3: Safran.
0: Biri bildi sanki, biri bir şey bildi. Ne dediniz? Bir yerden bir ses duydum. Halime senden mi?
1: Yok galiba.
0: Hadi ekip bunu yapar. Birinden bir şey duydum. Kimden geldi? Güvenin arkadaşlar kendinize. Güvenin, ne dedin?
4: Safranbolu. Ömer,
0: acaba doğru cevabımız Safranbolu mu görelim? Arkadaşlar bu arada Safranbolu'yu görüyorsunuz. Çok güzel evleri yok mu? Ben gittim ve gezmesi çok keyifliydi. Eğer görmediyseniz buradan belki anne babalarımıza, burada hoş geldiniz tekrar, sevgiler. Belki hep birlikte gidersiniz çocuklarla diye düşünüyoruz değil mi? Çok güzel, çok keyifli. Bol bol da benim için lokum yiyin giderseniz. Olur mu?
3: Olur.
0: Ömer'cim sana geçmeden önce ben çok merak ediyorum. Acaba kumbaramızda kaç puan birikti? Bir bakalım mı kumbaraya?
3: Bakalım.
0: Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Kumbaramızda 1090 puan birikmiş arkadaşlar ve hedefimize kalan puan 1410. Kutluyorum sizi. Ömer için gelsin Arif ablamız.
4: Lale'nin L'si.
0: Lale'nin L'si 80 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Belli bir noktaya veya konuya yoğunlaşmak anlamındaki sözcüktür. Süremiz başladı.
5: Thank you.
0: çalışması derken Alper'den cevap gelir mi?
4: Odaklanmak.
0: Odaklanmak mı doğru cevabımız? Şahanesiniz. Eylül için geliyor harf tablomuz.
3: Derya'nın D'si.
0: Derya'nın D'si 90 puan değerinde ve sosyal bilgilerden gelecek sorumuz. Bir yurtta doğup büyüme veya resmi olarak o ülkeye bağlı olma durumudur. Süremiz başladı.
3: Vatandaş.
0: Bir bakalım ona, bir yaklaştın sanki. Bir vatandaş ne olabilir? Vatandaş ne olabilir? Çok yaklaştı.
3: Vatandaşlık.
0: Şimdi Eylül ve Halime'nin bu ortak çalışması kumbaramıza 90 puan daha ekler mi görelim? Harikasınız. Arkadaşlar çok güzel olmuyor mu böyle? Tam bir arkadaşımız biliyor, bazen böyle ufak tefek eksikler olabiliyor, onu başka bir arkadaşımız tamamlıyor. Çünkü biz burada bir ekibiz değil mi?
4: Evet.
0: Ve siz harika bir ekip oldunuz, sizi kutluyorum. Alper için geliyor tablomuz.
4: Yasemin'in Y'si.
0: Yasemin'in Y'si 80 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Genellikle açık alanda olan, insanların oturduğu, sıcak ve soğuk içeceklerin servis edildiği yerdir. Süremiz başladı.

0: Ekip bunu yapabilir bence arkadaşlar. Herkes gitmiştir diye düşünüyorum oraya. Neresi olabilir? Hı? Bir kutu açalım mı?
1: Evet, evet.
0: Evet, herkes kutu açılsın istiyor. Açalım bir kutu. Hadi bir kutu daha açalım. Ömer'den geliyor mu cevap?
2: Çay bahçesi.
0: Doğru cevabımız çay bahçesi mi? Bravo Ömer. Ömer'cim gittin mi çay bahçesine hiç?
2: Yok.
0: Ama çok keyifli yerler var böyle çay bahçesi. Oh, bazen deniz kenarında böyle püfür püfür de eser. Çok güzel çayımızı kahvemizi içeriz. Çok keyifli yerlerdir. Halime'cim iki harfimiz kaldı ve iki sorumuz Halime için alıyoruz harf tablomuzu. Hangisi olsun? C mi yoksa O mu?
2: O.
0: O 90 puan değerinde ve yapılardan geliyor sorumuz. Evlerin dışarıya açılan ve giriş için kullanılan bölümüdür. Süremiz başladı.

0: bir ekip çalışması. Arkadaşlar, evlerin dışarıya açılan ve giriş için kullanılan bölümü. Bakın, giriş için. Ne olabilir? Açalım mı bir kutu?
1: Evet.
2: Olur.
0: Tamam, açalım bir kutu. Hadi bir kutu daha. Bulursunuz bunu, yardım etmeyeceğim. Bence bulacaksınız. Bir düşünün. Şimdi evde neler var düşünün. Pencere var değil mi? Başka ne var? Neler var evde? Zil var mesela. Değil mi? Basarız. Sonra? Hadi bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha. Bir kutu daha.
1: Lokan kapısı.
0: Ne kapısı?
1: Lokan kapısı.
0: Lokan kapısı mı doğru cevabımız, görelim. Yaklaştık ama. Yaklaştık. İkinciyi bulduk. Arkadaşlar, siz dışarıda oynar mısınız hiç böyle? Top falan oynar mısınız?
2: Bazen.
0: Nerede oynarsınız top?
2: Parkta.
0: Nerede? Böyle kapının önü ne oluyor Eylül?
2: Sokak kapısı.
0: Doğru cevabımız. Sokak kapısı mı, görelim? Çok güzel gidiyorsunuz. Hazır mısın? Son harfimiz senin için gelsin. Görelim.
1: Can'ın C'si.
0: Can'ın C'si 130 puan değerinde ve çalışma hayatından geliyor sorumuz. Bir kurumun yöneticisinin işlerini düzenleyen, yokluğunda görev ve sorumlulukları devralan kimsedir? Süremiz başladı. Kim bulabiliriz Alper?
1: Müdür yardımcısı.
0: Doğru cevabımız. Müdür yardımcısı mı, görelim? Harikasınız. Sen daha yeşil olmadan alkışladın. Demek ki çok emindin cevabından değil mi Alper'cim?
1: Evet.
0: Arkadaşlar, çok güzel değil miydi ikinci turumuz?
1: Evet.
0: Harikaydı. Peki şimdi önce bir kumbaraya gidelim. Kumbaramızda kaç puan birikmiş? Eylül'cüm, bir tahmin alalım.
1: 1500 falan olmuş.
0: 1500 olmuştur Alper.
1: Ben 1450'lerde dedim.
0: 1450'lerde Halime?
3: Bence 2500.
0: 2500 Ömer?
4: 1300.
0: Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? 1490 puan biriktirmişiz kumbaramızda arkadaşlar ve hedefimize kalan puansa 1010, sizleri kutluyorum. Nasıldı senin için bu tur Eylül'cüğüm?
1: Bence iyiydi. Yani güzel bir ekip olduğunuzu düşünüyorum.
0: Çok güzel ekip oldunuz. Alper'cim?
1: Yani bu tur kesinlikle tüm heyecanıma. Tüm birlikte çok güzel bir ekip oluşturdu.
0: Şahanesiniz.
1: Umarım final turunda da puanlar toplayıp ödülü kazanırız.
0: Ben inanıyorum size. Halime'cim?
3: Bu tur çok güzel geçti. Arkadaşlarımla çok şey soru bildik.
0: Harikasın. Ömer'cim? Yani... Ha, bir şey söyleyecektin galiba.
3: Yani bu turda da birazcık daha heyecanım kalmıştı.

0: attı.
1: Attık artık. Biz ödüle hazırız. Finale hazırız arkadaşlar. Ömerciğim.
2: Bu tur güzeldi. Diğer turlar da güzel olur inşallah.
1: Çok güzel olacak. Şimdi bizim son turumuz kaldı.
2: Final başarılı turu. Oluruz.
1: Başarılı olacağız. Hazır mıyız finale gitmeye?
3: Evet.
1: Hazırız. O zaman biz finale gidiyoruz.

0: dünyası Draje hediyeli Türk kahvesi 225 lira. Sambella dondurulmuş Antep fıstıklı bar 159 lira 50 kuruş.
1: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris'ten.
2: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
3: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
4: Şoka gidelim.
5: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
3: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Süper Kumbara başlıyor.
9: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
10: Ben.
11: Kral Şakir.
12: Armut piş ağzıma düş.
13: Dört arkadaşımızla birlikte...
12: Şey diyor. Ay dilimin ucunda.
13: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
14: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
13: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
15: Ben.
16: Botanik.
15: Abacus.
16: Kasa.
15: Marul.
12: Kumbara.
13: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
17: Süper Kumbara.
8: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
18: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
19: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
3: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
7: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Lux'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla

0: delil yetersizliği sebebiyle Murat Yıldırım'ın tahliyesine...
1: Beni sakat bırakan ve silahından çıkan bu kurşunu seni tekrar içeriye atıncaya kadar saklayacağım.
2: Bırak artık bu karanlık hayatı Murat.
3: Görüşmeyeli epey oldu, 4 yıl.
4: Sen teklifini yaptın, ben de reddettim. Ben bu işlerden elimi çektim.
5: İyiyim babacığım.
4: Peki, ne istersen yapacağım. Yeter ki çocuğumu geri ver.
3: Ha şöyle, yola gel bakalım. Bize çok çektirdin.
0: Murat nerede?
6: Murat kaçtı patron.
4: Bekir ve adamları kızımı kaçırdılar. Geri vermeleri için soyguna katılmamı şart koştular. Çocukla beraber bir saat sonra yeni kapıya sahile gel.
5: Baba!
7: Kanlı Para bugün 18'de TV4'te.
8: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
9: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
8: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
10: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
11: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
12: Sadece durulan.
13: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
14: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
15: Bravo valla.
16: Sen de sadece durulan.
11: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.
17: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
18: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
19: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
20: Neydi bu?
21: Evet, bu ne?
20: Nedir bu?
21: Kukla mı?
20: Şırk.
21: Cadı, canavar.
20: Cadı mı?
22: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
19: Eğlenceli cevaplar.
23: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım, geçeceğim.
19: Kahkaha attıran görüntüler.
24: Var mı daha şey?
20: Bitti.
21: Bitti. Bay bay.
24: Tamam. Artık ben de bu içkiden
19: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.
11: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
17: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
25: Işıklar söndü, Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
26: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
27: Obsessor. Silver Moon.
28: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
29: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
0: emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
0: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
2: Bir kilim cazın lan, nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
0: Nasıl yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok büyük olan yazsınız.
3: Ulan ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız bu sırada.
0: Eyvah yakalandım.
4: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
6: Şoka gidelim.
15: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
16: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
20: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
30: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
31: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
32: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.

0: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
6: Sadece duruladım, sen de durula.
5: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
7: Bu var ya bu,
8: blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi, aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

25 yıldır hep seninle.

0: Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla biz harika iki tur geçirdik. Şimdi geldik final turumuza. Arkadaşlar, finale hazır mıyız?
1: Evet, evet.
0: Duyamıyorum.
1: Evet!
0: Hazırız, hazırız. O zaman Eylül için gelsin mi kategorilerimiz? Gelsin. Elektronik aletler, taşıtlar, bilmeceler, zıt anlamlı kelimeler. Hangisi olsun Eylül'cüğüm?
1: Halenin H'si.
0: Halenin H'si zıt anlamlılardan geliyor. Görelim sorumuzu. Öyledir anlamında kullanılan doğrulama, onaylama ifadesi ve zıt anlamlısıdır. Süremiz başladı. Çalışması Alper?
1: Evet, hayır.
0: Emin misin?
1: Eminim.
0: Ne kadar eminsin?
1: Çok eminim.
0: O zaman görelim bakalım. Çok emin Alper, 200 puanı kumbaramıza ekler miyiz? Harikasın. Arkadaşlar, hemen bir kumbaraya gidelim mi? Acaba
1: evet.
0: Kumbaramızda kaç puan var? Bir gidelim bakalım kumbaramızda kaç 200, puan biriktirmişiz?
2: 800 bence.
0: Arkadaşlar, kumbaramızda 1690 puanımız var ve hedefimize 810. Yani bu ne demek? Kaç soru doğru daha bilirsek ödül bizim. Kaç soru daha bilirsek ödül bizim olacak?
1: 5.
0: 5 soru mu? Doğru bildin Alper'cim ve kategorilerimiz Alper için geliyor.
1: Taşıtlar U.
0: Taşıtlar U. Sorumuzu görelim. Deniz ulaşımında kullanılan bir araçtır. Süremiz başladı.
1: Vapur. Vapur.
0: Bakalım acaba. Emin misin sen?
1: Eminim.
0: Bu cevaptan da emin misin?
1: Eminim.
0: O zaman görelim bakalım doğru mu cevabımız? Harikasın. Alper'cim, ne kadar güzel. Bütün cevaplarında böyle ben eminim eminim diyorsun. Harikasın. Halime'cim, hazırsan kategorilerimiz Halime için geliyor.
3: Zıt anlamlı kelimeler Y.
0: Zıt anlamlı kelimeler Y. Görelim sorumuzu. Arada çok mesafe bulunan, gidilmesi çok süren yer manasındaki kelime ve zıt anlamlısıdır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması derken Eylül'den cevap gelir
1: Uzak
0: mi?
1: Uzak yakın.
0: Eylül'cüm sen emin misin cevabından?
1: Eminim.
0: Eylül de çok emin bu cevaptan. Kumbaramıza 200 puan daha ekler miyiz görelim? Harikasınız. Arkadaşlar çok iyi gidiyorsunuz Ömer'cim. Hazırsan kategorilerimiz senin için geliyor.
1: Taşıtlar Ü.
0: Taşıtlar Ü. Görelim sorumuzu. Çok sayıda yolcunun ulaşımında kullanılan motorlu büyük taşıttır. Süremiz başladı.
1: Otobüs.
0: Sen de çok eminsin gibi geldi bana. Çok hızlı bir cevap geldi Ömer'den. Kumbaramıza 1-200 puan daha atıyor muyuz görelim? Harikasınız. Kaç soru kaldı? Kaç soru kaldı?
1: Eğer kaç soru bilirsek...
0: İki mi bir mi?
1: İki.
0: Tamam bir bakalım kumbaramızda kaç puan
1: bitmiş? 210 puan. Üçtür.
0: Arkadaşlar,
1: 210 puan kaldı.
0: Bravo Alper. Kumbaramızda 2290 puan biriktirmişiz ve hedefimize de 210 puan kalmış. İki soru daha bilirsek ödül bizim. Eylül için gelsin kategorilerimiz.
1: Bilmeceler P.
0: Bilmeceler P. Sorumuzu görelim. Bilgi verir herkese, en güzel dosttur bize. Bilmecesinin cevabıdır. Süremiz.

0: bu?
1: Evet, son soru Alper için geliyor kategorilerimiz.
0: Bilmeceler K.
1: Bilmeceler K. Sorumuzu görelim. Minicik doğar, anne sütüyle doyar. Bilmecesinin cevabıdır. Süremiz başladı. Ne olabilir acaba? Minicik doğar.
0: Bebek.
1: Acaba Alper'in bu cevabıyla ödüle gider miyiz görelim? Harikasınız. Ödül bizim. Bugünkü birincisi Eylül. Bravo Eylül. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Alper. Bravo Alper. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Halime. Bravo Halime. Ve Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Ömer. Bravo Ömer. Şahanesiniz arkadaşlar. Nasıldı? Evet. Nasıldı program? Hadi Eylül seninle başlayalım.
2: Bence gayet iyi. Zaten burada amaç eğlenmek.
1: Tabii ki. Eğlendiniz mi?
0: Evet. Evet.
1: Eğlendiyseniz evet. Ben çok mutlu oluyorum arkadaşlar. Çünkü ben de sizinle çok eğleniyorum. Amacımız gerçekten burada hem bir şeyler öğrenmek hem de eğlenmek ve bir takım olmak, değil mi? Alper'cim, senin için nasıldı?
0: Yani çok eğlendim. Çok iyi bir takım olduk birlikte. Ödüle de ulaştık.
1: Ömer alkışlamak istedi seni. Ödül de bizim oldu değil mi?
0: Evet.
1: Halimeciğim?
0: Çok güzeldi.
1: Güzeldi. Güzel anılarında yer ettik mi Halimeciğim?
0: Aha.
1: Teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Ömerciğim?
3: Güzeldi. Başarılı olduk. Çok mutluyum.
1: Çok başarılı olduk.
3: Eğlenceliydi.
1: Gerçekten çok güzeldi arkadaşlar. O zaman... Ben yine bir ödül arayışına çıkıyorum ya. Ödülü bir yerlere koyuyorlar ama bir ödül abla var buralarda. Görebiliyor musunuz? Bir baksanıza etrafa. Nerede?
0: Orada.
1: Nerede? Ne tarafta?
0: Orada.
1: Buldunuz mu? Bu tarafta mı? Gidiyorum. Gidiyorum ödüle. Ödül ablamız, Duygu ablamız. Teşekkür ediyoruz Duygucuğum. Ödüllerimizle ve arkadaşlarımızı buluşturma zamanı Ömerciğim. İyi ki geldin. Teşekkür ederiz. Halimeciğim iyi ki geldin. Teşekkürler. Alper'cim iyi ki geldin. Teşekkür ederiz. Ve Eylül'cim iyi ki geldin. Teşekkür ediyoruz.

Tatlı Tuzlu'ya hoş geldiniz. Ne güzel yine beraberiz. Siz bana konuk oldunuz, ben de sizin evlerinize konuk oldum. Ne güzel denk geldik. Hadi oturalım, birlikte çok güzel iki tarif çıkartalım. Ne var bugün? Elmalı bohçalarımız var. İçinde kuru üzümler, tarçınlar, şekerler. Güzel elmalı bohçamız var. Sonra da benim çok çok sevdiğim, sizin de bayılacağınıza inandığım zeytinli, ballı, çok güzel bir nohutlu salatam var. Evet, hadi elmalı bohçaları yapalım. Fırına atalım, sonra da güzel güzel salatamızı yapalım. Evet, ne yapıyoruz? Hemen malzemelerimi sayıyorum. Tarçınım var, üzümüm var, pudra şekerim var, sonra üstünü süsleyeceğim. Şekerim var, tereyağım var ve bir tane elmam var. Tereyağının bir kısmını elma için kullanacağım, bir kısmını da milföylerin üstünü güzelce daha iyi kızarsın diye süslemek için kullanacağım. Elmamı soymakla işe başlıyorum. Ya ben elmayı herhalde her mevsim tüketebilirim. Çok severim, çok da faydalıymış. Ve eskiden benim dedem derdi ki elma için, elma kendinin kıymetini bilseler bu fiyata satılmazdı da. Tabii eskilerin fiyatlarından bahsediyorum. Şimdi artık çok da şey değil ama eskiden hani çok ucuzdu ya elma. Dermiş ki kıymetini bilinse beni bu fiyata satmazlardı dermiş elma. Ve aynı zamanda da her gün bir elma doktordan uzak tutarmış bizi. O yüzden elma bulunca kaçırmayın, yiyin derim ben size. Hem de yaz elması da böyle biraz ekşi, mayhoş olur. Tatlılara da çok yakışır o mayhoşluk. Mesela o turtadan ekşi elma turtasını yapmayı çok severim ben. Size de öneririm. Ha, meyve zaten çok keyifli.

Evet, şöyle hemen ikiye böldük. Sonra tekrar ikiye böldük. Ve şöyle çekirdeklerini çıkardık. Meyve ile bir şey yapmayı çok seviyorum. Yani yemekleri meyve kullanmayı, meyve salataları yapmayı. Bunlar benim için çok keyifli. Hem çocuklara meyve yedirmiş oluyoruz bir yandan. Hem de kendimiz meyvelerin keyfini böyle çıkartıyoruz. Evet, şöyle yaptım. Evet, süper, harika. Bir elmayı güzelce doğrayacağız şimdi. Minik minik doğrayacağız. Bir çekirdeği kalması için de... Evet, süper. Şöyle yapıyorum. Küçük küçük doğrayalım. Zaten bohçanın içinde bu elmalar biraz da tereyağını görünce iyice ufalacak, küçülecek. Şöyle tavanın altında yakayım, yavaş yavaş ısınsın. Evet, ben bunu çok yaparım. Özellikle böyle misafir geleceği zaman, hem de misafirler geldiği zaman fırına atarım ki sıcak sıcak çıksın, sıcak sıcak olsun. Milföy çünkü çok çabuk pişiyor biliyorsunuz. Hep de difrizime bir milföy atarım. Şimdi mesela düşünün, size karşılıklı birlikte yemek yapıyoruz. O sırada milföyünüz var. Bir de elmanız varsa tamam işte, birlikte mutfağa girdik demektir. Zaten bence bu güzel değil mi? Paylaşmak güzel. Birlikte yapmak güzel bazı şeyleri. O yüzden mesela ben annemle mutfağa girmeyi çok severim. Ve neler çıkartırız inanamazsınız. O da bizim paylaşımımız belki. Evet, hemen şöyle koyalım. Mesela ben şimdi kızımla girmeye çalışıyorum arada sırada. Onu biraz mutfağa alıştırmaya çalışıyorum. Bazen o diyor, anne böyle bir şey yapabilir miyiz diye. Oğlum çok seviyor zaten. Mutfaktan hiç çıkmıyor, söylemiştim. Bana çok güzel reçeteler buluyor. Şimdi güzelce tereyağında elmalarımızı soteliyoruz. Sonra bu elmalara şeker, tarçın ve üzüm ekleyeceğiz. Yine biraz soteleyeceğiz. Ondan sonra da ağzını kapatacağız. Evet, elmalarımızı tereyağıyla kavurduk. İçine üzüm koyduk. Şimdi ocaktan aldıktan sonra da güzelce tarçını koyuyorum. Çünkü tarçınla pişirmek istemiyorum. Ama tarçının lezzetinden de vazgeçmek istemediğim için içine koyuyorum. Böyle karıştırıyorum. Baharatları çok pişirmemek gerekiyor. Çünkü o zaman bize vereceği aroma biraz daha azalıyor. Evet, şimdi elmalı bohçaların elmaları hazır. Tabii ki tereyağında olduğu için çok lezzetli oldular. Burada mis gibi koktular. Evet, şimdi şöyle yapalım. Milföylerime beni terk etmeden, o kadar çabuk ısınıyor ki. Hava da sıcak. Hemen tepsimi aldım, geldim. Şöyle yapıyorum. Elmalarımı bohçamın içine yerleştiriyorum. Ve tam bir bohça yapıyorum. Bir buradan, bir de buradan bohçalıyorum. Evet. Şimdi buralarını tutturmam yeterli. İki kenarı açık kalsın istiyorum. Çünkü oradan biraz şekerler de pişecek ve bize lezzet verecek. Evet, elmamı böyle aldım. Şöyle üzümünden de gelsin. Tatavatı derler ya, tatavatından da gelsin. Evet, şöyle bohçamı yaptım. Bohçamı aldım, kaçıyorum. Şöyle. Bohça deyince aklıma bir de ne geliyor? Gelin bohçası, damat bohçası vardır ya şimdi. Tam yaz dönemi, evlilik dönemi, düğün sezonu. Bohçalar hazırlanıyordur şimdi teker teker. Mesela biz bohça yapmamıştık. Ben istememiştim. Ama eşimle ikimiz bir alışverişe çıkmıştık. Onun istediği, benim istediğim diye. Ama ailelere bohça yaptırmadık mesela. Böyle bir şey istememiştim ben. Kına gecesi de istemedim biliyor musunuz? Ama şimdi pişmanım. Keşke kına gecesi isteseymişim. Onu da istemedim. Evet, şöyle güzelce bohçamı yaptım. Hangisi, damat bohçası mı, gelin bohçası mı göreceğiz birlikte. Evet, şimdi hemen onları da şöyle bir tereyağı alayım. Evet, burada tereyağı önemli, çıtırtlığını sağlayacak bohçalarımızın.
Şöyle koydum. Fırına gidiyoruz. Sonra da pudra şekeriyle süsleyeceğiz. Hoş geldiniz tekrardan. Şimdi ne yapıyoruz? Nohutlu salata yapıyoruz. Ben bu salatayı çok seviyorum. Bir kere hani böyle hafif bir geçiştirme isterseniz bu çok güzel. Mangalın yanına çok güzel. Hani hem doyurucu hem de çok lezzetli. Evet, ne yapmaya başladım? Hemen malzemelerimi sayayım. Bir tane salatalığım var. Domatesim var. Çekirdekleri çıkartılmış siyah zeytinim var. İstediğiniz kadar koyabilirsiniz. Ne kadar koyarsanız o kadar güzel olacak salata. Maydanozum var. Balım var. Limonum var. Tuzum var. Sarımsağım var. Soğanım var. Zeytinyağım var. Ve tabii ki haşlanmış nohutum var. Hadi yavaş yavaş başlayalım. Salatamızı oluşturalım. Şimdi ne yapıyoruz? Salatalığımızı doğruyoruz. O salatalık bu salataya böyle bir tazelik veriyor. Bazen ben onu kabuklarıyla doğramayı da çok seviyorum. Zaten kabuklu da çok faydalıymış. Bu şu anda kabuğu yok ama hani kabuklu da doğrayabilirsiniz. Çok yakışacağına eminim. Mesela kinoa salatası yaptığımda da ben salatalık koyuyorum. O salatalık çok değişik bir aroma veriyor. Böyle bir tazelik veriyor. Nasıl nane aynı şekilde onu hissettirir. O da böyle zaten yazın salatalık hepimizi çok serinletir. İçinde de çok su olduğu için çok kullanırım. Hatta yani böyle bir öğünün yanında geçiştirmek için biraz eğer dikkat ediyorsanız limonla tuzla çok güzel bir doyurucu alternatif. Hem de su sağlıyor bize. Evet, salatalığımızı koyduk. Güzel doğradık. Şimdi maydanozumuzu doğrayalım. Bu salataya maydanoz da çok yakışıyor. Yazın yeşillikleri gerçekten taze tutmak çok zor. Hakikaten sıcak havalar yeşillikleri de öldürüyor. O yüzden ben hiçbir şey yapmadan son dakika yıkıyorum. Eğer yıkayıp koyarsam zaten hemen ölüyorlar. Evet, şöyle güzel maydanozdan da vitaminimizi alalım, C vitaminimizi alalım. Yeşillik neye girerse güzel oluyor. Evet, şimdi onu da güzelce doğrayalım. Bu salatanın özelliği balı. Bal hakikaten nohut salatasına çok farklı bir lezzet katıyor. Tabii ki zeytin de ayrı bir lezzet veriyor ama balın o sos kısmı önemli. Evet, şöyle güzelce doğrayalım. Hemen bunu da koyalım. Ben salata yapmayı da çok seviyorum. Çok da mutfağımda salata yer alıyor. Biz çok seviyoruz, severek tüketiyoruz salatayı. Eminim siz de öylesinizdir. Şimdi domatesimi aldım. Burada şöyle bir şey yapıyorum. Şimdi domates biliyorsunuz biraz sulandırıyor. Ama eğer şu çekirdek kısımlarını çıkarırsak, hatta şöyle yaparsak daha rahat çıkartırım. Sulanmasını engelleyeceğiz. Yani aslında sadece sert bölümlerini koyacağız salataya ki çok fazla sulandırmasın. Evet, şöyle orta çekirdeklerini çıkartıyorum. Bazı salatalarda ben bunu yapıyorum. O da sulanmasını engelliyor salatanın. Evet, şöyle çekirdeklerini. Herkes bana mesaj gönderdi. Hatırlıyor musunuz? Pembe domatesleri yerken babam çekirdeklerini yedirmiyor diye şikayet etmiştim. Ondan sonra onun mesajı çok geldi. Babanız yedirmiyor mu diye. Nerede yetiştiriyor diye sormuşlar. Kazdağlarında diye cevap verdim. Babam diyor ki aşk olsun bu söylenecek şey mi Özge televizyonda diyor. Dedim ki öyle. Ben artık her şeyi açıklayacağım baba dedim yani. Bekleyin dedim televizyonun karşısında her şeyi açıklayabilirim. Aile için bayağı şey oldu. Komik durumlar yaşıyoruz. Her dakika kendilerinden bir şey duyacaklar diye televizyon karşısında bekliyorlar. Onları buradan çok öpüyorum. Çok selam söylüyorum. Şöyle bir tane de sarımsak alalım. O sarımsağı da biraz tuzla ezelim. Sarımsak da çok yakışıyor. Ben havanla ezmeyi çok seviyorum. Şöyle koyalım. Evet, güzelce ezildi. Süper. Hemen bir kaşıkla sarımsağını da ekleyelim. Yavaş yavaş tüm lezzetler bir araya geliyor. Ve sonra bu gerçekten çok lezzetli salata ortaya çıkacak. Zeytinyağım var.
balım var, limonum var. Hemen onların da soslarını yapayım. Ekşilik durumuna göre siz ayarlayın. Ben yarım limon kullandım. Bal da dediğim gibi tatlılık durumuna göre siz ayarlayacaksınız. Ama ben mesela salatada limonu fazla kullanmayı da seviyorum. Böyle ekşi salatalar hoşuma gidiyor. Siz nasıl seviyorsanız öyle yapın. Güzel. Şimdi birazcık salatayı da yaptık. İçine zeytinini de koyduk. Siyah zeytinini. Şimdi yavaş yavaş nohutu karıştırmaya geldi sıra. Evet, şöyle yavaş yavaş. Karıştıra. Ne kadar karışırsa salatalar o kadar lezzetini bırakıyor. O kadar lezzetli oluyor. Evet, şöyle güzelce karıştıralım. Bu aslında biraz da piyaz gibi değil mi? Hani sanki nohut piyazı diye desek olurmuş yani bu salataya. Evet, şöyle güzelce. Evet, salatam hazır. Güzel sosunu da döktüm. Zeytinyağı, limon, bal harika lezzetini verdi. Hemen bohçalarımı alayım, elmalı bohçalarımı. Sunumda görüşmek üzere. Evet, tatlı tuzlu da yine birlikteyiz. Bohçalarımızın aralarını kapatmadık. Şöyle açık bıraktık ki şekerler karamelize olsun. Bize daha fazla lezzet bıraksın diye. Ve çok güzel bir salata yaptık. Bol bol siyah zeytin var içinde. Soğan var, sarımsak var, bal var, zeytinyağı var. Siz de yediğinizde çok beğeneceksiniz. Efendim, sağlıkla kalın, afiyetle kalın. Bu yemekleri güzel sofralarda sevdiklerinizle paylaşın. Şimdiden hepinize afiyet olsun diyorum. Sevgilerimle.

Gezmek Olsun programından bütün ama bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz önce onu söyleyelim. İstanbul Anadolu yakasında Üsküdar ilçesindeyiz. İstanbul Anadolu yakasında Üsküdar ilçesinde Kuzguncuk'tayız sevgili seyirciler. Kuzguncuk sahildeyiz. Birazdan sizi gerçekten çok ama çok güzel bir yere götüreceğiz. Gezmek Olsun programında diyelim ve bütün güzel enerjimizle Gezmek Olsun programı başlasın.

Şimdi biz İstanbul Anadolu yakasında Üsküdar ilçesinde Kuzguncuk'tayız. Birazdan Şile'ye doğru yola çıkacağız. Şile'de nereye gideceğiz? Şile'nin Üvezli köyüne gideceğiz ve bugün gerçekten çok ama çok keyifli bir gün geçireceğiz. Dilerseniz Üsküdar'dan kalkan otobüslerle Şile Ava'ya ulaşım sağlayabilirsiniz. 139A otobüsleriyle. Dilerseniz de kendi aracınızla girebilirsiniz. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçtikten sonra Şile Sapağı'ndan ayrılan yoldan direkt olarak Şile'ye, Üvezli Köyü'ne gidebiliyorsunuz. Şimdi o zaman yolculuğumuz başlasın. Peki biz nasıl gideceğiz? Biz mi? Kendi aracımızla gideceğiz.

0: Şile'de bulunan Üvezdi Köyü'ne geldik sevgili seyirciler. Hemen ilerisi Üvezdi Köyü, onu söyleyebilirim sizlere. Şimdi Üvezdi Köyü'ne gelmeden önce böyle yol üstünde doğal ürünler satan tezgahlar var. Üvezdi Köyü demek gözleme mısır ayran üçlüsü demek. Bunu araçta zaten söylemiştim. Buraya geldiğiniz zaman burada gözleme mısır ayran üçlüsünün istediğinizi yiyebilirsiniz. Size o kadarını söyleyeyim. Mevsim meyvelerinden buraya geldiğinizde satın alabilirsiniz. Onun dışında yine şöyle mısır unundan tutun da bulgura, yumurtaya, bütün doğal ürünlere, şöyle bakın çilek reçeli olsun ya da domates sosu olsun, bütün doğal ürünlere kadar her şeyi burada satın alabilirsiniz. Mısırı hem şöyle pişmemiş şekilde satın alabilirsiniz. Kameraman arkadaşım Recep zaten gösteriyor. Hem de eğer isterseniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsın?
1: Hoş bulduk. Sağ olasın. Çok iyiyiz.
0: Ekşi mayalı ekmeği satın alabilirsin. Onun dışında toprak fırındanmış. Onun dışında bak kazanda pişen mısırdan da yine yerli mısırdan da satın alabilirsiniz. Şimdi biz çok güzel bir kahvaltı yapacağız. Aslında biz kahvaltıyı burada yapmayacaktık ama gözleme mısır ayran üçlüsünden yemeden buradan gitmek olmaz. Hangisini yiyeyim bilemedim ki.
1: Bunlar 8 sıra yerli mısırımızdır.
0: 8 Ata sıra.
1: Bunlar 100 yıllık. Şunlar da yeni gelen Adapazarı tohumlarımızdan dediğimiz cinsimiz.
0: O zaman ata tohumundan bir mısır yiyelim bence Recep. Sence? Yani yemeden, mısır yemeden gidilmez. Gözleme yemeden gidilmez. Ayran içilmeden gidilmez. Gözleme yandı mı? Bu yanmış hali mi?
1: Yakmadık.
0: Yok, yakmadık tabii ki. Hemen şöyle bakayım. Neli gözleme bu?
1: Patates kaşarlı.
0: Patates kaşar. Kime gidiyor bu gözleme?
1: Müşteri delikanlılarımıza.
0: Hemen delikanlılara gidiyor. Ben de diyecektim ki birazcık şöyle gözleme yiyeyim diyecektim. Ama ben böyle çok az tadına bakayım istiyorum. Çünkü güzel bir yerde kahvaltı yapacağız. Bu arada isim ablacığım. Gonca abla şimdi gözlemeleri yaparken ben de hemen şöyle geçeyim. Bakın burada dolmalık biberden domatese, şöyle bakın fasulyeye. O fasulye ne fasulyesi?
1: O fasulyesi. Buranın yerli.
0: Ha turşu.
1: Aa turşu. Bakayım. Burada tezgahta kalan ürünler değerlendirilip turşu olur. Hiçbir şey ziyan olmaz burada.
0: Tezgah takalım.
1: Taze taze. Akşam ziyan oldu kaldı diyoruz. Ertesi güne yenileniyor ya ürünlerimiz. Kalanları turşu yapıyoruz.
0: Oo.
1: Kalan domatesler menemen oluyor. Kalan domatesler salça oluyor. Tarhana oluyor.
0: Aa, süper.
1: Makarna oluyor. Burada hiçbir şey ziyan yok.
0: Ay, süpersin
1: Bizim
0: Gonca abla.
1: Bu.
0: Benim zaten en sevdiğim şey bu gerçekten de. Şöyle geçelim oturalım. Siz bir buraya göz atın. Ben ilk önce bir mısır yiyeyim. Ata tohumundan. Buranın mısırı meşhur dedik zaten. Bir mısır yiyelim. Sonrasında da bakalım günümüze burada nasıl devam edeceğiz. Şile'nin Üvezdi Köyü'ndeyiz. Tekrar söylüyorum. Buraya gelip de mısır gözleme ayran. Yemeden içmeden gitmek olmaz. O zaman buyurun.

0: Şimdi ata tohumdan mısır var. Evet. Yerli mısırmış.
1: Sütlü.
0: Sütlü mısır.
1: Taneli, dişli.
0: Taneli, dişli. Başka?
1: O kadar.
0: O kadar. Hangisini yememizi tavsiye
1: ben
0: edersin?
1: Ben sütlü seversen bunları tavsiye ederim. Ağır dişli dersen şunları patlak.
0: Ama ben bilmem ki Üvezli'nin hangi mısırı meşhur.
1: İkisinden de yiyeceksin ki anlayasın.
0: Şimdi senin verdiğin mısırdan başlayayım ben.
1: Başlayayım abla.
0: Başlayayım. 5 liraymış bu arada mısırın evet. tanesi sevgili seyirci. Hangi mısırı veriyorsan ondan başlayacağım.
1: Ablam şunu tavsiye ederim.
0: Şunu o zaman tamam onu yiyeyim.
1: Bir tane dişli vereyim sana şöyle bir dişli. Bunu yarım yarım kırın paylaşın.
0: Tamam. Ondan şimdi bir tane sütlü bir tane dişli yiyeceğiz mısırdan. Ata tohumundanmış bunlar. Tekrar belirtiyorum bunu. Üvezli'ye gelip de kır elinle.
1: Aynen Üvezli'ye gelip de. Kameralar
0: yok
1: buradayken.
0: Kameralar buradayken kibar olmana hiç gerek yok. Kır elinle mısır aynen. dediğin elle kırılır. Aynen. Üvezli'ye gelip de mısır yemeden, gözleme yemeden gitmek olmaz. Zamanında Üvezli köyü tarım ve hayvancılıkla fazlasıyla uğraşıyormuş ama sonradan bunun yerini mısır ayran gözleme üçlemesi almış. Ve Üvezli deyince akla ilk gelen sevgili seyirciler mısır ayran gözleme üçlüsü. Onu söyleyeyim. Şimdi mısırın tadına bakalım.
1: Abim burada süt satar. Hayvancılıkla geçimlenenlerden sütünü alır, süt satar.
0: Abim yoğurt süt yapalım. Satar burada diyor. Geleceğim birazdan abinin yanına da.
1: Sütü, dolap doludur. Kalanlardan sütten peynire çeviririz, yoğurda çeviririz, çökeleye çeviririz. O çökeleyi burada gözlemeye çeviririz. Peyniri kahvaltıda köy kahvaltısı olarak kullanırız. Tereyağımızı kendimiz yaparız. Hiçbir şeyi satın almaya hep kendimiz doğal ürünler. Kendimiz ürettiğimiz için satışımızda çok rahat göğsümüzü gere gere.
0: Gonca abla sen ne güzel konuşkan çıktın ya değil mi Recep? Yani en sevdiğim insan.
1: Ayranımızı kendimiz yaparız.
0: Aa ayran da getir bana.
1: Hemen.
0: Çok
1: hemen.
0: Azıcık gözleme de getir. Kameraman arkadaşlarımla birlikte yiyeceğim. Buralara gelip de bunları yemeden gitmek olur mu? Olmaz.

0: yaptım, ne yaptım? Ben de ne yaptığımı bilmiyorum ama gözleme yaptım.
1: Yaptın.
0: Gözleme yaptım. Hemen şöyle ortadan gözlemeyi keselim.
1: Yapamayacak hiç kimse yok.
0: Şöyle.
1: Kadın
0: dur.
1: Oldun mu her şeyde.
0: Kestik. Evet. Biraz daha keselim. Kesinlikle şöyle. Bir daha keselim. Kendi kameraman arkadaşlarımla birlikte böyle yapalım. Şimdi şöyle bakın. Manda yoğurdu. Şu.
1: Tereyağı, kendimizin tereyağı.
0: Tereyağı, kendinizin tereyağı.
1: Peynir kalan abimin sütleri peynir oluyor, yoğurt oluyor.
0: Şimdi ayran yoğurtlar da vardı.
1: Tabii,
0: mısırı yedik. Gözlemeyi de şöyle bir yiyelim. Hemen bölüp. Yufkadan gözleme yapıyorlar ya, biliyor musun Recep? Yufkadan gözleme yapıyorlar. Bir de böyle elimizde açtığımız hamurla yapıyorlar. Yemin ederim bu gözlemenin tadı anlatılmaz. Buraya gelince tadına bakarsınız. Size o kadarını söyleyeyim. Gonca abla da çok güzel anlatıyor zaten. Bizim Alanya'da da Gedevet Yaylası'na çıkarken böyle gözlemeciler var. Bir güzel gözleme yapıyorlar. Bir de bu gözlemeyi sade açıyorsun, içine kıtırtık koyuyorsun, çökelek koyuyorsun. Hem de nasıl güzel oluyor. Bir de tereyağı. Ya ben de ağzımın tadını biliyorum ya, değil mi ya, Gonca ya, abla? Ya, bu kiloları ben boşuna almadım, hakkımla
1: ya,
0: aldım.
1: Sen de kiloluyum diyorsan biz de ölelim yani. Şu halimize bir bakarsan.
0: Ayrana da bakalım.
1: Meydanda.
0: Ayran çok güzel.
1: Yoğurdumuzun tadına bak.
0: Hemen bakayım. Ayranla yoğurt çok güzel. Sen ne yapıyorsun Gonca abla?
1: Ben kızımı besliyorum.
0: Kızımı besliyorum. Bu arada burada arıcılık da meşhurmuş. Vezli köyüne gelirseniz arıcılık da meşhurmuş. Buraya geldiğiniz zaman balı da en doğalından, en güzelinden alabilirsiniz.
1: Bu kestane balımız.
0: Kestane balı.
1: Şöyle tereyağının üstüne sürüp. Ben kızıma tereyağlı ballı ekmek yedirmeden buradan yollamam.
0: Yalnız tereyağı çok güzel, löp löp löp böyle yenilebilir.
1: Ekmeğimiz ekşi mayalıdır.
0: Recep diyor ki daha yeme, kahvaltıya gideceğim diyor.
1: Recep'e de verelim. Recep'i mahrum etmeyelim bu
0: lezzetlerden. Hemen Recep'e de verelim bence de.
1: Evet.
0: Oh.
1: Kestane balımız.
0: Oh, hemen Recep de tadına baksın.
1: Recep abimiz buyurun buyurun yakala.
0: Recep de yiyor şu an. Çok lezzetli değil mi Recep? Ayberk'e de geliyor şimdi kameraman arkadaşımız. Hemen Ayberk de açsın ağzını. O benim de aslında. Sen onu bana ver.
1: Tamam.
0: Sen onu bana ver Gonca abla.
1: Tamam,
0: biz
1: tamam.
0: Burayı çok sevdik.
1: Aynen öyle. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Tatlı tatlı müşteriler alalım.
0: Yeter yeter, ben seni besleyeceğim.
1: Yok tamam, yok ben almayayım. Ben almayayım gayet. Ben almayayım, yeteri kadar almışım.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Recep nasıl tereyağı?
2: Parmaklarımı yiyorum.
0: Recep parmaklarımı yiyorum diyor. Ayberk nasıl tereyağı? Harika dedi. Bal da harika.
1: Ama ben peynirimi yedirmedim.
0: Hiç peynir vermene gerek yok artık.
1: Ama peynirimden de yemen
0: peynirimden gerek. Ondan da yemen ya gerek. Bu yıldız kahvaltı masasında ne yapacak? Üvezlik köyüne daha gidemedik, düşünün.
1: Ben şöyle peynirimden de.
0: Hemen yaptığım peynirin de tadına bakalım. Hatta şu yufkanın içine koyup yiyorum.

0: ellerin, emeklerin dert görmesin. Üvezli köyü demek, tekrar söylüyorum.
1: Üretim demek, her zaman dönüşüm demek. Takviye, hiç ziyan yok.
0: Yani Üvezli köyü gerçekten çok güzel bir köy. Köy halkı gayet misafirperver. Gonca ablayı bulun. Köye hemen girişte Gonca abla, bu güzel yerde hemen dur Gonca abla. Şöyle dışarıdan burayı şöyle bir gösterelim. Recep de biraz gelsin benimle. Recep de bir yandan gözlemesini yiyor. Bakın şöyle Üvezli köyüne girişte bu güzel yerde Gonca ablayı bulun. Gözlemenizi, ayranınızı ya da semaverde pişen çayınızı ya da kazanda pişen mısırınızı burada afiyetle yiyin diyeyim. Daha ne diyeyim artık? Burası haftanın kaç günü açık?
1: 7 günü.
0: 7 günü. Sabah kaçtan akşam kaça kadar?
1: 6-9.
0: 6-9 nokta. Buyurun şuralara göz atın, sonra tekrar görüşelim.

0: Organik köy pazarının hemen yan tarafındayız. Organik köy pazarının hemen yan tarafında bakın böyle bir çeşme var. Üvezli köyüne geldiğiniz zaman mutlaka bu çeşmeden su doldurun diyor Metin Bey. Neden?
1: Çünkü 50 sene önce dedelerimiz dağdan bu suyu buraya getirmişler. İşte insanlar buraya gelen misafirler şey yapsınlar diye, içsinler diye. Biz de geçen sene bu çeşmeyi bir tadilat yaptık. Tadilatla beraber de işte köylünün isteği üzerine köyde yetiştirilen ürünleri burada köylü hanımlar satsın diye işte yetiştirdikleri şeyi satalım diye. Yan tarafta da hayvanların su içmesi için o daha önemli. Bir şey yaptık, hayvan su içmeleri yaptık.
0: Gerçekten hayvanların su içmesi özellikle bu sıcak aylarda çok önemli sevgili seyirciler. O yüzden ben her programda söylüyorum. Mutlaka kapınızın önüne herkesin evinde bir yoğurt kabı vardır mutlaka ya da kullanılmayan bir kap vardır. Mutlaka kapınızın önüne bir kap su koyun diyorum ben. Yine buradaki doğal hayvanlarda ineği olsun, işte kuzusu olsun, köpeği olsun hepsi gelip buradan su içiyorlarmış. Su gerçekten hem bizim için hem de hayvanlar için çok önemli ki bu sıcak havalarda hayvanların patileri de sevgili seyirciler hasar görebiliyor. O yüzden bir kap su bırakmayı lütfen unutmayalım. Sevmeyebiliriz, hoşlanmayabiliriz ama onların da bizim nefes aldığımız dünyada nefes almaya hakları var diyelim. Şimdi bu arada şunu da ekleyeceğim. Metin Bey söyledi ya, buraya herkes su almaya geliyor ama tabii bu suyu da idareli kullanmak gerektiğini söyleyelim size. Dağdan geliyor su, suyu hem açık bırakıp gitmeyelim hem biraz daha az bidonla gelelim ve pisliğimizi aynı öyle bırakmayalım. Çöplerimizi bırakmayalım. Çünkü bu su biliyorsunuz bayağı kıymetli sevgili seyirciler. Bu su için İstanbul'un içinden köylere işte böyle güzel köylere gelen insanlar var diyelim ve sizi son kez burayla baş başa bırakalım ve artık kahvaltı yapmaya gidelim. Gerçi karnımız yeterince doydu sayenizde ama gene de kahvaltıyla başlayacağız güne.

0: Gözlemeyi yedik. Tereyağı balı yedik. Recep nasıldı tereyağı bu?
1: Çok güzeldi.
0: Çok güzeldi diyor Recep de. Şimdi Üvezli organik kahvaltı evlerine geldik sevgili seyirciler. Buralar hafta sonu boş olmuyor. Hafta içi fazlasıyla boş olabilir ama hafta sonu bayağı kalabalık oluyor. Bir kere onu size özellikle söylemek istiyorum. Burada bir sürü şu an girdiğimiz kahvaltı evi gibi kahvaltı evleri var. Hepsi de Üvezli Organik Kahvaltı Evi diye geçiyor. Yol kenarında hemen. Birazdan köyün içine de gideceğiz zaten. Buraya geldiğinizde kışın ayrı keyifli, yazın ayrı keyifli. Onu söyleyebilirim. Şimdi dışarıda isterseniz kahvaltı yapabilirsiniz. İsterseniz hemen aşağıdaki şöyle Recep gösteriyor. Çardaklarda da kahvaltınızı yapabilirsiniz. Hemen karşıdaki yeşilliğe doğru şöyle güzel bir nefes alabilirsiniz. Havanızı da bol oksijeninizi de alabilirsiniz. Şimdi ben burayı görmenizi istedim. Ben aşağıya da buradan bakmak istedim açıkçası. Ben kahvaltımı aşağıda yapacağım. Organik kahvaltı evlerinde kahvaltımızı yaptıktan sonra köyün içine gideceğiz ve biraz Üvezli'nin tarihinden bahsedeceğiz size. Çünkü Üvezli Şile'nin en bilinen köylerinden biriymiş sevgili seyirciler. İstanbul Anadolu yakasında Şile ilçesine bağlı Üvezli Köyü. O zaman Üvezli ile ilgili de bilgileri sizlere köyün içinden verelim ve güzel bir organik kahvaltı yapmak için aşağıdaki çardaklarda yerimizi alalım. Şimdi yumurta var gördüğünüz gibi. Sağında yumurta, peynir çeşitleri. Şöyle görmüş olduğunuz gibi reçel çeşitleri. Biraz önce hanımefendinin bahsettiği süt reçeli. Şöyle bakın. Burada taze taze yapılıyor süt reçeli. Hemen süt reçeli demişken süt reçelinden başlayalım kahvaltımızı yapmaya. Ve görmüş olduğunuz gibi kaymak. Kameraman arkadaşlarım gösteriyor. Bal, reçel. Bunların hepsi burada yapılıyor. Burası zaten organik köy kahvaltı evleri olduğu için burada yapıldığı için ve günlük taze çıktığı için her şey o yüzden fazlasıyla tercih ediliyor. Hafta sonu rezervasyonla çalışıyorlarmış. Hanımefendinin söylediğini duydunuz. Rezervasyonsuz kimseyi almıyorlarmış buraya. Zaten gelseniz de oturacak yer olmadığını söyleyeyim ve şöyle süt reçelinden hemen yemeye başlayayım. De var. Şöyle incir. Oo, yok yok. Şöyle köy yumurtası. Yumurtanın da hemen tadına bakalım. Şöyle incir reçelinin de tadına bakalım. Kahvaltımı yapmaya kameraman arkadaşlarımla devam edeceğim sevgili seyirciler. Şimdi kahvaltı bitsin. Sonrasında Üvezli Köyü'nün içinde sizi çok güzel bir şekilde karşılayacağım. Üvezli Köyü Şile'nin en bilinen köylerinden birisi. Ve gerçekten mısır, ayran, gözleme üçlüsüyle tanınıyor. Ve bu organik köy kahvaltı evleriyle tanınıyor. O zaman en bilinen köyünde Üvezli Köyü'nün içinde meydanında buluşalım.

0: Meydanı'ndayız. Burası hem muhtar konağı, hem köy kahvesi, hem de böyle serinlemek için oturulan çok güzel bir yer açıkçası. Üvezli köyüne yolunuz düşerse ki köy kahvelerinin çayı, kahvesi bayağı meşhurdur. Mutlaka Üvezli köy meydanında bulunan bu köy konağına gelip de çayınızı, kahvenizi tıpkı bizim birazdan yapacağımız gibi yudumlamanızı tavsiye ediyorum. Şimdi köyümüzün muhtarı var yanımızda. Köyümüzün muhtarı kendisini tanıtsın. Sonra güzel bir sohbete başlayalım. Bakalım Üvezli köyü nasıl bir yermiş, neleri meşhurmuş ve ne zamandan beri var olan bir yermiş Şile'de.
1: Evet, ben Üvezli köyü muhtarı Ahmet Gürsu. Bizim mazimiz 1878 Artvin Batum göçmeniyiz. Burada 7 köy, 8 köy. Biz Artvin'den gelme. Üvezli'nin neyi meşhur? Üvezli'nin kahvaltısı. Gözleme evleri.
0: Gittik. Organik köy kahvaltısı evet, yapmaya gittik. Evet. Gözleme evlerine de gittik.
1: Mızlaması, gözlemesi çok meşhurdur. Yani gelenler, Şile'ye gelenler bilir. Evet, Üvezli köyü Şile'nin güzel köylerinden biri.
0: Şile'nin en büyük, en bilinen köyü olarak geçiyor.
1: Evet, İstanbul'a yakın olması evet, hasebiyle.
2: Demokrasi Meydanı.
1: Evet, çok uğraklı köy ve merkezi. Eğitim, dere köylerin eğitim şeyi

0: okulu bizde efendim talebe yurtları. Bizde merkezi köy olması sebebiyle biraz da kalabalık köyümüz.
1: Dere köylerinin de bölge olarak dere köyü.
0: Evet, bizim bölge dere köyleri bölgesi olarak bilir. Şile'nin dere köyleri.
1: Evet.
0: Burada 10 köy. Herkes birbirine akraba. Çünkü herkes Artvin Batum göçmeni.
1: Genelde şu zamana baktığımızda Artvin Batum göçmeni fazla kalmadı. 2-3 aile kaldı diye biliniyor ama.
0: Hayır öyle değil efendim. Biz gene herkes burada 7 köy, 8 köy herkes birbirine akraba. Ve aynı bölgeden gelen insanlar olduğu için hepimiz oralıyız. Batum, Artvin göçmeniyiz.
2: Nesil ve ölmüş olabilir
0: 145
2: ama
0: sene bu insanlar...
2: gençler çoğu bilmiyor tabii. Sen haklısın.
1: Değil mi?
2: Çoğu bilmiyor tabii.
1: Amcam senin ismin ne?
2: Abdullah Avcı.
1: Abdullah amcacığım kaç senedir Üvezli köyündesin?
2: 73 senedir.
1: 73 senedir Üvezli köyündeymiş Abdullah abi.
2: Buradan önce bu köyün Üvezli adı alması, üvez meyvesi, üvez ağaçları çok olduğu için Üvezli diye bu adı oradan geliyor bir kere.
1: Ne üvez, güzel üvez. Söyledin ya bak üvez. Bilmiyorduk.
2: Bilmiyor değil. Tabii ki öyle yani Üvezli niye adını almış? Üvez ağacı çok olduğu için o zaman Üvezli diye adını almış burası.
1: Peki Üvezli'nin başka neyi meşhur? Şimdi biz gelmeden önce buraya...
2: Üvezli barbunyesi, Üvezli barbunyesi 60'lı yıllarda meşhurdu. İstanbul halinde, Kadıköy halinde Üvezli barbunyesi dediği zaman bütün lokantalar, bütün şeyler o barbunye alır.
1: Öyle mi?
2: Ama bizim rakip kimdi? Yalava'ydı bizim rakibimiz o zaman 60'lı yıllarda. Yalava geldiği zaman bizi engellerdi satışta. Tamam mı? Bunlar hep tabii yani baktığınız zaman öyleydi yani.
0: Tarihte bunları yaşadık.
2: Barbunya, evet. Şile barbunyası duymadınız mı hiç mesela? Şile barbunyası meşhurdur.
1: Vallahi duymadım.
2: Duymadın mı?
1: Duymadım vallahi. Ben İstanbullu değilim. Niye böyle değilse, ayağını vurdu?
2: Değilse bilmezsin tabii ya.
1: İstanbullu değilim. Yeni yeni gezmeye başlıyorum ya. Ama bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıptı. Şile, yalan mı?
2: Bu köy nedir? Bu köy sağımızda Ömerli Barajı, solumuzda Arlık Barajı. İstanbul'a suyu sağlayan barajlar burada.
1: Evet.
2: Yeşillik burada, otoban burada, değil mi?
1: Evet.
2: Deniz burada.
1: Evet.
2: Bu köy niye şirin köy olmasın?
0: Temiz hava burada.
2: Temiz hava burada mesela baktığın zaman.
1: Peki dışarıdan yerleşim var mı şu an köye
2: çok,
1: baktığımız
2: çok.
1: Zaman?
2: Çok, çok. Onun sonu
0: yabancılaşma var. Var. Yavaş yavaş çok. Yabancılaşma var efendim. Öyle.
1: Heh.
2: Asas.
1: Ne oldu?
2: Ekmek vardı sıcakta kal, onu çarıma götürelim.
1: Ha köy öyle ekmeği. Mi? Evet. Köy ekmeğimizi de tabii getirelim.
2: Köy ekmeği ya, fırın ekmeği tabii.
1: Köy ekmeği tabii, şöyle, köy fırını evet. Nerede? Peki ben şimdi meydanda köy fırını...
0: Var, iki meydanda da köyümüzün iki meydanda da köy fırınımız var.
1: Öyle mi?
0: Hafta sonları gerektiği zaman köylü onları yakıyor, ekmeğini yapıyor.
1: Bu beylere teşekkür edelim ve artık çayımızı yudumlayalım mı Abdullah amca?
2: Çay da soğudu ya.
1: Soğudu mu? Yenisini söyleriz Abdullah amca.
2: Bilmiyorum
1: 73 senedir buradamışsın. Başka söylemek istediğin bir şey var mı Abdullah
2: var,
1: amca?
2: Var tabii ki var tabii.
1: Ney var?
2: Çok da açıkta olması zor. Mesela sen şimdi bugüne bakma. Bugün orman yasak. Ormana halk giremediği için, ormana piknik olmadığı için %70 şu anda azaldı burası. Yani azaldı, gelmiyor adam şimdi buraya.
1: Ormana bir şey söyleyeceğim. Şimdi bana kızacaksın ama ormana da gelseler, piknik yapsalar, pisletiyorlar, çöplerini aynen, bırakıyorlar, aynen. Gidiyorlar.
0: Doğru.
1: Böyle yeşillik olması, oturacak yerler, burada oturacak yerlerde nefes alınabilmesi bence daha güzel açıkçası. Evet. Ben öyle düşünüyorum. Geldikleri zaman hayvanlara zarar verebiliyorlar. O doğayı kirletebiliyorlar. Bence böyle bu köyün doğallığı hiç bozulmamış, böyle de kalsın diyelim. Ve mutlaka Üvezli Köyü'ne gelmenizi tavsiye edelim ki Şile Meydan'dan yine minibüslerle buraya gelebilirsiniz.
2: Tabii tabii. Günde 4 sefer. Günde 4 sefer buradan Şile'ye gidiş, Şile'den buraya geliş. Servis var.
1: Sen hep
2: var.
1: Köy konağında mısın Abdullah amca?
2: Çoğunlukla, çoğunlukla.
1: Tamam, geldiğiniz zaman Üvezli Köy Meydanı'na...
2: Ama beni bulmasınlar.
1: Seni bulsunlar, seninle mutlaka sohbet etsinler.
2: Ya, benden bir şey olmaz, beni
1: hayır,
2: bulmasınlar.
1: Seninle
2: ya.
1: Mutlaka sohbet etsinler. Senin sohbetin bayağı keyifli. Bak çay soğudu dedin, getir abicim çayları. Sen çay soğudu dedin, yeni çay söyledik sana. Köy konağında Abdullah amcayı bulabilirsiniz. 73 senedir Üvezli Köyü'nde tecrübelerinden yararlanabilirsiniz diyelim ve biz çayımızı taze taze yudumlamaya devam edelim.

köydeyiz. Arkamızda inekler, birazdan Recep'in arkasından da bir ineğimiz gelecek. Gerçekten çok doğal bir ortamdayız. Şile'nin Üvezli Köyü gelinip görülmeye değer bir köy. Aynı zamanda bu köyde arıcılık da yapılıyor sevgili seyirciler. Onun da bilgisini verebilirim size. Bal üretiminin de fazla olduğunu söyleyebilirim bu köyde sizlere. Şimdi birazdan köyün 65 yıllık evli bir çiftine gideceğiz. Ve 65 yıllık evli çiftin mutluluk sırrını sizin için öğreneceğiz. Şile Üvezli Köyü'ne gelip de o güzel çifti görmeden gitmek istemedim açıkçası. Ve Şile'nin Üvezli Köyü'nde haydi bakalım gidelim 65 yıllık evli çiftin yanına. 65 yıl evli kalmanın sırrı neymiş? Formül neydeymiş? Soralım. Güzel bir sohbet yapalım.

0: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
1: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses'in nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris'ten.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel Okyanus Ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
6: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Önce sen kapat. Sana doyamıyorum ki.
10: Truval, kapağını hemen kapatamazsın. Yeni aşkınız True Love.
11: Ne kadar emanet tutuyor.
12: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
11: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
13: Bitki diyeceksin. Lan nasıl? Hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
11: Nasıl yakışıyor mu bana?
12: Sünger çok iyi kullanacaksınız.
14: Ulan ne yapıyorsun? Hava asacağız mı buraya daha?
11: Eyvah yakalandım.
15: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
16: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
17: Türkiye Sigorta, gücü adında.
18: Obsessor. Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing.
19: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
20: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
21: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
22: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
7: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
23: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
24: Probis. Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
25: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
24: Anlıyor, yapamıyor.
25: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
11: Bari kötü ayrılmayalım.
25: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
0: %16 protein ve muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet.
1: Probis, Probis.
2: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
3: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
2: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
3: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
2: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. Sadece
1: durulan. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo valla.
4: Sen de sadece durula.
0: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
7: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
6: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Baskınlar, zaptiyeler geliyor.
11: Bu sefer yakayı güç sıyırdık.
12: Seni sadece bir silah arkadaşı olarak görmüyorum. Hiçbir şey bana senin bir kadın olduğunu unutturmuyor.
13: Feyyaz Bey yakalanan şüpheliler arasındaymış. Soruşturmayı padişahın özel istihbarat sorumlusu Yaver Haşim Bey'in yürüttüğü. Kadınlara karşı pek kadir şinası olduğu söylenmekte.
14: Babandan ne şekilde isteyeyim seni?
11: Lütfen babamla bir şey konuşmayın.
15: Bazı olaylar beni bu evliliğe itti. Kader böyleymiş, beni affedin.
12: Bu izdivacı gerçekten kendi isteğinle mi yaptın?
11: Ne değişir?
16: İhtiras Fırtınası bugün 16.15'te TV4'te.
17: Volkan. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkan.
0: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Adriana duşta da sadece duruluyor.
4: Sadece duruladım. Sen de durula.
1: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
0: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
18: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steel. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: aşkım.
1: Hamda leslik. Sevince.
2: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
3: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.

0: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
1: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
0: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
4: A101'de haftanın yıldızları. ABC 8 kilo toz deterjan 299 lira. ABC 3 litre sıvı çamaşır deterjanı 179 lira.
5: Dede ne yapıyorsun?
6: Dedeciğim senin okul masrafların çok. İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım.
7: Durdun o büyüğünüm tükeneri.
5: Yutan işlerden çıktı.
7: Çıkamıyorum buradan.
8: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
7: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
8: 7000 TL'ye varanda bonus kazanırdınız.
7: Dedeciğim ne olur kurtar beni.
9: Okul alışverişlerine toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'ten kampanyalara katılın.
10: Ayy.

0: Sağ ol Suat'ım, ne işini? Pek öyle ağrımsızım yok.
1: Allah daha iyi yapsın inşallah abi, seni. Allah sağlık sıhhat versin inşallah
0: cümlemize,
1: sana.
0: Cümlemize.
1: Şimdi Zübeyir amcacığım, 65 yıllık evlisiniz.
0: Evet.
1: 65 yıllık evliliğin sırrı nedir? Bize söyler misin izleyicilerimize?
0: 65 senenin sırrı ikimizin şeyleri bir, gayelerimiz bir, yaşantımız bir.
1: Ben susarken o konuşuyor diyorsun, o susarken ben konuşuyorum mu diyorsun?
0: Evet, ikimizin sözü yememiz, içmemiz, konuşmamız, yaşantımız beraber.
1: Kaç senedir Üvezli köyündesin?
0: Burada doğdum, burada büyüdüm. Bir aylık bir yere gitmiş değilim. Kendi işimde, kendi gücümde çoluk çocuğuma katıldım. Buradan ayrılamadım.
1: Gülsüm teyzeciğim, aynen sana da. Kırgınlıklar, dargınlıklar olur ama önemli olan birbirini idare etmektir. O susarken sen konuşacaksın, sen konuşurken o susacak. Önemli olan saygı, sevgi ve en önemlisi huzur diyelim. Ve bir gözlükleri çıkart da o güzel yüzünü görsünler diyelim Zübeyir amcaya.
0: Evet.
1: Teşekkür ediyoruz Zübeyir amcayla Gülsüm teyzeye. Çok keyifli sohbet ettik açıkçası. Kameralar kapandığı zaman tekrar sohbete devam edeceğiz Zübeyir amca.
0: İnşallah.
1: İnşallah. Allah sana sağlık, sıhhat versin.
0: Yine isteriz inşallah gelip gitmenizi.
1: Yine geliriz. İnşallah. Yine geliriz. Köy ekmeğinizi yeriz. Bir evde yemek yeriz.
0: Şile'den misiniz, İstanbul'dan mı?
1: İstanbul'danız.
0: İstanbul'danız.
1: İstanbul'danız. Biz
0: sağ
1: şimdi
0: olun,
1: sohbete devam edeceğiz. 65 yıllık evliler. Ve gerçekten çok güzel bir çiftler. O zaman bugün çok keyifli bir gün geçirdik sevgili seyirciler. İstanbul Anadolu yakasında Şile'de Üvezli köyündeydik. Şile merkeze ve İstanbul'a yakın en güzel köylerden biri Üvezli köy, onu söyleyebilirim. İstanbul'un dere köyleri olarak bilinen köylerin de merkeze en yakın köyü olduğunu söyleyebilirim. O zaman paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyorsa olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması gecikiyorsa ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum, hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınız hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. Biz sohbete devam ediyoruz Zübeyir amca ve Gülsüm teyzeyle. Öpüyorum hepinizi. Haydi hep beraber el sallayalım. Hoşça kalın efendim. Hoşça kalın.
0: Sağ olun.

Kol kola girilen halaydır Anadolu. Özgürce oynanan zeybek, coşkuyla vurulan horondur. Kartal gibi süzülen Kafkas'tır, sımsıkı tutulan bardır Anadolu. Laz'ın, Çerkez'in, Kürd'ün, Süryani'nin, Arap'ın, Pomağ'ın, Zaza'nın aynı güneş altında alın terlerini akıttığı Türkiye'li olmaktır Anadolu. Ve gücünü tarihinden alıp yüzünü geleceğe dönen bir dünya kentidir Eskişehir. Bakmayın adının Eskişehir olduğuna, gençliktir Eskişehir. Şehrin ortasından boylu boyunca uzanır Porsuk Çayı. Ama dört bir yandan sarmalar şehri Sakarya Irmağı. Efsunludur Porsuk Çayı. Şehrin ortasından nazlı nazlı akmakla yetinir.

bitinmez. Porsuk Çayı'nın etrafındaki adalar bölgesinde bulunan birbirinden renkli kafeleri ve gece gündüz durmayan eğlencesiyle bir anda kendinizi bir modern dünya masalında bulursunuz Eskişehir'de. Suyu arayan şehirdir Eskişehir. İpek yolunun da aralarında bulunduğu önemli yolların kavşak noktasında kurulan şehrin kaplıcalarının namı sınırlardan taşar. Günümüze gelene kadar birçok medeniyete yurt olmuş Eskişehir. İlk çağlardan Selçuklu'ya, Osmanlı'dan Cumhuriyet dönemine kadar tarihin ayak izlerini sürmek mümkündür Eskişehir'de. Şehrengizdir Eskişehir. Bir an kendinizi odun pazarı evlerinin arasında Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerine bakıp tarihe şahitlik ederken, başka bir an Yazılıkaya Vadisi'ndeki Midas Anıtı'nın karşısında Friglerin izini sürerken bulursunuz. Bağrındaki cevherden lüle taşı, zengin mutfağından çiğ börek armağan eder insanlığa. Tarihte birçok ilklerin adresidir Eskişehir. Osmanlı'da ilk verginin alındığı ve ilk hutbenin okunduğu, ilk yüksek hızlı tren seferinin yapıldığı, Türk tarihinin ilk modern haritasının çizildiği topraklardır Eskişehir. Kaleleri, anıtları, camileri, külliyeleri, müzeleri, mağaraları, kaya mezarlarıyla bir tarih külliyatı. 3,5 milyona yakın üniversiteli nüfusu, modern parkları, kültür merkezleri, çağdaş sanatları yakından takip eden vizyonuyla geleceğin inşasıdır Eskişehir.

Berekettir Anadolu. İnançtır, yardımseverliktir, sadakat ve samimiyettir. Birlik ve beraberliktir Anadolu. Seyit Onbaşı'dır, Şerife Bacı'dır, Nene Hatun'dur. Bir somun ekmeği bölmektir Anadolu. Her karış toprağı cennettir. Ve Anadolu'nun ortasında bir mucizedir Kapadokya. Erciyes'in, Hasan Dağ'ın, Güllü Dağ'ın tutuştuğu bir kavgadan sonra hiddetini savurduğu büyülü topraklardır. Kavganın şiddeti volkan olur taşar vadiye ve güzel atların ülkesi Kapadokya yükselir Anadolu'nun bağrında. İlk yaşam kalıntılarının paleolitik döneme denk geldiği Kapadokya kimlere ev, kimlere vatan olmamıştır ki? Hititlere, Perslere, Romalılara, Bizanslılara, Selçuklu'ya, Osmanlı'ya ve nihayet Türkiye Cumhuriyeti'ne. Özgür ve kuralsız, belki de Kapadokya'yı anlatan en doğru iki kelime. Bulutlar elinizi uzatsanız dokunacağınız kadar yakın, peri bacaları başına buyruk. Sanki o dağınıklık içinde kendi ahengini oluşturmuş. Yeraltı şehirleri, bilinmeyen dünyalarını sizlere aralamak için sabırsızlıkla bekler milyonlarca senedir. Girdiğiniz her kapı başka bir dünyaya açılır. İçi alev alev, davetkar bir ülke Kapadokya. Özgür atların ve kadim dostların ülkesi. Toprak doğurur Kapadokya'da. Her gidişinizde daha da çoğalmış bulursunuz sanki. Gelin gibidir Kapadokya. Duvağında asılı duran balonlar, gelin teli misali dökülür zülüflerine. Zamansızdır Kapadokya. Bir ayağı masalların üzerinde, bir ayağı fezanın en tepesinde. Ve Kapadokya, gökyüzünün efsanelerle kucaklaştığı kadim topraklardır.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o işi yapmaya çalışıyorum. Artık ne olursa, evet ne olursa onu yapmaya çalışıyorum. Bugün mutfağa girdim. Bana şef gömleği falan giydirdiler. Böyle bir havaya girdim ben. Efendime söyleyeyim. Acil içli köfte yapılması gerekiyormuş. Birkaç kişi var dediler. Gelip yardım eder misin, yapar mısın? Sonrasında duruma göre bakacağız. Bu işi iyi yaparsan bizimle çalışabilirsin dediler. İçli köfte yapmaya geldim ben bugün. Sever misin?
1: Soru mu bu Tuğba? Bayılırım içli köfteye.
0: Ben çok severim. Annem de çok güzel yapar. Ben hiç denemedim ama.
1: Bugün deneyeceksin Tuğba. Hepimiz büyük bir merak içindeyiz.
0: Yani sana getirebilirim gelirken ama bilmiyorum. Yani ben burada kameraman arkadaşlarımla paylaşmayı tercih ederim daha doğrusu.
1: Kıyamazsın Tuğba bana. Hem çok şık olmuşsun.
0: Evet, çok şık oldum ben bugün. Beni bir güzel giydirdiler, havaya soktular. Çeyizimdeki yazmamı da başıma bağladım. Ve ben hemen İdris Usta'nın yanına gideceğim. Hadi buyurun. İdris Usta'm, merhaba.
2: Merhaba,
0: hoş geldiniz programımıza. Aynı anda konuşmaya başlıyoruz.
2: Teşekkür ederim, siz de hoş geldiniz.
0: Bugün dediniz ki içli köfte yapacağız Tuğba. Ben içli köfte ustası olmak istiyorum. Ama bilmiyorum nasıl olacağımı.
3: İçli köfte yapacaktı. Biz biraz erkenden mi başladık? Sen geç kaldın biraz.
0: Ama şey trafik vardı. İstanbul ya burası.
3: Yani olsun. Şimdi kıymamızı kavurduk hazır. İçine atacağımız baharatlarımızı atmadık. Baharatları ve içine kullanacağımız malzemeleri hepsini atıp karıştıracağız. Sonra yapımına geçeceğiz.
0: Yani yine bir şey kaçırmamışım ya.
3: Yani.
0: Ne yapacağım? Ne
3: şimdi
0: atmam lazım?
3: Şimdi şu şekilde söyleyeyim. Önce ben tuzunu atacağım.
0: Oo. Ben karıştırmaya başlayayım mı yoksa sonra mı?
3: Bütün malzemesini atacağız.
0: Tamam.
3: Ondan sonra karıştıracağız. Pulveri atıyorum.
0: Oo.
3: Çok az bir miktarda toz biber atacağım.
0: Oo.
3: Renk açısından.
1: Toz biber, pul biber, tuz ve diğer baharatlar oldukça renkli gözüküyor.
3: Orada ceviz var. Cevizi de ver. Tabii bunu içine daha önce gördüğünüz gibi yeşil içine Antep fıstığı da koyduk. Pişerken.
0: Çünkü
3: Antep fıstığı önceden atıyorum içine.
0: Ceviz güzel mi ya?
1: Aşırma Tuğba.
3: Karıştırırken şu şekil çevireceksin. Evde hiç pirinç pilavı yapmıyor musun?
0: Yapıyorum.
3: İşte aynı pirinç pilavı çevirir gibi.
0: Ağzındaki cevizi bir bitirseydim ben.
1: Bence evde pilav yapmıyor. Sadece omlet yapıyor.
3: Tamam, bu hazır. Şimdi bunu soğumaya bırakacağız. Sonra yapım aşamasına geçeceğiz. Yakına da bakabilirsin böyle. Bak ışıkları görüyor musun?
0: Görüyorum.
3: Anlatmama gerek yok.
0: Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz arkadaşlar.
4: Mükemmel. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok.
3: İçeri geçelim.
0: Tamam.
3: Bu soğusun. Biz hamurumuzu hazırlayalım.
1: Elinin hamuruyla işe bulaştı Tuğba.
0: Arkadaş eldiven bile takamıyorum ya. Böyle bir şey yok.
3: Evet Tuğba. İçimiz soğudu. Gördüğün gibi hepsi var ya, sıkılmış, hazır.
0: Daha ne olsun değil mi?
3: Hazır, hamurumuz da hazır. Şimdi hamuru önce ben sana yormasını bir sefer göstereceğim.
0: Ama şey bu eldiven bana büyük geldi ya.
3: Ama sen de çok eldiveni zayi ediyorsun. Eldivenim.
0: Ne
3: neyse
0: ya,
3: değiştir.
0: Olmadı ki.
3: Eldivenini değiştir o zaman.
0: Aa, kendime göre eldiven buldum. Çok güzelmiş rengi. Bayağı oyalanıyorum yani.
3: Hadi biraz hızlı ol.
0: Tamam.
3: Bak. Şimdi sana hamurun bir yormasını göstereceğim. Hamurunu yoracaksın. Hatta sana göre yarısını vereyim ben.
0: Şey küçüğüm ya ben
3: evet.
0: Daha.
3: Sen onu yor.
1: Olmuyor ki Tuğba. Öyle yorulmaz o hamur.
3: Yumrukla değil.
0: Nasıl? Bak. Ha elimi ıslatmadım ki ya.
3: Şu şekil.
0: Bir eksiklik var diyorum ben de.
3: Şu şekil.
0: Ha şöyle. Heh. Şey avuç içiyle.
3: Avuç içiyle var ya. Vuracaksın.
0: Biraz da güç istiyor değil mi bu?
3: Biraz güç ister.
0: Ki o da bende var.
3: Kolay görünüyor.
0: Ama değil mi?
3: Kolay değil. Şimdi ne yapıyoruz?
5: Aa, benimkisi küçük oldu.
3: Şimdi ne yapıyoruz? Bak. Şu şekil. Yuma kalıyorsun.
0: Ya bu nasıl bir harekettir?
3: Bak. Aldıktan sonra.
0: Oo!
3: Bu şekilde açacaksın. Görüyorsun.
0: Programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşeceğiz.
3: İp ince. Kapatıyorsun. Oo. Şu şekil hafif sıktıktan sonra ondan sonra avucun içine böyle çeviriyorsun.
0: Şey ya, bu sanat yani. Ay bir daha var ya, içli köfte yerken şey yapacağım hani.
3: Hadi bakalım.
0: Bir daha düşüneceğim. Ay olmadı. Şöyle mi? Aa dağılıyor bu.
3: Bak şöyle çok sulandırma. Şu şekil yap.
0: Ben olayı da sulandırıyorum yani. Sadece hamuru değil, olayı da sulandırıyorum ben. Şöyle şov yapayım ben de biraz.
3: Öğrenmek istiyorsan.
0: Ay vallahi ben nereye düştüm ya.
3: Çabayı rezil sarf etmen lazım.
0: Vallahi rezil olacağım ben ya.
3: Çapa
0: oluyor mu?
3: Olmaz. Bakacağız. Olmasa yapacak bir şey yok. Çünkü yani bayağı bir yoğunuz işimiz var. Biraz çabuk alışman lazım. Bakayım nasıl açtın? Olmadı o.
0: Niye ya? Yani bu da olur ya. Ha? Şeyle aynı boyut oldu. İçiyle dışı aynı boyut oldu.
3: Şu elini alacaksın. Sonra avucunu kapatacaksın. Ondan sonra böyle çevireceksin. Bak. Şu şekil. Şu iki parmağımı görüyor musun bak? Şuraya arka kısmından tutuyorum. Parmağın dışarı çıkmayacak. Şu şekil. Bu şekil çevireceksin.
0: Ya bu nasıl? Nasıl bir şey bu?
3: Şimdi çevirerek içine kapat bakalım.
0: Kapatmayı bile beceremiyorum ya. Böyle bir şey yok. Aa oldu. Ha?
3: Pek bu işi becerinize zannetmiyorum. Becereceğini ama bir
0: şey,
3: deneyelim.
0: Limon gibi mi olması gerekiyor illaki?
3: Şey olduğu için limon gibi olması lazım. Haşlama olmuş olsaydı
0: yuvarlak yapacaktık.
3: Yuvarlak yapabilirdik. Annem öyle ama yapıyor. Kızartma olduğu için ondan sonra
0: nasıl oldu?
6: Olmadı. Oldu mu Tuğba?
3: Hiç olmadı.
0: Olmadı mı şimdi bu yani?
3: Tuğba sen bu işi herhalde çok kolay zannettin. Ben aşçı olacağım diye karar verdin.
0: Evet.
3: Ama bu şekil pek aşçı olacağını zannetmiyorum.
0: Ya sizinkisi nasıl böyle yüzü çok düzgün oluyor da benimkisi?
3: Ama işte avucun içinde çevirmiyorsun ki, bakmıyorsun ki nasıl yaptığımızı.
0: Tam baktım.
3: Önce bakacaksın bir. Tamamen şu iki avucumun arasında çeviriyorum. Şuradan.
0: Evet, anlamadım.
1: Ustacım sadece içli köfte işi değil, tüm işler Tuğba için kolaydır. Ama sadece sözde kolaydır, yaparken değil.
0: Bunların makinesi yok mu ya?
3: Makinesi var ama biz kullanmıyoruz.
1: Tuğba yine her zamanki gibi kolay bir yol peşinde.
3: Eğer hamuru çok alırsan içli köfteler kalın da olur. Ve kızardığı zamanı hamur olmuş olur.
0: Külah ya bu bildiğiniz. Bildiğiniz külah. Dondurma külahı. Olmuyor.
3: Sen bu işi yapamıyorsun.
0: Of. Of yani.
3: Çok kolay sandın. Buraya geldin herhalde.
0: Ya ne bileyim ben, görünüşte kolay gibi gözüküyordu. Ama
3: kolay değil.
0: Bir türlü ben şeydeyim yani. Nerede
3: bunu
0: çıkarıyorum?
3: Bunu sadece yemesi kolaydır.
0: Evet çok güzel. İki kere de bunu böyle elinize alıyorsunuz. Limonu sıkıyorsunuz bir güzel. Ondan sonrasında böyle iki kere de yiyorsunuz.
3: Tamam. Isrararak. Yaparken beceremiyoruz.
0: Yani olur o kadar. Ama ben gerçekten bir şey yanlış yapıyorum ama neyi yanlış yaptım hala bir kafamda oturtamadım ya bu içli köfte olayını.
3: Bak, ne diyorsun İbrahim Usta? Becerebilir mi?
7: Yok, beceremez.
3: Bence yapamaz. Boşuna uğraşıyor. Olmazsa ne yapacağız? Kovacağız.
0: Ya abi sen ne yapıyorsun orada ya? Rezil, iyice rezil oluyorum. İyice ortaya çıkıyor yapamadığım.
3: 100 sene yakın içli köfte yaptık. Ama sen daha var ya bir tane içli köfte yapamadın.
0: Şey iki tane.
3: İkincisi mi oldu?
0: Şey ama çok şık oldu benimkilerde.
3: Oldu mu bu iş?
0: Bence oldu.
3: Sen böyle oynarsan bu iş olmaz. Bu iş olmaz.
0: Ama ben ne yapayım ya? Öğrenmek istiyorum.
7: Burası oyun parkı değil yalnız.
0: Oyun parkı değil mi?
3: Tabii ki. Burası ciddi bir Müessese. Bir müessesedir burası.
0: Ciddi bir mutfak. Gördünüz mü?
3: Şu anda normalde seni kovmam lazım.
0: Hadi ya.
3: Tabii ki.
1: Kovulmak da diyemiyorum ama Tuğba'nın işten el çektirilmesine ramak kaldı.
0: Yine rezil oldum ya. Yine rezil oldum. Orkel.
3: Evet, Tuba oyun oynamayı bırak.
0: Lela orkel.
3: Bu işi eğer yapamıyorsan ancak bunun kızarmasını yapabilirsin. Bunları sana vereyim, sen bunların kızartmasını yap. Kızartmasını da bir göreyim. Kedi bakarak görenseydi kasap olurdu.
0: Ama oldu bak. En azından bir şey açabildim yani.
3: Ya sabahta böyle 3 tane işi köfte yaptın. O da bir şeye benzemiyor.
0: Tamam, ben yiyeceğim onları.
3: Tamam. Komple hamur. Şimdi bunları kızartacaksın.
0: Tamam.
3: Aradaki farkı göreceksin. Yapmasını beceremedin. Şimdi kızartmaya git, belki kızarmasını becerirsin.
0: Belki de.
3: Hadi
0: o
3: bakalım.
0: Zaman gidiyorum ben.
3: Hadi güle güle.
0: Peki kızarttıktan sonra yiyebilir miyim?
3: Tabii ki, tadına bakacaksın.
1: Yine bir pazarlık, yine bir ustanın gönlünü alma çabası ve yine bir sevimlilik örneği Tuğba.
0: Ben tabağımı aldım, geldim yukarıya. Benimkiler zaten ortada, belli olmadığı. Bu da İdris Usta ve arkadaşlarımızın yaptığı içli köfteler. Ben beceremeyince bari kızart da yiyelim dedi. Geldik şimdi buraya.
3: Evet. Şimdi senin yaptıklarını atalım buraya.
0: Atalım. Ay çok korkuyorum, kızgın yağdan.
3: 3 tane de bizim yaptıklarımıza buraya bırak. Aradaki farkı görmemiz lazım.
0: Tamam, zaten ortada da hadi. Hadi görelim yani. Almak için bir şey yok mu? Elimle mi alacağım?
3: Elle alacaksın. Lezzet oradan geliyor. Şimdi her şeyi kaşıkla, kevgirle şöyle böyle yaparsak, hiç elimiz dokunmasa nasıl lezzetli olacak?
0: Doğru.
1: Elimizin lezzeti geçmeli Tuğba.
0: Bakayım mı benimkine bir?
3: Bak.
0: Aa, fena değil ya bence. Olacak yani, hani bir iki daha gelirsem buraya eğer kabul ederlerse, bilmiyorum eder misiniz?
3: Düşüneceğiz.
1: Bence etmeyin usta. Tuğba eğlencesinden, oyunundan, dansından vazgeçmez. Ne yapar ne eder işleri yine size yaptırır.
0: Bir fark bunlar görünmüyor şu an benimkiyle sizinki arasında.
3: Olur mu bir fark görünmüyor? Şuna bak hele. Nasıl fark görünmüyor?
0: Çok sıcak. Ah, fena yok. Değil.
3: Fena değil ama hala da içindeki hamuru görüyorsun.
0: Ya niye benimkisi evet, olmadı?
3: Orada bir parça da limon getir.
0: Benimkisini parçaladınız bilerek ya, kötü gözüksün diye. Hop, ağzım yandı. Benimki biraz kötü oldu. Daha çok çalışmam gerekiyor ki bu kadar da yardım ettiler yap diye. Diğeri ise İdris Usta'nınkisi. Kararı sevgili seyircilere bırakalım. Değil mi İdris Bey?
3: Kesinlikle. Tabii ki bizimki daha iyidir. Tuba da çok kötü değil. Hani üstüne çalışırsa ilerleyen zamanda mutlaka tabii ki o da yapacak. Bayağı uğraştırdı bizi. Çünkü hamuru gösterdik. Hamuru çok dağıttı. Bazı şeyler istediğimiz gibi olmadı.
0: Çok teşekkür ediyoruz bizi.
3: Ben teşekkür ediyorum.
0: Mutfağınızda ağırladığınız, bana o koca hamuru teslim ettiğiniz için. Ben biraz çarçur ettim ama arkadaşlar onu değerlendirecekler sonra, değil mi?
3: Onu değerlendireceğiz. Herhangi bir sıkıntı olmaz.
0: Ben bugün kolay mı sandığında iç

Çiğ köfte ustası olmaya çalıştım. Öyle kolay olmuyor. Çırak bile olamadım. Daha çok çalışmam gerekiyormuş. Hiçbir iş kolay değil sevgili seyirciler. Artık önümüzdeki programda nerede olurum bilinmez. Sürpriz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: çok yaşa!
1: Efendiler, millet hürriyet istiyor. Sultan Abdülhamid'in tahtından indirileceği gün yaklaşmaktadır. Ordudan cemiyetimize gelen haberlerde yakın zamanda askeri bir harekat olabileceği anlaşılmaktadır. Bizler de sırası geldiğinde üstümüze düşecek görevlere hazırlıklı olmalıyız.
2: Ben 93 Harbi'nde Ruslara karşı savaştım. Vücudumun yarısını bu vatan için feda ettim. Ama bu milletin hürriyete kavuşması için şimdi canımı vermeye hazırım.
3: Abdülhamid'i devireceğiz! Baskınlar, zaptiyeler geliyor!

0: Siz şu ağaçların arasından kaçabilirsiniz. Ben zaptiyeleri oyalarım.
1: Perşembe günü bizim konağa gelin.

0: Şeref. Ah, bilsen ne çok merak ettim. Her zaman bu kadar geç kalmazsınız.
1: Bu sefer yakayı güç sıyırdık.
0: Ne oldu?
1: Toplantıyı ihbar etmişler. Zaptiyelerin baskınına uğradık.
0: Amcama bir şey olmadı ya.
1: Köşke sağ salim döndük işte. Ama Feyyaz Bey yardım etmeseydi başımıza ne gelirdi bilmem.
0: Şu hep bahsettiğin gazeteci Feyyaz Bey mi?
1: Evet o.
0: Anlattıklarına bakılırsa çok hoş bir adam olmalı.
1: Ne kadar hoş olduğuna görünce karar verirsin.
0: Ben senin gibi erkekler dünyasına giremem ki. Onu nereden...

0: Buyurun efendim.
1: Şeref, kim o gelen? Tanıyor musun?
2: Gazeteci Feyyaz Bey anneciğim.
1: Babamla mülakat yapmaya mı geldi?
2: Ben ne bileyim anneciğim. Babam her zaman Feyyaz Bey'in fikirlerini çok beğendiğini söyler.
1: Babanın kendinden bu kadar genç adamlarla sıkı fıkı oluşuna bir türlü akıl erdiremiyorum doğrusu. Allah vere de başımıza bir dert gelmesin.
2: Gel, müzik odasına gidelim.
0: Bakın Feyyaz Bey. Siz Jöntürklerin teşkilatlanma ve siyasi mücadele usullerinizi çok takdir ediyorum. Frenklerden öğrendiğinizi iyi tatbik ediyorsunuz. Doğrusu sizin hürriyet diye tutturduğunuz şey nedir? Bu memlekete hürriyet gelirse ne olur pek bilmiyorum. Ama görüyorum ki Sultan Abdülhamid'i bu hürriyet lafı götürecek. Onun için sizleri bütün gücümle destekliyorum.
3: Abdülhamid'e neden karşısınız?
0: 93 Harbi'nde bir süvari zabitiydim. Plevne'de bir taarruz sırasında yanı başımda bir şarapnel patladı. Atım öldü. Ben canımı zor kurtardım. Ama yarım adam olarak. Padişahım çok yaşa diyerek ateşe attık kendimizi. Mükafatım ne oldu? Vezirlik ya da sefirlik mi verdiler? Yo, bir kenara atıldık, unutulduk. Sanki bu memleketi idare edenlerin aklı bizden çokmuş gibi.
3: Davamıza ne şekilde yardımcı olabilirsiniz?
0: Eski silah arkadaşlarımın çoğu orduda önemli kumanda mevkiindeler. Onlarla irtibat sağlayabilirim size. Asker desteği olmadan bu memlekette iktidar değiştirilemez. Sizler de yazıp çizerek milleti bu davaya kazanacaksınız.
3: Sizinle irtibatı nasıl koruyacağız?
0: Burada, bizim konağımızda.
3: Sık sık buraya gelmem kuşku uyandırmaz mı?
0: Bunun için yeterli bir sebep bulunacak. Sizin musiki alanındaki şöhretiniz de biliniyor. Kızlarımın musiki öğretmeni olacaksınız.
2: Buraya geliyor.
0: Hanımlar, Feyyaz Bey, yeni musiki hocamız. Şeref'i tanıyorsunuz tabii. Davamızla ilgisi olduğu kadar musikiyle aşinalığı da vardır.
3: Nasılsınız Şeref Hanım?
2: Teşekkür ederim.
0: Müjgan, rahmetli biraderimin kızı. Ama elimizde büyümüştür. Şeref'in kardeşi sayılır.
3: Tanıştığımıza memnun oldum.
0: Feyyaz Bey haftada iki gün, salı ve cuma sabahları gelecek. Hazırlıklarınızı ona göre yaparsınız. Hadi bakalım, hayırlısı olsun diyelim.
3: Şeref Hanım, babanız daha önce Madame Hasmik'ten ders aldığınızı söyledi.
2: Dersi 3 yıldır bırakmıştım. Ama evde hemen her gün 1 saat piyano çalışırım.
3: Müjgan Hanım'ın musikiyle ilgisi?
4: Ben İzmir'de biraz ut dersi almıştım. Çok bir şey bilmiyorum. Burada Şeref'i dinlemek bana yetiyor.
3: Öyleyse önce sizi piyanoya alıştıracağız. Gelin bakalım.
2: Gel Müjgan.
3: Musiki eğitiminde Batı'nın klasik metotlarını bilmek şarttır. Bunu okumak herhalde Şeref Hanım için bir mesele değildir.
2: Bilmem. Bir deneyelim. Bakalım siz beğenecek misiniz?
3: Şimdi siz de deneyin Müjgan Hanım.
4: Ne yapacağım yani?
3: Gelin buraya. Gelin. Bakın şimdi. Bu ses do. Re. Bu mi. Fa. Sol. La. Si.
1: Bu müzik işini de nereden çıkardınız Reklai Bey? Kızları çalgıcı çengi mi yapacaksınız?
0: Sen gönlünü ferah tut hanım. Kadın kısmının her bir işe karışması gerekmez.
1: Madem öyle, Şeref'i neden her işinize karıştırmaktasınız?
0: O başka. Şeref'e ben erkek gözüyle bakıyorum. Hastanede yaralı yatarken hep bir oğlum olmasını beklemiştim.

0: Davamı yürütsün diye. Adını bile daha doğmadan koymuştum. Şerefin kaderi benim erkek çocuk ihtiyacımı karşılamak.
1: Ama bey, bu gidişle ona nasıl koca bulabiliriz?
0: Koca mı? Ne kocası? Bu yaşa kadar evlenmedi. Bu yaştan sonra da evlenmesine gerek yok. O benim elim, ayağım, silahım, her şeyim.

0: Vallahi Recai, maşallah şerefe.
1: Sana erkek evlat yokluğu hissettirmiyor.
2: Şeref benim hedeflerime ulaşacak. O benim hayrul halefim.
3: Evet, kalabalıktan epey uzaklaştık. Nedir bana söylemek istediğiniz? Babam için gizli haberleriniz mi var?
4: Bırak babanı şimdi. Seninle bir türlü yalnız kalamıyoruz ki. Konuşmak istediklerim başka.
3: Memleketi kurtarmaktan başka bir konumuz olabilir mi?
4: Rica ederim Şeref, kaçak oynama. Ben bir erkeğim ve seni sadece bir silah arkadaşı olarak görmüyorum. Hiçbir şey bana senin bir kadın olduğunu unutturmuyor. Beraberliğimiz her gün sana daha güçlü duygularla bağlanmama yol açıyor. Yani sana aşık oluyorum Şeref.
3: Ne yapıyorsunuz? Görürlerse rezil oluruz.

0: Benimle evlenir misin Şeref?
1: Hayır dersen bana gücenmeyin.
0: Neden hayır? Sana rahat bir hayat sağlayamam diye mi korkuyorsun?
1: Babam. Babamı bırakamam.
0: Ya baban seni bana vermeyi kabul ederse, o zaman da beni istemez misin?
1: Ne olur bırak Feyyaz.
0: Bak kollarında titriyorsun. Kadınlığını inkar etme.
1: Nasıl edebilirim ki? Ama kadınlığıma yenilirsem kendime saygım kalmaz. Bunu yapma bana.

0: Biz Feyyaz Bey'in gizli cemiyet çalışmalarını bir yana bırakıp Recai Bey'in kızlarıyla muski alemlerine dalmasını hoş karşılamıyoruz.
1: Bunun gerekçelerini açıklamıştım.
2: Siyasi mücadele piyano başında kazanılmaz Feyyaz Bey.
3: Abdülhamid'i de Topal Recai Bey'in hayali kumandanlarıyla deviremeyiz.
1: Sizin daha uygun bir teklifiniz var mı?
2: Var. Zaman kaybetmemek, kestirmeden gitmek. Yani Abdülhamid'i ortadan kaldırmak.
1: Nasıl?
2: Ermeniler bir suikast hazırlığı içindeler. Belçika'dan bir bomba uzmanı getirmişler. Onlara yardımcı olabiliriz.
1: Çılgınlık bu. Cinayet işleyerek hiçbir dava kazanılmaz. Merkez Komitesi'nin bundan haberi var mı?
0: Merkez Komitesi bildikten sonra padişah da bilir.
1: Siz kime hizmet ettiğinizin farkında mısınız? Ben bu işte yokum.
2: Feyyaz Bey! Davadan dönenin sonu ne olur unutma.

0: Dur, geçmek yasak. Hünkar camiden çıktı mı?
1: Daha çıkmadı.
0: Hünkar yaveriyle konuşmak istiyorum.
1: Şimdi olmaz.
2: Çok yaşa! Padişahım çok yaşa! Padişahım çok yaşa!
0: Çok mühim, konuşmalıyım. Sus, hünkar geliyor. Çıldırmak

0: Beyaz Bey neden bugün gelmedi?
1: Bilmiyorum. Belki bir daha hiç gelmeyebilir.
0: Neden? Aranızda kötü bir şey mi geçti?
1: Bana evlenme teklif etti.
0: Tahmin ediyordum.
1: Kabul etmedi.
0: Neden? Ondan hoşlanmıyor musun?
2: Babanız sizleri istiyor efendim. Konuşacak bazı şeyleri varmış.
1: Bizi çağırtmışsınız.
3: Kötü haberlerim var. Bu sabah Sultan cuma namazından çıkarken Ermeniler bomba patlatmış.
1: Sultan ölmüş mü?
3: Hayır. O kurtulmuş. Askerden çok ölen olmuş. Feyyaz Bey yakalanan şüpheliler arasındaymış.
0: Ona bir şey yaparlar mı?
3: Suçsuzluğunu ispat edemezse ip de sallandırırlar.
1: Sakin ol Müşken.
3: Buna ne oluyor ya?
1: Çok heyecanlandı birden.
3: İçeri götür Teskin'i.
1: Hadi.
3: Sonra sen gel konuşalım.
4: Feyyaz ölmemeli. Onu kurtarmalısın Şerem.
1: Ben ne yapabilirim ki?
4: Sen güçlüsün. Sen her şeyi yapabilirsin.
1: Sakin ol Müşken. Önce düşünmemiz gerek.
4: Sana aşık. Seninle evlenmek isteyen bir adamın kaderi karşısında nasıl böyle sakin olabilirsin? Hiç için sızlamıyor mu? Ona bir şey olursa ben yaşayamam, anlamıyorum.

Sus! Sus artık, yeter! Ağlamak, bağırmakla bir yere varılmaz. Merak etme, elden geleni yapacağız.

0: Yakalananlardan biri de bu efendim.
1: Benimle konuşmak isteyen mi?
0: Evet efendim.
1: Gazeteci Feyyaz Sabri. John Türk beyefendi.
0: Suikastla ilgim yok.
1: Beni neden görmek istedin?
0: Gazete için mülakat isteyecektim.
1: Halife efendimizin canına kasteden devlet düşmanı, gizli cemiyet mensubu olarak mı?
0: Ben devlet düşmanı değilim.
1: Arkadaşlarım bu vatanı düşmana peşkeş çekenlere uşaklık ettiklerini gizlemedi. Sen de konuşursan ıstırabın daha az olur. Biraz daha zorlayayım. Ağzından laf almaya bakın.
0: Baş üstüne efendim.

0: Sustu mu Müjgan?
1: Evet, sakinleşti. Hı.
0: Karı kısmı değil mi, ilk gördüğü erkeğe tutulur. Neyse, sen Müjgan'ın patırtısını boşver. Feyyaz bize lazım. Onu kurtarmalıyız Şeref.
1: Bildiğiniz bir çare var mı?
0: Bildiğimiz, soruşturmayı padişahın özel istihbarat sorumlusu Yaver Haşim Bey'in yürüttüğü. Her iş onun padişaha vereceği rapora bağlı.
1: Nasıl bir adammış bu Haşim Bey?
0: Zengin bir paşazade. Gençliği Avrupa'da geçmiş. Oradaki Jön Türkleri tespit için gönderildiği anlaşılıyor. Yani bizim can düşmanımız. Yalnız...
1: Evet, yalnız.
0: Kadınlara karşı pek kadir şinası olduğu söylenmekte.
1: Onunla konuşmamı uygun görür müsünüz?
0: Şu mendeburun pençesinden Feyyaz'ı kurtarabilirsen... bütün teşkilat sana minnettar olur Şeref.

0: Bu hanımefendiyi bekliyor musunuz efendim?
1: Efendim, ben Şeref Recai. Matmazel Canetti benden bahsetmiştir sanırım.
2: Matmazel Canetti. Ha, evet. İtalyan sefirinin yeğeni. Serki Dorian'dan tanışırız. Görüşmek istediğinizi bildiren mesajınızı aldım. Ama karşımda böyle genç birini bulacağımı ummuyordum doğrusu. Buyurun. Otur.
1: Teşekkür ederim efendim.
2: Peki, sen çık. Bilmiyorum, sigara içer miydiniz? Buyurun.
1: Hayır efendim, teşekkür ederim.
2: Babanızın sefaretle bir ilgisi var mıdır?
1: Hayır efendim, babam emekli yüzbaşıdır. Plevne gazilerinden. Matmazel Canetti ile yakınlığımız, İtalyan sefaretinin düzenlediği konserlerde olmuştur.
2: Pek güzel. Ziyaret sebebiniz nedir?
1: Gazeteci Feyyaz Sabri hakkında görüşmek istiyorum.
2: Feyyaz Sabri. Evet. Halife efendimize suikasten tutuklu. Tehlikeli bir konu. Bu işe neden sizin gibi kibar bir hanımefendiyi bulaştırıyorlar?
1: Kimse bulaştırmıyor efendim. Ben kendim geldim.
2: Kendisiyle bir yakınlığınız mı var?
1: Kız kardeşimle evlenmek üzereydiler.
2: Bakın, Feyyaz Bey'in dosyası burada. Gördüğünüz gibi hayli kabarık.
1: Ben kendisini tanırım efendim. Suikast işine karışmış olması mümkün değildir.
2: Yakalanan arkadaşları kendisini ele vermiş durumda.
1: İftiradır.
2: Aksini ispat edemediği takdirde divan-ı harp idamına karar verecektir. Onun hayatı sizin için bu kadar önemli mi?
1: Kız kardeşimi kaybetmekten korkuyorum.
2: Feyyaz Bey'in kurtulması için çok az ihtimal var. Söz vermiyorum ama bir bakacağım. Ağlamayın.
1: Size minnettar olurum efendim.
2: Palas'ta özel bir dairem var. Yarın akşam saat 6'da oraya gelin. Meseleyi daha iyi tetkik etmiş olurum. Görüşürüz.
1: Beni oteldeki odanıza mı davet ediyorsunuz?
2: Feyyaz Bey'in hayatını kurtarmak istemiyor muydunuz yoksa?
3: Ne oldu? Kurtulacak mı Feyyaz?
1: İnşallah.
4: Konuştun mu padişahım?
1: Evet babacığım.
4: Netice!
1: Evrakını yeniden inceleyecekler.

0: Yeterince konuşturdunuz mu? Posasını çıkardık. Bildiği bir şeyler olsaydı söylerdi. Bombayı yapan Belçikalı anarşistle de yüzleştirdiniz mi? Bunu hiç görmemiş Frank Gavru. Ama suikasti tertipleyen Ermenileri kaçıranları hemen teşhis etti.
1: Yani bunun olayla bir ilgisi yok, öyle mi?
2: Olmadığı anlaşılıyor. Serbest bırakalım mı?
1: Acelesi yok. Biraz daha içeride dursun. Aklı başına gelsin. John Türklük neymiş anlasın.
3: Işığı gördüm, uyumadığını tahmin ettim. Sen neden yatmadın? Beyaz zindandayken gözüme uyku girmiyor.
4: Demek o kadar çok seviyorsun onu.
3: Ya sen? Sen hiç sevmiyor musun?
4: Benim hayatımda böyle sevgilere yer yok.
3: Onu sırf benim için mi kurtarmaya çalışıyorsun? Ne olur doğrusunu söyle.
4: Onu ben de seviyorum. Ama birleşmemiz imkansız. Bana söz vermişken... Feyyaz'ı mutlu etmek için her şeyi yapacağına söz ver.
3: Söz veriyorum.
4: Saray yaveri Haşim Bey'i görecektim.
5: Odası 308 numaradır.

0: 아, 뭐 이런.
1: Burada her konuda daha rahat anlaşabiliriz.
2: Feyyaz Bey'in son durumu nedir?
1: Oturun, bir nefes alın. Konuşmak için çok vaktiniz var.
2: Sizinle bir işe girdik Haşim Bey. Odanıza gelmemi istediniz, geldim. Bana şimdi Feyyaz Bey'in nasıl kurtulabileceğini söyleyin.
1: Çok zor. Ama imkansız değil.
2: Biraz açıklar mısınız?
1: Feyyaz Bey'in siyasi durumunu biliyorsunuz. Padişah düşmanı, gizli cemiyetlerle ilgisini inkar etmesine rağmen Ermeni suikastçılarla da bağlantısını tespit ettik. Yani yağlı ip boğazına dolanmış durumda.
2: Kurtuluş umudu?
1: Benim padişah efendimize vereceğim rapora bağlı. Şapkanızı çıkarmayacak mısınız?
2: Şapkamı çıkarmam yetecek mi?
1: Feyyaz Bey'in hayatının bu kadar ucuz olmadığını biliyorsunuz.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد.

0: Senin bu kadar saf ve temiz olduğunu tahmin etmemiştim Şeref.
1: Arzunuz yerine geldiğine göre Feyyaz Bey ne zaman serbest kalacak?
0: Hayatının bağışlanmasını hemen sağlayacağım ama sürgünden kurtulmasını istiyorsan yeni bir anlaşma yapmamız gerek.
1: Bunun için daha kaç defa bu otel odasında sizi ziyarete gelmemi istiyorsunuz?
0: Bundan sonra otelde değil, evimde seninle beraber olmak istiyorum Şeref. Nikahlı karım olarak. Çünkü artık senden kolay kolay vazgeçemeyeceğimi hissediyorum.
1: Bu teklifinizi kabul etmezsem?
0: Feyyaz Bey sürgünden dönmeyebilir ve kız kardeşiniz ömür boyu mahzun kalır.
1: Peki benim duygularımı hiç düşünmüyor musun?
0: Kudretim ve servetim seni bana bağlayacaktır. Bundan hiç kuşkum yok.
1: Desenize, mutlu ve örnek bir çift olacağız.
0: Babandan ne şekilde isteyeyim seni?
1: Lütfen babamla bir şey konuşmayın. Ben kendisine durumu usulünce açıklarım.
0: Düğünümüz için isteklerini düşün ve bana bildir.
1: Düğüne ne gerek var? Nikahtan önce gerdeğe girmedik mi?
2: Babacığım, bu mektubu aldığın zaman ben Haşim Bey'in zevcesi olarak onun konağında yerleşmiş olacağım. Bu izdivacın sizi memnun etmeyeceğini biliyorum. Ama bazı olaylar beni bu evliliğe itti. Kader böyleymiş, beni affedin.
3: Benim Şeref diye bir kızım yok artık. Evlatlıktan reddediyorum! Kadın, Şeref bundan sonra bu eve girmeyecek!

0: Şöyle buyurun Feyyaz Bey. Sen çıkabilirsin.
1: Dar ağacına gitmeyi beklerken kendimi sarayda buldum. Sebebini anlayabilir miyim?
0: Yıllarca düşmanı olduğunuz, arkasından bunca gizli tertiplere girdiğiniz Ulu Hakanımız Halife Efendimiz Sultan Abdülhamit Hazretleri büyüklüğünü bir kere daha gösterdi. Kanlı bir teşebbüse bulaşmış olmanıza rağmen canınızı bağışladı.
1: Neden? Neyin karşılığı olarak?
0: Bugüne kadar kendilerine hürmette kusur etmeyişimin, sadakatimin karşılığı olarak.
1: Ya siz? Neden dolayı böyle bir tavassutta bulundunuz?
0: Haremim, sevgili eşim Şeref Recai hanımefendinin huzur ve saadeti için.
1: Hareminiz Şeref hanımefendi mi? Levne gazisi Recai Bey'in kızı.
0: Evet. Kendilerinin musiki hocasıymışsınız. Olaylara karıştığınız sırada kız kardeşi Müjgan Hanım'la evlenmek üzereymişsiniz. Eşim kız kardeşini bildiğiniz gibi çok sever. Onun saadetini ister.
1: Eşiniz Şeref hanımefendi.
0: Evet, eşim. Sebebi saadetim Şeref hanımefendi. Başınıza gelenlerden ders alıp bundan böyle mazbut bir aile babası olacağınız umudunda. Buyurun. Şimdi serbestçe sözlüğünüze gidebilirsiniz. Müjgan hanımefendi ile nikahınızdan sonra sizi ziyaretimize bekleyeceğiz.

0: Abi motor komple gitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda... 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
6: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
5: Anlıyor, yapamıyor.
6: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
7: Bari kötü ayrılmayalım.
6: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
8: %16 proteinli muzlu Probis, kakaolu Probis. Kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet. Probis, Probis.
9: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean toz lambayı geciktirir.

0: Etten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Süper Kumbara başlıyor.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
3: Ben.
4: Kral Şakir.
5: Armut piş ağzıma düş.
2: Dört arkadaşımızla birlikte...
5: Ne diyor?
6: Ay dilimin ucunda.
2: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
7: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
2: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
8: Ben.
9: Botanik.
8: Abacus.
5: Kasa.
10: Marul.
5: Kumbara.
2: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
11: Süper Kumbara.
1: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
12: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
13: Çetmen, eski koltuk takımınıza 25 bin, yatak odanızı 30 bin, yemek odanızı 15 bin liraya satın alıyor. Yepyeni Çetmen mobilyalarınızı evinize getirip sizi eskilerden kurtarıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.
14: İşte Çetmen, işte hayat.
15: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici kremi. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
13: Çetmen yatak odanızı 30 bin liraya satın alıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.
16: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
17: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
18: Delil yetersizliği sebebiyle Murat Yıldırım'ın tahliyesine...
19: Beni sakat bırakan ve silahından çıkan bu kurşunu seni tekrar içeriye atıncaya kadar saklayacağım.
20: Bırak artık bu karanlık hayatı Murat.
21: Görüşmeyeli epey oldu, 4 yıl.
18: Sen teklifini yaptın, ben de reddettim. Ben bu işlerden elimi çektim.
6: İyiyim babacığım.
18: Peki, ne istersen yapacağım. Yeter ki çocuğumu geri ver.
21: Ha şöyle, yola gel bakalım. Bize çok çektirdin.
18: Murat nerede?
22: Murat kaçtı patron.
18: Bekir ve adamları kızımı kaçırdılar. Geri vermeleri için soyguna katılmamı şart koştular. Çocukla beraber bir saat sonra yeni kapıya sahile gel.
6: Baba!
1: Kanlı Para bugün 18'de TV4'te.

0: Kano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
3: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve express ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steel. Cildine hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
1: Neydi bu?
2: Evet, bu ne?
1: Nedir bu?
2: Kukla mı?
1: Kuşları...
2: Cadı, canavar.
1: Cadı mı?
3: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
0: Eğlenceli cevaplar.
4: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım geçeceğim.
0: Kahkaha attıran görüntüler.
5: Var mı daha şey?
1: Bitti.
2: Bitti. Bay bay.
5: Tamam.
1: Artık anladım. Üçkülendim.
0: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini gel aşka.
7: Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
8: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
9: Anlıyor, yapamıyor.
8: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
2: Bari kötü ayrılmayalım.
8: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
10: %16 proteinli muzlu Probis, kakaolu Probis. Kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet.
11: Probis, Probis.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
13: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
14: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
15: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir.
16: Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
17: Gerçekten onlara gülerdim.
18: Var yapabileceğin çünkü emin değiller.
19: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
4: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
14: Atlarla çalışıyorum.
3: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
5: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
0: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.
15: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
2: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Cheesy Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Cheesy Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
12: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine.
13: Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
15: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir.
16: Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu.
7: İkili etki,
16: tam güç hijyen.
11: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
20: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
21: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
22: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
21: Üzüm.
22: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
21: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
22: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
21: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
22: Ceviz de buna çok yakışır bence.
21: Evet, ceviz çok yakışır eğitim.
22: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
23: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
24: Baloncuklu Lipton mu?
25: Çok lezzetli.
24: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
23: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
13: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
26: Volkan. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkan.
15: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
27: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
15: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
28: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
15: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
29: Fıstık gibi. O zaman Obseso.

0: Amca! Amcacığım, Feyyaz Bey geliyor.
1: Onu hemen yukarı alın. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk.
0: Hoş geldiniz Feyyaz Bey. Geçmişler olsun. Bilseniz başınıza gelenlere ne çok üzüldük.
2: Sahi mi söylüyorsun? İşte bunu duyduğuma çok memnun oldum. Ben de derslerden kurtulduğun için sevineceğini sanıyorum.
0: Ne fena şeyler düşünmüşsünüz. Halbuki ben... Buyurun, amcam sizi yukarıda bekliyor. Sizi öyle merak ettik ki.
3: Şükür kavuşturan Allah'a. Sizi kucaklayayım Feyyaz Bey.
2: Sağ olun, ilginize çok teşekkür ederim.
3: Kahveniz nasıldı?
2: Az şekerli olsun lütfen.
3: Hadi Müjgan, kahveleri kendi elinle yap bakayım.
0: Baş üstüne amcacığım.
3: Buyurun Feyyaz Bey.
2: Sağ olun.
4: Epey karanlık ve endişeli günler geçirdik. Neyse ki geride kaldılar. Çok canınızı yaktılar mı?
2: Tutuklandığım ilk günler evet. Fakat sonra bir tecrit hücresine kondum. Uzun süre kendi başıma bıraktılar. Son günlerde İzzet İkram bile gördüm.
3: Yokluğunuz sırasında olanları biliyorsunuz belki.
2: Her şeyi değil. Şeref Hanım'ı görmüyorum. Kendisini merak ettim.
3: Şeref artık burada değil. Evlendi, duymadınız mı?
2: Yaver Haşim Bey'le mi?
3: Evet, bana ihanet etti. Beni bu halimle bırakıp can düşmanıma gitti. Şeref diye bir evladım yok benim artık.
2: Evlenmek genç bir kadının hakkı değil midir efendim?
3: Ne hakkı? Benim babalık hakkım ne olacak? Beni yarı yolda bıraksın diye mi ona bunca emek verdim?
2: Müjgan var. O da sizin bir kızınız.
3: Müjgan başka. Benim erkek evlada ihtiyacım var.
2: Şeref Hanım affedin efendim. Gerekirse beni bir erkek evladınız sayın.
0: Buyurun Feyyaz Bey. İnşallah istediğiniz gibi olmuştur.
2: Ona hiç şüphem yok. Sen yaptığına göre. Bütün dilekleri yerine geldiği için sevgili eşimin mutlu olduğunu umarım.
5: Yoksa gene Paris'ten giymeyeceğim bir gece elbisesi mi getirdiniz?
2: Hayır, bu seferki bir düğün haberi. Feyyaz Bey'le Müjgan Hanım, önümüzdeki cuma günü evleniyorlarmış.
5: Ya, ne kadar memnun oldum.
2: Ama babanız Recai Bey bana düşmanlıktan vazgeçmediği için... herhalde düğüne davet edilmeyeceğimiz anlaşılıyor.
5: Dilerim çok mesut olurlar.

0: Ah Recai Bey, kendi kızımızı, şerefimizi böyle telli duvaklı göremedik.
1: Ne şerefi? 5 paralık etti bizi. Onun adını alma bana. Oğlum benim, seninle çok işler başaracağız.
2: İnşallah efendim.
1: Hadi, kap götür artık kızı.
0: Allah daim etsin. Allah hayır. Ne kadar olmuş. Çok çok yakışmış.

0: Herkes yalnız onu konuşuyordu. Fısıltılarda, seslerde yalnız onu duydum.
1: Neler söylüyorsun Müşken?
0: Şeref, onu söylüyorum. Aramızdaydı o. Gözlerini sanki benden hiç ayırmıyordu.
1: Onu artık unutmalısın Müşken.
0: Siz unutabilecek misiniz?
1: Sen yardım edeceksin bana.

0: Bir istediğiniz var mı hanımefendi?
1: Yok, teşekkür ederim Melina. Sofrayı kaldırabilirsin.
0: Beyefendinin eve dönmediği gecelerde daha alışamadınız.
1: Kocamın çok meşgul bir adam olduğunu biliyorum.

0: Nedir haberler? Bir gelişme var mı?
1: Vaziyet pek parlak değil. Cemiyetin toplantı yerleri sıkı göz altında. Her yer jurnalci dolmuş. Kıpırdasan padişaha bildiriliyor.
0: Benim de bağlantılarım koptu. Ne yapsak acaba? Hiçbir şey yapmadan duramayız.
1: Ben Yaver Haşim Bey ile görüşmek niyetindeyim.
0: O iblisle ne alışverişiniz olabilir ki?
1: Haberin kaynağı orası. Zaten Müjgan'la beni bir aile ziyaretine bekliyorlar.
2: Aman Allah'ım, neler işitiyorum. Demek Şeref'le buluşacağız.
1: Evet, kocası Yaver Haşim Bey bizi davet etti. Büyükada'daki evlerinde bekliyorlar.
2: Ah, ne çok sevindim. Şeref'i öylesine özlemiştim.

0: Baksanıza, Şeref saray gibi bir yerde oturuyor.
1: Padişah yaverinin karısına da böyle yerde oturmak yaraşır.
0: Buyurun efendim.
2: Hoş geldiniz.
1: Eşim Müjgan.
2: Memnun oldum. Doğrusu eşimin bu kadar sevdiği Müjgan Hanım'ı çok merak etmekteydim.
0: Şeref yok mu?
2: İşte geliyor.
0: Şeref! Ah, Müjgan! Seni yeniden gördüğüm için öyle sevindim ki. Ben de çok özledim seni. Görmeyeli daha da güzelleşmişsin. Öyle değil mi Feyyaz?
1: Şeref Hanım her zaman güzeldi.
3: Teşekkür ederim Feyyaz Bey. Güç zamanlar geçirmiş olduğunuzu biliyorum. Ama eminim Müjgan size bütün acılarınızı unutturacaktır.
2: Buna şüphe yok. Bizim taş misafirhaneyi bilirim. Allah kimseyi düşürmesin. Sanırım hanımlar biraz baş başa olmak isterler. Size bahçeyi gezdireyim.
0: Şeref, seni nasıl arıyorum? Yokluğuna bir türlü alışamadım.
3: Artık sevdiğin bir kocan var. Beni ne yapacaksın?
0: Evet, kocamı çok seviyorum. Çok mutlu olmam gerek. Ama senin boşluğunu hiçbir şeyin dolduramayacağını sanıyorum.
3: Ne kadar iyisin Müjgan.
0: Sen de mesut musun?
3: Ne diyebilirim? Saadet nasıl bir şeydir bilmiyorum ki.
0: Evlenip bizden ayrılman öyle birdenbire oldu ki.
3: Herkes çok şaşırdı değil?
0: Başlangıçta öyle. Ama bu duruma hala alışamayan bir amcam kaldı.
3: O da zamanla alışacaktır. Sizler ona benim yokluğumu unutturacaksınız.
0: Ama biz birbirimizi yine herkesten çok seveceğiz değil mi?
3: Her zamankinden de çok.
2: Siz bu işlere bulaşmanın acı sonuçlarını bizzat yaşadınız.
1: Şeref olmasaydı haliniz dumandı. Bakın Haşim Bey, benim size ve eşinize bir can borcumun olması asıl hakikati değiştirmez.
2: Hangi hakikati?
1: Müstebit bir idarenin eninde sonunda yıkılmaya mahkum olduğunu.
2: Bu idare yıkılırsa enkazı altında siz ezilirsiniz. İyisi mi Recai Bey'in varidatını saçma sapan emeller peşinde çarçur etmesini önleyerek ona yardımcı olun. Unutmayın ki başınız bir daha derde girerse Şeref Hanım'ın da sizi kurtaracak gücü kalmamıştır.
1: Tanıdığım kadarıyla Şeref Hanım'ın gücünün sınırlarını tayin etmek zordur.
2: Beni bu konuda uyarıyor musunuz?
1: Öyle kabul edin isterseniz. Demek kısmette seni başka birinin karısı olarak görmek de varmış.
3: Evet, takdir böyleymiş.
1: Bir tek şeyi merak ediyorum. Bu izdivacı gerçekten kendi isteğinle mi yaptın?
3: Ne değişir?
1: Bilmek ihtiyacın.
3: Lütfen Müjgan'ı mutlu et.
2: Bize düşmanlıklarımızı unutturan, aynı masaya oturmamızı sağlayan bu güzel hanımların şerefine içelim.

0: Feyyaz Bey'in son aylardaki faaliyeti nedir? Recai Bey'in evi devamlı göz hapsinde. Giren çıkan arasında esnaftan gayri kimse yok.
1: Ya gazete?
0: İçeride casuslarımız var. Aralarında anlaşmazlık çıkmış.
1: Yılanın başını ezmek lazım. Hemen Feyyaz'ı tekip edip ilk vapurla Yemen'e, sürgüne gönderin.
2: Baş üstüne.
1: Yalnız bu sürgün emrinden benim haberim olmamış olsun.

0: Feyyaz Bey.
1: Buyurun, benim.
0: Zaptiye nezaretine kadar gitmek zorundayız.
1: Suçum ne? Neden?
0: Önemli değil. Ufak bir soruşturma Feyyaz Bey.
1: Bir dakika giyinip geleyim.

0: Merak etme, hemen dönerim.
1: Padişah efendimizin aleyhinde toplantılar tertip etmek, devletin, milletin felaketine yol açacak faaliyetlerde bulunmaktan dolayı hünkâr fermanı ile Yemen'e sürgüne gönderileceksiniz.
2: Değerli bacanağım, Feyyaz Bey Yemen'e sürgün edilmiş.
3: Neden? Niçin?
2: Padişah efendimizin aleyhinde toplantılar tertip etmek.
3: Ne olur Haşim Bey, buna mani olunuz.
2: Neden bu kadar heyecanlandın?
3: Müşken çok üzülür.
2: Hiçbir şey yapamam. Ferman padişah efendimizden çıktı.
3: Memnun olmuş bir haliniz var.
2: Senin de çok üzülmüş bir halin var. Geçmişte Feyyaz Bey'le aranızda bir ilişki olmuş muydu?
3: Hayır. Lütfen beni yalnız bırakın.

0: Ne zamandan beri beyefendi gecelerini senin odanda geçiriyor? Sana soruyorum, cevap ver!
1: Beyefendi ne zaman canı çekti, gelir odama.
0: Ahlaksızlık bu, utanmıyor musun?
1: Siz kocanıza hakim olamıyorsanız, ben ne yapayım?
0: Kendini gibi kullandırma!

0: Küçük hanım!
1: Babam duymasın. Müjgem nerede?
0: Burada küçük hanım. Başımıza neler geldi neler.
1: Biliyorum. Babama hissettirmeden annemle Müjgan'a haber ver.
0: Peki küçük hanım, peki. Küçük hanım geldi, Şeref hanım geldi.
2: Nerede?
0: Taşlıkta.

0: Şeref.
1: Feyyaz'dan haber var mı?
0: Bir hafta evvel gemiyle sürgüne gönderildi.
1: Üzülme, hepsi geçecek.
0: Amcam bu işte Haşim'in parmağı olduğunu söylüyor.
1: Ne yapmak lazım bilemiyorum.
2: Şeref kızım.
0: Annem.
1: Oh, anneciğim.
2: Kızım burada ne duruyorsun? Hadi yukarı çıkalım.
1: Babama görünmek istemiyorum. Kırıcı olabilir.
0: O odasında çıkmaz kızım.
1: Çıkmayacağım anne. Sizleri görmek için geldim. Çok özlemiştim.
0: Yavrum benim. Nasıl? Mesut musun?
1: Hiçbir şey sorma anne. Kaderin çizdiği yolda yürümeye çalışıyorum.
0: Yavrum benim. Babanın yüzünden kendi evine hırsız gibi geliyorsun. Deli babanın bir gün aklı başına gelecek ama iş işten geçmese bari.
1: Hep seni düşünüyorum Müjgan. Kendine iyi bak.
0: Bir gün bunların hepsi geçecek Şeref. Yine mutlu olacağız.
1: İnşallah.
3: Bu saate kadar neredeydin?
1: Annemi görmeye gittim.
3: Evli bir kadının bu saate kadar sokaklarda dolaşması doğru mudur?
1: Evli bir erkeğin de evin hizmetçisinin koyununa girmesi doğru mudur?
3: Neler saçmalıyorsun sen? Melina nerede?
1: Melina yok artık.
3: Ne demek yok?
1: Kovdum onu.
3: Sebep?
1: Evin hanımına ortak olmaya kalkışmak.
3: Saçmalamaktasın Şeref, münasebetsizlik etmektesin. Bu evin düzenini ben tayin ederim. Sana da yaşayışıma karışma hakkı verilmemiştir.
1: Gözünüzdeki değerim bu kadar demek.
3: Herkes haddini bilmeli. Bir süre senden ayrı yaşayacağım. Ben yokken ihtiyaçlarını eve bakan bahçıvan ailesi karşılar. Umarım bu zaman içinde aklını başına toplarsın.

0: Müjgancığım, bir tanem. Neredeyse bir yıldır bu evde yalnız yaşıyorum. Haşim Bey bana kızdı gitti. Nerede olduğunu bilmiyorum. Ayrıca eve dönmesini de arzulamıyorum. Hep seni düşünüyorum. Senin de benim gibi yalnız olman ne garip bir tecelli. Yalnız kalmak bizim bahtımıza mı yazılmış yoksa? Eski günlerimizi hatırlıyorum da... O sevgi dolu günler gibi gene birlikte olsaydık... Yalnızlıklarımıza acaba daha rahat göğüs geremez miydik diyorum. Seni çok özlüyorum. Senden başka kimseyi de görmek istemiyorum.
1: Müjgan! Mektubunu alınca hemen geldim.
0: Babam bir şey demedi mi?
1: Ona Feyyaz'ın akrabalarının yanına gittiğimi söyledim.
0: Feyyaz'dan haber alabiliyor musun?
1: Dolaylı olarak. Sağlığı iyiymiş.
0: İdare değişmeden İstanbul'a dönemez herhalde.
1: Öyle. Senin Haşim Bey'le derdin nedir?
0: Sevgisizlik. Geçimsizlik.
1: Bu adamın evinde yaşamaya mecbur musun?
0: Baba evine dönemem. Başka nereye gidebilirim ki?

0: Siz misiniz Haşim Bey?
1: Oo, maşallah! İkiniz de burada! Feyyaz Bey'i mi bekliyordunuz yoksa?
0: Gene neler saçmalıyorsunuz? Feyyaz Bey'in burada ne işi var?
1: Duymadınız mı? Feyyaz Bey'in istediği oldu nihayet. Meşrutiyet ilan edildi. Memlekete hürriyet geldi. Sevgili bacanağım şimdi kestirmeden malıma el koymaya kalkışabilir artık.
0: Korkmayın, kimsenin malınızda gözü yok. Ne konuşuyorsunuz anlamıyorum vallahi.
1: Anlaşılmayacak bir şey yok. Padişah efendimiz kan dökülmesin diye pes etti. Kocanın

0: Yaşasın hürriyet kahramanı! Zaferi kazandık Feyyaz. Göreceksin seninle ne işler başaracağız bundan sonra.
1: İnşallah efendim.
2: Hoş geldin oğlum. Allah kazanı mübarek etsin.
1: Sağ olun efendim.
2: Allah'ım çok şükürsün.

Aklım hep sendeydi. Hep seni bekledim. Canım Şerifciğim, seninle bir araya gelmeyeli ne kadar uzun zaman geçti. Anlatacak o kadar çok şey var ki. Yakında bir bebeğimiz dünyaya gelecek. Teyze olacaksın. Şeref teyze. Feyyaz sürgünden döndükten sonra mebus olup meclise girdi. Mecliste öylesine meşgul ki, evde birbirimizi görecek pek zamanımız olmuyor. Ama onun hedeflerine ulaşması ne büyük bir mutluluk. Allah'a çok şükür, bütün isteklerim gerçekleşti. Huzur içindeyim. Tek üzüntüm senden uzakta olmak.

0: Tanıştırayım. Mademoiselle Lilian. Kendisi meşhur bir sahne sanatkarıdır. Eşim Şeref. Anlatmıştım sana. Geç şöyle otur. Rahat rahat konuşalım.
1: Mademoiselle Lilian'ı misafir mi getirdiniz?
0: Hayır, misafir değil. Kendisini nikahladım. İkinci karım olarak.
1: Neler söylüyorsunuz? Çıldırdınız mı siz?
0: Hayır, ne yaptığımı gayet iyi biliyorum.
1: Ne rezil bir vaziyet! İki kadınla beraber nasıl yaşarsınız?
0: Tanrı'nın bana tanıdığı hakkı kullanarak... ...karım olarak bütün görevlerini eksiksiz yerine getirdiğini iddia edemezsin. Burası yatak odamız olacak. Kendi zevkine göre hazırla.
2: Yatak içimizi alacak gibi değil.
0: Ne demek istiyorsun?
2: Ben je ne sais pas, iki kareli Türk erkeklerde yaşamak nasıl?
0: Öğrenirsin.
2: Oh, Madame Chef, bonjour.
3: Bonjour, beyefendi yoklar mı?
2: Söylemedi sizde, erkenden indi İstanbul'da iş için.
3: Öyle mi?
2: Peut-être, kolay anlaşabiliriz diye bizi yalnız bıraktı.
3: Sizinle anlaşmamıza ne gerek var?
2: Ah, je ne sais pas, birlikte yaşayacaksa...
3: Hayır, birlikte yaşamayacağız efendim. Ben böyle bir şeyi kabul edemem. Ama asıl hayret ettiğim, Avrupalı bir kadın olarak... ...böyle bir düzeni siz nasıl kabullendiniz?
2: Her kadın gibi bana bakacak bir erkek, pourquoi pas?
3: Öyleyse kocanızın ve yeni evinizin size mutluluk getirmesini dilerim. Ben aranızdan çekiliyorum.
2: Dommage, yazık, sizinle iyi anlaşabilmek bekliyordum. Yalnız başıma çok canım sıkılacak bu evde.
3: Hiç üzülmeyin, yalnızlığınız uzun sürmez. Haşim size oyalanacak yeni bir arkadaş getirir.

0: küçük hanım, buyurun, hoş geldiniz.
1: Babam evde mi?
0: Evet, odasında.
1: Sen nasılsın?
0: İyiyim çok şükür. Hep sizi düşünüyoruz, sağlığınız için dua ediyoruz.
1: Geldiğimi anneme de haber ver. Ben babamla konuşmaya gidiyorum.
0: Peki küçük hanım.
2: Ne işin var burada?
1: Elinizi öpmeye geldim.
2: Neden bunca zaman sonra?
1: Hatamı anladım. Evime dönmek istiyorum.
2: Kocan iktidardan düşünce gözünden de mi düştü?
1: Hayır, sebep o değil.
2: Ya neymiş?
1: Üstüme başka bir kadın getirdi.
2: Gülü seven dikenine katlanır. Kendin ettin, kendin buldun.
1: Beni ona siz gönderdiniz.
2: Evlen diye mi? Feyyaz'ı kurtar diye. Sen gittin, kendini sattın.
1: Baba!
2: Unuttun mu? Gitme dedim sana.
1: Mecburdum.
2: Öyleyse şimdi de yerin orası.
3: Şeref, kızım!
4: Seni ne kadar göreceğim geldim.
1: Anneciğim!
4: Kalmaya geldin değil mi?
1: Hayır anneciğim. Kalmak için gelmedim. Hatırınızı sormak için uğradım. Ama görüyorum ki babamla aramızda hiçbir hatır kalmamış.
2: Çekil karşımdan! Seni görmek istemiyorum! Sen pislendin benim için.
4: Çıldırdın mı bey?
2: Sen sus hanım! Defol! Defol bu evden! Beni evlat katili etme!
1: Anneciğim!
5: Yarın yine erkenden meclise mi gideceksin?
6: Evet, toplantı var.
5: Öyleyse niye yatmıyorsun? Bütün gün çalıştın, dinlen biraz.
6: Yarına kadar yetiştirmem gereken bir yazı var.
5: Sana çay yapayım mı?
6: Hayır, teşekkür ederim. Sen yat, beni bekleme. Farkında mısın?
5: Ne oldu?
6: Köpekler nasıl havlıyor?
5: Evet, deminden beri böyle havlıyorlar. Ne var?
6: Yağmurda bir şey göremiyorum. Ama bu havlamalar sebepsiz değil. Bahçede biri olabilir, bir bakayım.

0: Şeref. Şeref.
1: Kim o Feyyaz?
0: Şeref, baygın halde.
1: Aman Allah'ım. Hemen yukarıki odaya yatıralım. Sırılsıklam. Önce üstünü değiştirelim, sonra yatağa yatırırız.
0: Ben hemen havluları getireyim.
1: Kimseyi uyandırma lütfen. Bu halde gömmesinler. Canım, ne oldu sana?
2: Müjgan, evi bulabildim demek.
1: Neden bu yağmurda çıktın? Haber verseydin biz gelir alırdık seni.
2: Üstüme başka kadın getirdi. Duramadım o evde.
0: Havluları getirdim.
1: Dur gelme, ben alırım.

0: Nefes alınız, nefes veriniz. Tekrar nefes alınız, veriniz. Peki, şimdi sıkıca öksürün.
1: Nesi var doktor bey?
0: Zannımca ağır bir zatürreye geçirmekte. Yüksek ateşi var. Kendini kaybediyor. İnşallah başka komplikasyonlar çıkmaz. Evet. Şimdi size bir reçete yazacağım. Fenasetinli ve piramidonlu bir toz. Keten tohumu lapası da kullansanız iyi olur.
1: Ben gerekeni yaparım.
2: Ben de sizinle çıkayım doktor bey. İlaçları da eve yollarım.
0: Unutmayın, bu işin en iyi tedavisi bir süre yataktan hiç çıkmamaktır.
1: Sizin başınızı da derde soktum.
2: Merak etme, iyileşeceksin Şeref.
1: Allah yardımcımız olsun. Bu dünyada senden başka kimsem kalmadığı için buraya geldim. İyi yaptın tabii. Burası da senin elin. Sen şimdi dinlen. Sonra her meselenin hakkından birlikte geleceğiz. Bir misafirim var.
3: Kim?
1: Haşim bey.
3: Haşim mi? Onu görmek istemiyorum.
1: Rahatsız olduğunu söyledim. Fakat mutlaka konuşmak için ısrar etti. Çok önemliymiş.
3: Peki. İlle benim kovmamı istiyorsa gelsin.

0: Geçmiş olsun Şerif. Olanlara çok üzüldüm.
1: Niçin buraya geldiniz?
0: Seni evine götürmek için.
1: Bir... Aynı çatı altında yaşayayım diye mi?
0: Hatamı anladın mı? Onu kovdum evden.
1: Hayatımın bütün düzeni sizin yüzünüzden yıkıldı. Çıkın gidin odamdan. Bir daha da beni aramayın.
0: Şeref, rica ediyorum.
2: Haşim Bey, Şeref hasta. İstirahate ihtiyacı var.
0: Peki. Gidiyorum. Ama unutmayın, Şeref benim nikahlı karımdır. Onu mutlaka geri alacağım.

0: Hoş geldin. Yine geç kaldın.
1: Yavrumuz nasıl?
0: İçeride oynuyor.
1: Yoruyor mu seni?
0: Bugün epey hareketli bir gün geçirdik.
1: Öyle mi?
0: Biliyor musun, bugün Haşim Bey geldi. Şeref'i götürmek istedi.
1: Bak utanmaz ha. Defedeydim ben de bunu.
0: Ben de öyle yaptım zaten. Ne oldu?
1: Ben bir bakayım. Şeref. Şeref. Şeref ne oldu?
2: Başım döndü. Bir an kendimi kaybettim.
1: Daha yatman lazım.

0: Neymiş?
1: Şeref salonda düşmüş, yatmasına yardım ettim.
0: Ne olacak bu Şeref'in hali? Ortalıkta kaldı. Amcam seni sever. Konuşup onları barıştıramaz mısın?
1: Sanmam. Son zamanlarda Recai Bey'le aramız iyi değil. Beklediği mevkiyi ona yeni hükümette sağlayamadı. Bunun için bana düşman kesildi.
0: Ya Rabbi! Amcamın bu ihtirası başımıza ne dertler getirdi.

0: Bey, niçin kızımı görmeme izin vermiyorsunuz?
1: O Feyyaz denilen herifin evine göndermem seni.
0: Ne oldu? Ne kötülük yaptı size?
1: Abdülhamid'i benim sayemde devirdiler. Hani karşılığı?
0: Hala sefirlik mi bekliyorsunuz?
1: Olanlar benden iyi mi? Bana yarım adam gözüyle bakıyorlar, ha? Hepsini cebimden çıkarırım.
2: Misafiriniz geldi efendim, selamlıkta bekliyor.

0: Rahatsız olmayı rica ederim. Nedir son gelişmeler?
1: Sizden aldığımız bilgileri değerlendiriyoruz. Yeni iktidarı içinden çökertmek imkanları var. Tabii yardımlarınızla.
0: Üstüme düşeni yapmaya hazırım. Ta ki bunlar başımızdan gitsinler. Tasarladığınız bir şey var mı?
1: Var. Aralarından birinin suikaste uğraması ve bunu içlerinden bilmeleri.
0: Belli bir hedef tespit edildi mi?
1: Evet.
0: Kim?
1: Hürriyet diye bağırıp nikahlı karıma el koyan alacak.
0: Beyaz yani.
1: Bir itirazınız var mı?
2: Nasılsın bugün?
3: Bulantılar bende hiç hal bırakmadı.
2: Sık dişini, yakında kurtulacaksın inşallah. Şeref nerede?
3: Mutfakta herhalde. İyileşeli beri evdeki işleri hiç kimseciklere bırakmıyor.
2: Gidip bakayım, belki bir yardıma ihtiyacı vardır.

0: Kolay gelsin. Yardıma ihtiyaç var mı?
1: Biz Fatma Hanım'la her şeyi toparladık. Bir zeytinyağlı kaldı.
0: Şeref, nice zamandır senden öğrenmek istediğim bir şey var. Bunu sormak fırsatını bugüne kadar bir türlü bulamadım. Haşim'le neden evlendin? Aşık olduğum için ya da serveti gözlerimi kamaştırdığı için diyemezsin.
1: O halde bildiğim bir şeyi tekrarlamamı istiyorsun.
0: Evet, bunu senden duymak ihtiyacındayım.
1: Hayatının kurtulması için başka çare olmadığına inanıyordum.
0: Şeref, kendini benim için feda ettin.
1: İyi yapma Feyyaz. Müşken'i unutma.

0: Eline sağlık Şeref. Yemekler pek lezzetli olmuş.
1: Afiyet olsun, beğendiğin için çok sevindim.
2: Şeref'in aramıza katılması hayatımızı renklendirdi, değil mi Müşkan?
0: Tabii.
1: Ben de sizlere şükran borçluyum. Büyük bir buhranı atlatmamda bana yardımcı oldunuz. Ama bir şey söylersem şaşmayın.
0: Nedir?
1: Bu doyum olmaz misafirliğe son vermek zorunda kalacağım.
2: Neden?
1: Evime dönmek ihtiyacını hissediyorum.
0: Hangi evine?
1: Kocamın evine. Haşim Bey'in yanına.
2: Hayır! Olmaz, ona dönemezsin. Sevmediğin bir adamla yaşayamazsın.
1: O benim kocam.
2: Tam çocuğu doğacağı sırada Müjgan'ı böyle bırakabilir misin?
0: Sen yatmayacak mısın?
2: Hayır. Salonda biraz çalışmak istiyorum.
0: Benim kusuruma bakma. Gözümden uyku akıyor.
2: Uyu güzelim, istirahat etsin.

0: Seninle konuşmamız lazım.
1: Bu saatte burada olmaz.
0: Haşim'e dönmeni istemiyorum. Aynı hatayı tekrarlayamazsın.
1: Başka çare yok. En doğrusu bu.
0: Seni seviyorum Şeref. O adamın yatağına gönderemem seni.
1: Ne olur Feyyaz, bir çılgınlık yapmayalım.
0: Dayanamıyorum Şeref.
2: Delil yetersizliği sebebiyle Murat Yıldırım'ın tahliyesine...
3: Beni sakat bırakan ve silahından çıkan bu kurşunu seni tekrar içeriye atıncaya kadar saklayacağım.
1: Bırak artık bu karanlık hayatı Murat.
4: Görüşmeyeli epey oldu, 4 yıl.
5: Sen teklifini yaptın, ben de reddettim. Ben bu işlerden elimi çektim.
6: İyiyim babacığım.
5: Peki, ne istersen yapacağım. Yeter ki çocuğumu geri ver.
4: Ha şöyle, yola gel bakalım. Bize çok çektirdin.
7: Murat nerede?
8: Murat kaçtı patron.
5: Bekir ve adamları kızımı kaçırdılar. Geri vermeleri için soyguna katılmamı şart koştular. Çocukla beraber bir saat sonra Yeni Kapı'ya sahile gel.
6: Baba!
9: Kanlı Para birazdan TV4'te.
10: Abi, motor komple gitmiş.
11: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kargoların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda... 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında.
12: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde... Heinz Ketçap 109 lira, Heinz Mayonez 129 lira...
13: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
14: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
15: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
16: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
17: Ne kadar emanet tutuyor.
18: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
17: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
19: Bir kilince şu, nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
17: Nasıl yakışıyor mu bana?
18: Sünger çok büyük olamıyorsunuz.
20: Ulan ne yapıyorsun?
18: Hava asacağız bu sıraya daha.
17: Eyvah yakalandım.
9: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

0: seti 119 lira.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
3: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
4: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
2: Ben Ömer Necati Albayrak.
3: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
2: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
3: Gün ilk dakikada başlar.
4: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
5: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
8: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
9: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
8: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
9: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
8: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

0: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
4: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses'in nemlendirici kremi. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris'ten.
1: Ben Hüseyin Bolt.

0: Dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
4: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri prizsiz bırakmıyoruz.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Bugün anneme onu gösterdim.
1: Şaka.
0: Normalde kimseyi beğenmez. Bayıldım. Çok tatlı diyor.
2: Frulao. Anneler de bayılacak. Anneanneler de. Yeni aşkınız Frulao.
3: Beğendim.
4: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Süper Kumbara başlıyor.
8: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
9: Ben.
10: Kral Şakir.
11: Armut piş ağzıma düş.
12: Dört arkadaşımızla birlikte.
13: Neydi ya?
14: Ay dilimin ucunda.
12: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
15: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
12: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
16: Ben.
17: Botanik, abaküs,
18: kasa,
19: marul,
20: kumbara.
12: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
21: Süper Kumbara!
7: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla.

0: Hamburgerlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
5: Dede ne yapıyorsun?
6: Dedeciğim, senin okul masrafların çok. İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim, akımlara kapılmışım. Durdun mu yürüm tükedimi?
5: Tutan işlerden çıktı.
6: Çıkamıyorum bundan.
5: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
6: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
5: 7000 TL'ye varanda bonus kazanırdınız.
6: Dedeciğim, ne olur kurtar beni.
1: Okul alışverişlerinde toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'ten kampanyalara katılın.
7: Ay,

0: Bilmiyorum. Bu ara bir şey düşünemiyorum. Ama aşkımızın bir felakete sebep olmasından korkuyorum.
1: Ne söyleyeceğimi bilemiyorum.
0: Gördüklerim hiçbir açıklamaya ihtiyaç bırakmıyor. Ben kendi odama gidiyorum. Sen geceyi geçirmek için istediğin tercihi yap. Ne olursun. Beni kahretme Müşkan. Çocukluğumda sen annenle babanı benimle paylaştın. Şimdi borç ödeme sıram geldi herhalde. Üstelik senin bana hediye ettiğin bir kocayla. Biz ne çılgınlık yaptık Feyyaz.
1: İş olacağına vardı.
0: Perişan haldeyim. Ne olur bırak beni. Yalnız kalmak istiyorum.

0: Seni çok seviyorum Feyyaz. Üzülmeni de hiç istemiyorum.
1: İnan bana Müşkem, ben de seni kaybetmek istemiyorum.
0: Ama Şeref'i de seviyorsun değil mi?
1: Evet. İkinizden de ayrılmak istemiyorum.
0: Ben de bütün gece düşündüm. Şeref'ten de, senden de kopmama imkan yok. Onunla konuşmalıyım.
2: Hala nasıl yaşıyorum, nasıl yüzüne bakıyorum bilmem.
0: Sen benim her zaman biricik şerefimsin.
2: Size fırtınadan başka bir şey getirmedim. Hayatınızdan çıkıp gideceğim. Sen de olanları unut lütfen.
0: Ne olanları unutmak mümkün, ne de senin gitmen bir şeyi halleder. Feyyaz'ın nasıl sevdiğini biliyorum. Onun ikinci hanımı ol. Seni ortak olarak kabul et, hazırım.
2: Neler söylüyorsun Müşkem?
0: Tek çıkar yolu söylüyorum. Ben Feyyaz'a iyi bir eş, çocuğuna iyi bir anne olabilirim. Belki. Ama onun ruhundaki heyecanlara karşılık veremem. Ben sana nasıl hayransam, onun da sana aşık olmasına şaşmam. Ne seni, ne de onu kaybetmek istemiyorum. Kocamı seninle paylaşmaya razıyım. Burada kal ve birlikte yaşayalım.
3: Bu ne düşünce Feyyaz Bey?
1: Olabilir, yorgunluktandır.
3: Eski dostumuz Recai Bey hakkımızda her yerde atıp tutuyormuş. Kulağınıza geldi mi?
1: Biliyorum.
3: Hele sizi bir bulsa bir kaşık suda boğacakmış.
1: O kadar kolay değil.
4: Bir adam Feyyaz Bey'e mektup getirdi.
5: Peki, gelince ben kendisine veririm.
0: Ne var Şeref?
5: Haşim'den Feyyaz'a mektup geldi.
0: Nereden anladın?
5: El yazısından, hayra alamet değil.
0: Açıp bakalım mektuba. Feyyaz Bey, Şeref hakkında sizinle erkek erkeğe konuşmak istiyorum. Bu akşam 10'da Gülhane Bahçesi'nde saray yolunda buluşalım. Haşim.
5: Haşim gene bir şeyler çeviriyor. Oraya ben gideceğim Müjgan. Ama Feyyaz olarak.
0: Ne demek istiyorsun?
5: Ancak benim halledeceğim bir işe benziyor bu.

0: Şeref Haşim'le konuşmaya gitti.
1: Neden?
0: Sana mektup geldi. Zarfın üstündeki yazıyı tanıyınca merak ettik, açtık.
1: Anlat, devam et.
0: Madem pazarlık benim üstüme, Haşim'le ben konuşurum dedi, gitti.
1: Giderken tabancamı da almış.

0: Fatma Hanım yetiş.
1: Ne oldu?
0: Sancılanıyorum. Fatma Hanım yardım et bana.

0: Cehennem ola Feyyaz Bey.
1: Thank you.

0: Kendimi affedemiyorum Feyyaz. Böyle olacağını bilmiyordum. Yoksa Şeref'in gitmesini önlerdim.
1: Haşim'in niyeti beni öldürtüp suçu Recai Bey'in üstüne yıkmaktı.
0: Şeref bizler için kendini feda etti. Onun için her şeye razıydım. Ölümüne nasıl alışacağım?
1: Bütün sevgini artık çocuğuna vereceksin.
0: Mezarı nerede onun?
1: İşte orada. Bak başında biri var. Bizden önce gelmiş.

0: Bütün suç benim. Her şeye ben sebep oldum. Hep bir oğlum olmasını istediğim için.
1: Oğlumuzu görmediniz değil mi?
0: Allah bahtını açık etsin.
2: Adını Şeref koyduk.
0: O bizim şerefimiz olacak.

0: Karıma ne oldu?
1: Çocuğu sezeryanla aldılar. Bir kızınız oldu.
2: İçeri giremezsiniz.
0: Çocuğumu ne zaman görebilirim?
1: Ancak odasına alındığı zaman görebilirsiniz.

0: Ne oluyor?
1: Karakolda öğrenirsin.
2: Söyleyeceklerim bundan ibaret. Suçsuzum.
3: Oturun. Şahit Doğan Üstün'ü çağırın.
4: Şahit Doğan Üstün!

0: Adınız, soyadınız ve mesleğiniz.
1: Adım Doğan Üstün. Komiserim.
0: Olay nasıl cereyan etti?
1: Soygunu bir telefon ihbarıyla öğrendim. Vaka mahalline gittiğimde, sonradan isminin Murat olduğunu öğrendiğim Murat Yıldırım'la karşılaştım. Ani olarak silahını ateşledi ve bacağımdan ağır şekilde yaraladı. Bana sıktığı kurşun diz kemiğimi ve sinirlerimi parçaladı. Bunun yüzünden sakat kaldım.
0: Sizi vuran Murat Yıldırım mıydı? Kat'i olarak gördünüz mü onu?
1: Yüzü sarı bir boyun atkısıyla sarılıydı. Gözlerinden tanıdım onu. Kara gözlerini unutmama imkan yok. Vurulmam kaçmalarına fırsat verdi.
2: Dünyada yalnız ben miyim kara gözlü? Ben o gece hastanedeydim. Karım doğum yapmıştı. Onun yanındaydım.
0: Oturun.
1: Suçlu yalan beyanda bulunuyor. Beni vuran kendisiydi. Yanılmama imkan yok.
0: Evet ama ortada suç delili, tabanca yok. Sanık vekili, sizin soracağınız bir şey var mı?

0: Hepsi asılsız. Müvekkilimin uzaktan veya yakından soygunla hiçbir ilişiği yoktur. İddiaları şahitler ve göstermiş olduğumuz delillerle çürütmüş bulunuyoruz. Müvekkilim suçsuzdur. Sayın mahkeme heyetinden müvekkilimin beraat ve tahliyesini talep ediyorum.
1: Sanık Murat Yıldırım, avukatının söylediklerine ekleyecek sözün var mı?
2: Hayır efendim, ilave edecek hiçbir şeyim yok.
1: Karar için duruşmaya 5 dakika ara verilmiştir.

Oturun. Karar. Sanık hakkında ileriye sürülen iddiaların delil yetersizliği sebebiyle Murat Yıldırım'ın tahliyesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

0: sizleri çok özledim. Bana bir kızın oldu dendiği an sanki dünyalar benim olmuştu. Ama o anda polisler kollarıma yapışınca hayatımda ilk defa yaptıklarımın pişmanlığını duydum.
1: Bırak artık bu karanlık hayatı Murat. Bak, benden başka seni bekleyen bir de çocuğun oldu. Benim parada pulda gözüm yok. Bir lokma ekmekle vereceğin saadet kâfi bana.
0: Sana layık olmadığımı biliyorum.
1: Seni seviyorum Murat, bu hayatı bırakacaksın değil mi? Bak, kızımız da bırakmanı istiyor.
0: Seninle konuşacaklarım var.
2: Konuş bakalım.
0: Yalnız konuşmak istiyorum.

0: Hadi gel benimle. Söyle.
1: Tabancaya ihtiyacım kalmadı artık.
0: Manası ne bunun?
1: İşi bırakıyorum. Bundan sonra her şeye paydos.
0: Deli misin sen? Bol para, güzel kadınlar... Bu tatlı hayat bırakılır mı hiç?
1: Sonu yok bunların.
0: Biz hızlı yaşamaya alışmışız oğlum. Yavaşlarsak sudan çıkmış balığa döneriz.
1: Kararımı verdim. Ekmeğimi alnımın teriyle kazanacağım. Kızıma yedireceğim bir lokma ekmeğin haram paradan olmasını istemiyorum.
0: Son sözün bu mu?
1: Evet bu.

0: Abi itelim mi?
1: Zahmet olmazsa.
0: Ne demek? Bu hurdayı ne zaman değiştireceksin abi?
1: Milli piyangodan para çıkınca. Sağ olun.
2: Bütün işlerimiz bitti, her şey tamam.

0: yakmıyorsun?
1: Baban gelince yakacağız.
0: Hah, geldi işte. Hoş geldin babacığım.
2: Hoş bulduk yavrum.
1: Hoş geldin.
2: Bak sana ne getirdim. Bil bakalım içinde ne var.
0: Bebek.
2: Aferin sana.
0: Ne güzel bebek. Teşekkür ederim babacığım. Hadi anne yak mumları.
2: Hadi şimdi söndür bakalım. Yavrum.

0: Böyle güzel bir kız doğurduğun için bu da sana.
1: Babacığım!
2: Teşekkür ederim.
0: Ha canım.
1: Baba! Hı? Bu bebeğin gözleri yatınca kapanıyor. Seninle bu oyunu oynayalım mı?
0: Oynayalım.
1: Kapat gözlerini!
0: Hayır, sen kapat gözlerimi.

0: Bizim Murat soyacağımız fabrikada çalışıyor. Herhalde bizden evvel soygunu yapacak.
1: Murat Yıldırım mı?
0: Evet.
1: Öyleyse işimize çok yarar.

0: Bizi takip ediyorlar. Ha? Polis mi?
1: Ya hayır. Polis böyle araba kullanmaz.

0: Ne arıyorsunuz burada?
1: Görüşmeyeli epey oldu, 4 yıl, seni özledik. Evine davet etmeyecek misin bizi?
2: Niye gelmişler, ne istiyorlar?
0: Bilmiyorum.
2: Onları içeriye almakla sözünü tutmamış oldun.
0: Merak etme, def ederim şimdi.
3: Benimle oynar mısın amca?
1: Oyun mu, ne oynayacağız?
3: Evcilik.
1: Evcilik mi?
0: Hadi kızım, sen annenin yanına
3: peki
0: git.
3: Peki babacığım. Ağız mı anladık amca?
1: Güle güle kızım. Kızın sana benziyor, tıpkı sen.
0: Evime gelmemeliydin.
1: Ayıp ettin. İnsan arkadaşlarını böyle mi karşılar?
0: Niye geldiniz buraya?
1: Seni özledik, hatırını sormaya geldik, kabahat mı ettik yani? Nasıl, işinden memnun musun?
0: Allah'a şükür.
1: Kamyon şoförüsün değil mi?
0: Nereden biliyorsun?
1: Ortada, belli. Yazık oluyor sana, yazık. Senin böyle yoksulluk içinde yaşamana gönlüm hiç razı olmuyor. Dünyada o kadar çok para var ki, bunu elde etmenin usulleri de var.
0: Çalmakla mı?
1: Evet, çalmakla.
0: Ben bu işleri bıraktım.
1: Budalalık etme, bir gecelik iş, bir kasa açacaksın, hepsi o kadar. Karşılığında tam 50.000 lira alacaksın.
0: Pekala. Sen teklifini yaptın, ben de reddettim. Tamam mı? Hadi çıkın dışarı. Hadi! Çıkın dışarı dedim, duymadınız mı?

0: Patron. Tamam efendim. Murat'ın arabasının eşini buldum, dışarıda, orada.
1: Harekete geçin. Soygun ve cinayetin bütün şüpheleri Murat'ın üzerinde kalmalı.
0: Merak etmeyin.
1: Hadi bakayım.

0: Dükkanımız kapalı efendim. Bir arzunuz varsa yarın gelin.
1: Paraları ver. Ver paraları dedim. Hepsini. Hadi çabuk ol, çabuk. Ötekileri de ver. Çabuk. Hepsini ver dedim.

0: Bir dakika bakar mısın? Anlat bakalım olay nasıl oldu?
1: İki kişiydiler. Birini göremedim ama katili iyi gördüm. 30 yaşlarında, uzun boylu, siyah

0: Sırtında yakası koyun posundan deri bir ceket vardı. Kırmızı renkli eski bir arabayla kaçtılar. Bütün bildiğim bu kadar.
1: Telefon et, balistik muamelesini çabuk yapsınlar.
2: Emredersiniz.
1: Devam et.
0: Ha, bir ara katilin adı geçti. Pek iyi duymadım ama Musa gibi bir şeydi.
1: Nihayet yakayı ele verdi.
2: Gidip yakalayalım mı?
1: Hayır, göz hapsinde tutun. Daha yakalamayın. Zamanı gelince ben yakalarım.
3: Kat'i delil olmadan içeri atmayın çocuğu.
1: Balistik raporunu bekliyorum. O zaman kat'i bir şey olacak.
3: Sağlam delil istiyorum.
1: Süet, yakası beyaz köklü ceket, eski model kırmızı araba, adamın ismi Murat.
3: Murat mı? Raporda Musa yazılıydı. Dikkatli olun, hata yapmış olursunuz.
2: Paşa kapısında yaralamaktan ve silah taşımaktan 18 ay yatmış. 6 yıldır dışarıda.
1: Gene girecek.

0: neyi soymuşum bilmek isterim.
1: Yalnız soygun değil, cinayet de işledin. Bu sefer doğrudan doğruya dar ağacını boylayacaksın. Evet. Peki. Otur. Bekir'i en son ne zaman gördün?
2: 4 yıl önce.
1: İyi adamlarını?
2: Onlar da 4 yıl önce.
1: Bugün soygununda hangisi yanındaydı?
2: Neden bahsettiğinizi anlamıyorum.
1: Soygunu yapanlardan birinin sırtında süet, yakası köklü ceket vardı. 1.84 boyunda, esmer, adı da Murat. Kırmızı renkli eski bir stütbeker arabayla kaçmış. O kadını sen öldürdün.
2: Hayır, hayır! Ben bu işlerden elimi çektim.
1: Bir müddet elini çekmiş gözüktün.
2: Her zamanki gibi tertip bu. Kafanı bana takmışsın, benden başka sabıkalı yok mu?
1: En sonunda apı yuttun.
3: Anneciğim! Anne, babam neden gelmedi?
4: İşi var yavrum, bu gece gelmeyecek.
3: Anne, yarın gelir değil mi?
4: İnşallah.
1: Bu mu?
2: Hayır.
1: Bu mu?
2: Hayır.
1: Bu? Bu mu? Dikkatli bak.
2: Dikkat ettim, bu değil.
1: Emin misin?
2: Eminim, değil bu.
1: Peki, ışıkları yak. Sen, 4. bir adım öne çık. İyi bak ona, soygunu yapan bu muydu?
2: Hayır, bu olamaz.
1: İyi bak ona.
2: Bu değil.
5: Yeter Doğan! Bırakın gitsin!
1: Sen kal Murat!
6: Şahit suçlamadı, siz niye alıkoyuyorsunuz?
1: Tutukluluk müddetin daha dolmadı.
5: Doğan! Bırakın onu diyorum.
1: Serbestsin.
2: Bıktım artık bu hayattan. Bir soygun olunca hemen benim yakama yapışıyorlar. Ne kadar kaçsam, kirli mazim peşimi bırakmıyor.
7: Üzülme sevgilim! Sen kurtuldun, yuvana, aramıza döndün ya! Buna da şükür!
2: Görüyorsun ya, sabıkalı bir adamın karısı olmak kolay değil. Evlenerek senin de başını yaktım.
7: Ben memnunum hayatımdan.
5: Maalesef sizi işe alamayacağız. Prensip olarak sabıkalıları yanımızda çalıştırmayız.
6: 10 aydır burada çalışıyorum, işimde ne kusur gördünüz?
5: Eğer eski bir kasa hırsızı olduğunu bilseydik, seni zaten işe almazdık. Kusura bakma ama sana verecek işimiz yok.
3: Allah rahatlık versin anneciğim!
7: Sana da yavrum!
6: Hadi bakalım! İyi geceler yavrum!
3: İyi geceler babacığım!
7: Niye üzgünsün?
6: İşimi de kaybettim, kovdular beni.
7: Aldırma, başka bir iş bulursun.
6: Evet, başka bir iş. Oradan da başka bir iş. Gene Komiser Doğan gelsin, attırsın beni.
7: Allah büyük, göreceksin. Bunların hepsi geçecek.
6: Eskiden bu kadar koymazdı. O zaman evli değildim.
7: Benden evlendiğine memnun musun?
6: Hem de nasıl?
5: Maalesef boş yerimiz yok.

0: Fabrikada tam 2000 kişi çalışıyor.
1: Biner lira alsalar 2 milyon lira eder.
2: İçlerinde 10 bin lira alan mühendisler var, müdürler var.
1: Satışlardan gelen paraları da hesaba katmıyorsunuz.
0: Tahsil edilecek alacaklar, maaşlar ay başından bir gün önce bankadan çekiliyor.
3: Evet, demek ki her ayın son gecesi fabrikanın kasasında 5 milyon lira yatıyor.
0: Bütün mesele içeriye birinin sızmasında. Şöyle kedi gibi çevik birinin.
1: Elektrikten, telefondan anlayan bir adam.
2: Aynı zamanda usta bir kasa hırsızı.
3: Murat'la yeniden temas edelim.
4: Seni böyle üzgün görmek istemiyorum.
5: Ne yapayım yani? Sen işe başlıyorsun diye sevincimden gülüp oynayayım mı?
4: Uzun sürmeyecek bu iş. Sakın yaramazlık yapma. Babana sen bak, değil mi?
6: Peki anneciğim.
4: Murat, ben gidiyorum.
5: İyi ya, git.

0: Al başına cezayı işin yoksa!
1: Buralarda ne işi varmış?
0: Bilmem.
2: Her gün, her gün! Ne bu be? Gideceksin diye mayne oluyorsan bilelim!
0: Geldi mi davet kağıdın?
3: Cebimde, kapı gibi! Heidelberg'te Tiftruk matbaası!
4: 1700 lirayı cebine...

0: Ayla.
1: O korku ile nasıl kaçtığımı bilmiyorum. Öksüzler ve yetimler yurdunda büyüdüm.
2: Gitme günün yaklaştı galiba. Yol hazırlığı mı?
3: Yok. Evde bulunsun. Günümün yarısı burada geçiyor. İne çıka eşiğini aşındırdım senelerdir. Zeynep'i sokaklara bırakamam. İnsan geçinen canavarlara parçalatamam.
0: Ya ne yaparsın?
3: Evlenirim be!
4: Avustralya hikayesi kapandı demek.
3: Yo yo! Beraber gideceğiz Zeynep'le.
1: Çocuğumuz bize benzemeyecek. Analı babalı büyüyecek.
3: Kız mı oğlan mı?
1: Oğlandı.
0: Yeter ayağına bağ olduğum. Benimle oldukça asla gidemeyeceksin.
3: Şunun klişesini yaptır çabuk. İkimiz de büyütsünler.
5: Umut Dünyası yarın 18'de TV4'te.
6: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
7: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
8: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
9: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
10: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
11: Bakın. Tam da leslik.

0: her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Volkan, her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkan.
5: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
7: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
6: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
5: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
9: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
10: Tam bir vitamin reçeli yapacağız.

0: Hayrola çocuklar?
1: Biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. Bir şeklimiz vardı.
2: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır.
0: Turkcell çözüm gücü.
3: Bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
0: Turkcell çözüm gücü.
4: E ne yapacağız biz şimdi?
5: Hadi gelin benimle.
6: Kişiye özel çözümleri, her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri ve üstün hizmet anlayışıyla
0: Turkcell'lerin yanında
7: abi motor komple gitmiş.
8: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda... 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
9: kurdu. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
11: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.

0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
5: Dört arkadaşımızla birlikte.
4: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
5: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
6: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
5: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
7: Ben.
8: Botanik.
7: Abacus.
4: Kasa.
9: Marul.
4: Kumbara.
5: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
10: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
11: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
12: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
13: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
14: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
15: Türkiye Sigorta, gücü adında.
13: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
11: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
16: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
17: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
18: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
16: Ben Ömer Necati Albayrak.
17: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
16: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.

0: Gün ilk dakikada başlar.
1: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
2: Ne kadar emanet tutuyor.
3: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
2: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
4: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
2: Nasıl, yakışıyor mu bana?
3: Sünger çok büyük kıvamcasınız.
5: Ulan ne yapıyorsun?
3: Hava asacağız bu sırada.
2: Eyvah, yakalandım.
6: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
7: Ne var ya bu?
8: Blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
1: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
11: Şoka gidelim.
12: Lisanslı okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
13: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
14: Dede ne yapıyorsun?
15: Dedeciğim, senin okul masrafların çok. İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım.
16: Durdun mu yürüm ki kedimi?
14: Utanç nereden çıktı?
16: Çıkamıyorum bundan.
14: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
16: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
14: 7.000 TL'ye varanda bonus kazanırdınız.
16: Dedeciğim, ne olur kurtar beni.
17: Okul alışverişlerine toplam 7.000 liraya varan bonus. Bonus flash'ten kampanyalara katılın.
18: Ay.
19: Karımı kaybetmişim. Çocuğum Murat nerede bilmişliğim yok.
20: Yaralısınız.
19: Hepsi senin. Gör bu işi Osman. Kadir'in işini bitir.
21: İhtiyar, bir daha karşıma çıkma, bağışlamam. Sana gelince Rafet, zam geldi. Bundan böyle iki misli. Öleceksin, sen benim babam olamazsın.
19: Babanım Murat, öz be öz babanım Kadir.
6: Çaresizler, yarın 16.15'te TV4'te.
22: Cinayet günü Bekir'in arabası Murat'ın evinin önünde durmuş.
23: Oysa Bekir'i 4 yıldır görmediğini söylemiş.
22: O gün beraberdiler. Bahse girerim ki cinayeti Murat işledi.
23: O halde elimizde yeteri kadar delil var. Bu raporla onu içeri atabiliriz.
22: Bu raporun şimdilik değeri yok. Ama ileride olacak. Nasılsa bir iş çevirecekler. Şimdi sessiz durduklarına bakma.

0: Yatmadın mı daha?
1: Saat 12.
0: Kürk sahipleri geç döndüler. Çocukları bırakıp gidemedim.
1: Bırakamazsın tabii. Bırakamazsın.
0: Murat, ne olur kavga etmeyelim.
1: Yüzüğün nerede?
0: Çantamda. Köşk sahipleri bir aylık ücretimi peşin olarak verdiler. Al, sen de kalsın.
1: Senin olsun. O işi bırakacaksın.
0: Peki, sonra ne olacak? Evde oturup birbirimizi mi yiyeceğiz? Parasız ne yaparız?

0: Murat abi, misafirlerin geldi. Seni yukarıda bekliyorlar. Beni dışarı attılar.
1: Bakarım şimdi icaplarına.

0: geldin babacığım! Hoş geldin!
1: Çek elini çocuğumun üzerinden! Çek diyorum!

0: dön. Durun, bırakın kavgayı.
1: Defolun evimden.
2: Biz sana yardım etmeye geldik. Senin düşmanın değil, arkadaşınız biz.
1: Öyleyse göster arkadaşlığında 5.000 lira borç ver bana.
2: Ben iş adamıyım. Sen bana bir gece çalışacaksın, karşılığında tam 50.000 lira alacaksın.
1: Açlıktan ölsem bile çalmayacağım. Namusumla yaşayacağım.
2: Öyle ya. Nasıl olsa karın namusuyla çalışıp sana bakıyor.
1: Karımın adını ağzına alma!
2: Namus fazilet dersleri vereceğine git de bardan karını al oğlum.
1: Neler söylüyorsun sen?
2: Bana inanmıyorsan Şembar'a git, kendi gözlerinle gör.

0: Alçak, bana yalan söyledin!
1: Dur bakalım, ne yapıyorsun?
0: Teklifini kabul ediyorum. Soyguna iştirak edeceğim.
2: Ben de seni bekliyor, geleceğini biliyordum.
0: Avans olarak 10.000 lira isterim.
2: Yalnız paraya değil, silaha da ihtiyacın var. Al bakayım.
0: Bu benim eski silahım.
2: Soygun yarın gece.
3: Bu adama itimadım yok benim. Bizi ortada bırakabilir.
2: Bırakamaz. Eğer bırakırsa, ona ne yapacağımızı size anlatayım. Evvela şunu...
0: İşte sana para! İstediğin bu değil miydi, ha?
4: Hayır, ben yalnız seni seviyorum.
0: Artık inanmıyorum sana.
4: Yemin ederim. Affet beni, eski günlere dönelim gene.
0: Boşuna çeneni yorma. Eski günler gelmez bir daha geri.
5: Evet. Murat'ın arabasına benzer bir araba mı? Çalınmış bir araba mı? Peki, hemen geliyorum.

0: Araba terk edilmiş olarak burada bulundu. Bu da içinden çıkmış.
1: Ben emir verinceye kadar araba burada kalacak.
2: Peki efendim.
1: Siz de yanından ayrılmayın.
0: Başüstüne.

0: Ben Komiser Doğan, kocanız evde mi?
1: Evde.
0: Görebilir miyim?
1: Buyurun.
0: Merhaba.
2: Gene mi sen? Gene ne istiyorsun?
0: Seninle dostça konuşmaya geldim.
2: Pekala, buyur otur.
0: Bundan iki saat evveline kadar Kadıköy soygununu senin yaptığını zannediyordum.
2: Demek şimdi hakikati anladın.
0: Bu benim bacağımdan çıkan kurşun. Bu da Kadıköy soygununda ölenin. İkisi de çok benziyor. Aynı tabancadan atılmış. Bugün Çatalca yolunda senin arabanın benzeri bir araba bulundu. İçinde de bu çıkmış. Bir eşi de sende.
2: Ne demek istiyorsun?
0: Araba da, ceket de seninkilerin eşi. Soygun ve cinayette bu arabayla bu ceket kullanıldı. Yani bu cinayeti senin üzerine yıkmak istiyorlar. Bekir mi yapıyor bu işleri? Onunla temas ettin mi son günlerde, konuş. Konuş diyorum sana. Bak Murat, bir yuvan var. O adamlar senin başını belaya sokacaklar. İşledikleri bu cinayeti sana yüklemek istediler. Eğer onlarla işbirliği yaparsan bu mutlu yuvan yıkılır. Hadi anlat.
2: Ben bir şey bilmiyorum.
0: Delikanlı, sana yardım etmek istiyorum. Sana bu işi kim yüklemek isteyebilir, söyle.
2: Ben hiçbir şey bilmiyorum.
0: Demek bir şey söylemek istemiyorsun. Eğer fikrini değiştirirsen bana telefon et.

0: Neden anlatmadın komiser beye her şeyi? Bizi mahvedecekler onlar. Onlara gitmeyeceksin değil mi? Eğer beni biraz olsun seviyorsan git polise her şeyi anlat. Bekir'le iş yapmaktan vazgeç. Beni değilse bile yavrumuzu düşün. Bir hırsızın kızı olduğunu öğrendiği zaman bütün dünyası başına yıkılacak. Ömür boyunca mutlu olamayacak. Onun hatırı için gitme. Yapmayacaksın değil mi?
1: Bekir nerede?
2: Yukarıda!

0: Derdin ne senin?
1: Soygunda yokum ben.
0: Niye?
1: Beni yakmak istediniz.
0: Sözlerinden bir şey anlamadım.
1: Kadıköy soygununda kadını öldüren kurşun benim silahtan atılmış. Cinayeti bana yükleyip beni soyguna zorlamaktı maksadınız. Buna düpedüz namussuzluk denir.

0: Seni doldurmuşlar oğlum.
1: Gidiyorum. Bir daha önüme çıkarsanız sizi paramparça ederim.
0: Sana birkaç laf edeyim oğlum. Neler kaybettiğinin farkında değilsin. Pişmanlıkların sonunda fayda vermediğini biliyorsun. Sana son defa soruyorum. Bizimle beraber misin?
1: Yokum.

0: Ne oldu? Niye ağlıyorsun?
1: Kaçırdılar onu. Ayşe'yi kaçırdılar.
0: Kaçırdılar mı? Kim? Kim kaçırdı?
1: Bekir'in adamları.

0: Alo? Evet, burada, evet. Sizi istiyorlar efendim. Alo? Evet, kızım burada. Merak etme, çok iyi. Şu anda karnını doyuruyor. Malum ya, büyümesi için yemesi lazım.
1: Onunla konuşmak istiyorum.
0: Peki Murat, konuş kızınla. Bak, telefonda babam var, konuş bakalım.
2: Merhaba baba!
1: Merhaba yavrum.
2: Sen buradaki amcalarla oyun mu oynuyorsun?
1: Evet, oyun oynuyorum, iyi misin?
2: İyiyim babacığım.
0: Götür. Kusura bakma, seni kızının sesinden mahrum ediyorum. Ne mi istiyorum? Eğer bu geceki soygunu başarırsan, onu sana veririm.
1: Peki, ne istersen yapacağım. Yeter ki çocuğumu geri ver.
0: Ha şöyle, yola gel bakalım. Bu gece saat 3'te hareket ediyoruz.
3: Ne oldu?
1: Ayşe ile telefonda konuştum, merak etme.
3: Ne istiyorlar bizden?
1: Soyguna iştirak etmemi.
3: Başka çaremiz var mı?
1: Yok. Soygundan sonra İstanbul'da kalamayız. Beni sabah 4'te Yeni Kapı'da bekle. Çocuğu alır oraya gelirim.
3: Allah yardımcın olsun.

0: tuhafı arayalım.
1: Şimdi öleceksin Murat. Cesedin burada bulununca soygunu senin yaptığını sanacaklar. Bize çok çektirdin,

0: Murat nerede?
1: Murat kaçtı patron.
2: Ne var, ne oldu?

0: Sizinle yalnız konuşmak istiyorum.
1: Gel benimle. Anlat bakalım.
0: Soygundan geliyorum. Gece Akay fabrikasını soyduk. Beni tevkif etmeye kalkma. Anlatacaklarım çok önemli. Bekir ve adamları kızımı kaçırdılar. Geri vermeleri için soyguna katılmamı şart koştular. Eğer bana yardım ederseniz Bekir ve çetesini yakalatırım size. Kendim de teslim olurum sonunda. Çaldığımız paralar bu çantaların içinde. Yeter ki kızım kurtulsun.
1: Peki ne yapmamı istiyorsun?
0: Söyleyeceğim yere yalnız geleceksin. Onları şüphelendirmemek gerek. İhbar ettiğimin farkına varırlarsa kızımı öldürürler. Onların hiçbirinde merhamet yoktur. Şimdi onlara nerede buluşacağımızı söyleyeceğim. Bana söz ver, yalnız geleceksin değil mi?
1: Söz veriyorum. Yalnız başıma geleceğim.
0: Bir telefon edebilir miyim?
2: Alo?
0: Ben Murat.
2: Telefon edeceğini biliyordum. Nasıl? Özledin mi kızını?
0: Sana bir şartım var.
2: Söyle, neymiş o?
0: Parayı teslim edeceğim. Yalnız buna karşılık kızımı isterim. Çocukla beraber bir saat sonra Yeni Kapı'ya sahile gel.

0: Evet buyurun. Hayır, Komiser Doğan Bey yoklar. Ben onun muaviniyim. Size bir yardım dokunabilir miyim?
1: Ben Murat Yıldırım'ın karısıyım. Kızımı kaçırdılar. Bekir ve adamları. Kocamın nerede olduğunu bilmiyorum.
0: Bize haber vermekle en doğru hareketi yaptınız.
1: Sahil yolunda, dalga kıranın yanındaki sandalların arasında bekleyeceğim sizi.
0: Olduğunuz yerde bekleyin, ben şimdi oraya geliyorum.
2: Nerede kaldı bu adam?

0: Çocuğum nerede?
1: Evvela paraları ver. Beni takip et.

0: İşte kızın.
1: Baba! Babacığım!
0: Kızım! Şimdi seni gebertmeden önce en büyük acıyı tattıracağım sana. Evlat acısını! Hadi! Kızını ocağa atıp gözlerinin önünde cayır cayır yakacağım.
2: Hayır!

Çocuğu merak etme.

0: Karımı kaybetmişim. Çocuğum Murat nerede bilmişliğim yok.
1: Yaralısınız.
0: Hepsi senin. Gör bu işi Osman. Kadir'in işini bitir.
2: İhtiyar, bir daha karşıma çıkma, bağışlamam. Sana gelince Rafet, zam geldi. Bundan böyle iki misli. Öleceksin, sen benim babam olamazsın.
0: Babanım Murat, öz be öz babanım Kadir.
3: Çaresizler, yarın 16.15'te TV4'te.
4: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Rezerv Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş. Sadece
6: durulan. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
7: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
8: Bravo vallahi.
7: Sen de sadece Duru'la.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
11: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
12: Şoka gidelim.
13: Lisanslı okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
14: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
15: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
16: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Cheesy Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Cheesy Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
17: Ne kadar emanet tutuyor.
18: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
17: Tamam tamam yaparım. Sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
19: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
17: Nasıl yakışıyor mu bana?
18: Sünger çok büyük olan yazsınız.
20: Ulan ne yapıyorsun?
18: Hava asacağız bu sıraya da.
17: Eyvah yakalandım.
3: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

0: ABC 8 kilo toz deterjan 299 lira. ABC 3 litre sıvı çamaşır deterjanı 179 lira.
1: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Bir tanem sen hemen markete gitmiyorsun. Burak sen manava, kızım sen de kırtasiyeye gitmiyorsunuz. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evimize gelin.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Bu var ya,
4: blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Abi motor komple gitmiş.
8: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
9: Hesap.
8: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
9: Hesap kurdu.
10: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
11: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %10.

0: %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade faksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun. Fırsatı kaçırmayın.
1: Türkiye sigorta gücü adına.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Bu turnuvada varımızla, yoğumuzla
4: milli takım için oynayacağız.
5: Siz kazanacaksınız. Biz oynayacağız.
6: Türkiye'nin sahibinden.com'u ve 86 milyon milli takımımızla omuz omuza oynuyor. Bizim için işte bu en sahi gurur.
7: Süper Kumbara başlıyor.
8: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
9: Ben.
10: Kral Şakir.
11: Armut piş ağzıma düş.
8: Dört arkadaşımızla birlikte.
11: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
8: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
12: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
8: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
13: Ben.
14: Botanik. Abacus.
15: Kasa.
16: Marul.
11: Kumbara.
8: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
17: Süper Kumbara.
7: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
18: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
19: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Bir tanem sen hemen markete gitmiyorsun. Burak sen manava, kızım sen de kırtasiyeye gitmiyorsunuz. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evimize gelin.

0: minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
3: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Al başına cezayı işin yoksa.
8: Buralarda ne işi varmış?
7: Bilmem.
9: Her gün ne bu be? Gideceksin diye mayne oluyorsan bilelim.
7: Geldi mi davet kağıdın?
10: Cebimde kapı gibi. Hmm. Heidelberg'de Tiftruk matbaası.
11: 1700 lirayı cebine at, sonra kaybettim diye ağla.
12: O korku ile nasıl kaçtığımı bilmiyorum. Öksüzler ve yetimler yurdunda büyüdüm.
10: Gitme günün yaklaştı galiba, yol hazırlığı mı?
7: Yok, evde bulunsun. Günümün yarısı burada geçiyor. İne çıka eşiğini aşındırdım senelerdir. Zeynep'i sokaklara bırakamam. İnsan geçinen canavarlara parçalatamam.
12: Ya ne yaparsın?
7: Evlenirim be!
9: Avustralya hikayesi kapandı demek.
7: Yo yo, beraber gideceğiz Zeynep'le.
12: Çocuğumuz bize benzemeyecek, analı babalı büyüyecek.
7: Kız mı oğlan mı?
12: Oğlandı. Yeter ayağına bağ oldum. Benimle oldukça asla gidemeyeceksin.
7: Şunun klişesini yaptır çabuk, ikimiz de büyütsünler.
13: Umut Dünyası, yarın 18'de TV4'te.
14: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
15: Sadece duruladım, sen de durula.
14: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
16: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
17: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
18: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
19: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
3: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
20: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
21: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
22: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
23: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
21: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
24: Bildiğiniz çıtırtı, şimdi tam da lastik yeni paketlerinde.
25: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici kremi. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
26: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira. 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira. Ucuz.
0: günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

0: Sana bir itirafta bulunacağım. Merak ediyordun. Seni vuran bendim.
1: Murat!
2: Yeni oyun oynuyor benimle.
1: Evet.
2: Babamın gözleri açık kaldı anneciğim. Kapatayım mı anne?
1: Kapat yavrum.
2: Murat!

0: Çok yaşa!
1: Efendiler, millet hürriyet istiyor. Sultan Abdülhamid'in tahtından indirileceği gün yaklaşmaktadır. Ordudan cemiyetimize gelen haberlerde yakın zamanda askeri bir harekat olabileceği anlaşılmaktadır. Bizler de sırası geldiğinde üstümüze düşecek görevlere hazırlıklı olmalıyız.
2: Ben 93 Harbi'nde Ruslara karşı savaştım. Vücudumun yarısını bu vatan için feda ettim. Ama bu milletin hürriyete kavuşması için şimdi canımı vermeye hazırım.
3: Abdülhamid'i devireceğiz!
4: Baskınlar, zaptiyeler geliyor!

0: Siz şu ağaçların arasından kaçabilirsiniz. Ben zaptiyeleri oyalarım.
1: Perşembe günü bizim konağa gelin.
2: Hayır.

0: Şeref. Ah, bilsen ne çok merak ettim. Her zaman bu kadar geç kalmazsınız.
1: Bu sefer yakayı güç sıyırdık.
0: Ne oldu?
1: Toplantıyı ihbar etmişler. Zaptiyelerin baskınına uğradık.
0: Amcama bir şey olmadı ya.
1: Köşke sağ salim döndük işte. Ama Feyyaz Bey yardım etmeseydi başımıza ne gelirdi bilmem.
0: Şu hep bahsettiğin gazeteci Feyyaz Bey mi?
1: Evet o.
0: Anlattıklarına bakılırsa çok hoş bir adam olmalı.
1: Ne kadar hoş olduğuna görünce karar verirsin.
0: Ben senin gibi erkekler dünyasına giremem ki. Onu nereden göreceğim?
1: Burada, bizim konakta. Perşembe günü geliyor.

0: Buyurun efendim.
1: Şeref, kim o gelen? Tanıyor musun?
2: Gazeteci Feyyaz Bey anneciğim.
1: Babanla mülakat yapmaya mı geldi?
2: Ben ne bileyim anneciğim. Babam her zaman Feyyaz Bey'in fikirlerini çok beğendiğini söyler.
1: Babanın kendinden bu kadar genç adamlarla sıkı fıkı oluşuna bir türlü akıl erdiremiyorum doğrusu. Allah vere de başımıza bir dert gelmesin.
2: Gel, müzik odasına gidelim.
0: Bakın Feyyaz Bey. Siz Jön Türklerin teşkilatlanma ve siyasi mücadele usullerinizi çok takdir ediyorum. Renklerden öğrendiğinizi iyi tatbik ediyorsunuz. Doğrusu sizin hürriyet diye tutturduğunuz şey nedir? Bu memlekete hürriyet gelirse ne olur pek bilmiyorum. Ama görüyorum ki Sultan Abdülhamid'i bu hürriyet lafı götürecek. Onun için sizleri bütün gücümle destekliyorum.
3: Abdülhamid'e neden karşısınız?
0: 93 Harbi'nde bir süvari zabitiydim. Plevne'de bir taarruz sırasında yanı başımda bir şarapnel patladı. Atım öldü. Ben canımı zor kurtardım. Ama yarım adam olarak. Padişahım çok yaşa diyerek ateşe attık kendimizi. Mükafatım ne oldu? Vezirlik ya da sefirlik mi verdiler? Yo, bir kenara atıldık, unutulduk. Sanki bu memleketi idare edenlerin aklı bizden çokmuş gibi.
3: Davamıza ne şekilde yardımcı olabilirsiniz?
0: Eski silah arkadaşlarımın çoğu orduda önemli kumanda mevkiindeler. Onlarla irtibat sağlayabilirim size. Asker desteği olmadan bu memlekette iktidar değiştirilemez. Sizler de yazıp çizerek milleti bu davaya kazanacaksınız.
3: Sizinle irtibatı nasıl koruyacağız?
0: Burada, bizim konağımızda.
3: Sık sık buraya gelmem kuşku uyandırmaz mı?
0: Bunun için yeterli bir sebep bulunacak. Sizin musiki alanındaki şöhretiniz de biliniyor. Kızlarımın musiki öğretmeni olacaksınız.
2: Buraya geliyor.
0: Hanımlar, Feyyaz Bey, yeni musiki hocamız. Şeref'i tanıyorsunuz tabii. Davamızla ilgisi olduğu kadar musiki ile aşinalığı da vardır.
3: Nasılsınız Şeref Hanım?
2: Teşekkür ederim.
0: Müjgan, rahmetli biraderimin kızı. Ama elimizde büyümüştür. Şeref'in kardeşi sayılır.
3: Tanıştığımıza memnun oldum.
0: Feyyaz Bey haftada iki gün, salı ve cuma sabahları gelecek. Hazırlıklarınızı ona göre yaparsınız. Hadi bakalım, hayırlısı olsun diyelim.
3: Şeref Hanım, babanız daha önce Madame Hasmik'ten ders aldığınızı söyledi.
2: Dersi 3 yıldır bırakmıştım. Ama evde hemen her gün 1 saat piyano çalışırım.
3: Müjgan Hanım'ın musikiyle ilgisi?
4: Ben İzmir'de biraz ut dersi almıştım. Çok bir şey bilmiyorum. Burada Şeref'i dinlemek bana yetiyor.
3: Öyleyse önce sizi piyanoya alıştıracağız. Gelin bakalım.
2: Gel Müjgan.
3: Musiki eğitiminde Batı'nın klasik metotlarını bilmek şarttır. Bunu okumak herhalde Şeref Hanım için bir mesele değildir.
2: Bilmem. Bir deneyelim. Bakalım siz beğenecek misiniz?
3: Şimdi siz de deneyin Müjgan Hanım.
4: Ne yapacağım yani?
3: Gelin buraya. Gelin. Bakın şimdi. Bu ses do. Re. Bu mi. Fa. Sol. La. Si.
1: Bu müzik işini de nereden çıkardınız Reyhani Bey? Kızları çalgıcı çengi mi yapacaksınız?
0: Sen gönlünü ferah tut hanım. Kadın kısmının her bir işe karışması gerekmez.
1: Madem öyle, Şeref'i neden her işinize karıştırmaktasınız?
0: O başka. Şeref'e ben erkek gözüyle bakıyorum. Hastanede yaralı yatarken hep bir oğlum olmasını beklemiştim. Davamı yürütsün diye. Adını bile daha doğmadan koymuştum. Şeref'in kaderi benim erkek çocuk ihtiyacımı karşılamak.
1: Ama bey, bu gidişle ona nasıl koca bulabiliriz?
0: Koca mı? Ne kocası? Bu yaşa kadar evlenmedi. Bu yaştan sonra da evlenmesine gerek yok. O benim elim, ayağım, silahım, her şeyim.

0: Vallahi Recai, maşallah şerefe.
1: Sana erkek evlat yokluğu hissettirmiyor.
2: Şeref benim hedeflerime ulaşacak. O benim hayrul halefim.
3: Evet, kalabalıktan epey uzaklaştık. Nedir bana söylemek istediğiniz? Babam için gizli haberleriniz mi var?
4: Bırak babanı şimdi. Seninle bir türlü yalnız kalamıyoruz ki. Konuşmak istediklerim başka.
3: Memleketi kurtarmaktan başka bir konumuz olabilir mi?
4: Rica ederim Şeref, kaçak oynama. Ben bir erkeğim ve seni sadece bir silah arkadaşı olarak görmüyorum. Hiçbir şey bana senin bir kadın olduğunu unutturmuyor. Beraberliğimiz her gün sana daha güçlü duygularla bağlanmama yol açıyor. Yani sana aşık oluyorum Şeref.
3: Ne yapıyorsunuz? Görürlerse rezil oluruz.

0: Benimle evlenir misin Şeref?
1: Hayır dersen bana gücenmeyin.
0: Neden hayır? Sana rahat bir hayat sağlayamam diye mi korkuyorsun?
1: Babamı bırakamam.
0: Ya baban seni bana vermeyi kabul ederse, o zaman da beni istemez misin?
1: Ne olur bırak Feyyaz.
0: Bak kollarında titriyorsun. Kadınlığını inkar etme.
1: Nasıl edebilirim ki? Ama kadınlığıma yenilirsem kendime saygım kalmaz. Bunu yapma bana.

0: Biz Feyyaz Bey'in gizli cemiyet çalışmalarını bir yana bırakıp Recai Bey'in kızlarıyla muski alemlerine dalmasını hoş karşılamıyoruz.
1: Bunun gerekçelerini açıklamıştım.
2: Siyasi mücadele piyano başında kazanılmaz Feyyaz Bey. Abdülhamid'i de Topal Recai Bey'in hayali kumandanlarıyla deviremeyiz.
1: Sizin daha uygun bir teklifiniz var mı?
2: Var. Zaman kaybetmemek, kestirmeden gitmek. Yani Abdülhamid'i ortadan kaldırmak.
1: Nasıl?
2: Ermeniler bir suikast hazırlığı içindeler. Belçika'dan bir bomba uzmanı getirmişler. Onlara yardımcı olabiliriz.
1: Çılgınlık bu. Cinayet işleyerek hiçbir dava kazanılmaz. Merkez komitesinin bundan haberi var mı?
0: Merkez komitesi bildikten sonra padişah da bilir.
1: Siz kime hizmet ettiğinizin farkında mısınız? Ben bu işte yokum.
2: Feyyaz Bey! Davadan dönenin sonu ne olur unutma.

0: Dur.
1: Geçmek yasak. Hünkar camiden çıktı mı?
2: Daha çıkmadı.
1: Hünkar yaveriyle konuşmak istiyorum.
2: Şimdi olmaz.
3: Çok yaşa! Padişahım çok yaşa! Padişahım çok yaşa!
1: Çok mühim, konuşmadayım. Sus, hünkar geliyor. Çılgınlık.

0: Beyaz Bey neden bugün gelmedi?
1: Bilmiyorum. Belki bir daha hiç gelmeyebilir.
0: Neden? Aranızda kötü bir şey mi geçti?
1: Bana evlenme teklif etti.
0: Tahmin ediyordum.
1: Kabul etmedim.
0: Neden? Ondan hoşlanmıyor musun?
2: Babanız sizleri istiyor efendim. Konuşacak bazı şeyleri varmış.
1: Bizi çağırtmışsınız.
3: Kötü haberlerim var. Bu sabah Sultan cuma namazından çıkarken Ermeniler bomba patlatmış.
1: Sultan ölmüş mü?
3: Hayır. O kurtulmuş. Askerden çok ölen olmuş. Feyyaz Bey yakalanan şüpheliler arasındaymış.
0: Ona bir şey yaparlar mı?
3: Suçsuzluğunu ispat edemezse ip de sallandırırlar.
0: Allah'ım yardım!
1: Sakin olmuş gel.
3: Buna ne oluyor ya?
1: Çok heyecanlandı birden.
3: İçeri götür Teskin'i. Hadi. Sonra sen gel konuşalım.
0: Feyyaz ölmemeli. Onu kurtarmalısın Şeref.
1: Ben ne yapabilirim ki?
0: Sen güçlüsün. Sen her şeyi yapabilirsin.
1: Sakin ol Müşken. Önce düşünmemiz gerek.
0: Sana aşık. Seninle evlenmek isteyen bir adamın kaderi karşısında nasıl böyle sakin olabilirsin? Hiç için sızlamıyor mu? Ona bir şey olursa ben yaşayamam. Anlamıyor musun?
1: Sus! Sus artık, yeter! Ağlamak, bağırmakla bir yere varılmaz. Merak etme, elden geleni yapacağız.

0: Yakalananlardan biri de bu efendim.
1: Benimle konuşmak isteyen mi?
0: Evet efendim.
1: Gazeteci Feyyaz Sabri. John Türk beyefendi.
0: Suikastla ilgim yok.
1: Beni neden görmek istedin?
0: Gazete için mülakat isteyecektim.
1: Halife efendimizin canına kasteden devlet düşmanı, gizli cemiyet mensubu olarak mı?
0: Ben devlet düşmanı değilim.
1: Arkadaşlarım bu vatanı düşmana peşkeş çekenlere uşaklık ettiklerini gizlemedi. Sen de konuşursan ıstırabın daha az olur.

0: Sustu mu Müjgan?
1: Evet, sakinleşti. Hı.
0: Karı kısmı değil mi, ilk gördüğü erkeğe tutulur. Neyse, sen Müjgan'ın patırtısını boş ver. Feyyaz bize lazım. Onu kurtarmalıyız Şeref.
1: Bildiğiniz bir çare var mı?
0: Bildiğimiz, soruşturmayı padişahın özel istihbarat sorumlusu Yaver Haşim Bey'in yürüttüğü. Her iş onun padişaha vereceği rapora bağlı.
1: Nasıl bir adammış bu Haşim Bey?
0: Zengin bir paşazade. Gençliği Avrupa'da geçmiş. Oradaki Jön Türkleri tespit için gönderildiği anlaşılıyor. Yani bizim can düşmanımız. Yalnız...
1: Evet, yalnız.
0: Kadınlara karşı pek kadir şinas olduğu söylenmekte.
1: Onunla konuşmamı uygun görür müsünüz?
0: Şu mendeburun pençesinden Feyyaz'ı kurtarabilirsen... ...bütün teşkilat sana minnettar olur Şeref.

0: Bu hanımefendiyi bekliyor musunuz efendim?
1: Efendim, ben Şeref Recai. Matmazel Canetti benden bahsetmiştir sanırım.
2: Matmazel Canetti. Ha, evet. İtalyan sefirinin yeğeni. Serki Dorian'dan tanışırız. Görüşmek istediğinizi bildiren mesajınızı aldım. Ama karşımda böyle genç birini bulacağımı ummuyordum doğrusu. Buyurun. Otur.
1: Teşekkür ederim efendim.
2: Peki, sen çık. Bilmiyorum, sigara içer miydiniz? Buyurun.
1: Hayır efendim, teşekkür ederim.
2: Babanızın sefaretle bir ilgisi var mıdır?
1: Hayır efendim, babam emekli yüzbaşıdır. Plevne gazilerinden. Matmazel Canetti ile yakınlığımız, İtalyan sefaretinin düzenlediği konserlerde olmuştur.
2: Pek güzel. Ziyaret sebebiniz nedir?
1: Gazeteci Feyyaz Sabri hakkında görüşmek istiyorum.
2: Feyyaz Sabri. Evet. Halife efendimize suikasten tutuklu. Tehlikeli bir konu. Bu işe neden sizin gibi kibar bir hanımefendiyi bulaştırıyorlar?
1: Kimse bulaştırmıyor efendim. Ben kendim geldim.
2: Kendisiyle bir yakınlığınız mı var?
1: Kız kardeşimle evlenmek üzereydiler.
2: Bakın, Feyyaz Bey'in dosyası burada. Gördüğünüz gibi hayli kabarık.
1: Ben kendisini tanırım efendim. Suikast işine karışmış olması mümkün değildir.
2: Yakalanan arkadaşları kendisini ele vermiş durumda.
1: İftiradır.
2: Aksini ispat edemediği takdirde divan-ı harp idamına karar verecektir. Onun hayatı sizin için bu kadar önemli mi?
1: Kız kardeşimi kaybetmekten korkuyorum.
2: Feyyaz Bey'in kurtulması için çok az ihtimal var. Söz vermiyorum ama bir bakıcıyım. Ağlamayın.
1: Size minnettar olurum efendim.
2: Palas'ta özel bir dairem var. Yarın akşam saat 6'da oraya gelin. Meseleyi daha iyi tetkik etmiş olurum. Görüşürüz.
1: Beni oteldeki odanıza mı davet ediyorsunuz?
2: Feyyaz Bey'in hayatını kurtarmak istemiyor muydunuz yoksa?
3: Ne oldu? Kurtulacak mı Feyyaz?
1: İnşallah.
4: Konuştun mu padişahın?
1: Evet babacığım.
4: Netice?
1: Evrakını yeniden inceleyecekler.

0: Yeterince konuşturdunuz mu? Posasını çıkardık. Bildiği bir şeyler olsaydı söylerdi. Bombayı yapan Belçikalı anarşistle de yüzleştirdiniz mi? Bunu hiç görmemiş Frank Gavuru. Ama suikasti tertipleyen Ermenileri kaçıranları hemen teşhis etti.
1: Yani bunun olayla bir ilgisi yok öyle mi?
2: Olmadığı anlaşılıyor. Serbest bırakalım mı?
1: Acelesi yok. Biraz daha içeride dursun. Aklı başına gelsin. John Türklük neymiş anlasın.
3: Işığı gördüm, uyumadığını tahmin ettim. Sen neden yatmadın? Beyazındandayken gözüme uyku girmiyor.
4: Demek o kadar çok seviyorsun onu.
3: Ya sen? Sen hiç sevmiyor musun?
4: Benim hayatımda böyle sevgilere yer yok.
3: Onu sırf benim için mi kurtarmaya çalışıyorsun? Ne olur doğrusunu söyle.
4: Onu ben de seviyorum. Ama birleşmemiz imkansız. Bana söz vermişken... Feyyaz'ı mutlu etmek için her şeyi yapacağına söz ver.
3: Söz veriyorum.
4: Saray yaveri Haşim Bey'i görecektim.
5: Odası 308 numaradır.

0: 아, 뭐 이런. Burada her konuda daha rahat anlaşabiliriz.
1: Feyyaz Bey'in son durumu nedir?
0: Oturun, bir nefes alın. Konuşmak için çok vaktiniz var.
1: Sizinle bir işe girdik Haşim Bey. Odanıza gelmemi istediniz, geldim. Bana şimdi Feyyaz Bey'in nasıl kurtulabileceğini söyleyin.
0: Çok zor. Ama imkansız değil.
1: Biraz açıklar mısınız?
0: Feyyaz Bey'in siyasi durumunu biliyorsunuz. Padişah düşmanı, gizli cemiyetlerle ilgisini inkar etmesine rağmen Ermeni suikastçılarla da bağlantısını tespit ettik. Yani yağlı ip boğazına dolanmış durumda.
1: Kurtuluş umudu?
0: Benim padişah efendimize vereceğim rapora bağlı. Şapkanızı çıkarmayacak mısınız?
1: Şapkamı çıkarmam yetecek mi?
0: Feyyaz Bey'in hayatının bu kadar ucuz olmadığını biliyorsunuz.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد.

0: Senin bu kadar saf ve temiz olduğunu tahmin etmemiştim Şeref.
1: Arzunuz yerine geldiğine göre Feyyaz Bey ne zaman serbest kalacak?
0: Hayatının bağışlanmasını hemen sağlayacağım ama... sürgünden kurtulmasını istiyorsan yeni bir anlaşma yapmamız gerek.
1: Bunun için daha kaç defa bu otel odasında sizi ziyarete gelmemi istiyorsunuz?
0: Bundan sonra otelde değil, evimde seninle beraber olmak istiyorum Şeref. Nikahlı karım olarak. Çünkü artık senden kolay kolay vazgeçemeyeceğimi hissediyorum.
1: Bu teklifinizi kabul etmezsem?
0: Feyyaz Bey sürgünden dönmeyebilir ve kız kardeşiniz ömür boyu mahzun kalır.
1: Peki benim duygularımı hiç düşünmüyor musun?
0: Kudretim ve servetim seni bana bağlayacaktır. Bundan hiç kuşkum yok.
1: Desenize, mutlu ve örnek bir çift olacağız.
0: Babandan ne şekilde isteyeyim seni?
1: Lütfen babamla bir şey konuşmayın. Ben kendisine durumu usulünce açıklarım.
0: Düğünümüz için isteklerini düşün ve bana bildir.
1: Düğüne ne gerek var? Nikahtan önce gerdeğe girmedik mi?
2: Babacığım, bu mektubu aldığın zaman ben Haşim Bey'in zevcesi olarak onun konağında yerleşmiş olacağım. Bu izdivacın sizi memnun etmeyeceğini biliyorum. Ama bazı olaylar beni bu evliliğe itti. Kader böyleymiş, beni affedin.
3: Benim Şeref diye bir kızım yok artık. Evlatlıktan reddediyorum! Kadın, Şeref bundan sonra bu eve girmeyecek!

0: Şöyle buyurun Feyyaz Bey. Sen çıkabilirsin.
1: Dar ağacına gitmeyi beklerken kendimi sarayda buldum. Sebebini anlayabilir miyim?
0: Yıllarca düşmanı olduğunuz, arkasından bunca gizli tertiplere girdiğiniz Ulu Hakanımız Halife Efendimiz Sultan Abdülhamit Hazretleri büyüklüğünü bir kere daha gösterdi. Kanlı bir teşebbüse bulaşmış olmanıza rağmen canınızı bağışladı.
1: Neden? Neyin karşılığı olarak?
0: Bugüne kadar kendilerine hürmette kusur etmeyişimin, sadakatimin karşılığı olarak.
1: Ya siz? Neden dolayı böyle bir tavassutta bulundunuz?
0: Haremim, sevgili eşim Şeref Recai hanımefendinin huzur ve saadeti için.
1: Hareminiz Şeref hanımefendi mi? Levne gazisi Recai Bey'in kızı.
0: Evet. Kendilerinin musiki hocasıymışsınız. Olaylara karıştığınız sırada kız kardeşi Müjgan Hanım'la evlenmek üzereymişsiniz. Eşim kız kardeşini bildiğiniz gibi çok sever. Onun saadetini ister.
1: Eşiniz Şeref hanımefendi.
0: Evet, eşim. Sebebi saadetim Şeref hanımefendi. Başınıza gelenlerden ders alıp bundan böyle mazbut bir aile babası olacağınız umudunda. Buyurun. Şimdi serbestçe sözlüğünüze gidebilirsiniz. Müjgan hanımefendi ile nikahınızdan sonra sizi ziyaretimize bekleyeceğiz.

0: Boncucuğum, Feyyaz Bey geliyor.
1: Onu hemen yukarı alın. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk.
0: Hoş geldiniz Feyyaz Bey. Geçmişler olsun. Bilseniz başınıza gelenlere ne çok üzüldük.
2: Sahi mi söylüyorsun? İşte bunu duyduğuma çok memnun oldum. Ben de derslerden kurtulduğun için sevineceğini sanıyorum.
0: Ne fena şeyler düşünmüşsünüz. Halbuki ben... Buyurun, amcam sizi yukarıda bekliyor. Sizi öyle merak ettik ki.
3: Şükür kavuşturan Allah'a. Sizi kucaklayayım Feyyaz Bey.
2: Sağ olun, ilginize çok teşekkür ederim.
3: Kahveniz nasıldı?
2: Az şekerli olsun lütfen.
3: Hadi Müjgan, kahveleri kendi elinle yap bakayım.
0: Baş üstüne amcacığım.
3: Buyurun Feyyaz Bey.
2: Sağ olun.
3: Epey karanlık ve endişeli günler geçirdik. Neyse ki geride kaldılar. Çok canınızı yaktılar mı?
2: Tutuklandığım ilk günler evet. Fakat sonra bir tecrit hücresine kondum. Uzun süre kendi başıma bıraktılar. Son günlerde İzzet İkram bile gördüm.
3: Yokluğunuz sırasında olanları biliyorsunuz belki.
2: Her şeyi değil. Şeref Hanım'ı görmüyorum. Kendisini merak ettim.
3: Şeref artık burada değil. Evlendi, duymadınız mı?
2: Yaver Haşim Bey'le mi?
3: Evet, bana ihanet etti. Beni bu halimle bırakıp can düşmanıma gitti. Şeref diye bir evladım yok benim artık.
2: Evlenmek genç bir kadının hakkı değil midir efendim?
3: Ne hakkı? Benim babalık hakkım ne olacak? Beni yarı yolda bıraksın diye mi ona bunca emek verdim?
2: Müjgan var. O da sizin bir kızınız.
3: Müjgan başka. Benim erkek evlada ihtiyacım var.
2: Şeref Hanım affedin efendim. Gerekirse beni bir erkek evladınız sayın.
0: Buyurun Feyyaz Bey. İnşallah istediğiniz gibi olmuştur.
2: Ona hiç şüphem yok. Sen yaptığına göre. Bütün dilekleri yerine geldiği için sevgili eşimin mutlu olduğunu umarım.
4: Yoksa gene Paris'ten giymeyeceğim bir gece elbisesi mi getirdiniz?
2: Hayır, bu seferki bir düğün haberi. Feyyaz Bey ile Müjgan Hanım önümüzdeki cuma günü evleniyorlarmış.
4: Ya, ne kadar memnun oldum.
2: Ama babanız Recai Bey bana düşmanlıktan vazgeçmediği için herhalde düğüne davet edilmeyeceğimiz anlaşılıyor.
4: Dilerim çok mesut olurlar.

0: Ah Recai Bey, kendi kızımızı, şerefimizi böyle telli duvaklı göremedik.
1: Ne şerefi? Beş paralık etti bizi. Onun adını alma bana. Oğlum benim, seninle çok işler başaracağız.
2: İnşallah efendim.
1: Hadi, kap götür artık kızı.
0: Allah daim etsin. Allah mesul etsin. Allah hayırlı olsun. Ne güzel olmuş. Çok çok iyi.

0: Herkes yalnız onu konuşuyordu. Fısıltılarda, seslerde yalnız onu duydum.
1: Neler söylüyorsun Müşken?
0: Şeref, onu söylüyorum. Aramızdaydı o. Gözlerini sanki benden hiç ayırmıyordu.
1: Onu artık unutmalısın Müşken.
0: Siz unutabilecek misiniz?
1: Sen yardım edeceksin bana.

0: Bir istediğiniz var mı hanımefendi?
1: Yok, teşekkür ederim Melina. Sofrayı kaldırabilirsin.
0: Beyefendinin eve dönmediği gecelerde daha alışamadınız.
1: Kocamın çok meşgul bir adam olduğunu biliyorum.

0: Nedir haberler? Bir gelişme var mı?
1: Vaziyet pek parlak değil. Cemiyetin toplantı yerleri sıkı göz altında. Her yer jurnalci dolmuş. Kıpırdasan padişaha bildiriliyor.
0: Benim de bağlantılarım koptu. Ne yapsak acaba? Hiçbir şey yapmadan duramayız.
1: Ben Yaver Haşim Bey'le görüşmek niyetindeyim.
0: O iblisle ne alışverişiniz olabilir ki?
1: Haberin kaynağı orası. Zaten Müjgan'la beni bir aile ziyaretine bekliyorlar.
2: Aman Allah'ım, neler işitiyorum. Demek Şeref'le buluşacağız.
1: Evet, kocası Yaver Haşim Bey bizi davet etti. Büyükada'daki evlerinde bekliyorlar.
2: Ne çok sevindim. Şeref'i öylesine özlemiştim ki. Görüşmeyeli neredeyse bir yıl oluyor.

0: Baksanıza, Şeref saray gibi bir yerde oturuyor.
1: Padişah yaverinin karısına da böyle yerde oturmak yaraşır.
0: Buyurun efendim.
2: Hoş geldiniz.
1: Eşim Müjgan.
2: Memnun oldum. Doğrusu eşimin bu kadar sevdiği Müjgan Hanım'ı çok merak etmekteydim.
0: Şeref yok mu?
2: İşte geliyorum.
0: Şeref! Ah, Müjgan! Ah, seni yeniden gördüğüm için öyle sevindim ki! Ben de çok özledim seni. Görmeyeli daha da güzelleşmişsin. Öyle değil mi Feyyaz?
1: Şeref Hanım her zaman güzeldi.
3: Teşekkür ederim Feyyaz Bey. Güç zamanlar geçirmiş olduğunuzu biliyorum. Ama eminim Müjgan size bütün acılarınızı unutturacaktır.
2: Buna şüphe yok. Bizim taş misafirhaneyi bilirim. Allah kimseyi düşürmesin. Sanırım hanımlar biraz baş başa olmak isterler. Size bahçeyi gezdireyim.
0: Şeref! Seni nasıl arıyorum? Yokluğuna bir türlü alışamadım.
3: Artık sevdiğin bir kocan var. Beni ne yapacaksın?
0: Evet. Kocamı çok seviyorum. Çok mutlu olmam gerek. Ama senin boşluğunu hiçbir şeyin dolduramayacağını sanıyorum.
3: Ne kadar iyisin Müjgan.
0: Sen de mesut musun?
3: Ne diyebilirim? Saadet nasıl bir şeydir bilmiyorum ki.
0: Evlenip bizden ayrılman öyle birdenbire oldu ki.
3: Herkes çok şaşırdı değil mi?
0: Başlangıçta öyle. Ama bu duruma hala alışamayan bir amcam kaldı.
3: O da zamanla alışacaktır. Sizler ona benim yokluğumu unutturacaksınız.
0: Ama biz birbirimizi yine herkesten çok seveceğiz değil mi?
3: Her zamankinden de çok.
2: Siz bu işlere bulaşmanın acı sonuçlarını bizzat yaşadınız. Şeref olmasaydı haliniz dumandı.
1: Bakın Haşim Bey, benim size ve eşinize bir can borcumun olması asıl hakikati değiştirmez.
2: Hangi hakikati?
1: Müstebit bir idarenin eninde sonunda yıkılmaya mahkum olduğunu.
2: Bu idare yıkılırsa enkazı altında siz ezilirsiniz. İyisi mi Recai Bey'in varidatını saçma sapan emeller peşinde çarçur etmesini önleyerek ona yardımcı olun. Unutmayın ki başınız bir daha derde girerse Şeref Hanım'ın da sizi kurtaracak gücü kalmamıştır.
1: Tanıdığım kadarıyla Şeref Hanım'ın gücünün sınırlarını tayin etmek zordur.
2: Beni bu konuda uyarıyor musunuz?
1: Öyle kabul edin isterseniz. Demek kısmette seni başka birinin karısı olarak görmek de varmış.
3: Evet, takdir böyleymiş.
1: Bir tek şeyi merak ediyorum. Bu izdivacı gerçekten kendi isteğinle mi yaptın?
3: Ne değişir?
1: Bilmek ihtiyacın.
3: Lütfen Müjgan'ı mutlu et.
2: Bize düşmanlıklarımızı unutturan, aynı masaya oturmamızı sağlayan bu güzel hanımların şerefine içelim.

0: Feyyaz Bey'in son aylardaki faaliyeti nedir? Recai Bey'in evi devamlı göz hapsinde. Evet. Giren çıkan arasında esnaftan gayri kimse yok.
1: Ya gazete?
0: İçeride casuslarımız var. Aralarında anlaşmazlık çıkmış.
1: Yılanın başını ezmek lazım. Hemen Feyyaz'ı tekip edip ilk vapurla Yemen'e, sürgüne gönderin.
2: Baş üstüne.
1: Yalnız bu sürgün emrinden benim haberim olmamış olsun.

0: Feyyaz Bey.
1: Buyurun, benim.
0: Zaptiye nezaretine kadar gitmek zorundayız.
1: Suçum ne? Neden?
0: Önemli değil. Ufak bir soruşturma Feyyaz Bey.
1: Bir dakika giyinip geleyim.

0: Merak etme, hemen dönerim.
1: Padişah efendimizin aleyhinde toplantılar tertip etmek, devletin, milletin felaketine yol açacak faaliyetlerde bulunmaktan dolayı hünkâr fermanıyla Yemen'e sürgüne gönderileceksiniz.
2: Değerli bacanağım, Feyyaz Bey Yemen'e sürgün edilmiş.
3: Neden? Niçin?
2: Padişah efendimizin aleyhinde toplantılar tertip etmek.
3: Ne olur Haşim Bey, buna mani olunuz.
2: Neden bu kadar heyecanlandın?
3: Müşken çok üzülür.
2: Hiçbir şey yapamam. Ferman padişah efendimizden çıktı.
3: Memnun olmuş bir haliniz var.
2: Senin de çok üzülmüş bir halin var. Geçmişte Feyyaz Bey'le aranızda bir ilişki olmuş muydu?
3: Hayır. Lütfen beni yalnız bırakın.

0: Ne zamandan beri beyefendi gecelerini senin odanda geçiriyor? Sana soruyorum, cevap ver!
1: Beyefendi ne zaman canı çekti, gelir odama.
0: Ahlaksızlık bu, utanmıyor musun?
1: Siz kocanıza hakim olamıyorsanız, ben ne yapayım?
0: Kendini gibi kullandırma!

0: küçük hanım!
1: Babam duymasın. Müjgan nerede?
0: Burada küçük hanım. Başımıza neler geldi neler.
1: Biliyorum. Babama hissettirmeden annemle Müjgan'a haber ver.
0: Peki küçük hanım, peki. Küçük hanım geldi, Şeref hanım geldi.
2: Nerede?
0: Taşlık'ta.
2: Ah Şeref!
1: Feyyaz'dan haber var mı?
2: Bir hafta evvel gemiyle sürgüne gönderildi.
1: Üzülme, hepsi geçecek.
2: Amcam bu işte Haşim'in parmağı olduğunu söylüyor.
1: Ne yapmak lazım bilemiyorum.
2: Şeref kızım!
1: Annem!
2: Ah anneciğim! Kızım burada ne duruyorsun? Hadi yukarı çıkalım.
1: Babama görünmek istemiyorum. Kırıcı olabilir.
2: O odasında çıkmaz kızım.
1: Çıkmayacağım anne. Sizleri görmek için geldim. Çok özlemiştim.
2: Yavrum benim. Nasıl? Mesut musun?
1: Hiçbir şey sorma anne. Kaderin çizdiği yolda yürümeye çalışıyorum.
2: Yavrum benim. Babanın yüzünden kendi evine hırsız gibi geliyorsun. Deli babanın bir gün aklı başına gelecek ama iş işten geçmese bari.
1: Hep seni düşünüyorum Müjgan. Kendine iyi bak.
2: Bir gün bunların hepsi geçecek Şeref. Yine mutlu olacağız.
1: İnşallah.
3: Bu saate kadar neredeydin?
1: Annemi görmeye gittim.
3: Evli bir kadının bu saate kadar sokaklarda dolaşması doğru mudur?
1: Evli bir erkeğin de evin hizmetçisinin koyununa girmesi doğru mudur?
3: Neler saçmalıyorsun sen? Melina nerede?
1: Melina yok artık.
3: Ne demek yok?
1: Kovdum onu.
3: Sebep?
1: Evin hanımına ortak olmaya kalkışmak.
3: Saçmalamaktasın Şeref, münasebetsizlik etmektesin. Bu evin düzenini ben tayin ederim. Sana da yaşayışıma karışma hakkı verilmemiştir.
1: Gözünüzdeki değerim bu kadar demek.
3: Herkes haddini bilmeli. Bir süre senden ayrı yaşayacağım. Ben yokken ihtiyaçlarını eve bakan bahçıvan ailesi karşılar. Umarım bu zaman içinde aklını başına toplarsın.

0: Al başına cezayı işin yoksa!
1: Buralarda ne işi varmış?
0: Bilmem.
2: Her gün, her gün, ne bu be? Gideceksin diye mayne oluyorsan bilelim.
0: Geldi mi davet kağıdın?
3: Cebimde kapı gibi. Hmm. Heidelberg'te Tiftruk matbaası.
4: 1700 lirayı cebine at, sonra kaybettim diye ağla!
5: O korku ile nasıl kaçtığımı bilmiyorum. Öksüzler ve yetimler yurdunda büyüdüm.
6: Gitme günün yaklaştı galiba, yol hazırlığı mı?
0: Yok, evde bulunsun. Günümün yarısı burada geçiyor. İne çıka eşiğini aşındırdım senelerdir. Zeynep'i sokaklara bırakamam. İnsan geçinen canavarlara parçalatamam.
4: Ya ne yaparsın?
0: Evlenirim be!
2: Avustralya hikayesi kapandı demek.
0: Yo yo! Beraber gideceğiz Zeynep'le.
5: Çocuğumuz bize benzemeyecek. Analı babalı büyüyecek.
0: Kız mı oğlan mı?
5: Oğlandı. Yeter ayağına bağ olduğum. Benimle oldukça asla gidemeyeceksin.
0: Şunun klişesini yaptır çabuk. İkimiz de büyütsünler.
7: Umut Dünyası yarın 18'de TV4'te.
8: Kalk limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi.
9: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı?
10: Aradığınız ve istediğiniz tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Vinov Campus. Eğitim sürecinde bütçenizi koruyan ve ödemelerinizi kolaylaştıran bu finansal ekosistemde dijital başvuru kolaylığı ve Vinov Campus'a özel evraksız limit avantajıyla nakit veya kredi ihtiyacını ortadan kaldıran çözümler tek bir yerde. Siz de Vinov Campus ile dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
11: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
12: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici kremi. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katman

0: Ne kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris'ten.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Haz peşindeysen.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.

0: emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
2: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin lan. Nasıl hani daha neyi bitti ya?
2: Nasıl yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok büyük olamıyorsunuz.
4: Ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız mı buraya daha?
2: Eyvah yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
6: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
7: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Latte'den Americano'ya, Refresha'dan Frappuccino'ya keyifle içtiğin Starbucks içeceklerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
8: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
9: İkisi birlikte çok iyi.
10: Tıpkı bizim gibi.
11: Pepsi ile hepsi güzel.
12: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
13: Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
14: Sadece durulardım.
15: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
16: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
17: Bravo vallahi.
18: Sen de sadece Duru'la.
19: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
15: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
19: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
15: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
5: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
6: Sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
13: Abi motor komple gitmiş.
8: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
10: Hesap kur.
8: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyas

0: hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap kurdu.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4...

0: Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı.
1: Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Şoka gidelim!
4: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
5: Bu var ya bu.
6: Blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
10: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
11: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
9: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
12: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
13: Herkes, ben Ela Tokgöz.
14: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
13: Üzüm.
14: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
13: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
14: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
13: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
14: Ceviz de buna çok yakışır bence.
13: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
14: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
12: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
15: Sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
16: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
17: Sadece duruladım, sen de durula.
16: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
18: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
19: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
20: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
21: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
22: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
23: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
12: Süper Kumbara başlıyor.
14: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
24: Ben.
25: Kral Şakir.
26: Armut piş ağzıma düş.
14: Dört arkadaş.

0: arkadaşımızla birlikte.
1: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
0: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
1: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
0: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
2: Ben.
3: Botanik.
2: Abacus.
4: Kasa.
5: Marul.
6: Kumbara.
0: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
7: Süper Kumbara.
8: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
9: Bu var ya,
10: blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
14: Orijinal Çamlıca Gazoz.
15: Probis. Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
16: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
17: Anlıyor, yapamıyor.
16: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
18: Bari kötü ayrılmayalım.
16: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
19: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet.
20: Probis.
21: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
22: Çocuklar,
23: şoka gidelim.
22: Diyecek, okul ihtiyaçları Lektor ürünlerle uyguna gelecek. Ali'ye kalem, Ece'ye silgi, Deniz'e kalemtıraş, Efe'ye pastel boya. Hepsi şok uyguna, hem şokta hem cepte şokta.
24: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
25: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
26: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira. 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
27: Müjgancığım, bir tanem. Neredeyse bir yıldır bu evde yalnız yaşıyorum. Haşim Bey bana kızdı gitti. Nerede olduğunu bilmiyorum. Ayrıca eve dönmesini de arzulamıyorum. Hep seni düşünüyorum. Senin de benim gibi yalnız olman ne garip bir tecelli. Yalnız kalmak bizim bahtımıza mı yazılmış yoksa? Eski günlerimizi hatırlıyorum da... o sevgi dolu günler gibi gene birlikte olsaydık... yalnızlıklarımıza acaba daha rahat göğüs geremez miydik diyorum. Seni çok özlüyorum. Senden başka kimseyi de görmek istemiyorum.
28: Müjde!
27: Mektubunu alınca hemen geldim. Babam bir şey demedi mi?
28: Ona Feyyaz'ın akrabalarının yanına gittiğimi söyledim.
27: Feyyaz'dan haber alabiliyor musun?
28: Dolaylı olarak. Sağlığı iyiymiş.
27: İdare değişmeden İstanbul'a dönemez herhalde.
28: Öyle. Senin Haşim Bey'le derdin nedir?
27: Sevgisizlik. Geçimsizlik.
28: Bu adamın evinde yaşamaya mecbur musun?
27: Baba evine dönemem. Başka nereye gidebilirim ki?

0: Oo, maşallah! İkiniz de burada! Feyyaz Bey'i mi bekliyordunuz yoksa?
1: Gene neler saçmalıyorsunuz? Feyyaz Bey'in burada ne işi var?
0: Duymadınız mı? Feyyaz Bey'in istediği oldu nihayet. Meşrutiyet ilan edildi. Memlekete hürriyet geldi. Sevgili bacanağım şimdi kestirmeden malıma el koymaya kalkışabilir artık.
1: Korkmayın, kimsenin malınızda gözü yok. Ne konuşuyorsunuz anlamıyorum vallahi.
0: Anlaşılmayacak bir şey yok. Padişah efendimiz kan dökülmesin diye pes etti. Kocanız bir kahraman olarak İstanbul'a dönecek. Siz de Mebus Hanım olacaksınız.

0: Yaşasın hürriyet kahramanı! Zaferi kazandık Feyyaz. Göreceksin seninle ne işler başaracağız bundan sonra.
1: İnşallah efendim.
2: Hoş geldin oğlum. Allah kazanı mübarek etsin.
1: Sağ olun efendim.

Aklım hep sendeydi. Hep seni bekledim. Canım Şerifciğim, seninle bir araya gelmeyeli ne kadar uzun zaman geçti. Anlatacak o kadar çok şey var ki. Yakında bir bebeğimiz dünyaya gelecek. Teyze olacaksın. Şeref teyze. Beyaz sürgünden döndükten sonra mebus olup meclise girdi. Mecliste öylesine meşgul ki, evde birbirimizi görecek pek zamanımız olmuyor. Ama onun hedeflerine ulaşması ne büyük bir mutluluk. Allah'a çok şükür, bütün isteklerim gerçekleşti. Huzur içindeyim. Tek üzüntüm senden uzakta olmak.

0: Tanıştırayım. Matmazel Lilian. Kendisi meşhur bir sahne sanatkarıdır. Eşim Şeref. Anlatmıştım sana. Geç şöyle otur. Rahat rahat konuşalım.
1: Matmazel Lilian'ı misafir mi getirdiniz?
0: Hayır, misafir değil. Kendisini nikahladım. İkinci karım olarak.
1: Neler söylüyorsunuz? Çıldırdınız mı siz?
0: Hayır. Ne yaptığımı gayet iyi biliyorum.
1: Ne rezil bir vaziyet. İki kadınla beraber nasıl yaşarsınız?
0: Tanrı'nın bana tanıdığı hakkı kullanarak... ...karım olarak bütün görevlerini eksiksiz yerine getirdiğini iddia edemezsin.

0: Burası yatak odamız olacak. Kendi zevkine göre hazırla.
1: Yatak küçüğümüzü alacak gibi değil.
0: Ne demek istiyorsun?
1: Ben je ne sais pas, iki kareli Türk erkeklerde yaşamak nasıl?
0: Öğrenirsin.
1: Oh, Madame Chef, bonjour.
2: Bonjour, beyefendi yoklar mı?
1: Söylemedi size, erkenden indi İstanbul'da iş için.
2: Öyle mi?
1: Peut-être kolay anlaşabiliriz diye bizi yalnız bıraktı.
2: Sizinle anlaşmamıza ne gerek var?
1: Ah, je ne sais pas, birlikte yaşayacaksak...
2: Hayır, birlikte yaşamayacağız efendim. Ben böyle bir şeyi kabul edemem. Ama asıl hayret ettiğim, Avrupalı bir kadın olarak... ...böyle bir düzeni siz nasıl kabullendiniz?
1: Her kadın gibi bana bakacak bir erkek, pourquoi pas?
2: Öyleyse kocanızın ve yeni evinizin size mutluluk getirmesini dilerim. Ben aranızdan çekiliyorum.
1: Dommage, yazık, sizinle iyi anlaşabilmek bekliyordum. Yalnız başıma çok canım sıkılacak bu evde.
2: Hiç üzülmeyin, yalnızlığınız uzun sürmez. Haşim size oyalanacak yeni bir arkadaş getirir.

0: Oh, küçük hanım, buyurun, hoş geldiniz.
1: Babam evde mi?
0: Evet, odasında.
1: Sen nasılsın?
0: İyiyim, çok şükür. Hep sizi düşünüyoruz, sağlığınız için dua ediyoruz.
1: Geldiğimi anneme de haber ver, ben babamla konuşmaya gidiyorum.
0: Peki, küçük hanım.
2: Ne işin var burada?
1: Elinizi öpmeye geldim.
2: Neden bunca zaman sonra?
1: Hatamı anladım. Evime dönmek istiyorum.
2: Kocan iktidardan düşünce gözünden de mi düştü?
1: Hayır, sebep o değil.
2: Ya neymiş?
1: Üstüme başka bir kadın getirdi.
2: Gülü seven dikenine katlanır. Kendin ettin, kendin buldun.
1: Beni ona siz gönderdiniz.
2: Evlen diye mi? Feyyaz'ı kurtar diye! Sen gittin, kendini sattın!
1: Baba!
2: Unuttun mu? Gitme dedim sana!
1: Mecburdum!
2: Öyleyse şimdi de yerin orası!
3: Şeref, kızım!
1: Seni ne kadar göreceğim geldi!
3: Anneciğim!
1: Kalmaya geldin değil mi?
3: Hayır anneciğim! Kalmak için gelmedim. Hatırınızı sormak için uğradım. Ama görüyorum ki, babamla aramızda hiçbir hatır kalmamış.
2: Çekil karşımdan! Seni görmek istemiyorum! Sen pislendin benim için.
1: Çıldırdın mı bey?
2: Sen sus hanım! Defol! Defol bu evden! Beni evlat katili etme!
3: Anneciğim!
4: Yarın yine erkenden meclise mi gideceksin?
5: Evet, toplantı var.
4: Öyleyse niye yatmıyorsun? Bütün gün çalıştın, dinlen biraz.
5: Yarına kadar yetiştirmem gereken bir yazı var.
4: Sana çay yapayım mı?
5: Hayır, teşekkür ederim. Sen yat, beni bekleme. Farkında mısın?
4: Ne oldu?
5: Köpekler nasıl havlıyor?
4: Evet, deminden beri böyle havlıyorlar. Ne var?
5: Yağmurda bir şey göremiyorum. Ama bu havlamalar sebepsiz değil. Bahçede biri olabilir, bir bakayım.

0: Sheriff. Sheriff.
1: Kim o Feyyaz?
0: Şeref, baygın halde.
1: Aman Allah'ım. Hemen yukarıki odaya yatıralım. Sırılsıklam. Önce üstünü değiştirelim, sonra yatağa yatırırız.
0: Ben hemen havluları getireyim.
1: Kimseyi uyandırma lütfen. O halde görmesinler. Canım, ne oldu sana?
2: Müjgan, evi bulabildim demek.

0: Neden bu yağmurda çıktın? Haber verseydin biz gelir alırdık seni.
1: Üstüme başka kadın getirdi. Duramadım o evde.
2: Halıları getirdim.
0: Dur gelme, ben alırım.

0: Nefes alınız. Nefes veriniz. Tekrar nefes alınız. Veriniz. Peki, şimdi sıkıca öksürün.
1: Nesi var doktor bey?
0: Zannımca ağır bir zatürreye geçirmekte. Yüksek ateşi var. Kendini kaybediyor. İnşallah başka komplikasyonlar çıkmaz. Evet. Şimdi size bir reçete yazacağım. Fenasetinli ve piramidonlu bir toz. Keten tohumu lapası da kullansanız iyi olur.
1: Ben gerekeni yaparım.
2: Ben de sizinle çıkayım doktor bey. İlaçları da eve yollarım.
0: Unutmayın, bu işin en iyi tedavisi bir süre yataktan hiç çıkmamaktır.
1: Sizin başınızı da derde soktum.
2: Merak etme, iyileşeceksin Şeref.
1: Allah yardımcımız olsun. Bu dünyada senden başka kimsem kalmadığı için buraya geldim. İyi yaptın tabii. Burası da senin evin. Sen şimdi dinle. Sonra her meselenin hakkından birlikte geleceğiz. Bir misafirim var.
3: Kim?
1: Haşim bey.
3: Haşim mi? Onu görmek istemiyorum.
1: Rahatsız olduğunu söyledim. Fakat mutlaka konuşmak için ısrar etti. Çok önemliymiş.
3: Peki. İlle benim kovmamı istiyorsa gelsin.

0: Geçmiş olsun Şeref. Olanlara çok üzüldüm.
1: Niçin buraya geldiniz?
0: Seni evine götürmek için.
1: Bir... Aynı çatı altında yaşayayım diye mi?
0: Hatamı anladın mı? Onu kovdum evden.
1: Hayatımın bütün düzeni sizin yüzünüzden yıkıldı. Çıkın gidin odamdan. Bir daha da beni aramayın.
0: Şeref, rica ediyorum.
2: Haşim Bey, Şeref hasta. İstirahate ihtiyacı var.
0: Peki. Gidiyorum. Ama unutmayın, Şeref benim nikahlı karımdır. Onu mutlaka geri alacağım.

0: Hoş geldin. Yine geç kaldın.
1: Yavrumuz nasıl?
0: İçeride oynuyor.
1: Yoruyor mu seni?
0: Bugün epey hareketli bir gün geçirdik.
1: Öyle mi?
0: Biliyor musun, bugün Haşim Bey geldi. Şeref'i götürmek istedi.
1: Bak utanmaza. Defedeydim ben de bunu.
0: Ben de öyle yaptım zaten. Ne oldu?
1: Ben bir bakayım. Şeref. Şeref. Şeref, ne oldu?
2: Başım döndü. Bir an kendimi kaybettim.
1: Daha yatman lazım.

0: Neymiş?
1: Şeref salonda düşmüş, yatmasına yardım ettim.
0: Ne olacak bu Şeref'in hali? Ortalıkta kaldı. Amcam seni sever. Konuşup onları barıştıramaz mısın?
1: Sanmam. Son zamanlarda Recai Bey'le aramız iyi değil. Beklediği mevkiyi ona yeni hükümet de sağlayamadı. Bunun için bana düşman kesildi.
0: Ya Rabbi! Amcamın bu ihtirası başımıza ne dertler getirdi.

0: Bey, niçin kızımı görmeme izin vermiyorsunuz?
1: O Feyyaz denilen herifin evine göndermem seni.
0: Ne oldu? Ne kötülük yaptı size?
1: Abdülhamid'i benim sayemde devirdiler. Hani karşılığı?
0: Hala sefirlik mi bekliyorsunuz?
1: Olanlar benden iyi mi? Bana yarım adam gözüyle bakıyorlar, ha? Hepsini cebimden çıkarırım.
2: Misafiriniz geldi efendim, selamlıkta bekliyor.

0: rahatsız olmayı rica ederim. Nedir son gelişmeler?
1: Sizden aldığımız bilgileri değerlendiriyoruz. Yeni iktidarı içinden çökertmek imkanları var. Tabii yardımlarınızla.
0: Üstüme düşeni yapmaya hazırım. Ta ki bunlar başımızdan gitsinler. Tasarladığınız bir şey var mı?
1: Var. Aralarından birinin suikaste uğraması ve bunu içlerinden bilmeleri.
0: Belli bir hedef tespit edildi mi?
1: Evet.
0: Kim?
1: Hürriyet diye bağırıp nikahlı karıma el koyan alacak.
0: Beyaz yani.
1: Bir itirazınız var mı?
2: Nasılsın bugün?
3: Bulantılar bende hiç hal bırakmadı.
2: Sık dişini, yakında kurtulacaksın inşallah. Şeref nerede?
3: Mutfakta herhalde. İyileşeli beri evdeki işleri hiç kimseciklere bırakmıyor.
2: Gidip bakayım, belki bir yardıma ihtiyacı vardır.

0: Kolay gelsin. Yardıma ihtiyaç var mı?
1: Biz Fatma Hanım'la her şeyi toparladık. Bir zeytinyağlı kaldı.
0: Şeref, nice zamandır senden öğrenmek istediğim bir şey var. Bunu sormak fırsatını bugüne kadar bir türlü bulamadım. Haşim'le neden evlendin? Aşık olduğum için ya da serveti gözlerimi kamaştırdığı için diyemezsin.
1: O halde bildiğim bir şeyi tekrarlamamı istiyorsun.
0: Evet, bunu senden duymak ihtiyacındayım.
1: Hayatının kurtulması için başka çare olmadığına inanıyordum.
0: Kendini benim için feda ettin.
1: İyi yapma Feyyaz. Müşken'i unutma.
2: Eline sağlık Şeref. Yemekler pek lezzetli olmuş.
1: Afiyet olsun. Beğendiğin için çok sevindim.
0: Şeref'in aramıza katılması hayatımızı renklendirdi, değil mi Müşken?
2: Tabii.

0: Ben de sizlere şükran borçluyum. Büyük bir buhranı atlatmamda bana yardımcı oldunuz. Ama bir şey söylersem şaşmayın. Nedir? Bu doyum olmaz misafirliğe son vermek zorunda kalacağım.
1: Neden?
0: Evime dönmek ihtiyacını hissediyorum.
2: Hangi evine?
0: Kocamın evine. Haşim Bey'in yanına.
1: Hayır, olmaz, ona dönemezsin. Sevmediğin bir adamla yaşayamazsın.
0: O benim kocam.
1: Tam çocuğu doğacağı sırada Müjgan'ı böyle bırakabilir misin?
2: Sen yatmayacak mısın?
1: Hayır. Salonda biraz çalışmak istiyorum.
2: Benim kusuruma bakma. Gözümden uyku akıyor.
1: Uyu güzelim, istirahat etsin.

0: Seninle konuşmamız lazım.
1: Bu saatte burada olmaz.
0: Haşim'e dönmeni istemiyorum. Aynı hatayı tekrarlayamazsın.
1: Başka çare yok. En doğrusu bu.
0: Seni seviyorum Şeref. O adamın yatağına gönderemem seni.
1: Ne olur Feyyaz, bir çılgınlık yapmayalım.
0: Dayanamıyorum Şeref.

0: Bilmiyorum. Bu ara bir şey düşünemiyorum. Ama aşkımızın bir felakete sebep olmasından korkuyorum.
1: Ne söyleyeceğimi bilemiyorum.
0: Gördüklerim hiçbir açıklamaya ihtiyaç bırakmıyor. Ben kendi odama gidiyorum. Sen geceyi geçirmek için istediğin tercihi yap. Ne olursun. Beni kahretme Müşken. Çocukluğumda sen annenle babanı benimle paylaştın. Şimdi borç ödeme sıram geldi herhalde. Üstelik senin bana hediye ettiğin bir kocayla. Biz ne çılgınlık yaptık Feyyaz.
1: İş olacağına vardı.
0: Perişan haldeyim. Ne olur bırak beni. Yalnız kalmak istiyorum.

0: Seni çok seviyorum Feyyaz. Üzülmeni de hiç istemiyorum.
1: İnan bana Müşkem, ben de seni kaybetmek istemiyorum.
0: Ama Şeref'i de seviyorsun değil mi?
1: Evet. İkinizden de ayrılmak istemiyorum.
0: Ben de bütün gece düşündüm. Şeref'ten de, senden de kopmama imkan yok. Onunla konuşmalıyım.
2: Hala nasıl yaşıyorum, nasıl yüzüne bakıyorum bilmem.
0: Sen benim her zaman biricik şerefimsin.
2: Size fırtınadan başka bir şey getirmedim. Hayatınızdan çıkıp gideceğim. Sen de olanları unut lütfen.
0: Ne olanları unutmak mümkün, ne de senin gitmen bir şeyi halleder. Feyyaz'ın nasıl sevdiğini biliyorum. Onun ikinci hanımı ol. Seni ortak olarak kabule hazırım.
2: Neler söylüyorsun Müşkem?
0: Tek çıkar yolu söylüyorum. Ben Feyyaz'a iyi bir eş, çocuğuna iyi bir anne olabilirim. Belki. Ama onun ruhundaki heyecanlara karşılık veremem. Ben sana nasıl hayransam, onun da sana aşık olmasına şaşmam. Ne seni, ne de onu kaybetmek istemiyorum. Kocamı seninle paylaşmaya razıyım. Burada kal ve birlikte yaşayalım.

0: Bu ne düşünce Feyyaz Bey?
1: Olabilir, yorgunluktandır.
0: Eski dostumuz Recai Bey hakkımızda her yerde atıp tutuyormuş. Kulağınıza geldi mi?
1: Biliyorum.
0: Hele sizi bir bulsa bir kaşık suda boğacakmış.
1: O kadar kolay değil.
2: Bir adam Feyyaz Bey'e mektup getirdi.
3: Peki, gelince ben kendisine veririm. Ne var Şerif? Haşim'den Feyyaz'a mektup geldi.
4: Nereden anladın?
3: El yazısından, hayra alamet değil.
4: Açıp bakalım mektuba. Feyyaz Bey, Şerif hakkında sizinle erkek erkeğe konuşmak istiyorum. Bu akşam 10'da Gülhane Bahçesi'nde saray yolunda buluşalım. Haşim.
3: Haşim gene bir şeyler çeviriyor. Oraya ben gideceğim Müjgan. Ama Feyyaz olarak.
4: Ne demek istiyorsun?
3: Ancak benim halledeceğim bir işe benziyor bu.

0: Şeref Haşim'le konuşmaya gitti.
1: Neden?
0: Sana mektup geldi. Zarfın üstündeki yazıyı tanıyınca merak ettik, açtık.
1: Anlat, devam et.
0: Madem pazarlık benim üstüme, Haşim'le ben konuş.

Katmanım yetiş. Ay, sancılanıyorum. Fatma.

0: Karımı kaybetmişim. Çocuğum Murat nerede bilmişliğim yok.
1: Yaralısınız.
0: Hepsi senin. Gör bu işi Osman. Kadir'in işini bitir.
2: İhtiyar. Bir daha karşıma çıkma, bağışlamam. Sana gelince Rafet, zam geldi. Bundan böyle iki misli. Öleceksin, sen benim babam olamazsın.
0: Babanım Murat. Öz be öz babanım Kadir.
3: Çaresizler yarın 16.15'te TV4'te.
4: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
6: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
7: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
8: Vay, baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
9: Kızım, ilk görüşte aşk diyorsun da stokladın mı? Her şeyine baktın mı?
10: Her şeyine baktım. 20 kalori.
11: True Love. Tanesi 20 kalori. Yeni aşkınız True Love.
12: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
13: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
14: Sadece duruladım, sen de durula.
13: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
3: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
15: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında sumermeri kullanılmış.
16: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
3: Rivayetleri.
15: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
3: Söylenceleri.
15: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
3: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
15: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için Suira çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
3: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
5: Sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
17: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
18: Abi, ne yapıyoruz şu an?
19: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
20: İkisi birlikte çok iyi.
21: Tıpkı bizim gibi.
22: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
1: Çocuklar
20: şoka gidelim
1: diyecek. Okul ihtiyaçları Lektor ürünlerle Uygur'a gelecek. Ali'ye kalem, Ece'ye silgi, Deniz'e kalemtıraş, Efe'ye pastel boya. Hepsi şok Uygun'a, hem şokta hem cepte şokta.
21: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
22: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
23: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Latte'den Americano'ya, Refresha'dan Frappuccino'ya keyifle içtiğin Starbucks içeceklerini...

0: Al başına cezai işin yoksa!
1: Buralarda ne işi varmış?
0: Bilmem.
2: Her gün, her gün! Ne bu be? Gideceksin diye mayne oluyorsan bilelim!
0: Geldi mi davet kağıdın?
3: Cebimde, kapı gibi! Heidelberg'de Tiftruk matbaası!
4: 1700 lirayı cebine at, sonra kaybettim diye ağla!
5: O korku ile nasıl kaçtığımı bilmiyorum! Öksüzler ve yetimler yurdunda büyüdüm!
6: Gitme günün yaklaştı galiba, yol hazırlığı mı?
0: Yok, evde bulunsun!
7: Günümün yarısı burada geçiyor! İne çıka, eşiğini aşındırdım senelerdir!
0: Zeynep'i sokaklara bırakamam, insan geçinen canavarlara parçalatamam!
4: Ya ne yaparsın?
0: Evlenirim be!
2: Avustralya hikayesi kapandı demek!
0: Yo yo! Beraber gideceğiz Zeynep'le!
5: Çocuğumuz bize benzemeyecek, analı babalı büyüyecek!
0: Kız mı oğlan mı?
5: Oğlandı! Yeter ayağına bağ olduğum! Benimle oldukça asla gidemeyeceksin!
0: Şunun klişesini yaptır çabuk, ikimiz de büyütsünler!
8: Umut Dünyası, yarın 18'de TV4'te!
9: Sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
10: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
11: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
12: Bakın.

Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
1: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Abi motor komple gitmiş.
4: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap! Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda... 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap kurdu.
5: Süper Kumbara başlıyor.
6: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
7: Ben.
8: Kral Şakir.
9: Armut piş ağzıma düş.
6: Dört arkadaşımızla birlikte...
9: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
6: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
10: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
6: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
11: Ben.
12: Botanik.
11: Abacus.
9: Kasa.
13: Marul.
9: Kumbara.
6: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
14: Süper Kumbara.
5: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
15: Sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
16: Ne var ya bu?
17: Blok dersten çıkıyor.
16: Atıştırmalık?
17: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
16: Bir şey diyeyim mi?
18: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
16: Abi bu adam ne yiyor ya?
19: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken... ...beş bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
1: Şoka gidelim.
0: Faber-Castell, Prit ve Rotring ürünleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki... Tam güç hijyen.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
15: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildine hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: Sadece durulan.
18: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
20: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
21: Bravo valla.
22: Sen de sadece durula.
5: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
23: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
5: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor. İyi bir

0: Asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
1: Mutlu Kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalı?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
6: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
7: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
11: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
12: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira. 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.

0: Kendimi affedemiyorum Feyyaz. Böyle olacağını bilmiyordum. Yoksa Şeref'in gitmesini önlerdim.
1: Haşim'in niyeti beni öldürtüp suçu Recai Bey'in üstüne yıkmaktı.
0: Şeref bizler için kendini feda etti. Onun için her şeye razıydım. Ölümüne nasıl alışacağım?
1: Bütün sevgini artık çocuğuna vereceksin.
0: Mezarı nerede onun?
1: İşte orada. Bak başında biri var. Bizden önce gelmiş.

0: Karıma ne oldu?
1: Çocuğu sezeryanla aldılar. Bir kızınız oldu.
2: İçeri giremezsiniz.
0: Çocuğumu ne zaman görebilirim?
1: Ancak odasına alındığı zaman görebilirsiniz.

0: Ne oluyor?
1: Karakolda öğrenirsin.
2: Söyleyeceklerim bundan ibaret. Suçsuzum.
3: Oturun. Şahit Doğan Üstün'ü çağırın.
4: Şahit Doğan Üstün!

0: Adınız, soyadınız ve mesleğiniz.
1: Adım Doğan Üstün. Komiserim.
0: Olay nasıl cereyan etti?
1: Soygunu bir telefon ihbarıyla öğrendim. Vaka mahalline gittiğimde, sonradan isminin Murat olduğunu öğrendiğim Murat Yıldırım'la karşılaştım. Ani olarak silahını ateşledi ve bacağımdan ağır şekilde yaraladı. Bana sıktığı kurşun diz kemiğimi ve sinirlerimi parçaladı. Bunun yüzünden sakat kaldım.
0: Sizi vuran Murat Yıldırım mıydı? Kat'i olarak gördünüz mü onu?
1: Yüzü sarı bir boyun atkısıyla sarılıydı. Gözlerinden tanıdım onu. Kara gözlerini unutmama imkan yok. Vurulmam kaçmalarına fırsat verdi.
2: Dünyada yalnız ben miyim kara gözlü? Ben o gece hastanedeydim. Karım doğum yapmıştı. Onun yanındaydım.
0: Oturun.
1: Suçlu yalan beyanda bulunuyor. Beni vuran kendisiydi. Yanılmama imkan yok.
0: Evet ama ortada suç delili tabanca yok. Sanık vekili, sizin soracağınız bir şey var mı?
3: Hepsi asılsız. Müvekkilimin uzaktan veya yakından soygunla hiçbir ilişiği yoktur. İddiaları şahitler ve göstermiş olduğumuz delillerle çürütmüş bulunuyoruz. Müvekkilim suçsuzdur. Sayın mahkeme heyetinden müvekkilimin beraat ve tahliyesini talep ediyorum.
0: Sanık Murat Yıldırım, avukatının söylediklerine ekleyecek sözün var mı?
2: Hayır efendim, ilave edecek hiçbir şeyim yok.
0: Karar için duruşmaya 5 dakika ara verilmiştir.

Oturun. Karar. Sanık hakkında ileriye sürülen iddiaların delil yetersizliği sebebiyle Murat Yıldırım'ın tahliyesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

0: Sizleri çok özledim. Bana bir kızın oldu dendiği an sanki dünyalar benim olmuştu. Ama o anda polisler kollarıma yapışınca hayatımda ilk defa yaptıklarımın pişmanlığını duydum.
1: Bırak artık bu karanlık hayatı Murat. Bak, benden başka seni bekleyen bir de çocuğun oldu. Benim parada pulda gözüm yok. Bir lokma ekmekle vereceğin saadet kâfi bana.
0: Sana layık olmadığımı biliyorum.
1: Seni seviyorum Murat, bu hayatı bırakacaksın değil mi? Bak, kızımız da bırakmanı istiyor.
0: Seninle konuşacaklarım var.
2: Konuş bakalım.
0: Yalnız konuşmak istiyorum.

0: Hadi gel benimle. Söyle.
1: Tabancaya ihtiyacım kalmadı artık.
0: Manası ne bunun?
1: İşi bırakıyorum. Bundan sonra her şeye paydos.
0: Deli misin sen? Bol para, güzel kadınlar, bu tatlı hayat bırakılır mı hiç?
1: Sonu yok bunların.
0: Biz hızlı yaşamaya alışmışız oğlum. Yavaşlarsak sudan çıkmış balığa döneriz.
1: Kararımı verdim. Ekmeğimi alnımın teriyle kazanacağım. Kızıma yedireceğim bir lokma ekmeğin haram paradan olmasını istemiyorum.
0: Son sözüm bu mu?
1: Evet bu.

0: Abi itelim mi?
1: Zahmet olmazsa.
0: Ne demek? Bu hurdayı ne zaman değiştireceksin abi?
1: Milli piyangodan para çıkınca. Sağ olun.
2: Bütün işlerimiz bitti, her şey tamam.
3: Anneciğim, mumları neden yakmıyorsun?
2: Baban gelince yakacağız.
3: Hah, geldi işte. Hoş geldin babacığım.
1: Hoş bulduk yavrum.
2: Hoş geldin.
1: Bak sana ne getirdim. Bil bakalım içinde ne var.
3: Bebek.
1: Aferin sana.
3: Ne güzel bebek. Teşekkür ederim babacığım. Hadi anne yak mumları.
1: Hadi şimdi söndür bakalım. Yavrum.

0: Böyle güzel bir kız doğurduğun için bu da sana.
1: Babacığım!
2: Teşekkür ederim.
0: Ha canım.
1: Baba! Hı? Bu bebeğin gözleri yatınca kapanıyor. Seninle bu oyunu oynayalım mı?
0: Oynayalım.
1: Kapat gözlerini!
0: Hayır, sen kapat gözlerimi.

0: Fabrikanın memurları parayı bankadan aldılar.
1: Yakası kürklü olan bizim Murat değil mi?
0: Hı? Evet o.

0: Bizim Murat soyacağımız fabrikada çalışıyor. Herhalde bizden evvel soygunu yapacak.
1: Murat Yıldırım mı?
0: Evet.
1: Öyleyse işimize çok yarar.

0: Ne arıyorsunuz burada?
1: Görüşmeyeli epey oldu, 4 yıl, seni özledik. Evine davet etmeyecek misin bizi?
2: Niye gelmişler, ne istiyorlar?
0: Bilmiyorum.
2: Onları içeriye almakla sözünü tutmamış oldun.
0: Merak etme, def ederim şimdi.
3: Benimle oynar mısın amca?
1: Oyun mu, ne oynayacağız?
3: Evcilik.
1: Evcilik mi?
0: Hadi kızım, sen annenin yanına
3: git. Peki babacığım. Alasmanladık amca.
1: Güle güle kızım. Kızın sana benziyor, tıpkı sen.
0: Evime gelmemeliydin.
1: Ayıp ettin. İnsan arkadaşlarını böyle mi karşılar?
0: Niye geldiniz buraya?
1: Seni özledik, hatırını sormaya geldik, kabahat mı ettik yani? Nasıl, işinden memnun musun?
0: Allah'a şükür.
1: Kamyon şoförüsün değil mi?
0: Nereden biliyorsun?
1: Ortada, belli. Yazık oluyor sana, yazık. Senin böyle yoksulluk içinde yaşamana gönlüm hiç razı olmuyor. Dünyada o kadar çok para var ki, bunu elde etmenin usulleri de var.
0: Çalmakla mı?
1: Evet, çalmakla.
0: Ben bu işleri bıraktım.
1: Budalalık etme, bir gecelik iş, bir kasa açacaksın, hepsi o kadar. Karşılığında tam 50.000 lira alacaksın.
0: Pekala. Sen teklifini yaptın, ben de reddettim. Tamam mı? Hadi çıkın dışarı. Hadi! Çıkın dışarı dedim, duymadınız mı? Defolun!

0: Patron. Tamam efendim. Murat'ın arabasının eşini buldum, dışarıda, orada.
1: Harekete geçin. Soygun ve cinayetin bütün şüpheleri Murat'ın üzerinde kalmalı.
0: Merak etmeyin.
1: Hadi bakayım.

0: Dükkanımız kapalı efendim. Bir arzunuz varsa yarın gelin.
1: Paraları ver. Ver paraları dedim. Hepsini. Hadi çabuk ol, çabuk. Ötekileri de ver. Çabuk, hepsini ver dedim.

0: acele dosare.
1: Tamam efendim.
2: Arabayı şehir dışında bir yere

0: Bir dakika bakar mısın? Anlat bakalım olay nasıl oldu?
1: İki kişiydiler. Birini göremedim ama katili iyi gördüm. 30 yaşlarında, uzun boylu, siyah saçlıydı. Sırtında yakası koyun posundan deri bir ceket vardı. Kırmızı renkli eski bir arabayla kaçtılar. Bütün bildiğim bu kadar.
0: Telefon et, balestik muamelesini çabuk yapsınlar.
2: Emredersiniz.
0: Devam et.
1: Ha, bir ara katilin adı geçti. Pek iyi duymadım ama Musa gibi bir şeydi.
0: Nihayet yakayı ele verdi.
2: Gidip yakalayalım mı?
0: Hayır, göz hapsinde tutun. Daha yakalamayın. Zamanı gelince ben yakalarım.
3: Kat'i delil olmadan içeri atmayın çocuğu.
0: Balistik raporunu bekliyorum. O zaman kat'i bir şey olacak.
3: Sağlam delil istiyorum.
0: Süet, yakası beyaz köklü ceket, eski model kırmızı araba, adamın ismi Murat.
3: Murat mı? Raporda Musa yazılıydı. Dikkatli olun, hata yapmış olursunuz.
2: Paşa kapısında yaralamaktan ve silah taşımaktan 18 ay yatmış. 6 yıldır dışarıda.
0: Yine girecek.

0: neyi soymuşum bilmek isterim.
1: Yalnız soygun değil, cinayet de işledin. Bu sefer doğrudan doğruya dar ağacını boylayacaksın. Evet. Peki. Otur. Bekir'i en son ne zaman gördün?
2: 4 yıl önce.
1: İyi adamlarını?
2: Onlar da 4 yıl önce.
1: Bugün soygununda hangisi yanındaydı?
2: Neden bahsettiğinizi anlamıyorum.
1: Soygunu yapanlardan birinin sırtında süet, yakası köklü ceket vardı. 1.84 boyunda, esmer, adı da Murat. Kırmızı renkli eski bir stütbeker arabayla kaçmış. O kadını sen öldürdün.
0: Hayır, hayır! Ben bu işlerden elimi çektim.
1: Bir müddet elini çekmiş gözüktün.
0: Her zamanki gibi tertip bu. Kafanı bana takmışsın, benden başka sabıkalı yok mu?
1: En sonunda apı yuttun.
3: Anneciğim! Anne, babam neden gelmedi?
4: İşi var yavrum, bu gece gelmeyecek.
3: Anne, yarın gelir değil mi?
4: İnşallah.
1: Bu mu?
2: Hayır.
1: Bu mu?
2: Hayır.
1: Bu? Bu mu? Dikkatli bak.
2: Dikkat ettim, bu değil.
1: Emin misin?
2: Eminim, değil bu.
1: Peki, ışıkları yak. Sen, 4. bir adım öne çık. İyi bak ona, soygunu yapan bu muydu?
2: Hayır, bu olamaz.
1: İyi bak ona.
2: Bu değil.
5: Yeter Doğan! Bırakın gitsin!
1: Sen kal Murat!
6: Şahit suçlamadı, siz niye alıkoyuyorsunuz?
1: Tutukluluk müddetin daha dolmadı.
5: Doğan! Bırakın onu diyorum.
1: Serbestsin.
0: Bıktım artık bu hayattan! Bir soygun olunca hemen benim yakama yapışıyorlar. Ne kadar kaçsam, kirli mazim peşimi bırakmıyor.
4: Üzülme sevgilim! Sen kurtuldun, yuvana, aramıza döndün ya! Buna da şükür!
0: Görüyorsun ya, sabıkalı bir adamın karısı olmak kolay değil. Evlenerek senin de başını yaktım.
4: Ben memnunum hayatımdan.
5: Maalesef sizi işe alamayacağız. Prensip olarak sabıkalıları yanımızda çalıştırmayız.
6: 10 aydır burada çalışıyorum, işimde ne kusur gördünüz?
5: Eğer eski bir kasa hırsızı olduğunu bilseydik, seni zaten işe almazdık. Kusura bakma ama sana verecek işimiz yok.
3: Allah rahatlık versin anneciğim!
4: Sana da yavrum!
6: Hadi bakalım! İyi geceler yav.
3: İyi geceler babacığım!
4: Niye üzgünsün?
6: İşimi de kaybettim, kovdular beni.
4: Aldırma, başka bir iş bulursun.
6: Evet, başka bir iş. Oradan da başka bir iş. Gene Komiser Doğan gelsin, attırsın beni.
4: Allah büyük, göreceksin. Bunların hepsi geçecek.
6: Eskiden bu kadar koymazdı. O zaman evli değildim.
4: Benden evlendiğine memnun musun?
6: Hem de nasıl?
5: Maalesef boş yerimiz yok.

0: Fabrikada tam 2000 kişi çalışıyor.
1: Biner lira alsalar 2 milyon lira eder.
2: İçlerinde 10 bin lira alan mühendisler var, müdürler var.
1: Satışlardan gelen paraları da hesaba katmıyorsunuz.
0: Tahsil edilecek alacaklar, maaşlar ay başından bir gün önce bankadan çekiliyor.
3: Evet, demek ki her ayın son gecesi fabrikanın kasasında 5 milyon lira yatıyor.
0: Bütün mesele içeriye birinin sızmasında. Şöyle kedi gibi çevik birinin.
1: Elektrikten, telefondan anlayan bir adam.
2: Aynı zamanda usta bir kasa hırsızı.
3: Murat'la yeniden temas edelim.
4: Seni böyle üzgün görmek istemiyorum.
5: Ne yapayım yani? Sen işe başlıyorsun diye sevincimden gülüp oynayayım mı?
4: Uzun sürmeyecek bu iş. Sakın yaramazlık yapma. Babana sen bak, değil mi?
6: Peki anneciğim.
4: Murat, ben gidiyorum.
5: İyi ya, git.

0: Cinayet günü Bekir'in arabası Murat'ın evinin önünde durmuş.
1: Oysa Bekir'i 4 yıldır görmediğini söylemiş.
0: O gün beraberdiler. Bahse girerim ki cinayeti Murat işledi.
1: O halde elimizde yeteri kadar delil var. Bu raporla onu içeri atabiliriz.
0: Bu raporun şimdilik değeri yok. Ama ileride olacak. Nasılsa bir iş çevirecekler. Şimdi sessiz durduklarına bakma.

0: Yatmadın mı daha?
1: Saat 12.
0: Kürk sahipleri geç döndüler. Çocukları bırakıp gidemedim.
1: Bırakamazsın tabii. Bırakamazsın.
0: Murat, ne olur kavga etmeyelim.
1: Yüzüğün nerede?
0: Çantamda. Köşk sahipleri bir aylık ücretimi peşin olarak verdiler. Al sen de kalsın.
1: Senin olsun. O işi bırakacaksın.
0: Peki sonra ne olacak? Evde oturup birbirimizi mi yiyeceğiz? Parasız ne yaparız?
2: Bu arabadan ancak jilet olur beyim.

0: Murat abi, misafirlerin geldi. Seni yukarıda bekliyorlar. Beni dışarı attılar.
1: Bakarım şimdi icaplarına.

0: geldin babacığım! Hoş geldin!
1: Çek elini çocuğumun üzerinden! Çek diyorum!

0: durun, durun bırakın kavgayı!
1: Defolun evimden!
2: Biz sana yardım etmeye geldik. Senin düşmanın değil, arkadaşınız biz.
1: Öyleyse göster arkadaşlığını da 5.000 lira borç ver bana.
2: Ben iş adamıyım. Sen bana bir gece çalışacaksın, karşılığında tam 50.000 lira alacaksın.
1: Açlıktan ölsem bile çalmayacağım. Namusumla yaşayacağım.
2: Öyle ya. Nasıl olsa karın namusuyla çalışıp sana bakıyor.
1: Karımın adını ağzına alma!
2: Namus fazilet dersleri vereceğine git de bardan karını al oğlum.
1: Neler söylüyorsun sen?
2: Bana inanmıyorsan Şembar'a git, kendi gözlerinle gör.

0: Alçak, bana yalan söyledin!
1: Dur bakalım, ne yapıyorsun?
0: Teklifini kabul ediyorum. Soyguna iştirak edeceğim.
2: Ben de seni bekliyor, geleceğini biliyordum.
0: Avans olarak 10.000 lira isterim.
2: Yalnız paraya değil, silaha da ihtiyacın var. Al bakayım.
0: Bu benim eski silahım.
2: Soygun yarın gece.
3: Bu adama itimadım yok benim. Bizi ortada bırakabilir.
2: Bırakamaz. Eğer bırakırsa, ona ne yapacağımızı size anlatayım. Evvela şunu...
0: İşte sana para! İstediğin bu değil miydi, ha?
4: Hayır, ben yalnız seni
0: seviyorum. Artık inanmıyorum sana.
4: Yemin ederim. Affet beni, eski günlere dönelim gene.
0: Boşuna çeneni yorma. Eski günler gelmez bir daha geri.
5: Evet. Murat'ın arabasına benzer bir araba mı? Çalınmış bir araba mı? Peki, hemen geliyorum.
6: Araba terk edilmiş olarak burada bulundu. Bu da içinden çıkmış.
5: Ben emir verinceye kadar araba burada kalacak.
3: Peki efendim.
5: Siz de yanından ayrılmayın.
6: Başüstüne.

0: Karımı kaybetmişim. Çocuğum Murat nerede bilmişliğim yok.
1: Yaralısınız.
0: Hepsi senin. Gör bu işi Osman. Kadir'in işini bitir.
2: İhtiyar, bir daha karşıma çıkma, bağışlamam. Sana gelince Rafet, zam geldi. Bundan böyle iki misli. Öleceksin, sen benim babam olamazsın.
0: Babanım Murat. Öz be öz babanım Kadir.
3: Çaresizler yarın 16.15'te TV4'te.
4: Kalk limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi.
5: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı?
6: Aradığınız ve istediğiniz tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Vinov Campus. Eğitim sürecinde bütçenizi koruyan ve ödemelerinizi kolaylaştıran bu finansal ekosistemde dijital başvuru kolaylığı ve Vinov Campus'a özel evraksız limit avantajıyla nakit veya kredi ihtiyacını ortadan

0: kaldıran çözümler tek bir yerde. Siz de VinoCampus ile dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
1: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
2: Abi motor komple gitmiş.
3: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
4: Hesap!
3: Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
5: kurdu. Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma... ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
7: Şoka gidelim!
8: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Mavi bir zürafa mı?
11: Vay, konuşabiliyor musun?
10: Evet, beni sen çizdin. Daha güzeli ne biliyor musun? Bir şapka. Bir pelerine ne dersin?
11: Evet.
10: İşte bu harika. Big Kids, hayallerini özgür bırak.

0: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira. Sadece
1: duruladım. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo vallahi.
4: Sen de sadece durula.
5: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
6: Bugün anneme onu gösterdim.
7: Şaka.
6: Normalde kimseyi beğenmez. Bayıldım. Çok tatlı diyor.
8: True Love. Anneler de bayılacak. Anneanneler de. Yeni aşkınız True Love.
4: Beğendim.
9: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
10: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
11: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
9: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
14: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası.

0: sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
1: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
4: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Cheesy Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Cheesy Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
5: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
6: Türkiye Sigorta, gücü adında.
7: Şoka gidelim.
8: Lisanslı okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
9: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
10: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
11: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
10: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
11: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
10: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
0: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
12: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
13: Sadece duruladım, sen de durula.
12: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
7: Şoka gidelim.
8: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
14: Siparişiniz
15: ve Pepsi'niz.
16: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
17: Şu probisi bir yapamadınız ya.
18: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
19: Anlıyor, yapamıyor.
18: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
20: Bari kötü ayrılmayalım.
18: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
8: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet.
21: Probis, Probis.
22: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti.

0: Cidan'ın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Ne kadar emanet tutuyor.
4: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
3: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
5: Bitti diyeceksin. Nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
3: Nasıl yakışıyor mu bana?
4: Sünger çok büyük kıvamcasınız.
6: Ulan ne yapıyorsun?
4: Hava asacağız bu sıraya daha.
3: Eyvah yakalandım.
7: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
0: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
1: Gazoz. Şoka gidelim.
2: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Bu var ya
5: bu. Blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalı?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
9: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
10: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
11: A101'de haftanın yıldızları. Çaykur Rize Turist Çayı 300.

0: Al başına cezai işin yoksa!
1: Buralarda ne işi varmış?
0: Bilmem.
2: Her gün, her gün! Ne bu be? Gideceksin diye mayne oluyorsan bilelim!
0: Geldi mi davet kağıdın?
3: Cebimde, kapı gibi! Hmm. Heidelberg'te Tiftruk matbaası!
4: 1700 lirayı cebine at, sonra kaybettim diye ağla!
5: O korku ile nasıl kaçtığımı bilmiyorum! Öksüzler ve yetimler yurdunda büyüdüm!
3: Gitme günün yaklaştı galiba, yol hazırlığı mı?
0: Yok, evde bulunsun! Günümün yarısı burada geçiyor! İne çıka eşiğini aşındırdım senelerdir! Zeynep'i sokaklara bırakamam, insan geçinen canavarlara parçalatamam!
4: Ya ne yaparsın?
0: Evlenirim be!
2: Avustralya hikayesi kapandı demek!
0: Yo, beraber gideceğiz Zeynep'le!
5: Çocuğumuz bize benzemeyecek, analı babalı büyüyecek!

0: Kız mı oğlan mı?
1: Oğlandı.
2: Yeter ayağına bağ oldum. Benimle oldukça asla gidemeyeceksin.
3: Şunun klişesini yaptır çabuk. İkimiz de büyütsünler.
4: Umut Dünyası yarın 18'de TV4'te.
5: Ben Komiser Doğan, kocanız evde mi?
1: Evde.
5: Görebilir miyim?
1: Buyurun.
5: Merhaba.
6: Gene mi sen? Gene ne istiyorsun?
5: Seninle dostça konuşmaya geldim.
6: Pekala, buyur otur.
5: Bundan iki saat evveline kadar Kadıköy soygununu senin yaptığını zannediyordum.
6: Demek şimdi hakikati anladın.
5: Bu benim bacağımdan çıkan kurşun. Bu da Kadıköy soygununda ölenin. İkisi de çok benziyor. Aynı tabancadan atılmış. Bugün Çatalca yolunda senin arabanın benzeri bir araba bulundu. İçinde de bu çıkmış. Bir eşi de sende.
6: Ne demek istiyorsun?
5: Araba da ceket de seninkilerin eşi. Soygun ve cinayette bu arabayla bu ceket kullanıldı. Yani bu cinayeti senin üzerine yıkmak istiyorlar. Bekir mi yapıyor bu işleri? Onunla temas ettin mi son günlerde, konuş. Konuş diyorum sana. Bak Murat, bir yuvan var. O adamlar senin başını belaya sokacaklar. İşledikleri bu cinayeti sana yüklemek istediler. Eğer onlarla işbirliği yaparsan bu mutlu yuvan yıkılır. Hadi anlat.
6: Ben bir şey bilmiyorum.
5: Delikanlı, sana yardım etmek istiyorum. Sana bu işi kim yüklemek isteyebilir, söyle.
6: Ben hiçbir şey bilmiyorum.
5: Demek bir şey söylemek istemiyorsun. Eğer fikrini değiştirirsen bana telefon et.

0: Neden anlatmadın komiser beye her şeyi? Bizi mahvedecekler onlar. Onlara gitmeyeceksin, değil mi? Eğer beni biraz olsun seviyorsan git polise her şeyi anlat. Bekir'le iş yapmaktan vazgeç. Beni değilse bile yavrumuzu düşün. Bir hırsızın kızı olduğunu öğrendiği zaman bütün dünyası başına yıkılacak. Ömür boyunca mutlu olamayacak. Onun hatırı için gitme. Yapmayacaksın, değil mi?
1: Bekir nerede?
2: Yukarıda!

0: geldin ne senin?
1: Soygunda yokum ben.
0: Niye?
1: Beni yakmak istediniz.
0: Sözlerinden bir şey anlamadım.
1: Kadıköy soygununda kadını öldüren kurşun benim silahtan atılmış. Cinayeti bana yükleyip beni soyguna zorlamaktı maksadınız. Buna düpedüz namussuzluk denir.
0: Seni doldurmuşlar oğlum.
1: Gidiyorum. Bir daha önüme çıkarsanız sizi paramparça ederim.
0: Sana birkaç laf edeyim oğlum. Neler kaybettiğinin farkında değilsin. Pişmanlıkların sonunda fayda vermediğini biliyorsun. Sana son defa soruyorum. Bizimle beraber misin?
1: Yokum.

0: Alo? Evet, burada, evet. Sizi istiyorlar efendim. Alo? Evet, kızım burada. Merak etme, çok iyi. Şu anda karnını doyuruyor. Malum ya, büyümesi için yemesi lazım.
1: Onunla konuşmak istiyorum.
0: Peki Murat, konuş kızınla. Bak, telefonda babam var, konuş bakalım.
2: Merhaba baba!
1: Merhaba yavrum.
2: Sen buradaki amcalarla oyun mu oynuyorsun?
1: Evet, oyun oynuyorum, iyi misin?
2: İyiyim babacığım.
0: Götür. Kusura bakma, seni kızının sesinden mahrum ediyorum. Ne mi istiyorum? Eğer bu geceki soygunu başarırsan, onu sana veririm.
1: Peki, ne istersen yapacağım. Yeter ki çocuğumu geri ver.
0: Ha şöyle, yola gel bakalım. Bu gece saat 3'te hareket ediyoruz.
3: Ne oldu?
1: Ayşe ile telefonla konuştum, merak etme.
3: Ne istiyorlar bizden?
1: Soyguna iştirak etmemi.
3: Başka çaremiz var mı?
1: Yok. Soygundan sonra İstanbul'da kalamayız. Beni sabah 4'te Yeni Kapı'da bekle. Çocuğu alır oraya gelirim.
3: Allah yardımcın olsun.

0: tuhafı arayalım.
1: Şimdi öleceksin Murat. Cesedin burada bulununca soygunu senin yaptığını sanacaklar. Bize çok çektirdin,

0: Murat nerede?
1: Murat kaçtı patron.
2: Ne var, ne oldu?

0: Sizinle yalnız konuşmak istiyorum.
1: Gel benimle. Anlat bakalım.
0: Soygundan geliyorum. Gece Akay fabrikasını soyduk. Beni tevkif etmeye kalkma. Anlatacaklarım çok önemli. Bekir ve adamları kızımı kaçırdılar. Geri vermeleri için soyguna katılmamı şart koştular. Eğer bana yardım ederseniz Bekir ve çetesini yakalatırım size. Kendim de teslim olurum sonunda. Çaldığımız paralar bu çantaların içinde. Yeter ki kızım kurtulsun.
1: Peki ne yapmamı istiyorsun?
0: Söyleyeceğim yere yalnız geleceksin. Onları şüphelendirmemek gerek. İhbar ettiğimin farkına varırlarsa kızımı öldürürler. Onların hiçbirinde merhamet yoktur. Şimdi onlara nerede buluşacağımızı söyleyeceğim. Bana söz ver, yalnız geleceksin değil mi?
1: Söz veriyorum. Yalnız başıma geleceğim.
0: Bir telefon edebilir miyim?
2: Alo?
0: Ben Murat.
2: Telefon edeceğini biliyordum.

0: Nasıl? Özledin mi kızını?
1: Sana bir şartım var.
0: Söyle, neymiş o?
1: Parayı teslim edeceğim. Yalnız buna karşılık kızımı isterim. Çocukla beraber bir saat sonra Yeni Kapı'ya sahile gel.

0: Evet, buyurun. Hayır, komiser Doğan Bey yoklar. Ben onun muaviniyim. Size bir yardım dokunabilir mi?
1: Ben Murat Yıldırım'ın karısıyım. Kızımı kaçırdılar. Bekir ve adamları. Kocamın nerede olduğunu bilmiyorum.
0: Bize haber vermekle en doğru hareketi yaptınız.
1: Sahil yolunda, dalga kıranın yanındaki sandalların arasında bekleyeceğim sizi.
0: Olduğunuz yerde bekleyin, ben şimdi oraya geliyorum.
2: Nerede kaldı bu adam?

0: İşte kızın.
1: Baba! Babacığım!
2: Kızım!
0: Şimdi seni gebertmeden önce en büyük acıyı tattıracağım sana. Evlat acısını! Hadi! Kızını ocağa atıp gözlerinin önünde cayır cayır yakacağım.
2: Hayır!

Çocuğu merak etme.

0: Karımı kaybetmişim. Çocuğum Murat nerede bilmişliğim yok.
1: Yaralısınız.
0: Hepsi senin. Gör bu işi Osman. Kadir'in işini bitir.
2: İhtiyar, bir daha karşıma çıkma, bağışlamam. Sana gelince Rafet, zam geldi. Bundan böyle iki misli. Öleceksin, sen benim babam olamazsın.
0: Babanım Murat, öz be öz babanım Kadir.
3: Çaresizler, yarın 16.15'te TV4'te.
4: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
6: Bu var ya,
7: blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
11: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
12: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
13: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
14: Süper Kumbara başlıyor.
15: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
16: Ben.
17: Kral Şakir.
18: Armut piş ağzıma düş.
19: Dört arkadaşımızla birlikte.
18: Neydi ya? Ay, dilimin ucunda.
19: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
18: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
19: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
20: Ben.
21: Botanik.
20: Abaküs.
18: Kasa.
20: Marul.
18: Kumbara.
19: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
22: Süper Kumbara.
3: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
5: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
12: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
13: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Deep. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
20: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
21: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
23: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
20: Ben Ömer Necati Albayrak.
21: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
20: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
21: Gün ilk dakikada başlar.
23: İlk dakika, hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
24: Çocuklar,
25: şoka gidelim.
24: Diyecek, okul ihtiyaçları Lektor ürünlerle uyguna gelecek. Ali'ye kalem, Ece'ye silgi, Deniz'e kalemtıraş, Efe'ye pastel boya. Hepsi şok uyguna, hem şokta hem cepte şokta.

0: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
3: Şoka gidelim.
4: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.

0: 101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Heinz ketçap 109 lira, Heinz mayonez 129 lira.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Şoka gidelim.
2: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
3: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
8: Vay, baloncuk gibi ton mu?
9: Çok lezzetli.
7: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
10: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.

0: ve Rotring ürünleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Abi, ne yapıyoruz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
4: Bu da hala peşimde.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
8: Abi motor komple gitmiş.
9: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
10: Hesap!
9: Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
11: kurdu. Dede ne yapıyorsun?
12: Dedeciğim senin okul masrafların çok. İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım.
13: Durdurabiliyorum ki kendimi.
11: Utanç nereden çıktı?
13: Çıkamıyorum buradan.
11: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
13: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
11: 7.000 TL'ye varanda bonus kazanırdınız.
13: Dedeciğim ne olur kurtar beni.
14: Okul alışverişlerinde toplam 7.000 liraya varan bonus. Bonus flash'ten kampanyalara katılın.
15: Ay

0: sana bir itirafta bulunacağım. Merak ediyordun. Seni vuran bendim.
1: Murat!
2: Yeni oyun oynuyor benimle.
1: Evet.
2: Babamın gözleri açık kaldı anneciğim. Kapatayım mı anne?
1: Kapat yavrum.
3: Murat!

yapılması gereken harika bir etkinlik. Dünyanın 7 harikasından biri. Burası Masada. Değerli izleyenlerimiz, 1067 metre yükseklikteyiz. İşte şu anda bulunduğumuz da Table Mountain, dünyanın 7 harikasından biri. Ve inanılmaz keyifli bir manzara görüyorsunuz. Bu manzara Cape Town'un bir kısmının manzarası. Elbette tamamı değil. Çünkü yani üzerinde bulunduğumuz dağ bir aylık geniş. Ve bu dağda hem sağ açıda hem sol açıda inanılmaz keyifli manzaralar var. Ve dünyanın dört bir yanından insanlar buraya akın ediyorlar Table Mountain'ı görmek için.

kısmındayız. Bu da Türkçe adıyla Masa Dağı. Niye masa dediklerini şu anda daha rahat anlayabiliyoruz. Evet, daha çok dik ve 1067 metre yükseklikte ama tam ortası işte bu kısmı dümdüz. Bir düzlükten oluşuyor ve yaklaşık olarak 1 kilometrelik bir alan burada gezilebiliyor. Dümdüz

gittiğiniz zaman gördüğünüz insanlar 1 kilometre kadar yol kat edebiliyorlar ve dağın her kanadından manzara bir hayli güzel ve muhteşem. İşte bizler de bu dağı sizler için gezmeye devam ediyoruz. Doğasıyla, hayvanlarıyla, manzarasıyla hakikaten dünyanın 7 harikasından biri olmaya değer diyoruz ve turumuzu sürdürüyoruz.

Bakar mısınız şu hayvanlara? Afrika'nın kendine has Daisy adındaki canlıları bunlar. Ve Masa Dağı'nda yaşıyorlar. Burası aynı zamanda bir milli park. Değerli izleyenlerimiz, şu anda Table Mountain'dayız ve burası aynı zamanda bir milli park ve taşlardan bitkilere kadar her şey koruma altında. Bir de bu dağa özel bir takım hayvanlar var ki onlar da koruma altında. İşte onları görüyorsunuz, şu anda güneşleniyorlar. Dasi adında fareye benzeyen ama burada yazan bilgilere göre fil orijininden gelen hayvanlar bunlar. Gayet de keyifliler, güneşin tadını çıkartıyorlar.

0: are you from?
1: We're from Uganda.
0: Uganda you are from?
1: She's from Tanzania.
2: From Tanzania.
0: And Tanzania. And is it your first time in South Africa?
1: No, we study here.
0: Oh, you are studying
1: in Cape Town.
0: What do you think about Cape Town?
1: It's so beautiful. The town is so beautiful and nice, yeah.
0: And what else?
2: And it's just beautiful, like amazing.
0: Amazing.
3: Mind blown. Yes, that's it.
0: Thank you very much, girls. Have a good weekend. Değerli izleyenlerimiz görüyorsunuz Türk kızları her yerde aynı. Saçımız başımız düzgün mü? Tek dert bu yani. Saçınız başınız düzgün kızlar. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Table Mountain'da dünyanın 7. harikasındayız ve hala saç baş düşünülüyor. Merhaba.
4: Merhaba.
0: Adın nedir?
4: Pınar.
0: Pınar nerede çalışıyorsun?
4: Bir havayolu şirketinde çalışıyorum.
0: Çok güzel. Ve ilk gelişin mi Güney Afrika'ya?
4: Yok. Birkaç kez geldim. Bu ikinci turum. Ama bu dağa çıkmamıştım. Evet. O yüzden tekrar çıktık tura. Çok keyifli, çok güzel.
0: Beğendin mi?
4: Bayıldım.
0: Peki, 3 kelimeyle hislerini anlatır mısın? Sadece 3 kelime.
4: Burası hayat. Dünya harikası. Olağanüstü.
0: Teşekkür ediyorum ve sendeyiz. Bu arada saçı başı düzelttik.
1: Evet, düzelttik.
0: Seni tanıyalım mı? Adın nedir?
5: Merhaba, ben Semra.
0: Senin ilk gelişin mi?
5: Hayır, daha önce gelmiştim bir kez ben de.
0: Bu dağa peki?
5: Bu dağa gelmemiştim. Şehir turuna katılmıştım ancak dağ kapalıydı. Bundan 3 ay öncesi olduğu için her zaman açık olmuyor bu dağ. Evet. O yüzden gelme şansım yoktu.
0: Çok şanslıyız. Bu sefer açıktı ve bizler hepimiz buradayız. Peki sen 3 kelimeyle anlatır mısın hislerini bu dağla ilgili?
5: Bu dağla ilgili huzur diyebilirim. Keyif. Muhteşem.
0: Teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler diliyorum.

Değerli izleyenlerimiz Table Mountain'dan indik ve şu anda Cape Town'un banyosu olarak adlandırılabilen veya yazlık bir muhit olarak adlandırılabilen Gates Bay'deyiz şu anda. Görmüş olduğunuz gibi bembeyaz kumlar, harika bir deniz. Atlantik Okyanusu'nun hemen kenarındayız. Şimdi birazcık Atlantik'in suyundan şöyle bir yararlanalım ama çok soğuk olduğu söyleniyor. İki okyanus var demiştik. Hint Okyanusu'nda denize girmeyi tercih ediyor herkes. Burası manzara olarak harika ama biraz soğukmuş. Bizdeki Karadeniz sahili gibi olabilir. Karadeniz çocuğuyuz. Buralar kesmez bizi. Hadi gidelim.

0: Suyu buz.
1: Değerli izleyenlerimiz, geçtiğimiz gün Durban'da Hint Okyanusu'nun tadını çıkarmıştık. Islandın mı sen? Evet, sezonu açmıştık. Çok daha sıcak bir denizde elbette. Şu anda da Cape Town'da Atlantik Okyanusu'nun hemen kenarından merhaba diyoruz sizlere. Burası Gate Bay ve hakikaten buz gibi bir su burada. Çünkü Atlantik Okyanusu'nun suyu Hint Okyanusu'na göre en az 6-7 derece daha soğuk. Ve hakikaten burada manzara çok güzel. Sörfçüler var birçok yerde. Ve sezon açıldı tabii. Güneşlenen insanları burada gözlemleyebiliyoruz. İşte sizlere Gates Bay'den, Cape Town'dan harika Atlantik Okyanusu manzaraları getiriyoruz.

Değerli izleyenlerimiz, içinde bulunduğumuz alan Waterfront adlı bir semt. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en popüler mekanlarından biri Cape Town'da özellikle. Burada alışveriş merkezleri, restoranlar, barlar ve alışveriş yapabileceğiniz gibi müzik dinleyebileceğiniz yerler de var. İşte gördüğünüz gibi burada amcalarımız gayet güzel bir müzik yapıyorlar ve bizler de onlara şöyle hemen bahşişimizi veriyoruz ve onlar güzel müziklerle bizleri coşturmaya devam ediyorlar.

Gezmek Olsun programından bütün ama bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz önce onu söyleyelim. İstanbul Anadolu yakasında Üsküdar ilçesindeyiz. İstanbul Anadolu yakasında Üsküdar ilçesinde Kuzguncuk'tayız sevgili seyirciler. Kuzguncuk sahildeyiz. Birazdan sizi gerçekten çok ama çok güzel bir yere götüreceğiz. Gezmek Olsun programında diyelim ve bütün güzel enerjimizle Gezmek Olsun programı başlasın.

Şimdi biz İstanbul Anadolu yakasında Üsküdar ilçesinde Kuzguncuk'tayız. Birazdan Şile'ye doğru yola çıkacağız. Şile'de nereye gideceğiz? Şile'nin Üvezli köyüne gideceğiz ve bugün gerçekten çok ama çok keyifli bir gün geçireceğiz. Dilerseniz Üsküdar'dan kalkan otobüslerle Şile Ava'ya ulaşım sağlayabilirsiniz. 139A otobüsleriyle. Dilerseniz de kendi aracınızla gidebilirsiniz. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçtikten sonra Şile Sapağı'ndan ayrılan yoldan direkt olarak Şile'ye, Üvezli Köyü'ne gidebiliyorsunuz. Şimdi o zaman yolculuğumuz başlasın. Peki biz nasıl gideceğiz? Biz mi? Kendi aracımızla gideceğiz.

0: Çile'de bulunan Üvezdi Köyü'ne geldik sevgili seyirciler. Hemen ilerisi Üvezdi Köyü, onu söyleyebilirim sizlere. Şimdi Üvezdi Köyü'ne gelmeden önce böyle yol üstünde doğal ürünler satan tezgahlar var. Üvezdi Köyü demek gözleme mısır ayran üçlüsü demek. Bunu araçta zaten söylemiştim. Buraya geldiğiniz zaman burada gözleme mısır ayran üçlüsünün istediğinizi yiyebilirsiniz. Size o kadarını söyleyeyim. Mevsim meyvelerinden buraya geldiğinizde satın alabilirsiniz. Onun dışında yine şöyle mısır unundan tutun da bulgura, yumurtaya, bütün doğal ürünlere, şöyle bakın çilek reçeli olsun ya da domates sosu olsun, bütün doğal ürünlere kadar her şeyi burada satın alabilirsiniz. Mısırı hem şöyle pişmemiş şekilde satın alabilirsiniz. Kameraman arkadaşım Recep zaten gösteriyor. Hem de eğer isterseniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsın?
1: Hoş bulduk. Sağ olasın. Çok iyiyiz.
0: Ekşi mayalı ekmeği satın alabilirsin. Onun dışında toprak fırındanmış. Onun dışında bak kazanda pişen mısırdan da yine yerli mısırdan da satın alabilirsiniz. Şimdi biz çok güzel bir kahvaltı yapacağız. Aslında biz kahvaltıyı burada yapmayacaktık ama gözleme mısır ayran üçlüsünden yemeden buradan gitmek olmaz. Hangisini yiyeyim bilemedim ki.
1: Bunlar 8 sıra yerli mısırımızdır.
0: 8 sıra.
1: Bunlar 100 yıllık. Şunlar da yeni gelen Adapazarı tohumlarımızdan dediğimiz cinsimiz.
0: O zaman ata tohumundan bir mısır yiyelim bence Recep. Sence? Yani yemeden, mısır yemeden gidilmez. Gözleme yemeden gidilmez. Ayran içilmeden gidilmez. Gözleme yandı mı? Bu yanmış hali mi?
1: Yakmadık.
0: Yok, yakmadık tabii ki. Hemen şöyle bakayım. Neli gözleme bu?
1: Patates kaşarlı.
0: Patates kaşar. Kime gidiyor bu gözleme?
1: Müşteri delikanlılarımıza.
0: Hemen delikanlılara gidiyor. Ben de diyecektim ki birazcık şöyle gözleme yiyeyim diyecektim. Ama ben böyle çok az tadına bakayım istiyorum. Çünkü güzel bir yerde kahvaltı yapacağız. Bu arada isim ablacığım. Gonca abla şimdi gözlemeleri yaparken ben de hemen şöyle geçeyim. Bakın burada dolmalık biberden domatese, şöyle bakın fasulyeye. O fasulye ne fasulyesi?
1: O fasulyesi. Buranın yerli.
0: Ha, turşu.
1: Aa, turşu bakayım burada tezgahta kalan ürünler değerlendirilip turşu olur. Hiçbir şey ziyan olmaz burada.
0: Tezgahta kalan.
1: Taze taze. Akşam ziyan

geçelim oturalım. Siz bir buraya göz atın. Ben ilk önce bir mısır yiyeyim ata tohumundan. Buranın mısırı meşhur dedik zaten. Bir mısır yiyelim. Sonrasında da bakalım günümüze burada nasıl devam edeceğiz. Şile'nin Üvezli köyündeyiz. Tekrar söylüyorum. Buraya gelip de mısır gözleme, ayran yemeden içmeden gitmek olmaz. O zaman buyurun.

0: Şimdi ata tohumdan mısır var. Evet. Yerli mısırmış. Sütlü. Sütlü mısır.
1: Taneli, dişli.
0: Taneli, dişli. Başka?
1: O kadar.
0: Hangisini yememizi tavsiye
1: ben
0: edersin?
1: Ben sütlü seversen bunları tavsiye ederim. Ağır dişli dersen şunları patlatmak.
0: Ama ben bilmem ki Üvezli'nin hangi mısırı meşhur.
1: İkisinden de yiyeceksin ki anlayasın.
0: Şimdi senin verdiğin mısırdan başlayayım ben.
1: Başlayayım.
0: 5 liraymış bu arada mısırın evet. tanesi sevgili seyirci. Hangi mısırı veriyorsan ondan başlayacağım.
1: Ablam şunu tavsiye ederim.
0: Şunu o zaman tamam onu yiyeyim.
1: Bir tane dişli vereyim sana şöyle bir dişli. Bunu yarım yarım kırın paylaşın.
0: Tamam. Şimdi bir tane sütlü bir tane dişli yiyeceğiz mısırdan. Ata tohumundanmış bunlar. Tekrar belirtiyorum bunu. Üvezli'ye gelip de kır elinle.
1: Aynen Üvezli'ye abla, gelip de dedim, kameralar
0: yok
1: buradayken.
0: Kameralar buradayken kibar olmana hiç gerek yok. Kır elinle mısır aynen. dediğin elle kırılır. Aynen, Üvezli'ye aynen. gelip de mısır yemeden, gözleme yemeden gitmek olmaz. Zamanında Üvezli köyü tarım ve hayvancılıkla fazlasıyla uğraşıyormuş ama sonradan bunun yerini mısır ayran gözleme üçlemesi almış. Ve Üvezli deyince akla ilk gelen sevgili seyirciler mısır ayran gözleme üçlüsü. Onu söyleyeyim. Şimdi mısırın tadına bakalım.
1: Abim burada süt satar. Mandır hayvancılıkla geçimlenenlerden sütünü alır, süt satar.
0: Abim yoğurt süt yapalım. Satar burada diyor. Geleceğim mandır birazdan sütü, abinin yanına
1: sütü,
0: da.
1: Sütü, dolap doludur. Kalanlardan sütten peynire çeviririz, yoğurda çeviririz, çökeleye çeviririz. O çökeleyi burada gözlemeye çeviririz. Peyniri kahvaltıda köy kahvaltısı olarak kullanırız. Tereyağımızı kendimiz yaparız. Hiçbir şeyi satın almaya hep kendimiz doğal ürünler, kendimiz ürettiğimiz için satışımızda çok rahat göğsümüzü gere gere.
0: Gonca abla sen ne güzel konuşkan çıktın ya değil mi Recep? Yani en sevdiğim insan.
1: Ayranımızı kendimiz yaparız.
0: Aa ayran da getir bana.
1: Hemen,
0: çok
1: hemen.
0: Azıcık gözleme de getir. Kameraman arkadaşlarımla birlikte yiyeceğim. Buralara gelip de bunları yemeden gitmek olur mu? Olmaz.

0: yaptım, ne yaptım? Ben de ne yaptığımı bilmiyorum ama gözleme yaptım.
1: Yaptın.
0: Gözleme yaptım. Hemen şöyle ortadan gözlemeyi keselim.
1: Yapamayacak hiç kimse yok.
0: Şöyle.
1: Kadın
0: dur.
1: Oldun mu her şeyde.
0: Kestik.
1: Evet.
0: Biraz daha keselim. Şöyle. Heh. Bir daha keselim. Kendi kameraman arkadaşlarımla birlikte böyle yapalım. Şimdi şöyle bakın. Manda yoğurdu. Şu.
1: Tereyağı, kendimizin tereyağı.
0: Tereyağı, kendinizin tereyağı.
1: Peynir kalan abimin sütleri peynir oluyor, yoğurt oluyor.
0: Şimdi ayran yoğurtlar da vardı.
1: Tabii, tabii,
0: mısırı yedik. Gözlemeyi de şöyle bir yiyelim. Hemen bölüp. Yufkadan gözleme yapıyorlar ya, biliyor musun Recep? Yufkadan gözleme yapıyorlar. Bir de böyle elimizde açtığımız hamurla yapıyorlar. Yemin ederim bu gözlemenin tadı anlatılmaz. Buraya gelince tadına bakarsınız. Size o kadarını söyleyeyim. Gonca abla da çok güzel anlatıyor zaten. Bizim Alanya'da da Gedevet Yaylası'na çıkarken böyle gözlemeciler var. Bir güzel gözleme yapıyorlar. Bir de bu gözlemeyi sade açıyorsun, içine kıtırtık koyuyorsun, çökelek koyuyorsun. Hem de nasıl güzel oluyor. Bir de tereyağı. Ya ben de ağzımın tadını biliyorum değil mi Gonca abla? Bu kiloları ben boşuna almadım, hakkımla aldım.
1: Sen de kiloluyum diyorsan biz de ölelim yani. Şu halimize bir bakarsan.
0: Ayrana da bakalım.
1: Meydanda.
0: Ayran çok güzel.
1: Yoğurdumuzun tadına bak.
0: Hemen bakayım. Ayranla yoğurt çok güzel. Sen ne yapıyorsun Gonca abla?
1: Kızımı besliyorum.
0: Kızımı besliyorum. Bu arada burada arıcılık da meşhurmuş. Vezli köyüne gelirseniz...

0: Arıcılık da meşhurmuş. Buraya geldiğiniz zaman balı da en doğalından, en güzelinden alabilirsiniz.
1: Bu kestane balımız.
0: Kestane balı.
1: Şöyle tereyağının üstüne sürüp. Ben kızıma tereyağlı ballı ekmek yedirmeden buradan yollamam.
0: Yalnız tereyağı çok güzel. Löp löp löp böyle yenilebilir.
1: Ekmeğimiz ekşi mayalıdır.
0: Recep diyor ki daha yeme, kahvaltıya gideceğim diyor.
1: Recep'e de verelim. Recep'i mahrum etmeyelim bu
0: lezzetlerden. Hemen Recep'e de verelim bence de.
1: Evet.
0: Oh oh oh oh.
1: Kestane balımız.
0: Oh hemen Recep de tadına baksın.
1: Abimiz buyurun buyurun yakala.
0: Recep de yiyor şu an. Çok lezzetli değil mi Recep? Ayberk'e de geliyor şimdi kameraman arkadaşımız. Hemen Ayberk de açsın ağzını. Ay. O benim de aslında.
1: Hadi bakalım.
0: Sen onu bana ver.
1: Tamam.
0: Sen onu bana ver Gonca abla.
1: Tamam abla.
0: Biz burayı çok sevdik.
1: Aynen öyle. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Tatlı tatlı müşteriler alalım.
0: Yeter yeter, ben seni besleyeceğim.
1: Yok tamam, yok yok, ben almayayım. Ben almayayım gayet. Ben almayayım, yeteri kadar almışım.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Recep nasıl tereyağı?
2: Parmaklarımı yiyorum.
0: Recep parmaklarımı yiyorum diyor. Ayberk nasıl tereyağı? Harika dedi. Bal da harika.
1: Ama ben peynirimi yedirmedim.
0: Hiç peynir vermene gerek yok artık.
1: Ama peynirimden de yemen
0: Peynirimden de yemen gerek. Ondan da yemen ya. Gerek. Bu yıldız kahvaltı masasında ne yapacak? Üvezli köyüne daha gidemedik düşünün.
1: Ben şöyle peynirimden de...
0: Hemen yaptığım peynirin de tadına bakalım. Hatta şu yufkanın içine koyup yiyorum. Ellerin, emeklerin dert görmesin.
1: Her zaman.
0: Üvezli köyü demek, tekrar söylüyorum.
1: Üretim demek, her zaman dönüşüm demek. Takviye, hiç ziyan yok.
0: Yani Üvezli köyü gerçekten çok güzel bir köy. Köy halkı gayet misafirperver. Gonca ablayı bulun. Köye hemen girişte Gonca abla, bu güzel yerde. Hemen dur Gonca abla. Şöyle dışarıdan burayı şöyle bir gösterelim. Recep de biraz gelsin benimle. Recep de bir yandan gözlemesini yiyor. Bakın şöyle Üvezli köyüne girişte bu güzel yerde Gonca ablayı bulun. Gözlemenizi, ayranınızı ya da semaverde pişen çayınızı ya da kazanda pişen mısırınızı burada afiyetle yiyin diyeyim. Daha ne diyeyim artık? Burası haftanın kaç günü açık?
1: 7 günü.
0: 7 günü. Sabah kaçtan akşam kaça kadar?
1: 6-9.
0: 6-9 nokta. Buyurun şuralara göz atın, sonra tekrar görüşelim.

0: Organik köy pazarının hemen yan tarafındayız. Organik köy pazarının hemen yan tarafında bakın böyle bir çeşme var. Üvezli köyüne geldiğiniz zaman mutlaka bu çeşmeden su doldurun diyor Metin Bey. Neden?
1: Çünkü 50 sene önce dedelerimiz dağdan bu suyu buraya getirmişler. İşte insanlar buraya gelen misafirler şey yapsınlar diye, içsinler diye. Biz de geçen sene bu çeşmeyi bir tadilat yaptık. Tadilatla beraber de işte köylünün isteği üzerine köyde yetiştirilen ürünleri burada köylü hanımlar satsın diye işte yetiştirdikleri şeyi satalım diye. Yan tarafta da hayvanların su içmesi için o daha önemli. Bir şey yaptık, hayvan su içmeleri yaptık.
0: Gerçekten hayvanların su içmesi özellikle bu sıcak aylarda çok önemli sevgili seyirciler. O yüzden ben her programda söylüyorum. Mutlaka kapınızın önüne, herkesin evinde bir yoğurt kabı vardır mutlaka ya da kullanılmayan bir kap vardır. Mutlaka kapınızın önüne bir kap su koyun diyorum ben. Yine buradaki doğal hayvanlarda ineği olsun, işte kuzusu olsun, köpeği olsun hepsi gelip buradan su içiyorlarmış. Su gerçekten hem bizim için hem de hayvanlar için çok önemli ki bu sıcak havalarda hayvanların patileri de sevgili seyirciler hasar görebiliyor. O yüzden bir kap su bırakmayı lütfen unutmayalım. Sevmeyebiliriz, hoşlanmayabiliriz.

Ama onların da bizim nefes aldığımız, dünyada nefes almaya hakları var diyelim. Şimdi bu arada şunu da ekleyeceğim. Metin Bey söyledi ya, buraya herkes su almaya geliyor ama tabii bu suyu da idareli kullanmak gerektiğini söyleyelim size. Dağdan geliyor su, suyu hem açık bırakıp gitmeyelim, hem biraz daha az bidonla gelelim ve pisliğimizi aynen öyle bırakmayalım. Çöplerimizi bırakmayalım. Çünkü bu su biliyorsunuz bayağı kıymetli sevgili seyirciler. Bu su için İstanbul'un içinden köylere, işte böyle güzel köylere gelen insanlar var diyelim ve sizi son kez burayla baş başa bırakalım ve artık kahvaltı yapmaya gidelim. Gerçi karnımız yeterince doydu sayenizde ama gene de kahvaltıyla başlayacağız güne.

0: Gözlemeyi yedik. Tereyağı balı yedik. Recep nasıldı tereyağı bu?
1: Çok güzeldi.
0: Çok güzeldi diyor Recep de. Şimdi Üvezli organik kahvaltı evlerine geldik sevgili seyirciler. Buralar hafta sonu boş olmuyor. Hafta içi fazlasıyla boş olabilir ama hafta sonu bayağı kalabalık oluyor. Bir kere onu size özellikle söylemek istiyorum. Burada bir sürü şu an girdiğimiz kahvaltı evi gibi kahvaltı evleri var. Hepsi de Üvezli Organik Kahvaltı Evi diye geçiyor. Yol kenarında hemen. Birazdan köyün içine de gideceğiz zaten. Buraya geldiğinizde kışın ayrı keyifli, yazın ayrı keyifli. Onu söyleyebilirim. Şimdi dışarıda isterseniz kahvaltı yapabilirsiniz. İsterseniz hemen aşağıdaki şöyle Recep gösteriyor. Çardaklarda da kahvaltınızı yapabilirsiniz. Hemen karşıdaki yeşilliğe doğru şöyle güzel bir nefes alabilirsiniz. Havanızı da bol oksijeninizi de alabilirsiniz. Şimdi ben burayı görmenizi istedim. Ben aşağıya da buradan bakmak istedim açıkçası. Ben kahvaltımı aşağıda yapacağım. Organik kahvaltı evlerinde kahvaltımızı yaptıktan sonra köyün içine gideceğiz ve biraz Üvezli'nin tarihinden bahsedeceğiz size. Çünkü Üvezli Şile'nin en bilinen köylerinden biriymiş sevgili seyirciler. İstanbul Anadolu yakasında Şile ilçesine bağlı Üvezli Köyü. O zaman Üvezli ile ilgili de bilgileri sizlere köyün içinden verelim ve güzel bir organik kahvaltı yapmak için aşağıdaki çardaklarda yerimizi alalım. Şimdi yumurta var gördüğünüz gibi. Sağında yumurta, peynir çeşitleri. Şöyle görmüş olduğunuz gibi reçel çeşitleri. Biraz önce hanımefendinin bahsettiği süt reçeli. Şöyle bakın. Burada taze taze yapılıyor süt reçeli. Hemen süt reçeli demişken süt reçelinden başlayalım kahvaltımızı yapmaya. Ve görmüş olduğunuz gibi kaymak. Kameraman arkadaşlarım gösteriyor. Bal, reçel. Bunların hepsi burada yapılıyor. Burası zaten organik köy kahvaltı evleri olduğu için burada yapıldığı için ve günlük taze çıktığı için her şey o yüzden fazlasıyla tercih ediliyor. Hafta sonu rezervasyonla çalışıyorlarmış. Hanımefendinin söylediğini duydunuz. Rezervasyonsuz kimseyi almıyorlarmış buraya. Zaten gelseniz de oturacak yer olmadığını söyleyeyim ve şöyle süt reçelinden hemen yemeye başlayayım. De var. Şöyle incir. Oo, yok yok. Şöyle köy yumurtası. Yumurtanın da hemen tadına bakalım. Şöyle incir reçelinin de tadına bakalım. Kahvaltımı yapmaya kameraman arkadaşlarımla devam edeceğim sevgili seyirciler. Şimdi kahvaltı bitsin. Sonrasında Üvezli Köyü'nün içinde sizi çok güzel bir şekilde karşılayacağım. Üvezli Köyü Şile'nin en bilinen köylerinden birisi. Ve gerçekten mısır, ayran, gözleme üçlüsüyle tanınıyor. Ve bu organik köy kahvaltı evleriyle tanınıyor. O zaman en bilinen köyünde Üvezli Köyü'nün içinde meydanında buluşalım.

0: Çilev Vezli Köyü meydanındayız. Burası hem muhtar konağı, hem köy kahvesi, hem de böyle serinlemek için oturulan çok güzel bir yer açıkçası. Üvezli Köyü'ne yolunuz düşerse ki köy kahvelerinin çayı, kahvesi bayağı meşhurdur. Mutlaka Üvezli Köy Meydanı'nda bulunan bu köy konağına gelip de çayınızı, kahvenizi tıpkı bizim birazdan yapacağımız gibi yudumlamanızı tavsiye ediyorum. Şimdi köyümüzün muhtarı var yanımızda. Köyümüzün muhtarı kendisini tanıtsın. Sonra güzel bir sohbete başlayalım. Bakalım Üvezli Köyü nasıl bir yermiş, neleri meşhurmuş ve ne zamandan beri var olan bir yermiş Şile'de.
1: Evet, ben Üvezli Köyü muhtarı Ahmet Gürsu. Bizim mazimiz 1878 Artvin Batum göçmeniyiz. Burada 7 köy, 8 köy. Biz Artvin'den gelme. Üvezli'nin neyi meşhur? Üvezli'nin kahvaltısı. Gözleme evleri.
0: Gittik. Organik köy kahvaltısı evet. Yapmaya gittik. Evet. Gözleme
1: mızlaması,
0: evlerine de gittik.
1: Mızlaması, gözlemesi çok meşhurdur. Yani gelenler, Şile'ye gelenler bilir. Evet, Üvezli Köyü Şile'nin güzel köylerinden biri.
0: Şile'nin en büyük, en bilinen köyü olarak geçiyor.
1: Evet, İstanbul'a yakın olması evet. Hasebiyle.
2: Yamukaşı Meydanı.
1: Evet, çok uğrak bir köy ve merkezi. Eğitim, dere köylerin eğitim şeyi okulu bizde efendim. Talebe yurtları, biz de merkezi köy olması sebebiyle biraz da kalabalık köyümüz.
0: Dere köylerinin de bölge olarak dere köyü.
1: Evet, bizim bölge dere köyleri bölgesi olarak bilir. Şile'nin dere köyleri.
0: Evet.
1: Burada 10 köy, herkes birbirine akraba. Çünkü herkes Artvin Batum göçmeni.
0: Genelde şu zamana baktığımızda Artvin Batum göçmeni fazla kalmadı. 2-3 aile kaldı diye biliniyor ama.
1: Hayır, öyle değil efendim. Biz gene herkes burada 7 köy, 8 köy, herkes birbirine akraba. Ve aynı bölgeden gelen insanlar olduğu için hepimiz oralıyız. Batum, Artvin göçmeniyiz.
2: Nesil ve ölmüş olabilir
1: 145
2: ama
1: sene bu insanlar...
2: Gençler çoğu bilmiyor tabii, sen haklısın.
0: Değil mi?
2: Çoğu bilmiyor tabii, tabii.
0: Amcam senin ismin ne?
2: Abdullah Avcı.
0: Abdullah amcacığım, kaç senedir Üvezli Köyü'ndesin?
2: 73 senedir.
0: 73 senedir Üvezli Köyü'ndeymiş Abdullah abi.
2: Buranın önce bu köyün Üvezli adı alması, Üvez meyvesi, Üvez ağaçları çok olduğu için... Üvezli diye bu adı oradan geliyor bir kere.
0: Ne üvez, güzel üvez. Söyledin ya, bak üvez. Bilmiyorduk.
2: Bilmiyor değil. Tabii ki öyle yani, Üvezli niye adını almış? Üvez ağacı çok olduğu için o zaman Üvezli diye adını almış burası. Tabii.
0: Peki Üvezli'nin başka neyi meşhur? Şimdi biz gelmeden önce buraya...
2: Üvezli barbunyesi, Üvezli barbunyesi 60'lı yıllarda meşhurdu. İstanbul halinde, Kadıköy halinde Üvezli barbunyesi dediği zaman bütün lokantalar, bütün şeyler o barbunye alır.
0: Öyle mi?
2: Ama... Bizim rakibimiz de Yalava'ydı, bizim rakibimiz o zaman 60'lı yıllarda. Yalava geldiği zaman bizi engellerdi satışta. Tamam mı? Bunlar hep tabii yani baktığınız zaman öyleydi yani.
1: Tarihte bunları yaşadık.
2: Barbunya, Şile barbunyası duymadınız mı hiç mesela? Şile barbunyası meşhurdur.
0: Vallahi duymadım.
2: Duymadın mı?
0: Duymadım vallahi, ben İstanbullu değilim. Niye böyle ayağını vurdu?
2: Değilsen bilmezsin tabii ya.
0: İstanbullu değilim, yeni gezmeye başlıyorum ya. Ama bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıptı. Yalan mı?
2: Bu köy nedir? Bu köy sağımızda Ömerli Barajı, solumuzda Arlık Barajı. İstanbul'a suyu sağlayan barajlar burada.
0: Evet.
2: Yeşillik burada, otoban burada, değil mi?
0: Evet.
2: Deniz burada.
0: Evet.
2: Bu köy niye şirin köy olmasın?
1: Temiz hava burada.
2: Temiz hava burada mesela baktığınız zaman.
0: Peki dışarıdan yerleşim var mı şu an köye baktığımız zaman?
2: Çok, çok. Onun sonu
1: yabancılaşma var, yavaş yavaş çok. Yabancılaşma var efendim, öyle.
0: Ha.
2: Asas.
0: Ne oldu?
2: Ekmek vardı, sıcakta kal, onu dışarı mı getireyim?
0: Ha köy öyle ekmeği. Mi? Evet. Köy ekmeğimizi de tabii getirelim.
2: Köy ekmeği ya, fırın ekmeği tabii.
0: Köy ekmeği tabii, şöyle, köy fırını nerede? Peki ben şimdi meydanda köy fırını...
2: Oraya giderken
1: var. İki meydanda da, köyümüzün iki meydanında köy fırınımız var.
0: Öyle mi?
1: Hafta sonları gerekli ama köylü onları yapıyor, ekmeğini yapıyor.
0: Bu beylere teşekkür edelim ve artık çayımızı yudumlayalım mı Abdullah amca?
2: Çay da soğudu ya.
0: Soğudu mu? Yenisini söyleriz Abdullah amca.
2: Bilmiyorum ben.
0: 73 senedir buradamışsın. Başka söylemek istediğin bir şey var mı Abdullah
2: amca? Var tabii ki var tabii.
0: Ne var?
2: Çok da açıkta olması zor. Mesela sen şimdi bugüne bakma, bugün orman yasak. Ormana halk giremediği için, ormana piknik olmadığı için... %70 şu anda azaldı burası. Yani azaldı, gelmiyor adam şimdi buraya.
0: Ormana bir şey söyleyeceğim. Şimdi bana kızacaksın ama ormana da gelseler, piknik yapsalar, pisletiyorlar, çöplerini bırakıyorlar, gidiyorlar. Doğru. Böyle yeşillik olması, oturacak yerler, burada oturacak yerlerde nefes alınabilmesi bence daha güzel açıkçası. Evet. Ben öyle düşünüyorum. Geldikleri zaman hayvanlara zarar verebiliyorlar. O doğayı kirletebiliyorlar. Bence böyle bu köyün doğallığı hiç bozulmamış, böyle de kalsın diyelim. Ve mutlaka Üvezli Köyü'ne gelmenizi tavsiye edelim ki Şile Meydan'dan yine minibüslerle buraya gelebilirsiniz.
2: Tabii tabii. Günde 4 sefer, günde 4 sefer buradan Şile'ye gidiş, Şile'den buraya geliş. Servis var o mesela.
0: Sen
2: var.
0: Hep köy konağında mısın Abdullah amca?
2: Çoğunlukla, çoğunlukla.
0: Tamam, geldiğiniz zaman Üvezli Köy Meydanı'na.
2: Ama beni bulmasınlar.
0: Seni bulsunlar, seninle mutlaka sohbet etsinler.
2: Ya, benden bir şey olmaz, beni bulmasınlar.
0: Hayır, seninle mutlaka sohbet etsinler. Senin sohbetin bayağı keyifli. Bak çay soğudu dedin, getir abicim çayları. Sen çay soğudu dedin, yeni çay söyledik sana. Köy konağında Abdullah amcayı bulabilirsiniz. 73 senedir Üvezli Köyü'nde tecrübelerinden yararlanabilirsiniz diyelim ve biz çayımızı taze taze yudumlamaya devam edelim.

Köydeyiz. Arkamızda inekler. Birazdan Recep'in arkasından da bir ineğimiz gelecek. Gerçekten çok doğal bir ortamdayız. Şile'nin Üvezli Köyü gelinip görülmeye değer bir köy. Aynı zamanda bu köyde arıcılık da yapılıyor sevgili seyirciler. Onun da bilgisini verebilirim size. Bal üretiminin de fazla olduğunu söyleyebilirim bu köyde sizlere. Şimdi birazdan köyün 65 yıllık evli bir çiftine gideceğiz. Ve 65 yıllık evli çiftin mutluluk sırrını sizin için öğreneceğiz. Şile Üvezli Köyü'ne gelip de o güzel çifti görmeden gitmek istemedim açıkçası. Ve Şile'nin Üvezli Köyü'nde haydi bakalım gidelim 65 yıllık evli çiftin yanına. 65 yıl evli kalmanın sırrı neymiş? Formül neydeymiş? Soralım. Güzel bir sohbet yapalım.

0: Zübeyir amcayla Gülsüm teyzenin yanındayız. 65 yıllık evliler sevgili seyirciler. Üvezli köyündeyiz. Zübeyir amcanın kulakları hafif işittiği için ben biraz yüksek sesle konuşuyorum. Zübeyir amcacığım nasılsın?
1: Sağ ol, teşekkür ederim.
0: Sağlığın nasıl?
1: Sağ ol, sıhhatim iyi şimdi. Pek öyle ağrımsızım yok.
0: Allah daha iyi yapsın inşallah
1: amin,
0: seni.
1: Cümlemize,
0: Allah sağlık sıhhat versin inşallah sana. Şimdi Zübeyir amcacığım 65 yıllık evlisiniz.
1: Evet.
0: 65 yıllık evliliğin sırrı nedir? Bize söyler misin izleyicilerimize?
1: 65 senenin sırrı ikimizin şeyleri bir, gayelerimiz bir, yaşantımız bir.
0: Ben susarken o konuşuyor diyorsun, o susarken ben konuşuyorum mu diyorsun?
1: Evet, ikimizin sözü yememiz, içmemiz, konuşmamız, yaşantımız beraber.
0: Kaç senedir Üvezli köyündesin?
1: Burada doğdum, burada büyüdüm. Bir aylık bir yere gitmiş değilim. Kendi işimde, kendi gücümde çoluk çocuğuma katıldım. Buradan ayrılamadım.
0: Gülsüm teyzeciğim aynen sana da. Kırgınlıklar, dargınlıklar olur ama önemli olan birbirini idare etmektir. O susarken sen konuşacaksın, sen konuşurken o susacak. Önemli olan saygı, sevgi ve en önemlisi huzur diyelim. Ve bir gözlükleri çıkart da o güzel yüzünü görsünler diyelim Zübeyir amcaya.
1: Evet.
0: Teşekkür ediyoruz. Zübeyir
1: evet,
0: amcayla Gülsüm teyzeye çok keyifli sohbet ettik açıkçası. Kameralar kapandığı zaman tekrar sohbete devam edeceğiz Zübeyir amca.
1: İnşallah.

0: İnşallah Allah sana sağlık, sıhhat versin.
1: Yine isteriz inşallah gelip gitmenizi.
0: Yine geliriz. İnşallah. Yine geliriz. Köy ekmeğinizi yeriz. Bir evde yemek yeriz.
1: Şile'den misiniz, İstanbul'dan mı?
0: İstanbul'danız.
1: İstanbul'danız.
0: Oldu. İstanbul'danız. Biz sağ şimdi olun, sohbete devam edeceğiz. 65 sağ yıllık olun. Evliler. Ve gerçekten çok güzel bir çiftler. E o zaman bugün çok keyifli bir gün geçirdik sevgili seyirciler. İstanbul Anadolu yakasında Şile'de Üvezli köyündeydik. Şile merkeze ve İstanbul'a yakın en güzel köylerden biri Üvezli köy, onu söyleyebilirim. İstanbul'un dere köyleri olarak bilinen köylerin de merkeze en yakın köyü olduğunu söyleyebilirim. E o zaman paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı, ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyorsa olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması gecikiyorsa ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum, hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınız hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. Biz sohbete devam ediyoruz Zübeyir amca ve Gülsüm teyzeyle. Öpüyorum hepinizi. Haydi hep beraber el sallayalım. Hoşça kalın efendim. Hoşça kalın.
1: Sağ olun.

0: Abi motor komple gitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... hesap! Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda... 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
11: Herkes ben Ela Tokgöz.
12: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
11: Üzüm.
12: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
11: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
12: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
11: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
12: Ceviz de buna çok yakışır bence.
11: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
12: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
10: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin, Ağustos sayısı tüm bayilerde.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Carrefour'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Carrefour Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Carrefour'dan bir dünya tatlılık.

0: Hayrola çocuklar?
1: Ati başla.
2: Abi size sizden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik.
3: Buna tıkladığınızda oluyor.
1: Bu kadar mı?
3: Ya lütfen.
1: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
0: Tabii. Mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
4: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya. Anlaşılmayan bir şey var mı?
0: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor.
1: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
5: Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
1: Ne diye diyor?
4: Şak diye.
0: Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
1: Bu nasıl bir teknoloji ya?
0: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Ne yapacağız biz şimdi?
0: Hadi gelin benimle.
6: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
0: Turkcell'lerin yanında
7: Turkcell'in çözüm gücü var.
8: Bu var ya bu.
9: Blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
13: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
14: Magnum koleksiyonu.

0: Piyano'nun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve express ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildine hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
5: Bu var ya bu.
6: Blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalı?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
1: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini

0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
1: Dört arkadaşımızla birlikte.
4: Ne diyor?
5: Ay dilimin ucunda.
1: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
6: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
1: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
7: Ben.
8: Botanik.
7: Abacus.
9: Kasa.
10: Marul.

0: ekip ruhunu paylaşıyoruz.
1: Süper Kumbara!
2: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yalıyor.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Al başına cezai işin yoksa.
4: Buralarda ne işi varmış?
3: Bilmem.
5: Her gün ne bu be? Gideceksin diye mayne oluyorsan bilelim.
3: Geldi mi davet kağıdın?
6: Cebimde kapı gibi. Heidelberg'de Tiftruk matbaası.
7: 1700 lirayı cebine at, sonra kaybettim diye ağla.
8: O korku ile nasıl kaçtığımı bilmiyorum. Öksüzler ve yetimler yurdunda büyüdüm.
9: Gitme günün yaklaştı galiba, yol hazırlığı mı?
3: Yok, evde bulunsun. Günümün yarısı burada geçiyor. İne çıka eşiğini aşındırdım senelerdir. Zeynep'i sokaklara bırakamam. İnsan geçinen canavarlara parçalatamam.
7: Ya ne yaparsın?
3: Evlenirim be!
5: Avustralya hikayesi kapandı demek.
3: Yo yo, beraber gideceğiz Zeynep'le.
8: Çocuğumuz bize benzemeyecek, analı babalı büyüyecek.
3: Kız mı oğlan mı?
8: Oğlandı. Yeter ayağına bağ olduğum. Benimle oldukça asla gidemeyeceksin.
3: Şunun klişesini yaptır çabuk, ikimiz de büyütsünler.
2: Umut Dünyası, bugün 18'de TV4'te.

0: yaşa!
1: Efendiler, millet hürriyet istiyor. Sultan Abdülhamid'in tahtından indirileceği gün yaklaşmaktadır. Ordudan cemiyetimize gelen haberlerde yakın zamanda askeri bir harekat olabileceği anlaşılmaktadır. Bizler de sırası geldiğinde üstümüze düşecek görevlere hazırlıklı olmalıyız.
2: Ben 93 Harbi'nde Ruslara karşı savaştım. Vücudumun yarısını bu vatan için feda ettim. Ama bu milletin hürriyete kavuşması için şimdi canımı vermeye hazırım.
3: Hürriyet! Hürriyet!
4: Abdülhamid'i devireceğiz! Baskın Varsatlı'yeler geliyor!

0: Siz şu ağaçların arasından kaçabilirsiniz. Ben zaptiyeleri oyalarım.
1: Perşembe günü bizim konağa gelin.

0: Şeref. Ah, bilsen ne çok merak ettim. Her zaman bu kadar geç kalmazsınız.
1: Bu sefer yakayı güç sıyırdık.
0: Ne oldu?
1: Toplantıyı ihbar etmişler. Zaptiyelerin baskınına uğradık.
0: Amcama bir şey olmadı ya.
1: Köşke sağ salim döndük işte. Ama Feyyaz Bey yardım etmeseydi başımıza ne gelirdi bilmem.
0: Şu hep bahsettiğin gazeteci Feyyaz Bey mi?
1: Evet o.
0: Anlattıklarına bakılırsa çok hoş bir adam olmalı.
1: Ne kadar hoş olduğuna görünce karar verirsin.
0: Ben senin gibi erkekler dünyasına giremem ki. Onu nereden göreceğim?
1: Burada, bizim konakta. Perşembe günü geliyor.

0: Buyurun efendim.
1: Şeref, kim o gelen? Tanıyor musun?
2: Gazeteci Feyyaz Bey anneciğim.
1: Babanla mülakat yapmaya mı geldi?
2: Ben ne bileyim anneciğim. Babam her zaman Feyyaz Bey'in fikirlerini çok beğendiğini söyler.
1: Babanın kendinden bu kadar genç adamlarla sıkı fıkı oluşuna bir türlü akıl erdiremiyorum doğrusu. Allah vere de başımıza bir dert gelmesin.
2: Gel, müzik odasına gidelim.
0: Bakın Feyyaz Bey. Siz John Türklerin teşkilatlanma ve siyasi mücadele usullerinizi çok takdir ediyorum. Frenklerden öğrendiğinizi iyi tatbik ediyorsunuz. Doğrusu sizin hürriyet diye tutturduğunuz şey nedir? Bu memlekete hürriyet gelirse ne olur pek bilmiyorum. Ama görüyorum ki Sultan Abdülhamid'i bu hürriyet lafı götürecek. Onun için sizleri bütün gücümle destekliyorum.
3: Abdülhamid'e neden karşısınız?
0: 93 Harbi'nde bir süvari zabitiydim. Plevne'de bir taarruz sırasında yanı başımda bir şarapnel patladı. Atım öldü. Ben canımı zor kurtardım.

0: Ama yarım adam olarak. Padişahım çok yaşa diyerek ateşe attık kendimizi. Mükafatım ne oldu? Vezirlik ya da sefirlik mi verdiler? Ya bir kenara atıldık, unutulduk. Sanki bu memleketi idare edenlerin aklı bizden çokmuş gibi.
1: Davamıza ne şekilde yardımcı olabilirsiniz?
0: Eski silah arkadaşlarımın çoğu orduda önemli kumanda mevkiindeler. Onlarla irtibat sağlayabilirim size. Asker desteği olmadan bu memlekette iktidar değiştirilemez. Sizler de yazıp çizerek milleti bu davaya kazanacaksınız.
1: Sizinle irtibatı nasıl koruyacağız?
0: Burada, bizim konağımızda.
1: Sık sık buraya gelmem kuşku uyandırmaz mı?
0: Bunun için yeterli bir sebep bulunacak. Sizin musiki alanındaki şöhretiniz de biliniyor. Kızlarımın musiki öğretmeni olacaksınız.
2: Buraya geliyor.
0: Hanımlar, Feyyaz Bey, yeni musiki hocamız. Şerefi tanıyorsunuz tabii. Davamızla ilgisi olduğu kadar musikiyle aşinalığı da vardır.
1: Nasılsınız Şerif Hanım?
2: Teşekkür ederim.
0: Müjgan, rahmetli biraderimin kızı. Ama elimizde büyümüştür. Şeref'in kardeşi sayılır.
1: Tanıştığımıza memnun oldum.
0: Feyyaz Bey haftada iki gün, salı ve cuma sabahları gelecek. Hazırlıklarınızı ona göre yaparsınız. Hadi bakalım, hayırlısı olsun diyelim.
1: Şeref Hanım, babanız daha önce Madame Hasmik'ten ders aldığınızı söyledi.
2: Dersi 3 yıldır bırakmıştım. Ama evde hemen her gün 1 saat piyano çalışırım.
1: Müjgan Hanım'ın musiki ile ilgisi?
3: Ben İzmir'de biraz ut dersi almıştım. Çok bir şey bilmiyorum. Burada Şeref'i dinlemek bana yetiyor.
1: Öyleyse önce sizi piyanoya alıştıracağız. Gelin bakalım.
2: Gel Müjgan.
1: Musiki eğitiminde Batı'nın klasik metotlarını bilmek şarttır. Bunu okumak herhalde Şeref Hanım için bir mesele değildir.
2: Bilmem. Bir deneyelim. Bakalım siz beğenecek misiniz?
1: Şimdi siz de deneyin Müjgan Hanım.
3: Ne yapacağım yani?
1: Gelin buraya. Gelin. Bakın şimdi. Bu ses do. Re. Bu mi. Fa. Sol. La. Si.
4: Bu müzik işini de nereden çıkardınız Recai Bey? Kızları çalgıcı çengi mi yapacaksınız?
0: Sen gönlünü ferah tut hanım. Kadın kısmının her bir işe karışması gerekmez.
4: Madem öyle Şeref'i neden her işinize karıştırmaktasınız?
0: O başka. Şeref'e ben erkek gözüyle bakıyorum. Hastanede yaralı yatarken hep bir oğlum olmasını beklemiştim. Davamı yürütsün diye. Adını bile daha doğmadan koymuştum. Şeref'in kaderi benim erkek çocuk ihtiyacımı karşılamak.
4: Ama bey, bu gidişle ona nasıl koca bulabiliriz?
0: Koca mı? Ne kocası? Bu yaşa kadar evlenmedi. Bu yaştan sonra da evlenmesine gerek yok. O benim elim, ayağım, silahım, her şeyim.

0: Vallahi Recai, maşallah şerefe.
1: Sana erkek evlat yokluğu hissettirmiyor.
2: Şeref benim hedeflerime ulaşacak. O benim hayrul halefim.
3: Evet, kalabalıktan epey uzaklaştık. Nedir bana söylemek istediğiniz? Babam için gizli haberleriniz mi var?

0: babanı şimdi. Seninle bir türlü yalnız kalamıyoruz ki. Konuşmak istediklerim başka.
1: Memleketi kurtarmaktan başka bir konumuz olabilir mi?
0: Rica ederim Şeref, kaçak oynama. Ben bir erkeğim ve seni sadece bir silah arkadaşı olarak görmüyorum. Hiçbir şey bana senin bir kadın olduğunu unutturmuyor. Beraberliğimiz her gün sana daha güçlü duygularla bağlanmama yol açıyor. Yani sana aşık oluyorum Şeref.
1: Ne yapıyorsunuz? Görürlerse rezil oluruz.

0: Benimle evlenir misin Şeref?
1: Hayır dersen bana gücenmeyin.
0: Neden hayır? Sana rahat bir hayat sağlayamam diye mi korkuyorsun?
1: Babam, babamı bırakamam.
0: Ya baban seni bana vermeyi kabul ederse, o zaman da beni istemez misin?
1: Ne olur bırak Feyyaz.
0: Bak kollarında titriyorsun. Kadınlığını inkar etme.
1: Nasıl edebilirim ki? Ama kadınlığıma yenilirsem kendime saygım kalmaz. Bunu yapma bana.

0: Biz Feyyaz Bey'in gizli cemiyet çalışmalarını bir yana bırakıp Recai Bey'in kızlarıyla muski alemlerine dalmasını hoş karşılamıyoruz.
1: Bunun gerekçelerini açıklamıştım.
2: Siyasi mücadele piyano başında kazanılmaz Feyyaz Bey. Abdülhamid'i de Topal Recai Bey'in hayali kumandanlarıyla deviremeyiz.
1: Sizin daha uygun bir teklifiniz var mı?
2: Var. Zaman kaybetmemek, kestirmeden gitmek. Yani Abdülhamid'i ortadan kaldırmak.
1: Nasıl?
2: Ermeniler bir suikast hazırlığı içindeler. Belçika'dan bir bomba uzmanı getirmişler. Onlara yardımcı olabiliriz.
1: Çılgınlık bu. Cinayet işleyerek hiçbir dava kazanılmaz. Merkez Komitesi'nin bundan haberi var mı?
0: Merkez Komitesi bildikten sonra padişah da bilir.
1: Siz kime hizmet ettiğinizin farkında mısınız? Ben bu işte yokum.
2: Feyyaz Bey! Davadan dönenin sonu ne olur unutma.

0: Dur. Geçmek yasak.
1: Hünkar camiden çıktı mı?
0: Daha çıkmadı.
1: Hünkar yaveriyle konuşmak istiyorum.
0: Şimdi olmaz.
2: Çok yaşa! Padişahım çok yaşa! Padişahım çok yaşa!
1: Çok mühim, konuşmalıyım. Sus, hünkar geliyor. Aman Allah'ım. Çıldırdım.

0: Beyaz Bey neden bugün gelmedi?
1: Bilmiyorum. Belki bir daha hiç gelmeyebilir.
0: Neden? Aranızda kötü bir şey mi geçti?
1: Bana evlenme teklif etti.

0: Kabul etmedi.
1: Neden? Ondan hoşlanmıyor musun?
2: Babanız sizleri istiyor efendim. Konuşacak bazı şeyleri varmış.

0: ölen olmuş. Feyyaz Bey yakalanan şüpheliler arasındaymış.
1: Ona bir şey yaparlar mı?
0: Suçsuzluğunu ispat edemezse ip de sallandırırlar.
1: Allah'ım yardım! Sakin ol Müşken.
2: Ne oluyor ya?
1: Çok heyecanlandı birden.
0: İçeri götür Teskin'i.
1: Hadi.
0: Sonra sen gel konuşalım.
3: Feyyaz ölmemeli. Onu kurtarmalısın Şeref.
1: Ben ne yapabilirim ki?
3: Sen güçlüsün. Sen her şeyi yapabilirsin.
1: Sakin ol Müşken. Önce düşünmemiz gerek.
3: Sana aşık. Seninle evlenmek isteyen bir adamın kaderi karşısında nasıl böyle sakin olabilirsin? Hiç için sızlamıyor mu? Ona bir şey olursa ben yaşayamam, anlamıyor musun?
1: Sus! Sus artık, yeter! Ağlamak, bağırmakla bir yere varılmaz. Merak etme, elden geleni yapacağız.

0: Yakalananlardan biri de bu efendim.
1: Benimle konuşmak isteyen mi?
0: Evet efendim.
1: Gazeteci Feyyaz Sabri. John Türk beyefendi.
2: Suikastla ilgim yok.
1: Beni neden görmek istedin?
2: Gazete için mülakat isteyecektim.
1: Halife efendimizin canına kasteden devlet düşmanı, gizli cemiyet mensubu olarak mı?
2: Ben devlet düşmanı değilim.
1: Arkadaşlarım bu vatanı düşmana peşkeş çekenlere uşaklık ettiklerini gizlemedi. Sen de konuşursan ıstırabın daha az olur. Biraz daha zorlayayım. Ağzından laf almaya bakın.
2: Başüstüne efendim.

0: Sustu mu Müjgan?
1: Evet, sakinleşti.
0: Karı kısmı değil mi, ilk gördüğü erkeğe tutulur. Neyse, sen Müjgan'ın patırtısını boş ver. Feyyaz bize lazım. Onu kurtarmalıyız Şeref.
1: Bildiğiniz bir çare var mı?
0: Bildiğimiz, soruşturmayı padişahın özel istihbarat sorumlusu Yaver Haşim Bey'in yürüttüğü. Her iş onun padişaha vereceği rapora bağlı.
1: Nasıl bir adammış bu Haşim Bey?
0: Zengin bir paşazade. Gençliği Avrupa'da geçmiş. Oradaki Jön Türkleri tespit için gönderildiği anlaşılıyor. Yani bizim can düşmanımız. Yalnız...
1: Evet, yalnız.
0: Kadınlara karşı pek kadir şinas olduğu söylenmekte.
1: Onunla konuşmamı uygun görür müsünüz?
0: Şu mendeburun pençesinden Feyyaz'ı kurtarabilirsen... bütün teşkilat sana minnettar olur Şeref.

0: Bu hanımefendiyi bekliyor musunuz efendim?
1: Efendim, ben Şeref Recai. Matmazel Canetti benden bahsetmiştir sanırım.
2: Matmazel Canetti. Ha, evet. İtalyan sefirinin yeğeni. Serki Dorian'dan tanışırız. Görüşmek istediğinizi bildiren mesajınızı aldım. Ama karşımda böyle genç birini bulacağımı ummuyordum doğrusu. Buyurun. Otur.
1: Teşekkür ederim efendim.
2: Peki, sen çık. Bilmiyorum, sigara içer miydiniz? Buyurun.
1: Hayır efendim, teşekkür ederim.
2: Babanızın sefaretle...

0: Bir ilgisi var mıdır?
1: Hayır efendim. Babam emekli yüzbaşıdır. Plevne gazilerinden. Matmazel Canetti ile yakınlığımız, İtalyan sefaretinin düzenlediği konserlerde olmuştur.
0: Pek güzel. Ziyaret sebebiniz nedir?
1: Gazeteci Feyyaz Sabri hakkında görüşmek istiyorum.
0: Feyyaz Sabri. Evet. Halife efendimize suikasten tutuklu. Tehlikeli bir konu. Bu işe neden sizin gibi kibar bir hanımefendiyi bulaştırıyorlar?
1: Kimse bulaştırmıyor efendim. Ben kendim geldim.
0: Kendisiyle bir yakınlığınız mı var?
1: Kız kardeşimle evlenmek üzereydiler.
0: Bakın, Feyyaz Bey'in dosyası burada. Gördüğünüz gibi hayli kabarık.
1: Ben kendisini tanırım efendim. Suikast işine karışmış olması mümkün değildir.
0: Yakalanan arkadaşları kendisini ele vermiş durumda.
1: İftiradır.
0: Aksini ispat edemediği takdirde divan-ı harp idamına karar verecektir. Onun hayatı sizin için bu kadar önemli mi?
1: Kız kardeşimi kaybetmekten korkuyorum.
0: Feyyaz Bey'in kurtulması için çok az ihtimal var. Söz vermiyorum ama bir bakıcıyım. Ağlamayın.
1: Size minnettar olurum efendim.
0: Palas'ta özel bir dairem var. Yarın akşam saat 6'da oraya gelin. Meseleyi daha iyi tetkik etmiş olurum. Görüşürüz.
1: Beni oteldeki odanıza mı davet ediyorsunuz?
0: Feyyaz Bey'in hayatını kurtarmak istemiyor muydunuz yoksa?
2: Ne oldu? Kurtulacak mı Feyyaz?
1: İnşallah.
3: Konuştun mu padişahın?
1: Evet babacığım.
3: Netice!
1: Evrakını yeniden inceleyecekler.

0: Yeterince konuşturdunuz mu?
1: Posasını çıkardık. Bildiği bir şeyler olsaydı söylerdi.
0: Bombayı yapan Belçikalı anarşistle de yüzleştirdiniz mi?
1: Bunu hiç görmemiş Frank Gavuru. Ama suikasti tertipleyen Ermenileri kaçıranları hemen teşhis etti.
0: Yani bunun olayla bir ilgisi yok öyle mi?
2: Olmadığı anlaşılıyor. Serbest bırakalım mı?
0: Acelesi yok. Biraz daha içeride dursun. Aklı başına gelsin. John Türklük neymiş anlasın.
3: Işığı gördüm, uyumadığını tahmin ettim. Sen neden yatmadın? Beyaz zindandayken gözüme uyku girmiyor.
4: Demek o kadar çok seviyorsun onu.
3: Ya sen? Sen hiç sevmiyor musun?
4: Benim hayatımda böyle sevgilere yer yok.
3: Onu sırf benim için mi kurtarmaya çalışıyorsun? Ne olur doğrusunu söyle.
4: Onu ben de seviyorum. Ama birleşmemiz imkansız. Bana söz vermişken... Feyyaz'ı mutlu etmek için her şeyi yapacağına söz ver.
3: Söz veriyorum.
4: Saray yaveri Haşim Bey'i görecektim.
5: Odası 308 numaradır.

0: Buyurun. Burada her konuda daha rahat anlaşabiliriz.
1: Feyyaz Bey'in son durumu nedir?
0: Oturun, bir nefes alın. Konuşmak için çok vaktiniz var.
1: Sizinle bir işe girdik Haşim Bey. Odanıza gelmemi istediniz, geldim. Bana şimdi Feyyaz Bey'in nasıl kurtulabileceğini söyleyin.
0: Çok zor. Ama imkansız değil.
1: Biraz açıklar mısınız?
0: Feyyaz Bey'in siyasi durumunu biliyorsunuz. Padişah düşmanı, gizli cemiyetlerle ilgisini inkar etmesine rağmen... Ermeni suikastçılarla da bağlantısını tespit ettik. Yani yağlı ip boğazına dolanmış durumda.
1: Kurtuluş umudu?
0: Benim padişah efendimize vereceğim rapora bağlı. Şapkanızı çıkarmayacak mısınız?
1: Şapkamı çıkarmam yetecek mi?
0: Feyyaz Bey'in hayatının bu kadar ucuz olmadığını biliyorsunuz.

Allah.

0: Senin bu kadar saf ve temiz olduğunu tahmin etmemiştim Şeref.
1: Arzunuz yerine geldiğine göre Feyyaz Bey ne zaman serbest kalacak?
0: Hayatının bağışlanmasını hemen sağlayacağım ama... sürgünden kurtulmasını istiyorsan yeni bir anlaşma yapmamız gerek.
1: Bunun için daha kaç defa bu otel odasında sizi ziyarete gelmemi istiyorsunuz?
0: Bundan sonra otelde değil, evimde seninle beraber olmak istiyorum Şeref. Nikahlı karım olarak. Çünkü artık senden kolay kolay vazgeçemeyeceğimi hissediyorum.
1: Bu teklifinizi kabul etmezsem?
0: Feyyaz Bey sürgünden dönmeyebilir ve kız kardeşiniz ömür boyu mahzun kalır.
1: Peki benim duygularımı hiç düşünmüyor musunuz?
0: Kudretim ve servetim seni bana bağlayacaktır. Bundan hiç kuşkum yok.
1: Desenize, mutlu ve örnek bir çift olacağız.
0: Babandan ne şekilde isteyeyim seni?
1: Lütfen babamla bir şey konuşmayın. Ben kendisine durumu usulünce açıklarım.
0: Düğünümüz için isteklerini düşün ve bana bildir.
1: Düğüne ne gerek var? Nikahtan önce gerdeğe girmedik mi?
2: Babacığım, bu mektubu aldığın zaman ben Haşim Bey'in zevcesi olarak onun konağında yerleşmiş olacağım. Bu izdivacın sizi memnun etmeyeceğini biliyorum. Ama bazı olaylar beni bu evliliğe itti. Kader böyleymiş, beni affedin.
3: Benim Şeref diye bir kızım yok artık. Evlatlıktan reddediyorum! Kadın, Şeref bundan sonra bu eve girmeyecek!

0: Şöyle buyurun Feyyaz Bey. Sen çıkabilirsin.
1: Dar ağacına gitmeyi beklerken kendimi sarayda buldum. Sebebini anlayabilir miyim?
0: Yıllarca düşmanı olduğunuz, arkasından bunca gizli tertiplere girdiğiniz Ulu Hakanımız, Halife Efendimiz Sultan Abdülhamit Hazretleri büyüklüğünü bir kere daha gösterdi. Kanlı bir teşebbüse bulaşmış olmanıza rağmen canınızı bağışladı.
1: Neden? Neyin karşılığı olarak?
0: Bugüne kadar kendilerine hürmette kusur etmeyişimin, sadakatimin karşılığı olarak.
1: Ya siz? Neden dolayı böyle bir tavassutta bulundunuz?
0: Haremim, sevgili eşim Şeref Recai hanımefendinin huzur ve saadeti için.
1: Hareminiz Şeref hanımefendi mi? Revne gazisi Recai Bey'in kızı.
0: Evet. Kendilerinin musiki hocasıymışsınız. Olaylara karıştığınız sırada kız kardeşi Müjgan Hanım'la evlenmek üzereymişsiniz. Eşim kız kardeşini bildiğiniz gibi çok sever. Onun saadetini ister.
1: Eşiniz Şeref hanımefendi.
0: Evet, eşim

Risaletim Şeref hanımefendi. Başınıza gelenlerden ders alıp bundan böyle mazbut bir aile babası olacağınız umudunda. Buyurun. Şimdi serbestçe sözlüğünüze gidebilirsiniz. Müjgan hanımefendi ile nikahınızdan sonra sizi ziyaretimize bekleyeceğiz.

0: Turuncucuğum Feyyaz Bey geliyor.
1: Onu hemen yukarı alın. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk.
0: Hoş geldiniz Feyyaz Bey. Geçmişler olsun. Bilseniz başınıza gelenlere ne çok üzüldük.
2: Sahi mi söylüyorsun? İşte bunu duyduğuma çok memnun oldum. Ben de derslerden kurtulduğun için sevineceğini sanıyorum.
0: Ne fena şeyler düşünmüşsünüz. Halbuki ben... Buyurun, amcam sizi yukarıda bekliyor. Sizi öyle merak ettik ki.
3: Şükür kavuşturan Allah'a. Sizi kucaklayayım Feyyaz Bey.
2: Sağ olun, ilginize çok teşekkür ederim.
3: Kahveniz nasıldı?
2: Az şekerli olsun lütfen.
3: Hadi Müjgan, kahveleri kendi elinle yap bakayım.
0: Baş üstüne amcacığım.
3: Buyurun Feyyaz Bey.
2: Sağ olun.
3: Epey karanlık ve endişeli günler geçirdik. Neyse ki geride kaldılar. Çok canınızı yaktılar mı?
2: Tutuklandığım ilk günler evet. Fakat sonra bir tecrit hücresine kondum. Uzun süre kendi başıma bıraktılar. Son günlerde İzzet İkram bile gördüm.
3: Yokluğunuz sırasında olanları biliyorsunuz belki.
2: Her şeyi değil. Şeref Hanım'ı görmüyorum. Kendisini merak ettim.
3: Şeref artık burada değil. Evlendi, duymadınız mı?
2: Yaver Haşim Bey'le mi?
3: Evet, bana ihanet etti. Beni bu halimle bırakıp can düşmanıma gitti. Şeref diye bir evladım yok benim artık.
2: Evlenmek genç bir kadının hakkı değil midir efendim?
3: Ne hakkı? Benim babalık hakkım ne olacak? Beni yarı yolda bıraksın diye mi ona bunca emek verdim?
2: Müjgan var. O da sizin bir kızınız.
3: Müjgan başka. Benim erkek evlada ihtiyacım var.
2: Şeref Hanım affedin efendim. Gerekirse beni bir erkek evladınız sayın.
0: Buyurun Feyyaz Bey. İnşallah istediğiniz gibi olmuştur.
2: Ona hiç şüphem yok. Sen yaptığına göre. Bütün dilekleri yerine geldiği için sevgili eşimin mutlu olduğunu umarım.
4: Yoksa gene Paris'ten giymeyeceğim bir gece elbisesi mi getirdiniz?
2: Hayır, bu seferki bir düğün haberi. Feyyaz Bey ile Müjgan Hanım. Önümüzdeki cuma günü evleniyorlarmış.
4: Ya, ne kadar memnun oldum.
2: Ama babanız Recai Bey bana düşmanlıktan vazgeçmediği için... herhalde düğüne davet edilmeyeceğimiz anlaşılıyor.
4: Dilerim çok mesut olurlar.

0: Ah Recai Bey, kendi kızımızı, şerefimizi böyle telli duvaklı göremedik.
1: Ne şerefi? Beş paralık etti bizi. Onun adını alma bana. Oğlum benim, seninle çok işler başaracağız.
2: İnşallah.
1: Hadi, kap götür artık kızı.
0: Allah daim etsin. Allah mesul etsin. Allah hayır etsin. Hayır olsun. Çok, çok yakışmış.

0: Herkes yalnız onu konuşuyordu. Fısıltılarda, seslerde yalnız onu duydum.
1: Neler söylüyorsun Müşken?
0: Şeref, onu söylüyorum. Aramızdaydı o. Gözlerini sanki benden hiç ayırmıyordu.
1: Onu artık unutmalısın Müşken.
0: Siz unutabilecek misiniz?
1: Sen yardım edeceksin bana.

0: Bir istediğiniz var mı hanımefendi?
1: Yok, teşekkür ederim Melina. Sofrayı kaldırabilirsin.
0: Beyefendinin eve dönmediği gecelerde daha alışamadınız.
1: Kocamın çok meşgul bir adam olduğunu biliyorum.

0: Nedir haberler? Bir gelişme var mı?
1: Vaziyet pek parlak değil. Cemiyetin toplantı yerleri sıkı göz altında. Her yer jurnalci dolmuş. Kıpırdasan padişaha bildiriliyor.
0: Benim de bağlantılarım koptu. Ne yapsak acaba? Hiçbir şey yapmadan duramayız.
1: Ben Yaver Haşim Bey'le görüşmek niyetindeyim.
0: O iblisle ne alışverişiniz olabilir ki?
1: Haberin kaynağı orası. Zaten Müjgan'la beni bir aile ziyaretine bekliyorlar.
2: Aman Allah'ım, neler işitiyorum. Demek Şeref'le buluşacağız.
1: Evet, kocası Yaver Haşim Bey bizi davet etti. Büyükada'daki evlerinde bekliyorlar.
2: Ah, ne çok sevindim. Şeref'i öylesine özlemiştim ki. Görüşmeyeli neredeyse bir yıl oluyor.

0: Baksanıza, Şeref saray gibi bir yerde oturuyor.
1: Padişah yaverinin karısına da böyle yerde oturmak yaraşır.
2: Buyurun efendim.
3: Hoş geldiniz.
1: Eşim Müjgan.
3: Memnun oldum. Doğrusu eşimin bu kadar sevdiği Müjgan Hanım'ı çok merak etmekteydim.
0: Şeref yok mu?
3: İşte geliyor.
0: Şeref! Ah, Müjgan! Ah, seni yeniden gördüğüm için öyle sevindim ki! Ben de çok özledim seni. Görmeyeli daha da güzelleşmişsin. Öyle değil mi Feyyaz?
1: Şeref Hanım her zaman güzeldi.
2: Teşekkür ederim Feyyaz Bey. Güç zamanlar geçirmiş olduğunuzu biliyorum. Ama eminim Müjgan size bütün acılarınızı unutturacaktır.
3: Buna şüphe yok. Bizim taş misafirhaneyi bilirim. Allah kimseyi düşürmesin. Sanırım hanımlar biraz baş başa olmak isterler. Size bahçeyi gezdireyim.
0: Şeref, seni nasıl arıyorum? Yokluğuna bir türlü alışamadım.
2: Artık sevdiğin bir kocan var. Beni ne yapacaksın?
0: Evet, kocamı çok seviyorum. Çok mutlu olmam gerek. Ama senin boşluğunu hiçbir şeyin dolduramayacağını sanıyorum.
2: Ne kadar iyisin Müjgan.
0: Sen de mesut musun?
2: Ne diyebilirim? Saadet nasıl bir şeydir bilmiyorum ki.
0: Evlenip bizden ayrılman öyle birdenbire oldu ki.
2: Herkes çok şaşırdı değil?
0: Başlangıçta öyle. Ama bu duruma hala alışamayan bir amcam kaldı.
2: O da zamanla alışacaktır. Sizler ona benim yokluğumu unutturacaksınız.
0: Ama biz birbirimizi yine herkesten çok seveceğiz değil mi?
2: Her zamankinden de çok.
4: Karımı kaybetmişim. Çocuğum Murat nerede bilmişliğim yok.
5: Yaralısınız.
4: Hepsi senin.

0: Bu işi Osman, Kadir'in işini bitir.
1: İhtiyar, bir daha karşıma çıkma, bağışlamam. Sana gelince Rafet, zam geldi. Bundan böyle iki misli. Öleceksin, sen benim babam olamazsın.
2: Babanım Murat, öz be öz babanım Kadir.
3: Çaresizler bugün 16.15'te TV4'te.

0: Biziz.
1: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
2: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
2: Para mı kaybettirir?
1: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
0: Biz en iyisi kalgona geçelim.
1: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
3: kalgonla. Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
9: Merhaba, ben Ela Tokyo.
0: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
9: Üzüm.
0: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
9: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
0: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
9: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
0: Ceviz de buna çok yakışır bence.
9: Evet, ceviz çok yakışır eğitim.
0: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
3: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Bu var ya bu.
8: Yok, dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalı?
8: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Al başına cezai işin yoksa.
12: Buralarda ne işi varmış?
11: Bilmem. Her gün, her gün ne bu be? Gideceksin diye mayne oluyorsan bilelim.
13: Geldi mi davet kağıdın?
11: Cebimde kapı gibi. Heidelberg'de Tiftruk matbaası.
12: 1700 lirayı cebine at, sonra kaybettim diye ağla.
14: O korku ile nasıl kaçtığımı bilmiyorum. Öksüzler ve yetimler yurdunda büyüdüm.
11: Gitme günün yaklaştı galiba, yol hazırlığı mı?
13: Yok, evde bulunsun. Günümün yarısı burada geçiyor. İne çıka eşiğini aşındırdım senelerdir. Zeynep'i sokaklara bırakamam. İnsan geçinen canavarlara parçalatamam.
12: Ya ne yaparsın?
13: Evlenirim be!
11: Avustralya hikayesi kapandı demek.
13: Yo. Beraber gideceğiz Zeynep'le.
14: Çocuğumuz bize benzemeyecek. Analı babalı büyüyecek.
13: Kız mı oğlan mı?
14: Oğlandı. Yeter ayağına bağ olduğum. Benimle oldukça asla gidemeyeceksin.
13: Şunun klişesini yaptır çabuk. İkimiz de büyütsünler.
15: Umut Dünyası bugün 18'de TV4'te.
16: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
0: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
17: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine.
16: Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
18: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
19: Ne kadar emanet tutuyor.
20: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
19: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
21: Bitki diyeceksin. Lan nasıl? Hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
19: Nasıl yakışıyor mu bana?
20: Sünger çok büyük kullanacaksınız.
22: Ulan ne yapıyorsun?
20: Hava asacağız mı şuraya daha?
19: Eyvah yakalandım.
15: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
7: Bu var ya bu.
8: Blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
1: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
17: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
23: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
16: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Ne var ya bu? Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve express ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
9: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
10: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
11: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
12: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
11: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
12: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
11: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
13: Siz bu işlere bulaşmanın acı sonuçlarını bizzat yaşadınız. Şeref olmasaydı haliniz dumandı.
14: Bakın Haşim Bey, benim size ve eşinize bir can borcumun olması asıl hakikati değiştirmez.
13: Hangi hakikati?
14: Müstebit bir idarenin eninde sonunda yıkılmaya mahkum olduğunu.
13: Bu idare yıkılırsa enkazı altında siz ezilirsiniz. İyisi mi Recai Bey'in varidatını saçma sapan emeller peşinde çarçur etmesini önleyerek ona yardımcı olun. Unutmayın ki başınız bir daha derde girerse Şeref Hanım'ın da sizi kurtaracak gücü kalmamıştır.
14: Tanıdığım kadarıyla Şeref Hanım'ın gücünün sınırlarını tayin etmek zordur.
13: Beni bu konuda uyarıyor musunuz?
14: Öyle kabul edin isterseniz. Demek kısmette seni başka birinin karısı olarak görmek de varmış.
15: Evet, takdir böyleymiş.
14: Bir tek şeyi merak ediyorum. Bu izdivacı gerçekten kendi isteğinle mi yaptın?
15: Ne değişir?
14: Bilmek ihtiyacın.
15: Lütfen Müjgan'ı mutlu et.
13: Bize düşmanlıklarımızı unutturan, aynı masaya oturmamızı sağlayan bu güzel hanımların şerefine içelim.

0: Feyyaz Bey'in son aylardaki faaliyeti nedir? Recai Bey'in evi devamlı göz altında. Evet. Giren çıkan arasında esnaftan gayri kimse yok.
1: Ya gazete?
0: İçeride casuslarımız var. Aralarında anlaşmazlık çıkmış.
1: Yılanın başını ezmek lazım. Hemen Feyyaz'ı tekip edip ilk vapurla Yemen'e, sürgüne gönderin.
2: Baş üstüne.
1: Yalnız bu sürgün emrinden benim haberim olmamış olsun.

0: Feyyaz Bey.
1: Buyurun, benim.
0: Zaptiye nezaretine kadar gitmek zorundayız.
1: Suçum ne? Neden?
0: Önemli değil. Ufak bir soruşturma Feyyaz Bey.
1: Bir dakika giyinip geleyim.

0: Merak etme, hemen dönerim.
1: Padişah efendimizin aleyhinde toplantılar tertip etmek, devletin, milletin felaketine yol açacak faaliyetlerde bulunmaktan dolayı hünkâr fermanıyla Yemen'e sürgüne gönderileceksiniz.
2: Değerli bacanağım Feyyaz Bey Yemen'e sürgün edilmiş.
3: Neden? Niçin?
2: Padişah efendimizin aleyhinde toplantılar tertip etmek.
3: Ne olur Haşim Bey, buna mani olunuz.
2: Neden bu kadar heyecanlandın?
3: Müşken çok üzülür.
2: Hiçbir şey yapamam. Ferman padişah efendimizden çıktı.
3: Memnun olmuş bir haliniz var.
2: Senin de çok üzülmüş bir halin var. Geçmişte Feyyaz Bey'le aranızda bir ilişki olmuş muydu?
3: Hayır. Lütfen beni yalnız bırakın.

0: Ne zamandan beri beyefendi gecelerini senin odanda geçiriyor? Sana soruyorum, cevap ver!
1: Beyefendi ne zaman canı çekti, gelir odama.
0: Ahlaksızlık bu, utanmıyor musun?
1: Siz kocanıza hakim olamıyorsanız, ben ne yapayım?
0: Kendini gibi kullandırma!

0: küçük hanım.
1: Babam duymasın. Müşken nerede?
0: Burada küçük hanım. Başımıza neler geldi neler.
1: Biliyorum. Babama hissettirmeden annemle Müşken'e haber ver.
0: Peki küçük hanım, peki. Küçük hanım geldi, Şeref hanım geldi.
2: Nerede?
0: Taşlıkta.
2: Ah Şeref!
1: Feyyaz'dan haber var mı?
2: Bir hafta evvel gemiyle sürgüne gönderildi.
1: Üzülme, hepsi geçecek.
2: Amcam bu işte Haşim'in parmağı olduğunu söylüyor.
1: Ne yapmak lazım bilemiyorum.
2: Şeref kızım!
1: Annem!
2: Ah anneciğim! Kızım burada ne duruyorsun? Hadi yukarı çıkalım.
1: Babama görünmek istemiyorum. Kırıcı olabilir.

0: odasında çıkmaz kızım.
1: Çıkmayacağım anne. Sizleri görmek için geldim. Çok özlemiştim.
0: Yavrum benim, nasıl? Mesut musun?
1: Hiçbir şey sorma anne. Kaderin çizdiği yolda yürümeye çalışıyorum.
0: Yavrum benim, babanın yüzünden kendi evine hırsız gibi geliyorsun. Deli babanın bir gün aklı başına gelecek ama iş işten geçmese bari.
1: Hep seni düşünüyorum Müjgan. Kendine iyi bak.
2: Bir gün bunların hepsi geçecek Şeref. Yine mutlu olacağız.
1: İnşallah.
3: Bu saate kadar neredeydin?
1: Annemi görmeye gittim.
3: Evli bir kadının bu saate kadar sokaklarda dolaşması doğru mudur?
1: Evli bir erkeğin de evin hizmetçisinin koyununa girmesi doğru mudur?
3: Neler saçmalıyorsun sen? Melina nerede?
1: Melina yok artık.
3: Ne demek yok?
1: Kovdum onu.
3: Sebep?
1: Evin hanımına ortak olmaya kalkışmak.
3: Saçmalamaktasın Şeref, münasebetsizlik etmektesin. Bu evin düzenini ben tayin ederim. Sana da yaşayışıma karışma hakkı verilmemiştir.
1: Gözünüzdeki değerim bu kadar demek.
3: Herkes haddini bilmeli. Bir süre senden ayrı yaşayacağım. Ben yokken ihtiyaçlarını eve bakan bahçıvan ailesi karşılar. Umarım bu zaman içinde aklını başına toplarsın.

0: Müjgancığım, bir tanem. Neredeyse bir yıldır bu evde yalnız yaşıyorum. Haşim Bey bana kızdı gitti. Nerede olduğunu bilmiyorum. Ayrıca eve dönmesini de arzulamıyorum. Hep seni düşünüyorum. Senin de benim gibi yalnız olman ne garip bir tecelli. Yalnız kalmak bizim bahtımıza mı yazılmış yoksa? Eski günlerimizi hatırlıyorum da... O sevgi dolu günler gibi gene birlikte olsaydık... Yalnızlıklarımıza acaba daha rahat göğüs geremez miydik diyorum. Seni çok özlüyorum. Senden başka kimseyi de görmek istemiyorum.
1: Müjgan! Mektubunu alınca hemen geldim.
0: Babam bir şey demedi mi?
1: Ona Feyyaz'ın akrabalarının yanına gittiğimi söyledim.
0: Feyyaz'dan haber alabiliyor musun?
1: Dolaylı olarak. Sağlığı iyiymiş.
0: İdare değişmeden İstanbul'a dönemez herhalde.
1: Öyle. Senin Haşim Bey'le derdin nedir?
0: Sevgisizlik. Geçimsizlik.
1: Bu adamın evinde yaşamaya mecbur musun?
0: Baba evine dönemem. Başka nereye gidebilirim ki?

0: Siz misiniz Haşim Bey?
1: Oo, maşallah! İkiniz de burada! Feyyaz Bey'i mi bekliyordunuz yoksa?
0: Gene neler saçmalıyorsunuz? Feyyaz Bey'in burada ne işi var?
1: Duymadınız mı? Feyyaz Bey'in istediği oldu nihayet. Meşrutiyet ilan edildi. Memlekete hürriyet geldi. Sevgili bacanağım şimdi kestirmeden malıma el koymaya kalkışabilir artık.
0: Korkmayın, kimsenin malınızda gözü yok. Ne konuşuyorsunuz anlamıyorum vallahi.
1: Anlaşılmayacak bir şey yok. Padişah efendimiz kan dökülmesin diye pes etti. Kocanız bir kahraman olarak İstanbul'a dönecek. Siz de Mebus Hanım olacaksınız.

0: Yaşasın hürriyet kahramanı! Zaferi kazandık Feyyaz. Göreceksin seninle ne işler başaracağız bundan sonra.
1: İnşallah efendim.
2: Hoş geldin oğlum. Allah kazanı mübarek etsin.
1: Sağ olun efendim.

Aklım hep sendeydi. Hep seni bekledim. Canım Şerifciğim, seninle bir araya gelmeyeli ne kadar uzun zaman geçti. Anlatacak o kadar çok şey var ki. Yakında bir bebeğimiz dünyaya gelecek. Teyze olacaksın. Şeref teyze. Feyyaz sürgünden döndükten sonra mebus olup meclise girdi. Mecliste öylesine meşgul ki, evde birbirimizi görecek pek zamanımız olmuyor. Ama onun hedeflerine ulaşması ne büyük bir mutluluk. Allah'a çok şükür, bütün isteklerim gerçekleşti. Huzur içindeyim. Tek üzüntüm senden uzakta olmak.

0: Tanıştırayım. Matmazel Lilian. Kendisi meşhur bir sahne sanatkarıdır. Eşim Şeref. Anlatmıştım sana. Geç şöyle otur. Rahat rahat konuşalım.
1: Matmazel Lilian'ı misafir mi getirdiniz?
0: Hayır, misafir değil. Kendisini nikahladım. İkinci karım olarak.
1: Neler söylüyorsunuz? Çıldırdınız mı siz?
0: Hayır. Ne yaptığımı gayet iyi biliyorum.
1: Ne rezil bir vaziyet. İki kadınla beraber nasıl yaşarsınız?
0: Tanrı'nın bana tanıdığı hakkı kullanarak... ...karım olarak bütün görevlerini eksiksiz yerine getirdiğini iddia edemezsin.

0: Burası yatak odamız olacak. Kendi zevkine göre hazırla.
1: Yatak içimizi alacak gibi değil.
0: Ne demek istiyorsun?
1: Ben je ne sais pas, iki kareli Türk erkeklerde yaşamak nasıl?
0: Öğrenirsin.
1: Oh, Madame Chef, bonjour.
2: Bonjour, beyefendi yoklar mı?
1: Söylemedi sizde, erkenden indi İstanbul'da iş için.
2: Öyle mi?
1: Peut-être kolay anlaşabiliriz diye bizi yalnız bıraktı.
2: Sizinle anlaşmamıza ne gerek var?
1: Ah, je ne sais pas, birlikte yaşayacaksak...
2: Hayır, birlikte yaşamayacağız efendim. Ben böyle bir şeyi kabul edemem. Ama asıl hayret ettiğim, Avrupalı bir kadın olarak... ...böyle bir düzeni siz nasıl kabullendiniz?
1: Her kadın gibi bana bakacak bir erkek, pourquoi pas?
2: Öyleyse kocanızın ve yeni evinizin size mutluluk getirmesini dilerim. Ben aranızdan çekiliyorum.
1: Dommage, yazık, sizinle iyi anlaşabilmek bekliyordum. Yalnız başıma çok canım sıkılacak bu evde.
2: Hiç üzülmeyin, yalnızlığınız uzun sürmez. Haşim size oyalanacak yeni bir arkadaş getirir.

0: Odasında.
1: Sen nasılsın?
0: İyiyim çok şükür. Hep sizi düşünüyoruz. Sağlığınız için dua ediyoruz.
1: Geldiğimi anneme de haber ver. Ben babamla konuşmaya gidiyorum.
0: Peki küçük hanım.

0: Hayır, sebep o değil.
1: Ya neymiş?
0: Üstüme başka bir kadın getirdi.
1: Gülü seven dikenine katlanır. Kendin ettin, kendin buldun.
0: Beni ona siz gönderdiniz.
1: Evlen diye mi? Feyyaz'ı kurtar diye. Sen gittin, kendini sattın.
0: Baba!
1: Unuttun mu? Gitme dedim sana.
0: Mecburdum.
1: Öyleyse şimdi de yerin orası.
2: Şeref, kızım!
3: Seni ne kadar göreceğim geldi.
0: Anneciğim!
3: Kalmaya geldin değil mi?
0: Hayır anneciğim, kalmak için gelmedim. Hatırınızı sormak için uğradım. Ama görüyorum ki babamla aramızda hiçbir hatır kalmamış.
1: Çekil karşımdan! Seni görmek istemiyorum! Sen pislendin benim için.
3: Çıldırdın mı bey?
1: Sen sus hanım! Defol! Defol bu evden! Beni evlat katili etme!
0: Anneciğim!
4: Yarın yine erkenden meclise mi gideceksin?
5: Evet, toplantı var.
4: Öyleyse niye yatmıyorsun? Bütün gün çalıştın, dinlen biraz.
5: Yarına kadar yetiştirmem gereken bir yazı var.
4: Sana çay yapayım mı?
5: Hayır, teşekkür ederim. Sen yat, beni bekleme. Farkında mısın?
4: Ne oldu?
5: Köpekler nasıl havlıyor?
4: Evet, deminden beri böyle havlıyorlar. Ne var?
5: Yağmurda bir şey göremiyorum. Ama bu havlamalar sebepsiz değil. Bahçede biri olabilir. Bir bakayım.

0: Kim o Feyyaz?
1: Şeref, baygın halde.
0: Aman Allah'ım, hemen yukarıki odaya yatıralım. Sırılsıklam, önce üstünü değiştirelim, sonra yatağa yatırırız.
1: Ben hemen havluları getireyim.
0: Kimseyi uyandırma lütfen, bu halde gömmesinler. Canım, ne oldu sana?
2: Müjgan, evi bulabildim demek.
0: Neden bu yağmurda çıktın? Haber verseydin biz gelir alırdık seni.
2: Üstüme başka kadın getirdi, duramadım o evde.
1: Havluları getirdim.
0: Dur, gelme.

0: Nefes alınız, nefes veriniz. Tekrar nefes alınız, veriniz. Peki, şimdi sıkıca öksürün.
1: Nesi var doktor bey?
0: Zannımca ağır bir zatürreye geçirmekte. Yüksek ateşi var. Kendini kaybediyor. İnşallah başka komplikasyonlar çıkmaz. Evet. Şimdi size bir reçete yazacağım. Fenasetinli ve piramidonlu bir toz. Keten tohumu lapası da kullansanız iyi olur.
1: Ben gerekeni yaparım.
2: Ben de sizinle çıkayım doktor bey. İlaçları da eve yollarım.
0: Unutmayın, bu işin en iyi tedavisi bir süre yataktan hiç çıkmamaktır.
1: Sizin başınızı da derde soktum.
2: Merak etme, iyileşeceğim.

0: çekeceksin Şeref.
1: Allah yardımcımız olsun. Bu dünyada senden başka kimsem kalmadığı için buraya geldim. İyi yaptın tabii. Burası da senin evin. Sen şimdi dinlen. Sonra her meselenin hakkından birlikte geleceğiz. Bir misafirim var.
2: Kim?
1: Haşim Bey.
2: Haşim mi? Onu görmek istemiyorum.
1: Rahatsız olduğunu söyledim. Fakat mutlaka konuşmak için ısrar etti. Çok önemliymiş.
2: Peki, ille benim kovmamı istiyorsa gelsin.

0: Geçmiş olsun Şeref. Olanlara çok üzüldüm.
1: Niçin buraya geldiniz?
0: Seni evine götürmek için.
1: Bir... Aynı çatı altında yaşayayım diye mi?
0: Hatamı anladım. Onu kovdum evden.
1: Hayatımın bütün düzeni sizin yüzünüzden yıkıldı. Çıkın gidin odamdan. Bir daha da beni aramayın.
0: Şeref, rica ediyorum.
2: Haşim Bey, Şeref hasta. İstirahate ihtiyacı var.
0: Peki. Gidiyorum. Ama unutmayın, Şeref benim nikahlı karımdır. Onu mutlaka geri alacağım.

0: Hoş geldin. Yine geç kaldın.
1: Yavrumuz nasıl?
0: İçeride oynuyor.
1: Yoruyor mu seni?
0: Bugün epey hareketli bir gün geçirdik.
1: Öyle mi?
0: Biliyor musun, bugün Haşim Bey geldi. Şeref'i götürmek istedi.
1: Bak utanmaza. Defedeydim ben de bunu.
0: Ben de öyle yaptım zaten. Ne oldu?
1: Ben bir bakayım. Şeref, ne oldu?
2: Başım döndü. Bir an kendimi kaybettim.
1: Daha yatman lazım.

0: Neymiş?
1: Şeref salonda düşmüş, yatmasına yardım ettim.
0: Ne olacak bu Şeref'in hali? Ortalıkta kaldı. Amcam seni sever. Konuşup onları barıştıramaz mısın?
1: Sanmam. Son zamanlarda Recai Bey'le aramız iyi değil. Beklediği mevkiyi ona yeni hükümette sağlayamadı. Bunun için bana düşman kesildi.
0: Ya Rabbi! Amcamın bu ihtirası başımıza ne dertler getirdi.

0: Bey, niçin kızımı görmeme izin vermiyorsunuz?
1: O Feyyaz denilen herifin evine göndermem seni.
0: Ne oldu? Ne kötülük yaptı size?
1: Abdülhamid'i benim sayemde devirdiler. Hani karşılığı?
0: Hala sefirlik mi bekliyorsunuz?
1: Olanlar benden iyi mi?

0: rahatsız olmayın rica ederim. Nedir son gelişmeler?
1: Sizden aldığımız bilgileri değerlendiriyoruz. Yeni iktidarı içinden çökertmek imkanları var. Tabii yardımlarınızla.
0: Üstüme düşeni yapmaya hazırım. Ta ki bunlar başımızdan gitsinler. Tasarladığınız bir şey var mı?
1: Var. Aralarından birinin suikaste uğraması ve bunu içlerinden bilmeleri.
0: Belli bir hedef tespit edildi mi?
1: Evet.
0: Kim?
1: Hürriyet diye bağırıp nikahlı karıma el koyan alacak.
0: Beyaz yani.
1: Bir itirazınız var mı?
2: Nasılsın bugün?
3: Bulantılar bende hiç hal bırakmadı.
2: Sık dişini, yakında kurtulacaksın inşallah. Şeref nerede?
3: Mutfakta herhalde. İyileşeli beri evdeki işleri hiç kimseciklere bırakmıyor.
2: Gidip bakayım, belki bir yardıma ihtiyacı vardır.

0: Kolay gelsin. Yardıma ihtiyaç var mı?
1: Biz Fatma Hanım'la her şeyi toparladık. Bir zeytinyağlı kaldı.
0: Şeref, nice zamandır senden öğrenmek istediğim bir şey var. Bunu sormak fırsatını bugüne kadar bir türlü bulamadım. Haşim'le neden evlendin? Aşık olduğum için ya da serveti gözlerimi kamaştırdığı için diyemezsin.
1: O halde bildiğim bir şeyi tekrarlamamı istiyorsun.
0: Evet, bunu senden duymak ihtiyacındayım.
1: Hayatının kurtulması için başka çare olmadığına inanıyordum.
0: Şeref, kendini benim için feda ettin.
1: İyi yapma Feyyaz. Müşken'i unutma.
2: Eline sağlık Şeref. Yemekler pek lezzetli olmuş.
1: Afiyet olsun, beğendiğin için çok sevindim.
0: Şeref'in aramıza katılması hayatımızı renklendirdi, değil mi Müşken?
2: Tabii.
1: Ben de sizlere şükran borçluyum. Büyük bir buhranı atlatmamda bana yardımcı oldunuz. Ama bir şey söylersem şaşmayın.
2: Nedir?
1: Bu doyum olmaz misafirliğe son vermek zorunda kalacağım.
0: Neden?
1: Evime dönmek ihtiyacını hissediyorum.
2: Hangi evine?
1: Kocamın evine. Haşim Bey'in yanına.
0: Hayır! Olmaz, ona dönemezsin. Sevmediğin bir adamla yaşayamazsın.
1: O benim kocam.
0: Tam çocuğu doğacağı sırada Müjgan'ı böyle bırakabilir misin?
2: Sen yatmayacak mısın?
0: Hayır. Salonda biraz çalışmak istiyorum.
2: Benim kusuruma bakma. Gözümden uyku akıyor.
0: Uyu güzelim, istirahat etsin.

0: Seninle konuşmamız lazım.
1: Bu saatte burada olmaz.
0: Haşim'e dönmeni istemiyorum. Aynı hatayı tekrarlayamazsın.
1: Başka çare yok. En doğrusu bu.
0: Seni seviyorum Şeref. O adamın yatağına gönderemem seni.
1: Ne olur Feyyaz, bir çılgınlık yapmayalım.
0: Dayanamıyorum Şeref.

0: Bilmiyorum. Bu ara bir şey düşünemiyorum. Ama aşkımızın bir felakete sebep olmasından korkuyorum.
1: Ne söyleyeceğimi bilemiyorum.
0: Gördüklerim hiçbir açıklamaya ihtiyaç bırakmıyor. Ben kendi odama gidiyorum. Sen geceyi geçirmek için istediğin tercihi yap. Ne olursun. Beni kahretme Müşkan. Çocukluğumda sen annenle babanı benimle paylaştın. Şimdi borç ödeme sıram geldi herhalde. Üstelik senin bana hediye ettiğin bir kocayla. Biz ne çılgınlık yaptık Feyyaz.
1: İş olacağına vardı.
0: Perişan haldeyim. Ne olur bırak beni. Yalnız kalmak istiyorum.

0: Seni çok seviyorum Feyyaz. Üzülmeni de hiç istemiyorum.
1: İnan bana Müşkem, ben de seni kaybetmek istemiyorum.
0: Ama Şeref'i de seviyorsun değil mi?
1: Evet. İkinizden de ayrılmak istemiyorum.
0: Ben de bütün gece düşündüm. Şeref'ten de, senden de kopmama imkan yok. Onunla konuşmalıyım.
2: Hala nasıl yaşıyorum, nasıl yüzüne bakıyorum bilmem.
0: Sen benim her zaman biricik şerefimsin.
2: Size fırtınadan başka bir şey getirmedim. Hayatınızdan çıkıp gideceğim. Sen de olanları unut lütfen.
0: Ne olanları unutmak mümkün, ne de senin gitmen bir şeyi halleder. Feyyaz'ın nasıl sevdiğini biliyorum. Onun ikinci hanımı ol. Seni ortak olarak kabule hazırım.
2: Neler söylüyorsun Müşkem?
0: Tek çıkar yolu söylüyorum. Ben Feyyaz'a iyi bir eşim. Çocuğuna iyi bir anne olabilirim. Belki. Ama onun ruhundaki heyecanı...

isyanlara karşılık veremem. Ben sana nasıl hayransam, onun da sana aşık olmasına şaşmam. Ne seni, ne de onu kaybetmek istemiyorum. Kocamı seninle paylaşmaya razıyım. Burada kal ve birlikte yaşayalım.

0: Bu ne düşünce Feyyaz Bey?
1: Olabilir, yorgunluktandır.
0: Eski dostumuz Recai Bey hakkımızda her yerde atıp tutuyormuş. Kulağınıza geldi mi?
1: Biliyorum.
0: Hele sizi bir bulsa bir kaşık suda boğacakmış.
1: O kadar kolay değil.
2: Bir adam Feyyaz Bey'e mektup getirdi.
3: Peki, gelince ben kendisine veririm.
4: Ne var Şerif?
3: Haşim'den Feyyaz'a mektup geldi.
4: Nereden anladın?
3: El yazısından, hayra alamet değil.
4: Açıp bakalım mektuba. Feyyaz Bey, Şerif hakkında sizinle erkek erkeğe konuşmak istiyorum. Bu akşam 10'da, Gülhane Bahçesi'nde saray yolunda buluşalım. Haşim.
3: Haşim gene bir şeyler çeviriyor. Oraya ben gideceğim Müjgan. Ama Feyyaz olarak.
4: Ne demek istiyorsun?
3: Ancak benim halledeceğim bir işe benziyor bu.

0: Şeref Haşim'le konuşmaya gitti.
1: Neden?
0: Sana mektup geldi. Zarfın üstündeki yazıyı tanıyınca merak ettik, açtık.
1: Anlat, devam et.
0: Madem pazarlık benim üstüme, Haşim'le ben konuşurum dedi, gitti.
1: Giderken tabancamı da almış.

Osmanım yetiş! Ay, sancılanıyorum! Ah,

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yaz.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Süper Kumbara başlıyor.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
3: Ben.
4: Kral Şakir.
5: Armut piş ağzıma düş.
6: Dört arkadaşımızla birlikte...
5: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
6: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
7: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
6: Coşku.

0: neşe, sevgi ve bilgi kumbaramızda topluyor.
1: Ben.
2: Botanik, abaküs,
1: kasa,
0: marul,
1: kumbara.
0: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
3: Süper kumbara!
4: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Karımı kaybetmişim. Çocuğum Murat nerede bilmişliğim yok.
2: Yaralısınız.
1: Hepsi senin. Gör bu işi Osman. Kadir'in işini bitir.
3: İhtiyar, bir daha karşıma çıkma, bağışlamam. Sana gelince Rafet, zam geldi. Bundan böyle iki misli. Öleceksin, sen benim babam olamazsın.
1: Babanım Murat. Öz be öz babanım Kadir.
4: Çaresizler bugün 16.15'te TV4'te.
2: Kendimi affedemiyorum Feyyaz. Böyle olacağını bilmiyordum. Yoksa Şeref'in gitmesini önlerdim.
5: Haşim'in niyeti beni öldürtüp suçu Recai Bey'in üstüne yıkmaktı.
2: Şeref bizler için kendini feda etti. Onun için her şeye razıydım. Ölümüne nasıl alışacağım?
5: Bütün sevgini artık çocuğuna vereceksin.
2: Mezarı nerede onun?
5: İşte orada. Bak, başında biri var. Bizden önce gelmiş.

0: Bütün suç benim. Her şeye ben sebep oldum. Hep bir oğlum olmasını istediğim için.
1: Oğlumuzu görmediniz değil mi?
0: Allah bahtını açık etsin.
2: Adını Şeref koyduk.
0: O bizim şerefimiz olacak.

0: ben Şeffafet İnce. Yarışmamızın üçüncü gününde de sizlerle karşı karşıyayız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
2: Sağ ol. Sen nasılsın şefim?
0: Çok teşekkür ederim.
2: Biz Seren, teşekkür ederiz.
3: Gayet iyiyim. Bomba gibi geldim.
0: Adem abi, bugün seni bir enerjik gördüm.
2: Evet. İki gün istediklerim olmadı. Bugün olacak inşallah.
0: Şimdi bu tarafa geçmeden önce ufak bir programı anlatmak istiyorum. Benim sizlere vermiş olduğum bir yemek tarifi var. Bu yemek tarifini birebir uygulanacak ve aynı zamanda benim vermiş olduğum süre zarfında en iyi yemeği yapmanızı bekliyorum. Sonrasında gözler tamamen kapanıyor ve kendi yapmış oldukları yemeği tadarak puanlıyorlar. Sonrasında benim puanım başlıyor. Ben de puanım verdikten sonra ne oluyor? Puanlar toplanıyor ve haftanın finaline kadar, cuma gününe kadar puanlar toplanıyor. Cuma günü son gün, finalde ise 10 bin liralık ödülü buradan bir kişi alıp ve evine götürüyor. Benim yemeğim. 35 dakika yarışma başladı. Adem abi, ver coşkuyu.
2: Bak bak bak bak bak, görüyor musun, geliyor bak, hey maşallah.
4: Sen orada sinsi sinsi ilerle.
5: Sinsirelle o şefim, ben artık ona inanmıyorum.
3: Ben o saygınlığımı bozmayacağım.
5: Şefim mıy mıy mıy mıy mıy mıy götürdü.
0: Hata istemiyorum.

0: öğreniyorum bugün yemekte.
1: Senden mi öğreniyorum yemeği?
2: Benden değil, Serkan'dan, o da bildiğini unutursun. Allah yardım etsin.
3: Hayır.
0: Hatalı. Düşün bakayım, nerede hata yaptın? Hadi.
1: Patlıcan'da mı?
0: Ben söyledikten sonra bırak o 1000 lirayı, ben alayım. 1, 2, 3, 4 yok mu?
1: 4, 3, 2, 1 yok bende.
0: Bak bakalım kime ne puan vermişsin. İnanılmaz lezzetli bir tabak. Kimin olabilir?
1: Bu tabak benim değil.
4: Bu benim değil.
0: Tadı, soğan, mantar hepsi bir arada.
2: Gerçekten güzel olmuş.
4: Çak çak çak çak çak çak çak çak çak. Asla.
1: Gönlümden o geçti, gönlümden bu geçti.
3: Ya benim tabağımsa?
4: Seninki sinsilik.
1: Bu tabak benim olabilir. Gönlümden öyle geldi. Adem abi.
3: Fasat bir yemek kiminse.
0: Sana puanım. Nasılsın?
4: İyiyim. Sizler nasılsınız şefim?
0: Bomba gibi. Sevda abla?
1: Ben dünden ötürü birazcık iyi değilim. Yanlışlıktan 2 kişiye çok veren puan verdim. Hala onu hazmedemedim.
0: Adem abi, Sevda abla ne diyor? Diyor ki dünden beri içimde diyor bu uhde kaldı. Nasıl öyle bir hata yaptım diyor.
2: Onun hatasını ben telafi ettim aslında. Ben kendim yemeğimi bulamadım. Ben ona 5 puan verdim. Motive olsun diye, ama bilmiyorum. Ben de 2 gündür kendimi daha konsantre edemedim bu yarışmaya. İnşallah bugün dolu düzgün geliyorum.
0: Vallahi ben bugün girdiğimde o enerjiyi gördüm sende.
2: Bugün arkadaşlar beni seyredecekler.
0: Hadi ya. İddialı bir cümle.
1: Adem abi zaten boş laf yapıyor. Hiç yani yemeklerle kendi arası bile yok. Ve kendi yemeğini bile tahmin edemiyor. Sadece konuşuyor Adem abi.
3: Adem Bey'in iddiası hiçbir şekilde benim gözümü korkutmuyor. Çünkü sadece esiyor ama gürlüyor, yağdığı yok. Bana da öyle geldi.
0: Seren?
3: Şöyle, dün benim için çok güzel geçti tabii ki de.
1: Ben verdim puanlarımı ona.
3: Çünkü Sevda Hanım'ın sayesinde sağ olsun puanlarım iyi ilerliyor. Ama bugün de daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Heyecanıma tabii yenik düşmezsem kesik parmakla.
0: Hadi bakalım. Peki şimdi sepetleri bir kaldıralım. Adem abi senden başlayalım.
2: Tahmin edemedim.
0: Edemedim. Ama çok yakın bildiğimiz bir şey. Peki Seren? Yani
3: ben börek olduğunu düşünüyorum. Ispanaklı börek.
0: Serkan?
4: Ben de börek olduğunu düşünüyorum. Bir de yine mantar var. Yani 2 gün üst üste mantar çıktı. Mantar yemeklerini çok dikkatimi çekmiyor. Bilmiyorum o yüzden. Çünkü sevmiyorum mantarı. Bugün nasıl tatacağım onu da bilmiyorum.
0: Sevda abla?
1: Şefim burada sanki bana göre 2 çeşit yemek şeyi var burada.
0: Wow.
1: Biri börek.
0: Evet.
1: Diğeri de bir sos olacak yanında tahminimce.
0: Sen baya baya dersine çalışıp gelmişsin.
1: Ben bugün fena geldim şefim. Daha yemeklerini bile tahmin edemiyorlar. Nasıl yapacaklar bu yemekleri? Nasıl yürütecekler bu yarışmayı bilmiyorum. Ben bugün yemeklerimi de bulacağım. Yemekleri de en lezzetli yapacağım.
0: Bugün en iddialı 2 yarışmacı. Sevda abla, Adem abi. Diğer 2 arkadaşımız ruhlar alemiyle gelmişler yine.
4: Onların sonucu hep hüsrana uğradığı için.
1: Evet.
3: Biz önceden konuşup bir dalga yaratmak istemiyoruz değil mi Serkan Bey?
4: Yani sen aynı takma girmek istemiyorsun.
1: Sakin sakin. Sinsi sinsi yarışmayı götürdü, puanları da aldı.
0: Peki. Evet, Sevda peki. Hanım. Yarışmanın içerisinde konuşacağız. Bugün sizler için baklava yufkasından yapılmış ıspanaklı kiş hazırladım. Bir de yanına bildiğimiz mutabbel mezesi vardır. Lübnan mutfağına ait, Orta Doğu mutfağına ait güzel bir meze. Közlenmiş patlıcandan yaptım onu. Bakalım ne hazırlamışız, izleyelim. Benim yemeğim. Merhabalar. Bugün günlerden kiş günü. Muhteşem bir kiş yapacağız. Ancak kişi baklava yufkasından hazırlayacağız. Hazırsak malzemelere geçelim. 15 yaprak ıspanağımız var. 10 adet mantarımız var. 2 yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı krema, 1 adet soğan, 3 yemek kaşığı yer fıstığı, 2 adet yumurta. 12 adet baklavalık hazır yufkamız var. Şimdi kiş fırında pişerken yanına bir dip sos yapacağım. Bu sosun ismi de mutabbel mezesini sos haline getireceğim. 1 adet patlıcanım var, 3 yemek kaşığı tahinim var, 3 yemek kaşığı labne peynirim var, 1 tatlı kaşığı kimyonum var, yarım limonum var, 1 diş sarımsak, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz ve karabiber. Hadi başlayalım. Şimdi ocağımın altını açacağım, tavamı ilave edeceğim. İçerisine tereyağımı ilave ediyorum, kırmızı soğanımı doğrayacağım. Hemen mantarlarımı doğrayacağım. Soğan ve mantarlarımı tereyağıyla birlikte güzel bir soteleyeceğim. Bu arada bunlar burada kavrulurken patlıcanlarımı közleyeceğim. Patlıcanları közlerken mutlaka bir bıçak yardımıyla hava almasını sağlayın. Yaklaşık 7-8 tane delik açın. Patlıcanım burada közlensin. Burada kavrulurken bir taraftan hemen kiş için ıspanaklarımı yine piyaz şekilde ince ince doğrayacağım. Ispanaklarımı dahil ettim. Kremayı dahil ediyorum. Üzerine mutlaka bir karabiber, tuz, yer fıstığını ilave edeceğim ve karıştırmaya başlayacağım. Çok fazla kavurmayacağım çünkü aynı zamanda yaklaşık bir 15 dakika fırında pişeceği için fazla pişirmeyeceğim. Bir tart kalıbının içerisine baklava yufkalarımı alacağım. Altını hafiften şöyle bir zeytinyağı, bir fırça yardımıyla tepsimin etrafını yağlayacağım. Yufkalarımı şöyle kalıbın içerisine yavaş yavaş oturtmaya başlayacağım. Şu şekilde. Her iki kata mutlaka bir zeytinyağı ilavesi yapınız. Şu güzelliğe bakar mısınız? Yemyeşil ve diri kalması lazım. Çok fazla kavurmamalısınız. Hemen altına şöyle yaydıracağım. Tekrar yine bir üç kat baklava yufkası ilavesi yapacağım. Ortasına komple harcımı boşalttım. Şimdi bu şekilde dağıtacağım. Görmüş olduğunuz peynirimi rendeleyeceğim. Bir tane yumurtam var. Yumurtamı şöyle pide yapar gibi her yere dağıtacağım. Bu şekilde kenardan katlayacağım. Kenarlarını şöyle katlayarak kalıbımızın etrafını kapatacağım. 180 derecede 10 dakika pişirmeye fırına gidiyoruz. Şimdi burada közlenmiş patlıcanımızı güzelce soymaya başlayacağım. Şimdi blenderımı aldım. İçerisine közlenmiş patlıcanımı attım. 3 yemek kaşığı tahinimi ilave ettim. 3 yemek kaşığı labne peynirimi ilave ettim. 1 tatlı kaşığı kimyonumu ilave ettim. 1 diş sarımsak, 6 dal taze nane, yarım limonumu ilave edeceğim. 3 yemek kaşığı zeytinyağı ilave edeceğim ve tuz ilave edeceğim. Şimdi blenderımda çekeceğim. Tabelim bir kaba alacağım ve bunu kişle birlikte sunacağım. Dip sos yapmıştık aslında bu meze. Bunu böyle aldım. Böyle güzel bir dilim alıyorum. Ve bir spatula yardımıyla. Şimdiden afiyet olsun, kolay gelsin.
5: Benim yemeğim.
0: Evet arkadaşlar, hazır mıyız?
4: Hazırız.
0: 35 dakikalık süreciniz var. Açmayın, ben yarışmayı başlatmadım daha.
3: Çok pardon.
0: Koyalım bir yerine.
3: Tamam.
0: Ben şu zile basmadığım sürece yarışmayı başlatmıyoruz. Anlaşılmayan bir şey var mı?
3: Tamam.
0: Yanındaki sosu bir daha tarif ediyorum. Tahin, labne, limon, sarımsak, tuz ve patlıcan. Közlenmiş patlıcan. Blender'da çekiyorsunuz. Pürüzsüz. Süremiz 35 dakika, yarışma başladı. Adem abi, senden bugün büyük performans bekliyorum.
2: Yapacağız.
0: Haydi.
2: İnşallah. İnşallah yapacağız.
0: Evet. Bak çok güzel, hemen patlıcanı vurdu ocağa. Heyecanlı mısınız?
3: Kesinlikle şefim. Bu heyecanım yarışma bitene kadar maalesef ki devam edecek.
1: Seren Hanım maşallah, heyecan heyecan heyecan diye diye.
0: Sevda abla.
1: Bütün yarışı.
0: 23 puanı var. O yüzden böyle rahat davranıyor olabilir mi sence?
1: Sadece şov yapıyor şefim. Sadece şov yapıyor.
3: Sevda Hanımcığım, ondan sonra zaten kendisini, ben buraya şov yapmaya geldim.
1: Ben naifim, ben mülayimim, ben iyi bir insanım diye diye hepimizi parmağında oynatıyor.
2: Bence şov, bence şov yapmıyor. İyi olmaya çalışıyor.
1: Ben anlamıyorum ki sen onun avukatı mısın?
2: Avukatı
1: yarışmada
2: değilim,
1: sen de gidiyorsun bu arada.
2: Değilim. Şov yapmıyor. İyi davranıyor. Bütün puanları alıyor.
1: Evet gördüm. Gördüm.
2: Evet.
1: Sırf ben kazanmayayım diye bana şeyi vermedi. Cevizi verdi. Adem Bey, bana borç birazcık ceviz verir misin? Adem Bey lütfen.
3: Adem Bey hayır. Bana hayır.
2: Lütfen. Komşum itiraz ediyor. Komşuya
3: Adem
2: lazım
3: Bey,
2: olan
3: hayır,
2: komşuya lazım olan öbür tarafa
3: hayır.
2: Harammış.
3: Evet.
2: Komşuma lazım. Lütfen.
1: Vay.
4: Bunlar bir gördün mü? Bak, oldu, ne oldu?
1: Çıkardı kendini. İçindeki canavar çıktı ortaya. Seren bana hiç samimi gelmiyor. Öyle gözüktüğü gibi naif de gelmiyor. Çok uyanık davranıyor.
3: Sevda Hanım ve Serkan Bey benim başarımı hazmedemiyorlar gibi geldi bana. Ama olsun, bugünün yarını da var. Hazmetmemeye devam edecekler.
0: Seren.
3: Şefim, onlara ayıracak zamanım yok. Onlar konuşuyor dursun. Ben yine her zamanki gibi sinsileme, işçime devam ediyorum. Wow.
1: Evet, evet. Parmağımı kestim. Öyleyim böyleyim diye diye ben parmağına yardım ettim ona. Evet. Bantladım, şey yaptım. Bana ceviz vermedi.
3: Yapmayın. Bu bir
0: cevizi
3: yarışma
0: programı. Cevizi niye vermedin dün?
1: Ben kazanmayayım
3: şefim
1: diye.
3: Şefim, ama şöyle bir durum var. Biz burada birbirimizin açığını bulup az puan almasına sebep verirken neden onu vereyim de benim üstüme çıksın? Değil mi?
1: Ha, bu mu yani?
4: Sinsilik bu demek. Kesinlikle Seren'in içinde büyük bir canavar var. Sessiz görünür ama hatta Sevda abla demişti ki sinsi, kesinlikle Sevda ablaya katılıyorum.
3: Sevda Hanım, zar gibi kullanıyorum, gördüğünüz gibi doğruyorum.
2: Ama sen de taktik uyguluyorsun.
3: Ya parmağımı da doğramayı göze alaraktan.
1: Seren, hiç uğraşma, ben senin içindeki canavarı gördüm artık. Bana anlatma.
2: Seren'in hanımın içinde canavar var, hakikaten var. O biraz bu işleri biliyor, kurnazca davranıyor.
3: Bence beni eleştirene kadar biraz daha kendini yemeğe odaklanıp daha güzel taktikler alabilir benden.
0: Bu kadar diyorum, yağda babanızın bir zeytinyağı fabrikası falan mı var acaba?
3: İyi şefim, daha lezzet olabilmek için.
0: Ama bir yemeğin bak, ölçüsü vardır değil mi?
3: Kesinlikle.
1: Ya sen önüne ama baksana Allah aşkına.
4: Hayır, yanlış yapıyorsun. Bak az önce dedi ya.
2: Ama şefim zeytinyağıyla mı yapacaktı? Yaptım,
1: çok güzel.
2: Tereyağıyla mı yapacaktı?
0: Zeytinyağıyla, şöyle tereyağıyla yapacaktı. Alt katı zeytinyağıyla.
3: Hayır şefim, tereyağı.
0: Evet. Tereyağıyla soteliyoruz. Tavalarımızın altını.
3: Evet, onu biliyor.
0: Zeytinyağı, bu zeytinyağı galiba, tereyağı değil.
3: Hayır.
0: Abla sen ne yapıyorsun? Bu ne?
1: Tereyağı deyince aklıma geldi şefim.
0: Hani sen konsantre olup geldiydin?
1: Şimdi ben çok heyecanlanıyorum sizden.
0: Ben de niye heyecanlanıyorsun?
4: Bilmiyorum. Serkan abi, yardım ister misin yavrum? Geliyor
6: yok, mi? Bana hiç gerek yok.
0: Aa, peki, Adem abiden peki, bak Serkan, sana bir babacan bir yaklaşım geldi.
2: Erkek dayanışması yapalım mı?
6: Adem abi.
3: Adem abi.
2: Yardımcı olayım.
3: Ne diyorsun bu saatten sonra ya, şimdi yan komşuyu satmak olur mu?
2: Seren Hanım beni hep kandırıyor.
6: Siz zaten aşk bir olsun. Grup bir Seren şey oldunuz
2: Hanım,
6: ha.
2: Seren Hanım kandırıyor beni ve puanları alıyor gidiyor.
3: Ama yani gözü kapalı puan veriliyorsa bu benim suçum mu? Bu benim Allah, yemeğimin lezzetli olmasını gösterir.
0: Sevda abla.
1: Şefim farkında mısınız? Üçü bir olmuş bana sürekli şey yapıyorlar.
3: Bak.
1: Bunlar benden çok korkuyorlar. Ama ben ne kadar cömertim, puanlarımda görüyorsun.
2: Ya senden niye korkalım biz arkadaş ya? Biz buraya yarışmayı ve yarışmayı kazanmaya geldik. Senden niye korksak gelmezdik. Benim için Sevda Hanım korkulacak rakip değil. Sadece Seren Hanım biraz uyanık ve akıllı davrandığı için çekiniyorum.
0: Sevda abla.
1: Efendim.
0: Sen benim sözümü niye dinlemiyorsun?
1: Eriyecek şefim onlar.
0: Ha, bu soğanlar eriyecek.
1: Evet.
0: Kesin.
2: Hey yavrum hey, bak bak bak bak, böyle böyle.
0: Yap bakayım bir daha Adem abi, ver coşkuyu.
2: Ver coşkuyu, ver evet, coşkuyu.
0: Ver kolonlarınızı.
2: Bak bak bak bak bak, görüyor musun, geliyor bak, hey maşallah.
0: Çevir bir daha, salla şöyle çevir. Ya ne gör, oldu gör, baba sen bugün sana? Sana ben, ne oldu bugün ya?
2: Ben bugün dünden çok puan veremediğim için kendi yemeğime.
0: Hayır, millet daha soğanı, mantarı sotelemedi, sen
3: bakın,
0: bitirdin.
3: Bakın bakın. Adem Bey, bu
2: bakıyorum,
3: mu işe bulunuz?
2: Bakıyorum, anneye bir şey görmüyorum. Tavayla şov yaptım. Aslında onların dikkatini dağıtmak için yaptım ben onu. Onlar da zannedersem dağıldı dikkatleri.
3: Adem Bey bugün tavayla şov yapmaya çalıştı. Yeterince başarılı olmadığı için dikkatimi bile çekmedi ne yazık ki.
1: Dikkat Allah aşkına,
0: hemen ıspanağa geçmen lazım.
1: Şefim, şefim bak, bendeki soğanları söylüyorsun. Şundaki soğanların
3: benim
1: büyüklüğünü görüyor musun?
3: İnci uzun yalnız. Benimkisi ince uzun,
1: bakın
3: gördüğünüz
1: şefim,
3: gibi.
0: Ama 12
3: şefim
0: ince uzun, seninki vallahi şefim, büyük büyük.
3: Şefim sizin gibi doğradım
1: çok
3: ben.
1: Çok kötü olmuş şefim. Ben hiç beğenmedim onları.
0: Bırak da ona, ver karar vereyim.
3: Lütfen yani.
0: Adem Bey ıspanağı geçti siz. Hey, hey, hey, hey, hey.
6: Nereye geçti?
2: Ben
0: ıspanağı bitirdi.
2: Bunlar nazara götürüldü.
0: Sevda benim abla da ıspanağı attı. Bir şey söyleyeyim mi?
1: Buyur.
0: Vallahi önünüzde bir hata var. O hatayı sadece Adem abi yapmadı. Geri hepiniz hata yaptınız. Bu hatanın sonucunda da yemeklerinizde çok büyük sıkıntı olacak, haberiniz olsun. Şöyle malzemeye falan bir bakarsanız anlarsınız. Bir bakın.
4: Ya çok eksik.
0: Oğlum elin titriye titriye niye yemek yapıyorsun?
4: Yok, az fazla kaçırmayayım diye dedim.
0: Evet.
4: Hani bugün biz barışmıştık ya.
0: Barıştık. Barıştık. Kulağı anacığım gelsin, sen ne yapıyorsun orada?
4: Anacığım yemeğin yanında yemeğin.
2: Hayırlı işte kendi yemeğini
0: yemek
2: yap.
0: Yemek burada yanmış, sen gidip milletin yemeğine bakıp kopya mı çekiyorsun?
1: Evet.
0: Adam hazırlıklı gelmiş buraya.
1: Aa, hangi hatayı yaptığıma baktım şefim. Hangi hatayı yaptığıma bak.
2: Bari bir şey
0: ne hata yaptın anladın mı?
1: Soğanları mı büyük doğradın?
0: Yok ben bu soğanı alayım hadi sana yardım edeyim. Alayım mı bu soğanı? Görüyor musunuz soğanın büyüklüğünü? Ya önünüzdeki hatayı nasıl göremiyorsunuz?
3: O hata bende yok şefim. Emin olabilirsiniz. Kesinlikle yok.
0: Var. Sende de var.
3: Şu anda yok şefim.
0: Vallahi var.
2: Bak Serkan kopya çekmeye geliyor.
4: Serkan kopya çekmeye gelmiyor.
0: Siz Serkan...
3: Ama böyle masa masa gezerseniz olmaz ki. Biz de mi gidelim yanınıza?
0: Yemek yetişmezse ya, ben sorarım bunu size.
4: Bizimki yetişir. Yemeğimiz kaldı. Hayır olmaz. Mı?
3: Lütfen.
0: Ne var hata?
4: Hata değil. Bakmaya çalışıyorum. Hata bulmaya çalışıyorum. Bunlar taktik falan uyguluyorlar ya.
3: Hata bulamazsın.
4: Sen orada sinsi ilerle.
1: Evet Cinderella. Bundan sonra senin adın Seren değil Cinderella.
3: Sevda Hanım programa başlar başlamaz bana Cinderella gibi tabirler bulundu. Bu da benim tabii modumu düşürmeye çalıştı ama neye yaradı? Kesinlikle hiçbir işe yaramadı.
0: Sana Cinderella dedi ya.
1: Cinderella o şefim ben artık ona inanmıyorum.
0: Niye?
1: Samimi gelmiyor
2: sen
1: bana artık.
2: Sen de ablasısın hadi hadi sen de ablasısın.
3: Onun konuşmaları bana ilaç gibi geliyor çünkü ne kadar konuşacağız o kadar yavaş diyor ve ben o kadar hızlanmış oluyorum. Ben o saygınlığımı bozmayacağım.
1: Şefim muy muy muy muy muy muy.
0: Seni kıskanıyorlar mı Seren?
3: Tabii ki de kıskanıyorlar. Çünkü
1: sadece şefim kapris. Sadece yaptığı şey
3: haftada
1: şu.
3: Haftada iki kere bana beş puan verdi. Onun şu anda...
1: Saçım kötü oldu. Bilmem neyi...
0: Sen kaşım... 5 puan verdiğin için mi böyle yapıyorsun? Öyle söylüyor.
1: Evet.
3: Evet.
0: E canım sen de vermeseydin.
1: Verdim işte. Sinsirelli anlar.
3: Ama bu benim suçum değil ki. Yemeğimin lezzeti ne yapabilirim? Sessiz atın tekmesi ağır olun dedim. İnşallah bu ağırlığı daha da yarın onlar görecek.
0: Patlıcanların içerisinden bir tane siyah nokta köz çıkmasın. Patlıcan kabuğu görmek istemiyorum. Patlıcanı sizler evde nasıl soyuyorsunuz? Bu şekilde soyuyorsanız yanlış. Bu arada patlıcanı yaptın da kiş ne oldu? Kişi fırına attıktan sonra ben orada mutabberi yapmıştım. Hatayı söyledim yani önünüzde bir hata var dedim.
1: Seren yemeğe yanlış başlayınca ben çok mutlu oldum, daha da motive oldum.
0: Öncelik fırına kiş girmesi lazım, zaman daralıyor. Fırındayken de patlıcanı yapmanız lazım dedim. Beni izlediyseniz tabii ki. Şimdi kiş fırında pişerken yanına bir dip sos yapacağım. Mutabbel mezesini sos haline getireceğim.
2: Şef ben öyle yapmaya çalışıyorum.
0: Evet abi sen doğru gidiyorsun.
2: Öyle yapmaya çalışıyorum.
0: Yapma dur. Burada bir şey var atmadığın. Atmadığın bir şey var. Ne olabilir sence?
2: Evet bunu atmamışım.
0: Geç kalmış sayılmazsın. Hemen ara katlarına. Evet hata istemiyorum bugün yemekte.
2: Şef güzel gidiyorsun dedi. Benim modum düştü. Ondan sonra kaptırdım kendimi ne yaptığımı bilemedim.
1: Çok güzel yapıyorum.
0: İki kat olacaktı. Nerede o?
1: Öbür katını atacağım. Üstüne koymayacağız mı?
0: Yumurta kabuğu var. Dur. Dur. Yumurta kabuğu gitti. Yine gitti.
1: Yok şefim kopuk.
0: Buran çarpsın. Burada, buldum değil mi? Ha? Hemen yok diyorsun hemen. Bunun kaşarı nerede? İki kat olacaktı.
1: Ha, bir kat yapacağım sonra tekrar bir kat yapacağım.
0: Sen izlemedin beni.
3: Sevda Hanımcığım bakın biz burada sesimiz çıkmıyor. Siz oraya yumurtanın kabuğuydu, soğanın irisiydi, bilmem neyseydi. Siz benim saçıma takmış durumdasınız. Ama biz yine size kötü eleştiri yapmıyoruz.
0: Ya biz... Ne yapıyorsun ya?
1: Şefim iki kat yapacağım.
0: Yumurtaları kırdın.
1: Alırım o yumurtayı da.
4: Bizim sizinle aramızdaki yıldızlar Sevda abla sayesinde barıştı, uyuştu.
0: Öyle mi? Neye göre?
4: Bilmiyorum ya bu aralar çok uğramıyorsunuz.
0: Senin ıspanağın devamı nerede?
4: Ispanak.
0: Harç nerede harç?
4: Koydum altta bu ikincisi oluyor.
0: Bu ikincisi.
4: Aynen.
0: Nerede oğlum ikincisi?
4: İki kat altta.
0: Ya bunlar ne olacak peki bu ıspanaklar?
4: Fazla geldi diye kullanmak istemedim.
0: Yok yani. Buraya koyduğumuz her bir malzeme tam bir reçetedir.
4: Valla.
0: Yok.
4: Yine israf mı?
0: Ya israf değil bu kuru olur söyleyeyim sana.
4: Ha tamam ya israfa girmesin de.
0: Yok kuru olur.
4: Tamam.
0: Onu yap. Serene laf yetiştiriyorsun. Allah

0: Aşkına yaptığın şu yemeğe bakar mısın?
1: Şefim çok güzel olacak. Ben elimin lezzetine güveniyorum.
0: Sen nereliydin?
1: Arnavut.
0: Arnavutlar böyle hayatta börek yapmaz.
1: Hayatta ben böyle börek yapmam.
0: E niye yapıyorsun ya?
1: Kendi el açma böreği yapıyorum. Ben hazır yufkadan yapmıyorum ki.
0: Bu hazır yufka da baklava yufkası bu. Benim gösterdiğim gibi yap dedim sana. Yumurtasını alt attın, üstünü atmadın. Neyse sana karışmıyorum artık.
2: Sevda Hanım aslında hırslı bir bayan. Bir acemi gibi davranıyor ama işi biliyor aslında.
0: Bugün ben Adem Bey'in yanına gidiyorum.
2: Bir taraftan...
0: Vallahi güzel yapıyorsun.
2: Bir taraftan öğreniyor gibime geldi Sevda Hanım.
0: Abi
2: burada.
0: Ne yaptın abi? Ya ben tam senin yanına geliyorum. Evet. Farklı bir şey yaptın. Kremayı döktün onun içerisine.
2: Evet
0: kremayı ıspanağa koyacaktın.
3: Evet.
2: İspanağın işte orada unuttum buraya ilave ettim. Olmadı.
0: Peki olur o da olur. Sıkıntı yok. Krema çöpe gitmesin de.
2: Yok kremayı çöpe göndermedim.
0: Ya krema ha burada pişmiş ha tavada pişmiş.
2: Pişirmedim.
0: Ama burada pişirseydin daha güzel olurdu.
2: Evet, doğru söylüyorsun.
0: Evet.
3: Hemen pişirin gördüğünüz gibi.
0: Evet.
3: İkinci katımı koydum.
0: Son 20 dakika. Bakın fırında 15 dakika pişirmemiz lazım. 15 dakika. Bir bak tezgahında ne var ne yok. Patlıcan öyle mi soyulur ya? Göster şöyle ucundan bir tut. Heh. Normalde suyun altında yıkanması lazım. Soğuk suyun altında kabuğunu böyle. İçerisinde siyah istemiyorum. Sevda abla.
1: Efendim.
0: Nasılsın?
1: Çok iyiyim. Patlıcanla meşgulüm şu anda.
0: Şöyle bir düşün bakayım nerede hata yaptın. Hadi.
1: Patlıcanda mı?
0: Ben ne söyleyeyim? Ben söyledikten sonra bırak o 1000 lirayı ben alayım. Hani istiyorsan. Vereceksin 10 bin lirayı.
1: Şefim ben bugün ya düğün yaptığım hatalardan ötürü artık hiçbir şey yapamam. Gittim 5'er puan verdim şunlara.
0: Konsantre ol. Bak gözünün önünde bir şey var. Ya da rakiplerine bak. Rakiplerin ne yapıyor?
4: Hala farkında değil. Peyniri koymadım.
2: Bence...
0: Ne yaptın?
2: Bence şefim bakın nasıl hep siyah. Bu herhalde şey yapıyor. Tezgahı çok kirli ve patlıcanlı. Ne yapıyorsun? Fırına verdin artık. Niye çıkarıyorsun onu?
1: Ya abi sen baksana.
2: Ama bizden kendi... kopya çekiyorsun sen.
1: Çekerim abi.
2: Olmaz. Ha. Onu değil. Öbürünü. O değil.
0: Evet.
2: Serkan yardıma ihtiyacın varsa geleyim yavrum.
4: Yok. Hep böyle deyince sonunda ağlayan sen oluyorsun.
0: Peynir nerede?
4: Çok
2: bak,
4: gelmesin
2: bak,
4: ama...
2: peynir nerede?
0: Arkadaş, sen benimle dalga mı geçiyorsun ya?
4: Hayır, estağfurullah.
0: Ay yıldızımız barışsın diyorsun, sana gelip yardımcı oluyorum. Ya ıspanağı bırakıyorsun. Hayırdır, babanızın peynir fabrikası var. Ben buraya ne koyuyorsam yapışsan arkadaş. Hadi. Hemen iş bitsin, hemen atıyorsun. Bunların buraları yağlayacaktınız. Niye yağlamadınız? Evet.
3: Şefim,
0: tereyağı ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ne olacak bu tereyağı? Zaman markini değerlendir.
3: Kullandım tereyağı. Şefim.
0: Kullanmadınız tereyağı.
3: Kullandım.
2: Bence
0: tavaya sıvı yağ koydunuz.
3: Yok
0: nereye?
3: Kek kalıbına sürdüm şefim.
2: Bence
3: bayağı sürdüm.
0: Kullanmadınız.
3: Orada kullandım orada iki kalıp kullandım.
0: İyi peki tamam sıkıntı yok yağ olmaz.
2: Strateji uyguluyor tereyağsız kendisi kişi tereyağsız olacağı için.
1: Seren her yemeğinde taktik yapıyor. O yüzden kendi yemeklerini direkt buluyor. Yağ konusunda da taktik yaptı. Çünkü şefimiz bizim sıvı yağ sürdü tepsiye. O tereyağı sürdü.
0: Seren. Toplamayı düşünüyor musun
3: kesinlikle.
0: Buraları?
3: 5 dakikası var.
4: Adem abi
0: güzel. Patlıcanı pişirmeyi düşünüyor musun
2: pişirdim
0: biraz daha?
2: Pişirdim.
0: Ama çiğ kalmış bak burası çiğ. Burası çiğ.
2: Şefim belki strateji uyguluyorum.
0: Peki.
3: Şefim bugünkü soru hakkımı kullanabilir miyim?
0: Buyurun.
3: Patlıcanı içine mi atıyoruz?
0: Evet.
3: Tamam ben de öyle düşündüm.
0: Soru bitti.
3: Zaten. Tamam.
0: Bak bir dakika dur. Dedim ki içinde siyah hiçbir şey görmeyeceğim dedi. Tamam. Gördük mü burada? Evet. Siyah var mı? Sen beni dinlemiyorsun. Ben sana sürekli bir şey soruyorum.
1: Şefim ben görmedim.
0: Anacığım niye görmüyorsun? Ama göreceksin. 10 bin lirayı bana vermiyorsun. Kendin alacaksın 10 bin lirayı. Ne yapacaksın 10 bin lirayı alınca? Söyle bir.
1: Söyleyeyim.
0: Söyle.
3: Şefim o da bilmiyor ki ne yapacağını parayı.
1: Çatır çatır yiyeceğim.
3: Sevda Hanımcığım, onun için önce bir marifet lazım. Önce bir...

0: Bileğinizin hakkını verin. Sonra nasıl yiyeceğinizi beraber karar veririz.
1: Biz ne veriyoruz burada? Sen bileğin hakkını verirken biz de hak veriyoruz.
0: Ama şimdi sizin doğradığınız soğanla benim sonra doğradığım
1: soğan. Şefim bu kendini beğenmişlik. Aynı nereden mı geliyor şefim buna?
2: Bana söyle, ben bilmem.
1: Hayır, gerçekten bu özgüveni nerede? Bu kadar mıy mıy mıy mıy.
2: İyi de en yüksek puan şu an onda ama ben olsam ben de konuşurum öyle yani.
0: Şöyle Sevda Hanımcığım, benim sakinliğimi mıy

0: aralarında oynuyorlar.
1: Adem abi,
0: bir anlaşma var.
1: Bu fıstığı nerede kullanıyordu Sevda abla? Bir yardımcı oluver.
0: Fıstığı nerede kullanacak? Oraya at, oraya. Tamam, bravo, bravo. Tebrik ederim. Harikasın, harikasın.
2: Sevda abla,
0: on numarasın.
3: Ciddi misin?
2: Doğru yoldasın, doğru yoldasın.
0: Doğru yoldasın Sevda
3: Sana
0: abla.
3: Sana o kadar güvendim
0: çok
3: ki.
0: Çok teşekkür
3: Adem
0: ederim.
3: Abi.
0: Ama bir puan vermedin bana ya. Verseydin bir puan, bak yardımcı olurdun.
1: Niye attırdın ya? Üzerine mutlaka bir karabiber, tuz, yer fıstığını ilave edeceğim ve karıştırmaya başlayacağım. Sen de herkese niye kanıyorsun?
0: Benim uzaktan gözüm seçmiyor. Ben
3: kim
0: onu ıspanak zannettim.
3: Ben? Beni kandırdı resmen. Adem abi beni oyuna getirdi. Bir daha asla Adem abiye güvenmeyeceğim.
0: Aa, bravo, bravo. Tebrik ediyorum.
1: Senin yanındaki de kandırdı.
4: Ama bakın ben yan komşumu uyardım. Adem abi dedim, kremi ıspanağa koydum ve yardımcı oldum.
1: Ama nereye koydu?
4: Ispanağa koydurdum tavada kavrulurken.
0: Ama başta uyarmadı.
4: Ama baştan derken yani ama...
0: Başta uyarmadı. Belki de...
1: Sevda'ya yardım etmiyorsun da niye Adem'e yardım ediyorsun?
4: Sevda Hanımcığım burada yakın olsa inanın ona da yardım ederim. Ama o benim şimdi karşı cephem olduğu için sadece bana...
1: Kremayı da o hatırlattı ama Adem'e.
3: Arkadaşım ne cephesinden bahsediyorsun? O da senin rakibin. Yanında diye.
1: Rakibim sen hatırlattın ama Adem Bey'le
0: kremayı. Ama Sevda Hanım hep bu tarafa bakıyor. Yarın öbür gün çekimlere bakacağız. Sürekli benden kopya alıyor. Yalnız işte bir puanlardan kopya
4: Sevda
0: alamıyor.
4: Sevda Hanım derken?
0: Seren Hanım.
4: Benden mi bahsediyorsunuz?
0: Seren Hanım.
4: Sizden mi kopya aldın?
0: Hep buraya bakıyorsun.
4: Adem Bey'im ben tabağına dahi bakmıyorum. Çünkü genelde onun unuttuğu şeyleri ben hatırlatıyorum. Bununla gurur duyması gerekirken beni eleştirmesi de açıkçası beni çok düşündürüyor.
0: Sevda abla bence sen ya yemek yapmasını bilmiyorsun.
1: Hızlı.
3: Ben.
1: Haydi.
0: Sen yemek yapmasını bilmiyorsun. Buraya öğrenmeye geldin. Kusura bakma biz öğretemeyiz.
3: Senden mi öğreniyorum yemeği?
0: Benden değil. Serkan'dan o da bildiğini unutursun. Allah yardım etsin.
3: Serkan'dan da yemek yapmasını biliyorsun.
2: Ya şu an sesimi çok fazla çıkartmıyorum da. Hani kendi yemeğini bilmediğin zaman var ya.
0: Şimdi kendi yemeğimi... Tanı hadi size kayak yapacağım bugün ben. Benim yemeğimi tanımayacağım. Size puan vereceğim.
3: Sanki tanıdın şimdiye kadar da. Vallahi bugün tanımayacak kıyak yapacakmış. Sen Sinsirella. Ne duruyorsun
4: hocam,
3: orada?
4: Gördüğünüz gibi bitti.
1: Niye Sinsirella falan diyor sana ya?
4: Sessizliğimdendir muhtemelen ama...
1: Sen onu ne olarak görüyorsun?
4: Ne dememi bekliyor acaba kendileri?
1: Bilmem.
4: Hep oradan bana saldırıya geçiyor. Yok sessiz, yok sinsi, yok uyanık, yok akıllı.
0: Ama doğru söylüyor. Sinsi davranıyorsun. Sinsi davranıyorsun. Bizi kandırıyorsun.
1: Hayda.
0: Güler yüz gösteriyorsun.
4: Abi tamam.
0: Bu arada sinerjiyi veriyorsun.
4: Gülmeyeceğim
0: bize.
4: Bir daha size.
0: Sinerjiyi veriyorsun bize. Puanları alıyorsun. Maşallah, maşallah.
1: Bakın ben size çok basit bir şey söyleyeyim.
3: Adem abi nasıl yaptın sen bana kötülüğü ya? Niye attırttın bana bunu şimdi?
1: Şu an ben zamanınız varken dördünüz için de geçerli. O sosu böyle mayonez kıvamında böyle kremsi bir şey istiyorum. Soslar. Hepinizin sos hatalı. Hepinizin.
4: Hayır şefim. Hayır.
1: Hatalı.
3: Benimki hatalı.
1: En büyük hata sende. Böyle krema kıvamında istiyorum.
0: Koyduk. Şefim ben daha bitirmemiştim ki.
1: Zaman varken çekin. Bu nedir bu ya? Bir dakika ya. Bak yine pis bezle. Allah aşkına.
3: Ay, onu silmeyeceğim.
1: Bu pis bezle. Bunu silmeye kalkıyorsun
4: ya.
3: Onu silmeyecektim şefim.
1: Dün de aynısını yaptın.
3: Şefim onu...
1: Git yıka onu.
3: Yıkadım.
1: Onu yıka. Öyle suya tutup getirme. Allah'tan senin evine misafirliğe falan gelsem ölürüz herhalde yani.
4: Şefim gördüğünüz gibi soğanımı bile yıkıyorum.
1: Evet.
4: Soydum soğanımı.
1: Siz çok temiz ve hijyenik çalışıyorsunuz.
4: İnanın tadarken de acaba bu Sevda Hanım'ın tabağı mı diye endişelenmekten kendimi alamıyorum ne yazık ki.
3: Bugün böyle geçti ama yarın Allah'ın izniyle ben şefle aramı düzelteceğim ve böyle fırçalar yemeyeceğim.
1: Son 10 dakika. Adem Bey bugün çok hijyenik ve temiz çalışıyor.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Evet.
2: Yalnız şefim bir şey sorabilir miyim?
1: Geliyorum. Geliyorum. Sen daha önceki günlerden daha bir temiz çalışıyorsun.
2: Değil mi?
1: Bir Sevda ablaya şunu temiz çalışmayı öğretemedim. Temiz çalışmak tezgah silmek değil. Evet.
2: Aşağı iner değil mi bu?
1: İner. Dene istersen. Haydi. Başaracaksın Sevda abla bugün. Haydi.
2: Sevda
1: evet,
2: abla.
1: Evet, evet, evet, evet, evet.
2: Başta söyledim dedim ki ilk başta iyi başlar da ortalarda birbirine giriyor. Tencere, tabak hepsi.
1: Evet. Erdem Bey. Evet. Evet.

0: Çok teşekkür ederim.
1: Hala zamanınız var. Sen neyi bekliyorsun?
2: Ben hazırım şefim.
1: Neyi hazırlıyorsun? Millet süzdürüyor. Sen neyi bekliyorsun?
2: Süzgeçten mi?
1: Onun süzgeçten geçmesi lazım. Patlıcan kabuğu görmek istemiyorum.
2: Bak, gördüğünüz gibi iyi kadın ve özellikle geçirdim.
1: Zamanım varken çöz. Ben orada tamam. Puan verirsem 0 puan, 5 puan. Tamam. Zamanım varken bırak çözür. Ben gördüğümü söylüyorum. Tamam, süzdürelim oldu. 10 bin lirayı alırsanız ne yapacaksınız?
2: Kızıma sözüm var. Allah nasip etse kızıma vereceğim. O bir şekilde kendi kullanacakmış.
1: Öyle mi?
2: Evet.
1: Annenize güzel yemek yapar mıydı? Yemek yapmayı ondan mı öğrendiniz? Nasıl oldu?
2: Şöyle, annem rahmetli Nur Ceyhan'sın. Bu arada gerçekten acımız büyük. Belki bu yarışmamda da katılma sebebim bu. Bir hayatıma farklılık, renklik gelsin ama...
1: Evet.
2: Annem çok güzel yemek yapardı.
1: Öyle mi? Annenizden mi aldınız eli?
2: Pek sayılmaz ama annemin bugün yanımda olduğunu hissediyorum. Gerçekten ondan bir anı da çantamda belki uğur getirdiği getirdim. O beni uzaktan gördüğünü hissettiğinde biliyorum. Ve buraya gelmeden bir gün önce de rüyama girdi.
1: Yapma be.
2: Yemin ediyorum rüyama girdi. Araba kullanırken yanımda oturduğunu, bir yere yetişmeye çalıştığını gördüm.
3: Serinin hikayesinden etkilendim. Çünkü 3 hafta önce ben de babamı kaybetmiştim. Onu anlayabiliyorum şu an.
1: Annenizin numarasını hala telefonunuzun rehberinizde durduğunu söylediniz.
2: Evet şefim.
1: Çok mu özlediniz?
2: Tabii ki de yani...
1: Annenle ilgili içinde en çok kalan uhde nedir?
2: Her gün arayamamak. Yani kendisi Sivas'ta memlekette olduğu için 2 günde arayamasam 3 günde niye aramadığım için direkt telefona çağırdı. Sen ne biçim insansın, niye hiç aramıyorsun, öldüm kardeşim anne, hani her dakika arayacak zamanım olmuyor ya da fırsatım olmuyor. Sen ara beni dedim. Benim okumuş yazan ama senin resmini gördüğüm zaman açıyorum telefonu, hani çeviremiyor, bilmiyor. Ve rehberden gerçekten silmedim o numarayı.
1: Vicdan azabı duyuyorsun değil mi?
2: Çok. Ve o yüzden herkese buradan beni izleyenlere de söylemek istiyorum lütfen. Anneniz nerede olursa olsun sadece o gün arayıp efendim diyerek sadece sesini duyun, kapatın. Konuşmanıza gerek yok. Sadece her gün bir kere alıp sesini duyun. Çünkü ölümlü dünya, yani kimin yarın ne olacağı belli değil.
0: Ben açıkça söylüyorum. Seren Hanım'ın ağlaması beni üzdü. Annenin ne demek olduğunu ben de biliyorum. Çok üzüldüm.
2: Ben annemi çok genç yaşta, hiç beklemediğiniz bir anda, bir ay içinde teşhis konulup ölmesi vesaire.
1: Annen hayatta olsaydı şu an en çok ne isterdin? Evet. Hayatta olsaydı şu an.
2: Dizine yatıp uyumayı tabii ki.
1: Çok özlüyoruz değil mi?
2: Çok.
1: Peki seni daha fazla üzmek istemiyorum.
4: Anne gerçekten kutsaldır. Herkes için de çok önemlidir. Allah sabır versin. Gerçekten ben üzüldüm yani. Çünkü ben de gerçekten annemi kaybettim.
1: Sürenizi hatırlatmamı ister misiniz? Son 4 dakika. Evet, haftanın 3. gününde tezgahlar tertemiz. Soslar muhteşem gözüküyor. Ya Sevda abla, gerçekten çözdün işi ha. Vallahi çözdün. Güzel. Muhteşem. Burası da güzel. Çok iyi. İşte bu. Demek ki isteyince olunuyormuş yani. Seren, iyi misin?
2: Kesinlikle şefim.
1: Hadi toparla kendini. Vay vay vay. Adem abi, silelim onu güzelce. Evet, zaman su gibi akıp gidiyor. Hemen buraya gelelim. Bana bir müsaade eder misiniz? Sevda tabii. Anneciğim, şöyle bir sizi alayım yanınıza.
4: En çok fırçayı ben.
1: Vallahi 4 tane kiş geliyor. 4'ü de birbiriyle yarışacak derecede güzel. Muhteşem gözüküyor.
4: Vallahi.
1: Hepinizi 4'ünüzü de tebrik ederim. Bak, bugün çarşamba. Soslar muhteşem gözüküyor. Nar gibi kızarmış kişilerin üstü. Umarım tadında tuzunda problem olmaz. 4'ü de 0 hatasız.
2: Benim bugün yemeğim gerçekten diyebilirim ki hepsinin en güzeli. Çünkü yemeğime ben sevgimi değil marifetimi katıyorum.
4: Serenin her şeyinde taktik. En temiz benim, en güzel yemeği ben yapıyorum, en güzel ben pişirdim.
2: Şefim, aynı tabakta sunmamın bir sakıncası var mı?
1: Nasıl aynı tabak?
2: Süsleyerek.
1: Neyi?
2: Sosu.
1: Ben nasıl yapmıştım bir düşünün.
2: Tamam, öyle düşünüyorum ben de.
1: Evet. Bak bak bak, Sevda ablaya bak, hemen düşündü. Hemen benim hareketin aynısını yapıyor bak. Tamam, yeter. Bir tabağı hatırla istersen Seren. Vallahi şu an herkes doğru gidiyor. Aha, en iyisini Adem abi yaptı. Çekti.
3: Adem abi yaptıysa ben de yaparım.
1: Son bir dakika. Son bir

Seren, zamanım var. Hızlı zaman akıyor. Beş, dört, üç, iki, bir. Elleri görelim.

0: şimdi tadım zamanı efendim. Hadi başlasın tadım.
1: Bugün yemeğimi gayet güzel yaptım. Her şey yolunda gitti. Gayet iyi puan alacağım ben diye düşünüyorum.
2: Bugün şeften fırça yemedim. En azından onunla yıldızlarımız uyuşmaya başladı. Benim için iyi geçti.
3: Benim yemeğim.
0: 1, 2, 3, 4 yok mu?
2: 4, 3, 2, 1 yok bende.
0: Bak bakalım kime ne puan vermişsin. İnanılmaz lezzetli bir tabak. Kimin olabilir?
2: Tabak benim değil. Bu benim değil.
0: Tadı, soğan, mantar hepsi bir arada.
1: Gerçekten güzel olmuş.
4: Çak çak çak çak çak çak çak çak çak. Asla.
2: Gönlümden o geçti, gönlümden bu geçti.
5: Ya benim tabağımsa?
2: Seninki sinsilik. Bu tabak benim olabilir. Gönlümden öyle geldi. Adem abi.
5: Fasat bir yemek kiminse.
0: Sana puanım.
3: Benim yemeğim.
0: Geldik tadım etabına. Şimdi gözler kapanacak. Ve muhteşem lezzetli yemeklere puanlar verilecek. Serkan, ilk senden başlamak istiyorum. Gel. Lütfen buyur. Gözlüğümüzü takalım. Hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Hadi başlayalım.
2: Geldiniz mi?
0: Evet, buradayım. Açalım.
2: Tadı güzel. Ama bu benim yaptığım değil. Kesinlikle eminim.
0: Kimin olabilir?
2: Kimin olabilir? Adem abinin olabilir.
0: Peki puanım?
2: Puanım... 0.

0: açalım. Evet, buyurun yorumlar gelsin.
1: Az önceki yediğimle tadı neredeyse aynı. Çok bir fark görmedim. Gayet iyi olmuş ama bu benim olmadığına eminim. Çünkü bir şey unutarak eksi koymuştum, onu şu an söylemek istemiyorum. Bu benim değil.
0: Kimin yemeği olabilir?
1: Bu kimin yemeği olabilir? Bu Seren Hanım'ın olabilir.
0: Puanınız?
1: Sıfır.
0: Sıfır. Ne başladık sıfırlara?